sizleri kainatın en değerli mahlukları olarak ilan ediyor Allah Teala. Bunun huzuru ve mutluluğu içinde olmalısınız. Sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hepiniz için bir dizayn olmalı. Hepiniz Allah yolunda birbirinizin yardımcısı olmalısınız. Hepiniz Allah yolunda başkalarının mutluluğuna vasıta olmalısınız. Ancak böylece hepiniz için söz konusu olan şey başkalarına mutluluk sağlayarak mutlu olmak olabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, hepiniz diğerlerinin mutluluk kapısısınız. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin mutluluğunuzun bir vesilesidir. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her şeyin en güzel olabileceği bir yaşam biçimi hepiniz için benimsenmesi gereken, takip edilmesi gereken bir yolu işaret etmektedir. Başkaları için yaşamak. Öyleyse mutluluğunuzun şu dünya hayatında tahakkuk edebilmesi hepiniz için bir muhteva ifade ediyor. Dört ayrı cephede adetimizin muhteva kazanması lazım. Riyazet ayrı olacaksınız. Bir. Mücahede sahibi olacaksınız. İki. Zikir yapacaksınız. Üç. Ve başkalarına mutluluk fikren, mutluluk yaşayan bir vasıta olacaksınız. Dört. Daimi zikre varan bir insan hangi vasıflardadır? Beraberce o vasıflara bakalım. Şunu görüyoruz. İç dünyasında bütün afetler yok olmuştur. Yerini bulunan hasretleri doldurmuştur. Böyle bir dizaynda o kişi için başkaları ilişkilerin dizaynında o kişiden etrafına sadece pozitif dalga boyları geldiğini görüyoruz. Bir insan başkalarını mutlu etmek için, başkalarını memnun etmek için, kendisini başkasına adamış olur daimi zikre ulaştığı zaman. Çünkü nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. Nefsi de, ruhu da ona başkalarından yana olmayı hedef aldılar. O kişi başkalarıyla olan ilişkilerinde daimi zikre ulaştığı zaman başkalarının hatalarını arayan bir insan değildir. Başkalarının haklı olduğu tarafları arayan bir insandır.
O kişi başkalarıyla olan ilişkilerinde kendisinin haklı olduğunu ispatla çalışan bir insan değildir. Hangi noktalarda haksız davrandığını araştıran bir insandır. Bunların bu saydığım faktörlerin hepsi, unutmayın sevgili izleyiciler, hepsi sizin hayat unsurlarınız olmalıdır. Hepsi bir muhteva sağlamalıdır size. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde bir güzelliği sergilemek hepinizin elindedir. Unutmayın, üniversitenizin, Allah'ın üniversitesinin açılmasının arkasındaki bütün hedeflerin ötesinde bu hedef söz konusudur. İnsan olmak, insanı kamil olmak, etrafımızdaki insanlara sadece sizden fayda ulaşması, hayır ulaşması, mutluluk ulaşması, bir mutluluk kaynağı olmanız. Böyleyseniz benimki asıl mutlu olan sizdir. Başkalarına en çok mutluluk ulaştırabilen insan en mutlu insandır. Öyleyse bu düsturu hiç unutmayın. Mutluluğunuz başkalarına verdiğiniz mutlulukla orantılıdır. Daimi zikavanın insan için bu söylediklerini tatbik sahasına koymak zor değildir. Çok basit bir şekilde kişi bunu zaten otomatik olarak gerçekleştirir. Çünkü bu tarzdaki davranmasına mani olan şey onun eskiden nefsindeki afetlerdir. Ama nefsindeki afetleri tamamen temizleyen, daimi zikrine sahip olan kişi burada bir düzeyine ulaşmıştır. Öyleyse bu açıdan bakıyoruz meselemize. Hepimiz için en güzeli söz konusu. Öyleyse bu en güzeli ulaşmak için her şeyi yapmak söz konusu. Oldu mu? Öyleyse ilişkilerinize dikkat edin. Bu ilişkiler sizleri hep en güzele ulaştıracak olan bir hüviyet taşımanızdır. Tasavvuf cemaati, tasavvufu oluşturan toplum hepsinden etrafındaki herkese pozitif dalgalara ulaşan, mutluluk rüzgarlara ulaşan, mutluluk meltemlere ulaşan bir güzelliği temsil etmelidir. Hepiniz bununla vazifeli olduğunuzu unutmayın. Varoluşunuz başkalarına mutluluk vererek sizin mutluluğunuzu temin etmek istikametinde geçerlidir ve önemlidir. İnsanlar başkalarına mutluluk ulaştırabildikleri süreç içerisinde mutluluğu yaşarlar. Herkes için aynı şey söz konusudur. Her güzellik sizin için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu güzellikleri yaşayabilmeniz başkalarına ulaştıracağınız güzelliklere dayanır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili
kardeşlerim, sevgili öğrenciler, hepiniz için hayat düsturu bu olmalıdır. Bütün öğretilerimizin arkasında bu hedef vardır. Sizi insanlığa, milletimize, etrafınızdaki insanlara faydalı olacak, onlara huzur verecek insanlar olarak yetiştirmek. Allah'ın bütün insanlar için muradı budur. İşte bunu sağlayabilecek olan unsurlara baktığımız zaman böyle bir muhtevanın hepiniz için hedef olması yetmez. O hedefe mutlaka ulaşmalısınız. Daimi zikre ulaşmış olanlar söylediklerimizi kendilerini hiç sorgulamadan zaten otomatik olarak gerçekleştirirler. Çünkü iç dünyalarında buna mani olabilecek olan hiçbir engel kalmamış olur. Ama önemli olan o hedefe ulaşmadan da, daimi zikir hedefine ulaşmadan da bir insanın etrafındaki insanlara sadece mutluluk taşıyan birisi olabilmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizden geleceğinize, kendi geleceğinize miras bırakabileceğiniz hayat filminizdeki görüntülerdir sadece. Üç boyutlu olan hayat filminiz hep pozitif dereceler içeren bir seyir takip etmelidir. Öyleyse bunu sağlamak için yollarınız var. İşte riyazet ve mücahede bu konunun anahtarlarıdır. Ne zaman nefsiniz Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmek istemiyorsa, o zaman nefsinizle cihat edeceksiniz. Bunun adına mücahede deniyor. Nefsinizle cihat etmek. Sevgili kardeşlerim, cihat Allah yolunda yapılan savaşın adıdır. Allah için yapılan mukaddes bir savaş. Öyleyse nefsinizle yapacağınız bu savaş temeldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşlardan sonra şöyle buyurdular: artık küçük cihatlar bitti. Yani savaşlar bitti. Şimdi asıl büyük cihat başlıyor. Nefsinizle yapacağınız cihat. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: فَمَنْ كَانُوا فَمَنْ يَرْجُوا كَانُوا لِكَى اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَا. Ne diyor Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin edeceği o gün mutlaka gelecektir. Ve 6. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor: o kişi nefsine cihat etsin. İşte bu cihat nefsinizin Allah'ın emirlerine karşı gelmesine kesinlikle müsaade etmemelidir. Bu konuda zor kullanmanız ve nefsinize yapması lazım gelen şeyleri zorla yaptırmanızdır. Öbür taraftan nefsinizin afetleri, Allah'ın yasakları konusunda da Allah'a karşı çıkmak eğilimindedirler. Şeytandan emir alırlar. Ve Allah neyi yasak etmişse onu mutlaka nefsinizin

sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın yardımına dikkatle bakın. Allah'ın yardımı sizin içindir. Siz Allah için olun. Yardım her zaman sizin için olacaktır. Allah Teala'nın size yardım edebilmesi için hepinizin bir belli hedefi sergilemeniz söz konusu. Kendi düşünce platformlarınızda ne var dikkatle bakın sevgili öğrenciler. Mutluluk öğretisi sizin iç dünyanızla birinci derecede alakalı bir konudur. Şu dünya saadeti iç dünyanızdaki düşünce standartlarının bir meyvesidir. Unutmayın, Allah yolunda hizmet etmek bir zevktir. Bu size nasıl geliyor sevgili öğrenciler? Acaba Allah yolunda hizmet etmeyi bir angarya gibi mi düşünüyorsunuz? Böyle bir düşünceniz varsa hedefe ulaşamazsınız. Böyle bir düşünceniz varsa Allah'ın hizmeti size ağır geliyorsa o zaman siz size anlatmaya çalıştığım mutluluğu yaşayamazsınız. Nefsiniz de cihadı gerçekleştiremiyorsunuz demektir. Nefse bütün hizmetler Allah yolunda da olsa mutlaka ağır gelir. Nefsin afetleri bu istikamette hüküm sahibidir. Çünkü şeytan nefsinizin afetlerini devamlı kontrol altında tutar ve onları Allah'a karşı seferber eder. Öyleyse sadece iki tane alternatifimiz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir, Allah yolunda hizmet etmekten zevk duyarsınız. Ve her halinizden bellidir. İki, Allah yolunda hizmet etmek size zor gelir. O da davranışlarınızdan siz gizlemeye çalışsanız bile açık açık ortaya çıkar. Öyleyse sizlere soruyorum. Niçin buradasınız? Niçin Allah'ın yolundasınız? Eğer Allah'ın yolundaysanız, buradan bir muradınız varsa, o murada ulaşmak konusunda gayret sarf etmeli değil misiniz? Öyle hissetmiyorsanız kendinizi, o zaman tasavvufta ne işiniz var? Başkalarının yaşadığı mutsuzluğu siz tasavvufun içinde yaşıyorsanız, zaten tasavvufun gereklerine riayet etmiyorsunuz demektir. O zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Eğer söylediklerimiz sizin tatbikat sahanızın dışında kalıyorsa o zaman kararınızı verin. Seçiminizi yapın. Ya Allah'ın yolunda olun ya da olmayın. Siz kendi kendinizden sorumlu olan ve kendinizi dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırabilecek olan tek kişisiniz. Sizi mutsuzlaştıracak olan veya mutsuzlaştıracak olan tek kişisiniz. Kendi iradeniz, kendi kararlarınız sizi bir yere götürecektir. O götürdüğü yer isterseniz cennet olur, isterseniz cehennem olur.

O götürdüğü yer, dünya hayatını yaşarken isterseniz dünyayı cennet kılar, isterseniz dünyayı cehennem kılar. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Hazır suratlı, hüzünlü, sıkıntılı insanlardan oluşan bir toplumda yaşıyorsunuz. Arkasında ne var? İnsanların mutluluğu tanımamalı. Şeytan tarafından beyinlerinin yıkanmış olması. Ne demek istiyoruz? Şeytan insanlara mutluluğu, nefslerinin istediği şeyleri tahakkuk ettirmek olarak tanıtır. Sağlamak olarak tanıtır. Nefs neyi istiyorsa, insanlar ona sahip olurlarsa hep mutlu olacaklarını zannederler. Ama sadece mutsuz olurlar. Allah insanlara ruhlarının emrettiği şeyi yaparlarsa mutlu olacaklarını ifade eder ve ispat eder. Şeytan da ifade eder ama söylediğini bir türlü ispat edemez. Çünkü yalan söylüyor. Öyleyse sadece iki türlü insan var. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, mutsuz insanlar, mutlu insanlar. İki yoldan birini seçmek durumundasınız. Allah-u Teala bilin ki size hiçbir şeyi zorla yaptırmaz. Eğer Allah yolunda hizmet etmek istiyorsanız buyurun. Bütün kapılar sizin için açıktır. Hizmet etmek istemiyorsanız o zaman çekinin. Kendi hayatınızı yaşayın. Nasıl yaşarsanız yaşayın. Ama o zaman mutsuzluğunuzun sebebini sakın başkalarını yüklemeye kalkmayın. Arkasında sadece siz varsınız, kendiniz varsınız. Öyleyse sözlerini iyice düşünün. Yerlerine oturtun. Neden Allah'ın hizmeti size ağır geliyor? Düşünün. Arkasında nefsinizin afetleri var. Arkasında şeytan var. Ve siz farkına bile varmadan şeytanın esiri olmuşsunuz zaten. Kurtulmak için Allah'ın yardımına ihtiyacınız var. Ama siz bodrum katını inşa etmek mecburiyetindesiniz ki Allah Teala üzerine 700 katlı bir saray inşa etsin. Siz Allah'a hizmet etmeyi dilemedikçe, gönlünüzce buna kararlı olmadıkça, gönüllü olmadıkça Allah Teala sizde o sarayı oluşturmaz. Ama biliniz ki bu sarayı oluşturmak Allah için her zaman bir büyük zevktir. Allah hepinizi sadece ve sadece mutlu görmek ister. Sonuna kadar yardıma hazırdır. Bekleyemeyeceğiniz kadar büyük yardımları o size mutlaka sağlayacaktır. Ama arkasında bir dayanak olması lazım. Sizin serbest iradenizin Allah'ın güzelliklerine dönük bir muhteva taşıması lazım. İki tür hizmet var sevgili kardeşlerim. Kendinize hizmet, Allah'a hizmet. Dikkat edin ki kendinize hizmet hep nefsinizin afetleri doğrultusundadır. Allah'a hizmetse kendinize hizmetten beklediğiniz hedefi size kendinize hizmet etmediğiniz halde sağlar. Farklılığı acaba anlatabiliyor muyum? İnsanlar kendilerine hizmet dedikleri zaman
et nefslerinin taleplerinin tatminini düşünürler. Daha çok para kazanırlarsa daha çok mutlu olacaklarını zannederler. Nefsleri neyi isterse ona sahip oldukları zaman mutlu olacaklarını zannederler. Halbuki bilmezler ki her zaman nefsin topik noktada olan, en üst noktada olan tatminsizlikleri söz konusudur. Hangi konuyu hallederseniz, diyelim ki nefsinizin tatmin olamadığınız bir noktası, en üst noktada sizi rahatsız ediyor. Onu sağladığınızı düşünelim. O tatmin bir şeyi değiştirmeyecektir. Çünkü ikinci planda olan bir başka husus gene sizi rahatsız etmeye devam edecektir. Onu da tatmin ettiğinizi düşünelim. Onun arkasında olan bir üçüncü husus mutlaka gene sizi rahatsız edecektir. Hiçbir zaman nefsinizin afetleri var olduğu sürece huzursuzluktan kurtulmanız mümkün değildir. Huzursuzluktan kurtulmanın ilacı mutlak meyveye verecek olanı daim zikre ulaşmaktır. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, daimi zikre ulaşırken bir taraftan riyazet, bir taraftan mücahede size iki ayrı cephenin en büyük yardımcısı olacaktır. Öbür taraftan bütün sıkıntılarınızdan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bunun daimi zikrin, mücahedenin ve riyazetin ötesinde bir başka yolu var, asıl yolu var. Daimi zikre ulaşmayanların da mutlaka tatbik edebilecekleri bir yolu var. Başkalarına mutluluk vermek için yaşamak. O zaman siz Allah'ın aleminde yaşarsınız. Hani bir söz vardır, kaçmaktan kovalamaya vakit bulamamak. Zamanınızı tamamen başkalarının mutluluğu için harcayacağınız cihetle siz bir huzursuzluk yaşaması mümkün olmayan bir insan olursunuz. Ne zaman Allah'ın alemindeyseniz onun manası şudur ki siz o sırada Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarına bir nebze memnuniyet vermek için, o insanları mutlu etmek için Allah'ın size verdiği her şeyi seferber etmişsiniz. Düşünüyorsunuz, ben falancaya nasıl bir hizmet götürebilirim? Acaba onu mutlu eden, mutlu edecek olan temel faktör nedir? Ya da hangileri vardır? Ben bunlardan hangisini yapabilirim? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sakın hayal dünyasında yaşamayın. Allah bana çok para verse de ben bu çok parayı başkalarının emrinde kullansam, onlara hizmet etsem. Bu bir hal hayaldir. Belki hiç gerçekleşmeyecek bir şeydir. Ve siz de bu hayallerle ömrünüzü tüketirsiniz. Şu hakikati bilmeniz lazım. Gelecekte elde edeceğiniz şeyler değil. Şu anda elinizde olanlar binlerce insanı mutlu edebilecek olan birçok şeyi size sağlar. Her şeyi size sağlar. Elinizdekiler başkalarını memnun edebilmeniz için her zaman yeterlidir. Bazen bir küçücük tebessümünüz, biriyle bir ilgilenme durumunuz, o insana değer verdiğinizi ifade eden bir davranışınız, bunların hepsi en basit standartlarda başkalarına mutluluk vermeye çalışan bir insan olduğunuzu gösterir. Bunu yaptığınız sürece siz hep pozitif dalga boyları yayan bir insansınız. Etrafındaki insanlar sizden huzursuzluk duymazlar.
sizin onlarla beraber olmanız onlara huzur verir, onlara mutluluk verir. Böyle bir insan olmalısınız. Varlığı başkalarını rahatsız eden, negatif tavırlar yayan bir insan değil. Şeytanın kumandası altında bir insan ancak nefsinin kumandası altındayken negatif tavırlar yayabilir. Eğer siz ruhunuzun emrine girmişseniz, o zaman sizden etrafında yayılan dalgalar pozitif dalgalardır. Ve dikkat edin, bunlar etrafınızdaki insanlara huzur verir. Öyleyse hepiniz hep başkalarına hizmet eden, varlığı başkalarını huzursuz etmeyen, varlığıyla başkalarına huzur ulaştıran bir insan olur. Böyle bir oluş sizin için elzemdir. Allah yolunda hizmet etmek bu vasfınızın devamlı çoğalmasını sağlayacaktır. Unutmayın, Allah yolunda hizmet karşılıksız olur. Bir maddi karşılık beklemeden yaptığınız hizmetin iç dünyanızda nasıl bir huzura sebebiyet verdiğini ancak o hizmeti zevkle yaptığınız zaman anlayacaksınız. İşte onun için kendinize sorun, ben Allah yolunda hizmet etmekten zevk alıyor muyum? Bu hizmet benim içime ferahlık veriyor mu? Bu hizmet için yaptığım fedakarlıklar beni rahatsız mı ediyor? Yoksa bu fedakarlıklar bana ayrı bir mutluluk mu veriyor? 24 saatlik bir zaman dilimi her gün size de verilir sevgili kardeşlerim. Önemli olan bu zaman dilimini Allah yolunda harcayabilmektir. Allah yolunda harcamak demek, başkaları için harcamak demek. Öyleyse her an başka insanlarla bir münasebet içinde olursunuz. Her an etrafınızda insanlar vardır. Ve her an söyleyeceğiniz birkaç cümle etrafınızdaki insanları memnun edebilir. Veya yine söyleyeceğiniz birkaç cümle başka insanların huzursuzluğu denilir. Birincisinde Allah'ın emrinde oldunuz, ruhunuzla davrandınız ve hayır kazandınız. İkincisinde şeytanın emrinde oldunuz, nefsinizin afetleriyle davrandınız ve şer kazandınız. Birincisinde mutlaka mutlu olursunuz, ikincisinde mutlaka mutsuz olursunuz. Öyleyse soruyorum size, neden ikinci yolu tercih ediyorsunuz? Neden nefsinizin emrindesiniz? Bu kadar kolayken Allah'ın size mutluluğu ulaştırması bu kadar kolayken, bu kanunları öğrendiğiniz zaman gene de hala neden şeytanın yolundasınız? Şeytanın hakimiyeti altındasınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu konuda bir gayret sarf etmeyecek misiniz? Şu ışıklı, nurlu dünyayı size kapkara eden, sizi karanlık içinde yaşatan şey sadece nefsinizdeki afetlerdir. Onlarsa daima şeytanın kontrolü altındadırlar. Şeytanın yalanlarına inanmışlardır. Ve bir ömür beyhude yere geçer. Boşuna yaşarsınız şu dünya üzerinde. Ölürken ancak aklınız başınıza gelir ki şu dünyada hiçbir işe yaramadan
bir ot gibi yaşamışsınız ve ölüyorsunuz. Ama başka türlü de olabilir. Fedakarlık zannettiğiniz, size güç geleceğini zannettiğiniz şeyleri yapmaya başladığınız zaman Allah'ın yardımı mutlaka ulaşacak. O zaman eğer başkalarına hizmet etmek, eğer Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmek ne kadar kolaymış diyeceksiniz. Ama şeytan size onları zor göstermek için, adeta mümkün olmayan şeyler göstermek olarak göstermek için bütün gayretini sarf edecektir. Öyleyse Allah'a koşun. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala O'na koşmanızı istiyor. O'na müracaatınızı istiyor. Sakın kapaklarınızı kapatmayın. Hep Allah'a açık bir yönünüz olmalı. Hep Allah'a müracaat etmelisiniz. O zaman nefsinizin sizi ne kadar aldattığını, sizi nasıl tuzaklara düşürdüğünü yakalayacaksınız. Allah'a koşun. İçinizi her an Allah'a açın, boşalın. Bütün dertlerinizi her gece ona anlatın. Her gece kendinizi hesaba çekin. Sorun kendinize, ben bugün Allah için ne yaptım diye. Ben bugün kimlere mutluluk verebildim? Etrafımdaki bu kadar insandan hangisine mutluluk ulaştırabildim diye düşünün. Öyleyse bu dizaynı gerçekleştirirken sizin için sadece mutluluk söz konusu olacaktır. Öyleyse kendi kendinize bakın sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Öyleyse demek ki siz Allah yolunda başkalarına hizmet veren bir insansınız. Mutsuz musunuz? Öyleyse siz nefsinin emrinde olan bir insansınız. Başkalarına hizmet vermek değil, başkalarından bir şeyler bekleyen bir insansınız. Ve aslında kendinize bir şeyler vermiyorsunuz böyle yaparak. Kaybedenlerden oluyorsunuz. Ufkunuzu bir başkası karartamaz. Sadece siz karartabilirsiniz. Bir başka ifadeyle şeytan sizin ufkunuzu karartabilir. Size tesir edip sizin düşünce platformlarınızın kılığına girip sizin düşüncenizmiş gibi size yaklaşan bu sinsi mahluk sizi dejenere etmek için, sizi mutsuz etmek için elinden gelen her şeyi yapar. Öyleyse unutmayın, bütün davranışlarınızdan Allah'ın hizmetine karşı nasıl baktığınız açık ve kesin olarak anlaşılır. Öyleyse gizleyemezsiniz. O her şeyi bilir. Eğer şeytana hizmet edecekseniz seçim sizin. Yapabilirsiniz. Mutsuz olursunuz. Sebep de başkaları değildir. Sadece sizsiniz. Veya Allah yolunda hizmet edersiniz. O zaman mutlu olursunuz. Sebep yine başkaları değildir. Sadece sizsiniz. Kısaca sevgili öğrenciler, mutlu olmak isteyen kişi mutlu olur. O kanunları mutlaka öğrenir ve tatbik eder. Mutlu olmak isteyen kişi diyorum. Siz de kendinize sorun. Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki çözüm vardır. Ve o çözüm başkasının elinde değildir.
sizin elinizdedir. Tatbikata başlayabilirseniz hiç zor olmadığını göreceksiniz. Zor bir şey mi sevgili kardeşlerim? Bir başkasına bir yardım etme düşüncesini işlemek. Bu düşünceyi düşünce platformundan tatbikat platformuna ulaştırmadan da mutlusunuz. Sadece düşünmeniz bile Allah ile bu ilişkiyi kurmanız demektir. Ne zaman siz bir başkasına hizmeti düşünüyorsanız, onu mutlu kılacak olan bir davranış için kendinizi seferber etmişseniz, o zaman bilin ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman bilin ki siz Allah ile berabersiniz. Allah'ın ruhunuzun ve böyle olduğu sürece işlediğiniz hayrın oluşturduğu bir üçgenin içinde yaşarsınız. İşte bu üçgene dikkatle bakın. Bu üçgende hepiniz için bir mutluluk rüzgarı vardır. Sadece düşünmeniz bile Allah'ın size mutluluk vermesine yeter. Öbür taraftan insanlarla olan ilişkilerinizde onları üzecek şeyler planlıyorsanız, onlara huzursuzluk vermeyi planlıyorsanız, böyle bir düşünce sizi sardığı andan itibaren siz nefsinizin afetleriyle yaşıyorsunuz. Mutsuz bir insansınız. Şeytanın ülkesindesiniz. Bir kenarı şeytan olan, bir kenarı nefsinizin afetleri olan, üçüncü kenarı da şer olan bir dizayn içindesiniz. Unutmayın, hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Derecat kazandığınız zamanlar yaptığınız işlemine de hayırdır. Derecat kaybettiğiniz zamanlar yaptığınız işlemine de şerdir. Derecat kazandığınız zamanlar hep mutlu olursunuz. Derecat kaybettiğiniz zamanlar da hep mutsuz. Ama bunu bütünüyle derecat kazandığınız bir hedefe yöneltebilirsiniz. İşte zikir size ne sağlar? Her saniye derecat kazanmanızı. Başkalarının emrinde olmak ne sağlar? Gene her saniye derecat kazanmanızı. Öyleyse hizmetin ayak izleriyle zikrin ayak izleri birbirine eşdeğer standartlardadır. Öyleyse Allah-u Teala başkalarına yaptığınız, başkalarına götürdüğünüz her hizmeti zikir mevzesi gibi düşünür. Öyle kabul eder. Başkalarına iyilik yapmayı, onları mutlu etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren siz derecat kazanan bir insansınız. Bir insan Allah'ın ülkesinde yaşıyorsa, yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst bölümündeki pozitif alemde yaşıyorsa, o başkalarına pozitif salgı boyları ulaştıran o süreç içerisinde Allah'a ile ruhuyla yaşayan, devamlı hayır kazanan birisidir. Ne zaman başka insanlara zararlı bir şeyler düşünmeye başlamışsa, onların haklarını helal edecek olan, onlara ızdırap verecek olan, onları huzursuz edecek olan bir davranış biçimi ne zaman sergiliyorsa, o zaman bir yanlışlık var demektir bu işte. O zaman kişi şeytanın negatif aleminde yaşar. Şeytanla nefsinin affetmeleriyle beraberdir ve devamlı derecat kaybeder. Bir gün kıyamet günü hayat filminizi göreceksiniz.
Orada derecelerle beraber göreceksiniz. Yetmez. Düşüncelerinizle beraber göreceksiniz. Düşüncelerinizin de filmi alınır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, düşünceleriniz hep bilinir. Onları gizlediğinizde de dersiniz. Ama ne Allah'tan ne onun dostlarından gizleyemezsiniz. Size hissettirmeseler bile bilirler. Sevgili öğrenciler, bu üniversite Kainat Üniversitesi'dir. Kainatın içinde siz de varsınız, bir sürecisiniz. İnsanlardan birisiniz. Allah'ın en kıymetli mahluklarından birisiniz. Öyleyse insan olduğunuzun kıymetini, hükmünü, sonuçlarını ve mükafatlarını ön plana almanız doğru bir davranış biçimi olur. Yoksa hep cezalarla, mutsuzluklarla karşılaşırsınız ve arkasında sizden başka kimse yoktur. Mutluluğu yakaladığınız zaman da, mutsuzluğa kafanızı vurduğunuz zaman da aynı sonuçla karşı karşıyasınız. Sizden başka kimse yok. Bir kişiye mutluluk götürmeye çalışan siz, o mutluluğu götürseniz de götüremeseniz de o mutluluk, o mutluluğu götürdüğünüz takdirde o kişinin mutlu olmaması halinde de gene siz mutlu olursunuz. Çünkü mutluluğu size verecek olan o kişi değildir. O kişiye ulaştıracağınız mutluluk da değildir. Allah'tır. O kişiye ulaştırmayı düşündüğünüz mutluluk sizin mutluluğunuzun sadece sebebidir. Sonuç Allah'ın üzerinize vücuda getirdiği mutluluktur. O sebeple dayalı ama Allah'ın üzerinizde oluşturduğu bir mutluluk söz konusu. İşte bu kasetleri tekrar tekrar dinleyin. Ne demek istediğinizi her seferinde biraz daha açık olarak anlayacaksınız. Ben zaten bu kaseti dinlemiştim demeyin sakın. Her seferinde dikkat etmediğiniz başka bir tarafını bulacaksınız. Ve tekamülünüz bu dizayn içinde gelişecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayn hepiniz için bir mutluluk aynasıdır. Allah sizi şu dünyadaki en mutlu insan yapmak ister. Hedefi budur. Ama bunun için sizin iradenizin metaldar olmasını ister. Sizin iradenizin devreye girmesini, kendi iradenizle bu güzellikleri yaşamak için harekete geçmenizi ister. Geçebilirseniz unutmayın, siz mutlu olacaksınız. Başkalarına vereceğiniz mutlulukta, Allah için yapmakta olduğunuz hizmette mutluluğu yaşayan asıl hep siz olacaksınız. Başkalarını huzursuz etmekte, Allah için hizmeti aksatmakta mutsuz olacak olan gene sizsiniz. Öyleyse ne zaman huzursuzluğu yaşıyorsanız, kendinize yaptığınız, nefsinizle yaptığınız cihatta bir yenilgi aldınız demektir. Bu kadar açık bir şekilde Allah'ın hakikatlerini bilmenize rağmen, mutluluğa ulaşmak bu kadar kolay olmasına rağmen,
mutsuzsanız söylediklerimizi hiç anlamıyorsunuz demektir. Oysa ki herkes mutluluğun peşindedir. Herkes saadeti yaşamak ister. Ama yaşayamayan herkes kendi zaman dilimini nefsinin emrinde kullandığı için huzursuzdur. Unutmayın, Allah-u Teala hiç kimseyi hiçbir şeye zorlamaz. Sizin iradenize seslenir, doğruları öğretir ve sonuçları bildirir. Neyin sizi mutlu kılacağını, neyin mutsuz kılacağını Kur'an-ı Kerim boyunca açık hükümlerle Allah-u Teala ifade eder. Karar sizin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Siz onu yaşamaya karar verdiğiniz zaman, kararlı olduğunuz zaman mutluluğun son derece kolay avlanan bir kuş olduğunu göreceksiniz. Ama şeytan sizi tuzağına düşürürse hep mutsuz bir insan olarak yaşamakta devam edeceksiniz. Allah'ın yolunun dışında mutluluk arayacaksınız ve hep avuçlarınızda karanlık yakalayacaksınız. Göreceksiniz ki zannettiğiniz her şey yanlış. Sadece Allah'ınkiler doğru. Bunu hayat tecrübeniz size başınızı taşlara çarpa çarpa öğretecek. Mutsuzluğunuzun arkasında hep başka insanlar arayacaksınız. Ama doğruyu öğrendiğiniz zaman, kendinizde hatalar aramaya başladığınız zaman, mutsuzluğunuzun arkasında başka bir faktörün değil, sadece sizin yaptığınızı göreceksiniz. Öyleyse neden bir dizayn var sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sadece sizin mutluluğunuz için bir dizayn var. Niçin Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyor? Çünkü sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Siz davranışlarınızla kendinize mutluluğu veya mutsuzluğu sağlayabilecek olan yegane insansınız. Öyleyse bu söylediklerimizin ışığı altında karanlık dünyanızı aydınlatmaya çalışın. Hangi konuda tereddüt ederseniz hemen bize sorun ki konunun o tarafını da sizlere aydınlatalım. Göreceksiniz ki dünyada siz isterseniz mutluluktan başka bir şey yok. Ama siz mutsuzluğu isterseniz, şeytanın yolunu seçerseniz, o zaman da mutsuzluktan başka bir şey yok. Siz hem kendiniz mutsuz olan, hem de başka insanlara devamlı mutsuzluk ulaştıran bir zavallı olursunuz. Şeytanın elinde sadece bir oyuncak. Allah-u Teala da sizin ruhunuz da sizin mutlu olmanızı ister ve ne yazık ki bu konuda karar verecek olan sizin aklınız, hükmü icra edecek olan sizin iradenizdir. Öyleyse söylediklerimizin ışığı altında değerlendirin hayatınızı, mutlu olmaya çalışın. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve hayıflanacaksınız. Neden daha evvel tasavvuflu değildim diye.
Hepinize, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gelecek haftadan itibaren bu konuşmayı yarım saat evveli almak istiyoruz. Bu konuda problem geçirecekseniz aynı saatleri devam ettirmeyi düşünüyorum. Lütfen bize ulaşın. Saatlerinizin dizaynını söyleyin. Türkiye'deki standartlarda saat 20'de başlayacağımız bu sohbeti 12'ye almak istiyoruz. Bu durumda eğer kardeşlerimiz iş yerlerinden veya evlerinden interneti dinleyebilecekleri bir yere ulaşmak için zamanı ihtiyaçları varsa o zaman süreyi değiştirmeyelim. Yine aynı saatte devam edelim. Önemli olan sizin mutluluğunuz, sizin standartlarınız ve sizin imkanlarınız sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Abi. Allah hepinizden razı olsun.
1: El Fatiha ve as-salavat Allah'a salam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın bir köşesinden gene sizlere sesleniyoruz. Allah'a sonsuz hamd teşekkürler olsun ki gene bir aradayız. Şu anda nerede oturuyorsanız biz oradayız. Sizinle beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Bir muhteşem olay. Sizler Allah ve biz bir üçlü. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Diyeceksiniz ki her tarafta bunca dert varken nesi güzel Allah'ını seversen bunların? Nesi güzel biliyor musunuz? Beraber olmak güzel. Sadece bizlerin beraber oluşu değil, bizlerle beraber onun da beraber oluşu. Bizimle beraber. Ne zaman biz sizinle bu konuşmayı yapmışsak, o bizimle beraberdir. Sizlerle de, bizimle de beraber. İşte onun için her şey çok güzel. O hep bizimle. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ülkemiz ekonomik açıdan dökülüyor. Her türlü problem üst üste gelmiş. Peki, şu anda diyelim ki çok üzülüyoruz bu işe. Ne değişir ki sevgili kardeşlerim? Ama bana ne değişir ki yerine ne değişecek ki derseniz eğer, gelecekte her şey değişecek. Gelecekte bu hüzün verici tablodan bir eser kalmayacak. Öyleyse hadi gelin beraberce bir karara varalım. Bütün negatif faktörleri devreden çıkartalım. Onlar bizimle beraber olmasın. Negatiflerin dostu olan iblisle beraber olsun. Ama biz sevgili kardeşlerim sımsıcak kalplerimizle hepimiz bir bütün olarak birbirine kenetlenmiş olarak Allah'ın sıcaklığında Allah'ın güzelliğinde kaybolalım. Unutalım her şeyi. Hadi gelin. Ne kadar sıkıntı varsa içinizde atın bir kenara. Atın buraya gelin. Sizlerle bir beraberliği yaşayacağız. Güzelliklerden bahsedeceğiz. Allah'tan bahsedeceğiz. Ve mutlaka badireler hangi boyutta olursa olsun bunları mutlaka atlatacağımızdan emin olmanızı isteriz sevgili kardeşlerim. Neden biz bu kadar eminiz? Sonucu biliyoruz. Neden biz bu kadar eminiz? Allah bizimle beraber. Ne diyor? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Güvenin. Beni vekil edin diyor. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor. Başka bir ayetinde diyor ki eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki sizi yenecek yoktur diyor. İşte Barbaros Ayet'in paşa gelsin gözünüzün önüne hemen. Preveze deniz zaferi gelsin. Kendisinin üç katı düşmana hem düşmanın gemileri yüksek bordalı hem Osmanlı donanmasının üç katı hem de içindeki askerler üç katı.
Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Şöyle diyor. Ya Rabbi, ben ilahi kelimetullah için harp ediyorum. Bu kefereyi bozsam, dağıtsam, bu değildir benim için şeref. Senin yolunda olan birinin senin dinini unutmuş olanlara karşı zaferi. Hepsi bu kadar. Eğer diyor ben böyle değilsem ilahi kelimetullah için bu savaşı vermiyorsam Ya Rabbi emaneti şu anda teslim etmeye hazırım. Ama öyleysem bana yardım et. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilerse gemileri başka yönlerden estirir ayeti kerimesini yazın diyor gemilerin bordalarına. Ve yazılıyor. Sonuç mu? Şafak'la beraber başlayan savaşta Osmanlı donanması çok zayiat veriyor. Neden? Andrea Doria'nın gemileri 3 kat. Askeri 3 kat. Rüzgarı da arkadan alıyorlar. Her şey onların lehlerine. Osmanlı çok şehit veriyor. Ama Barbaros Hayrettin Paşa zaferin geleceğini biliyor. Emin. Hiç soğukkanlılığını kaybetmiyor. İkindiye doğru değişen rüzgarı Osmanlı donanması arkadan almaya başlıyor. Bu zaferin başlangıç noktası. Sonra mı Andrea Doria'nın gemileri tarumar ediliyor. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından. Yani Kaptanı Derya Deniz Kuvvetleri Kumandanı demek. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki damarlarımızda Osmanlı kanı taşıyoruz. O kan gene o kandır. Fıtrat değişmez sevgili kardeşlerim. O kan gelecekte o kan olduğunu herkese ispat edecektir. Bir sulh ve sükun devresine, bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükun devresine o kan imza atacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz bir güvenin içindeyiz. Hayatımızın, bizim gözümüzde bizim hayatımızın şu kadarcık değeri yok. Bu onun. Öyleyse sizler de öyle düşünüyor musunuz? Ben onunum, Allah'ınım diyor musunuz? Ne kadar bunu diyebilirseniz, kendinizden ne kadar vazgeçebilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Ve bütün gücünüzle Allah için yaşamaya başlarsınız. Biliyor musunuz o zaman saatlerin nasıl geçtiğini hiçbir gün anlayamazsınız. Nerede olursanız olun, yapacak o kadar çok işiniz vardır ki, onların arasındasınız. Zamanın yetmezliği olayıyla karşı karşıyasınız. Zaman size yetmez. Bir kovalamacıdır, bir yarıştır, zamanla aranızda sürer gider. Sevgili kardeşlerim, bu yarış, bu kovalamaca öyle bir muhteşem dumandır ki, o dumanda tüter gider. Hep arkanızda güzellikler bırakırsınız, mutluluklar bırakırsınız. Seven yürekler oluşur etrafınızda. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz onları seviyorsunuz. Allah da hem sizi hem onları seviyor. O zaman biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Dertler ne kadarıyla gelirse gelsin, kantar kantar gelsin. Çözüm her zaman var. Çünkü yalnız değiliz.
Çünkü sahibimiz var. Biz onun azatsız kölesiyiz. Onun için her şey öyle güzel görünüyor ki buradan sevgili kardeşlerim. Hey, orada mısınız? Bu güzelliğe bakın. Onun güzelliğine, onun kalplerimize verdiği o güven hissine bakın. O duyguya bakın ki o duygu bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için en büyük etkendir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar tutkunsanız o kadarsınız. Eğer bir gün siz tamamen yok olursanız bu Allah'a hayran olduğunuz noktadır. Artık siz yoksunuz. Sadece o var. Dünyada sadece onun için var olan, kendisini onun iradesine terk etmiş olan, sadece onun yaptırdıklarını yapabilen bir köle. Aslında yapabilmek de ne demek bilmiyorum. Onun yaptırdıklarını yapabilmek, orada da bir eksiklik var. Hayır, biz yapmayız. O yaptırır. Bütün davranış biçimlerimizin arkasında o vardır. Kim neyi hak ederse ona öyle davrandırır. O davrandırır. O söyletir. Biz onun sahibimiz olduğunu şu dünya üzerinde en iyi biliniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun yani? Hepiniz şu dünyada doğdunuz, yaşıyorsunuz. Hepiniz bir gün öleceksiniz. Biz de öyle. Ama baki kalan şu kubbede bir hoş sada imiş. Şu yaşadığımız güzellik var ya, bırakınız başka zamanları, şu an. Şu an kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Muhteşem bir olay sevgili kardeşlerim. Sevgi dolu, sadece ona dayalı, nefretin asla aramıza giremeyeceği bir sevgi zinciriyle birbirine bağlanmış olan bir topluluk olmayı başardık. Allah Teala bunu vücuda getirdi bizim aramızda. Şu anda biz cihana örnekiz. Osmanlı'nın ruhu bizlerle yaşıyor sevgili kardeşlerim. Onlar böyle bir topluluktular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe böyle bir topluluktular. Onların yaşadıklarını yaşamaktayız. Asırlar sonra ama Allah Teala bize bunu nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nasıl ona hamd etmeyiz? Nasıl şükretmeyiz? Bize bu kadar çok mutluluğu layık görmüşse her an onunla isek, her an onunla ve sizlerle olmanın mutluluğunu yaşatıyorsa bize, kalplerimizi sürurla, mutlulukla, bütün güzelliklerle o doldurmuşsa, o zaman biz mutlu olmayacağız da kim mutlu olacak sevgili kardeşlerim? Dünyanın o kadar derdi varmış. Var tabii. Olmakta devam edecek. Ama siz bu yolun yolcuları, Allah'a doğru yolcu olanlar,
siz hep mutlu olacaksınız. Çevre şartlarınız ne olursa olsun Allah size mutluluğu yaşatacak. Yeni bir asr-ı saadetin içindesiniz. Hidayet çağı. Hidayet çağı bir mutluluk çağıdır. Bu mutluluk çağına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, siz o mutluluğun bir parçasısınız. Sizler olmasaydınız biz mutlu olamazdık. Onun öğretilerini size öğretebildiğimiz ve yaşatabildiğimiz standartlarda ve o ölçüde mutluyuz. Unutmayın, o sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle ince bir şekilde dizayn edilmiş, onun tarafından vücuda getirilmiş ki, onu tanıdıkça sadece ona hayran olacaksınız. Kainatı oya gibi işleyerek yaratmış. Her şey, ama her şey onun eseri. İşte şu anda nerede bulunmaktaysanız, hangi odada, hangi salonda, nerede bulunursanız bulunun, şunu düşüneceksiniz. Şu anda burada 6 tane alem iç içe. Şu koordinatın paylaşan 6 tane alem iç içe. Ben onlardan bir tanesinde yaşıyorum ve ötekileri hissetmem mümkün olmadığı gibi onların da bu alemi bu koordinatlarda şu anda yaşamakta olan

ve aynı koordinatları paylaşan bu odanın, bu salonun, bu stüdyonun içerisinde 6'da 5 kara madde mevcuttur. Şu anda bu salon neyi kapsıyorsa, ne kadar yeri kapsıyorsa, bu kapladığı alanda 6'da 5 kara madde var. 5 tane alem, bizden başka 5 tane alem aynı koordinatı paylaşıyor. Ve normal standartlarda birbirlerini hissedemiyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? O Allah. Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bu noktada şu zavallı ateist kardeşlerimize nasıl acımazsınız ki sevgili kardeşlerim? Bu bile onlara bir şey söylemiyor. Altı alemin beşi bize göre kara madde, oralarda da bizler gibi varlıklar yaşıyor. Ve hiçbirini normal standartlarda hissetmek söz konusu değil. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki bizi yaratmış, bize hayat vermiş, ruh üfürmüş, nefsimizi dizayn etmiş, sevva etmiş, bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Varız hamdolsun. Onun sayesinde varız, yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki, neden hamd etmiyorsunuz? Neden şükretmiyorsunuz? Gözler vermiş. Hamdolsun ki görüyoruz. Kulaklar vermiş, duyuyoruz. Ağız vermiş, konuşuyoruz. Burun vermiş, kokluyoruz. Neyi hissetmemiz lazımsa bu zahiri alemin bütün platformlarında geçerli kılmış bizi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Berzah aleminde de geçerli kılmış nefsimizle, emr aleminde de geçerli kılmış ruhumuzla. Öyle bir varlık yaratmış ki üç alemde üç vücudu var. Ve kapladığınız saha aynı zamanda Allah'ın da bir uzantısıdır. Yani o ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kaplamaktadır. Sevgili kardeşlerim, öğrendikçe asıl ifadesiyle Allah size öğrettikçe dünyanız nasıl değişir biliyor musunuz? Kapkaranlık bir dünyada yaşarken her tarafı pırıl pırıl olan yeni bir dünyaya göç edersiniz. Sizden çevrenize sadece mutluluk yayılır. O zaman söylersiniz bunu. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size nasıl geliyor sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinlerken sıkılıyor musunuz? Aranızda biz konuşuyoruz diye huzursuz olanlar var mı? İşte o kardeşlerime sesleniyorum. Sizler daha güzele ulaşabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ı tanımak isterseniz biz varız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz biz varız. Ve size mutluluğu vaat ediyoruz. Mutlu olmamanız mümkün değil. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse

Kim bize düşmansa bilsin ki biz ona düşman değiliz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki düşmanlarınız olsa bile sadece onlar size düşman olmalı. Siz onlara düşman olmamayı başarmalısınız. Düşmanımız yoksa bir harp söz konusu olursa nasıl harp edeceğiz mi diyorsunuz? Harp başka şey sevgili kardeşlerim. O Allah'ın emri. Kıtal diyor, hoşunuza gitse de gitmese de Bakara 216'da üzerinize yazıldı diyor. Eğer düşmanlar sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyorlarsa, eğer düşmanlar sizi öldürmek istiyorlarsa, size tecavüz etmek istiyorlarsa, Allah-u Teala'nın emri var. Onlarla savaş vereceksiniz diyor. Onlar sizi nasıl öldürüyorlarsa siz de onları öldüreceksiniz diyor. Orada farklı bir dizayn var. Siz saldırmayacaksınız. Onlar saldıracak. O zaman sizin üzerinize hak olacak onları öldürmek. Ve buna mecbur olacaksınız. Eğer öldürmezseniz o noktada öldürüleceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği savaşlar Kur'an'da Allah'ın emrettiği kıtal emri bu standartlardadır. Ya sizi yurdunuzdan çıkarmak üzere saldıracaklardır. Bir, ya sizi öldürmek üzere saldıracaklardır. Size kasıt vardır. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına saldırdıklarında Allah'ın dostlarının beraberinde Allah vardır. Ve galip gelecek olan onlardır. Allah'ın yardımının nereden, nasıl geleceğini kimse bilemez. Ama Allah'ın dostları mutlaka yardım alırlar. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Aynen şöyle diyor. Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Bir gün Allah Teala size göklerin ordularını gösterecek. Her savaşta aranızdan kim ölürse onu gören ötekilerden kalp gözü açık olanlar iki kişi olduğunu görecekler ölenin. Birisi sırt üstü uzanmış yatıyor, şehit olmuş. Ama diğeri oradan kalkıyor ve göklerin ordusuna karışıyor. Siz şehitleri ölenler zannedersiniz diyor Allah Teala. Oysa ki onlar ölmezler diyor. Biz onları canlı tutarız ve rızıklandırırız diyor. Sevgili kardeşlerim, birçok insana korkunç görünen, çirkin görünen ölüm olayını hiç yaşadınız mı? Yaşasaydınız hiç de öyle olmadığını görecektiniz. Kim tayin mekanı yaşadıysa aşağıda yatanın, aşağıda seccade üzerinde oturanın kendisi olduğunu ilk gördüğü zaman olay şekillenir. Ölüm artık onun için bir korku vasıtası değildir. Sevgili kardeşlerim,
Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki o bize hayat vermiş. Hayatı sadece biz veririz diyor Allah Teala. Hayatı Allah'tan başka hiçbir varlık veremez. Ne ruh ne başka bir şey insana hayat vermek yetkisinin sahibi değildir. Hayatı veren sadece Allah'tır. Bu canlı olmakla cansız olmak arasındaki farktır. Hayat kendi kendine karar verme yetkisi ve yeteneği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür edelim ki bizleri insan olarak yaratmış, kainattaki en üstün varlıklar olarak. Diyor ki ve sahhara lekum ma fi's semavati ve ma fi'l ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Hasretti diyor, sihretti diyor. Bütün göklerde yarattığı her şeyi, bütün arzlarda yarattığı her şeyi. Sadece bizim dünyamızın bir arz olduğunu düşünmeyin. 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bizim dünyamızın dışında da insanların hayatının var olduğunu söylüyor. Hep var olmakta da devam edecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın size verdiği en güzel haslet sevmektir. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlar sizlerden sevgi beklerler. Ve siz onlara sevgiyi ulaştırdığınız zaman bu verdiğiniz şey karşılıksız kalmaz. Etrafınızdaki her insan bir aynanızdır sizin. Onlara sevgi ulaştırdığınız zaman onlardan size sevgi döner. Onlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlardan size mutluluk döner. Onlara kötü davrandığınız zaman onlardan size dönen şey de aynısıdır. Daha güzeli olabilir mi? Evet. Eğer bir kısım insanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlardan kötü olmayan güzel bir davranış kendisine dönüyorsa, o bunu o şekle dönüştüren kişi mutlaka Allah'ın bir yakınıdır. Bir sevgilisidir, bir dostudur. Allah'ın evliyasıdır. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a tabi oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, yani kötülükle iyilik biri olur mu? Sen seyyiati, kötülüğü hasenatla, iyilikle söndür. Kötülüğe, seyyiate, iyilikle, hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar, bunu yapabilenler, gerçekleştirebilenler, hazzün azimin sahibidir diyor Allah-u Teala. Öyleyse iki açıdan dikkatle etrafınızdaki kişilere bakın. Onlara mutluluk ulaştırmak birinci göreviniz. Onlardan gelecek olan yanlış davranışlardan negatif etkilenmemek, negatife pozitifle cevap vermek ikinci göreviniz. Siz
asr-ı hidayetin sahabelerisiniz. Böyle davranmayı öğrenmelisiniz. Sizden hiç kimseye onları incitecek bir söz, bir davranış biçimi ulaşmamalıdır. İnsanların sizi kendilerine bir yol gösterici olarak düşünmeleri normal standartlarda mümkün değildir. Ama ne zaman Allah'ın boyasıyla iradeniz de boyanırsa, o noktadan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Allah'ın boyasıyla evvela ruhunuz boyanır. Sonra fizik vücudunuz, sonra nefsiniz, en sonra iradeniz. O zaman demin söylediğim ana kaidenin dışında bir insan olursunuz. Ne demiştim? İnsanlar sizin için aynıdır. Siz onlara iyi davranırsanız onlar da size iyi davranırlar. Siz onlara kötü davranırsanız onlar da size kötü davranırlar. Bunun ikinci cephesi öyle bir insan için artık yoktur. Sadece başkalarını mutlu edecek davranışlar sadır olur onlarda. İşte bu güzellikleri yaşar kişi. Her şeyin en güzelini, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman başkaları size kötü davransa da siz onlara iyi davranırsanız, hangi şartlar içinde olursa olsun, sizden onlara sadece sevgi ulaşırsa, o zaman Allah'ın başkalarına örnek gösterdiği bir insan olursunuz. Allah'ın düşmanları, Allah'ın dostlarını sevmezler. Bu, şeytanın onlara tesiri sebebiyledir. Tamam. Ama Allah'ın dostları, kendilerini sevmeyenleri de severler. Öyleyse arada çok büyük bir fark var sevgili kardeşlerim. O farkı hep yaşatın. Siz öyle bir insan olun ki başkaları size kötü davransalar da siz onlara iyi davranmayı başarmalısınız. O zaman bütün cepheleriyle güzel olan bir dünyada yaşarsınız. Hiçbir şey sizdeki güzelliklere negatif tesir edemez. Her zaman Allah'ı sizinle beraber hissedersiniz. Onunla birlikte yaşarsınız. Onun her yaptığınızdan her an haberdar olduğunu yaşayarak bilirsiniz. Her şey öyle güzel şekillenir ki o şekillenmede sahiplik edene, o şekillenmeyi oluşturana, Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey vermiş ki bizlere Allah Teala. Sadece tek başına şu düşünme kabiliyeti bile Allah Teala'nın bir muhteşem ihsanı değil mi sevgili kardeşlerim? Zihninizin bütün fakülteleri, zeka, muhakeme, hafıza,

bunların her biri ayrı bir özellik taşır. Hepsi de size ücretsiz olarak ve karşılıksız olarak verilmiştir. Allah Teala diyor, ben bu kulumu yarattım. Ona onun mutlu olması için her şeyi verdim ve onu hani fıtratıyla yarattım. Öyleyse ben onun sadece mutlu olmasını isterim diyor Allah Teala. Hem dünya saadeti onun olsun hem de ahiret saadeti onun olsun diyor. İşte bu mutlulukları yaşamak sevgili kardeşlerim hiç de zor değil. Zorlaştıran ve yaşayamamanızı temin eden siz değilsiniz, iblis. O her an sizinle beraberdir. Bir taraftan insan şeytanlar sizi negatif istikamette etkileyeceklerdir, etkilemeye çalışacaklardır. Bir taraftan şeytanlar, bir taraftan da cin şeytanlar. Allah'ın tağut adını verdiği kavramda hem insan şeytanlar var, hem cin şeytanlar var, hem de bizatihi şeytan olan şeytanlar var. Onlar sizden sadece bir tek şey isterler, sizin kendileri gibi mutsuz olmanızı. Onların arasında her zaman kavga vardır, gürültü vardır, hercimeş vardır. Hiçbir zaman sülh ve sükun üzere yaşayamazlar. Ve sizin de kendileri gibi olmanızı isterler. Sizi mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ama siz insansınız. Onların arasında en üstün olan mahluksunuz. Unutmayın. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretti. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün olan oydu. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmasını öğretti. Allah'ın her esması Adem Aleyhisselam üzerinde Allah'ın öğrettiği bir metotla tecelli ediyordu. Bu ilmi iblis de öğrenmişti. Ama Allah'ın esmalarının pozitif olanlarını hayatı boyunca hiç kullanmadı. Ve esmaların sırrını hala muhafaza ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz.
Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman
o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz, şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmar? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani yasaklar cephesinde. Kesintisiz bir mutluluk. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte o zaman göreceksiniz ki her şey zannettiğinizden çok daha güzel dizayn edilmiş. Nasıl olmuş da daha evvelki devrelerde bu güzellikleri görememişim diyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine sadece sizin mutluluğunuza dönük ki, her şey öylesine ona göre yaratılmış ki, ona sadece bu açıdan baktığınız zaman bile hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi yaratandır, sahibinizdir. Hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, sahipsiz değiliz. O bizim
sahibiniz. Bu güzellikler içinde bir dünya yaşamak istemez misiniz? O zaman sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Allah Teala En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve bi ahdillahi efhu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu." Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etme konusundaki hedeflerinizi mutlaka ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimidir. Nefsinizin sırat-ı müstakimidir. İradenizin sırat-ı müstakimidir. O sırat-ı müstakimin üzerinde olun, diyor Allah-u Teala. Sakın onun dışındaki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki, 72 fırka, onlardan hangisine tabi olursanız, sizi mutlaka Allah'ın yolundan saptırır, tefrikaya düşürür, diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala hepinizin sırat-ı müstakim üzerinde olmanızı istiyor. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sırat-ı müstakimi, tek bir hedef, mutluluk. Arkanızda Allah var. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimi parça parça anlayacaksınız. Hayatınıza adım adım tatbik edeceksiniz. Şeytan onları tatbik etmemeniz için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama onu, o şeytan olmasına rağmen korkunç, zeki, akıllı bir mahluk. O şeytanca şeytan olmasına rağmen siz yeneceksiniz. Çünkü Allah sizinle beraber. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: kalbim biliyor. Dolayısıyla benim her şeyi Allah'tan istemem gerek yok. Yani her zaman talepte bulunmama gerek yok diyor. Bir, bu doğru mu? Acaba Allah Teala'dan her zaman için talepte mi bulunmalıyız? Yoksa o bizim kalbimizi biliyor diye talepte bulunmamak mı gerekir? Bir de Allah Teala herkesin mürşidi aramasını istiyor. Yani mürşidini talep etmesini istiyor. Bu mürşidi talep etmek nasıl oluyor? İnşallah bize bu talep konusunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah Teala muhakkak ki bir talep merciidir. Müracaat merciidir. Merci kelimesi, müracaat kelimesi, reca kelimesi hep aynı kökten geliyor. Allah bizi yaratandır. Biz hepimiz Allah'a ihtiyaç duyarız. Hepimizin Allah'a ihtiyacı vardır. Hepimizin birbirimize de ihtiyacı vardır. Sadece Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah Teala kainattaki dostlarımızın en büyüğüdür. Bütün problemlerimizi halledebilecek olan yegane mercidir. Öyleyse Allah Teala bizi yaratmış ve kendisiyle hep ilişkili olmamızı istiyor. İşte sahabeye söylediği şey, diyor ki eğer siz günahlar işlemeyen ve de bana hangi sebeple olursa olsun müracaat etmeyen bir kavim olsaydınız, sizi yok ederdim de yerinize günahlar da işleyen ama bana devamlı müracaat eden bir kavim vücuda getirirdim. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü o Rab'tır. Rab terbiyeci demek. Rab mürebbiye demek. Rab emir ve kumanda merciği demek. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya müracaat etmek üzere yaratılmışız. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Eğer Allah'ın düşünmemizi istediği gibi düşünebilirseniz, biz hepimiz onun kölesiyiz aslında. İşte aranızda Allah'a en çok köle olan biziz. Ve bundan sonsuz mutluluk duyarız. Sonsuz huzur duyarız. En güzelinin bu olduğunu biliriz. Çünkü Allah'a ne kadar köle olabilirseniz, o seviyede yüksek bir performansın sahibi olursunuz. Bir, o seviyede yüksek bir serbestliğinin, hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti azalmaz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti artar. Paralel yürür. Yavuz Sultan Selim çölü geçiyor. Hilafeti alıyor. Bakıyor bir sürü adamlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında şuralarında demir küpeler var. Kocaman şöyle. Bunlar diyor kim diyor bu demir küpelerin sahibi? Niye takıyor bu demirleri? Bunlar diyorlar İsmail Paşa'nın kulları. Bunlar İbrahim Paşa'nın kulları. Bunlar Süleyman Paşa'nın kulları. Getirin diyor onlardan bir tane de benim kulağıma takın diyor. Taktırıyor. O Süleyman Paşa'nın, o İsmail Paşa'nın diyor. Ama diyor ben Allah'ın kuluyum diyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim'i farklı görürsünüz hep. Kulağında küpeli tek padişahtır. Bakın sultanların resimlerine bakın. Yalnız Yavuz Sultan Selim'i kulağında küpeyle göreceksiniz. İlk defa ben gördüğüm zaman Osmanlı'yı da zaten tarih kitaplarından biliyorduk. Osmanlı'yı bize o kadar kötülemişlerdi ki işte dedim hastalardan biri de bu. Kadın gibi küpe takmıştı. Ama sonra Yavuz Sultan Selim'i tanıyınca, Allah Teala ondan bize bahsedince Yavuz Sultan Selim'in Allah katındaki büyüklüğünü anladım. Çölü geçerken Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Asker sıcaktan perişan, çölde dolaşmaya, çölü geçmeye hazır değil. Zaten çölü geçebilen dünya üzerinde bir tek ordu var. Yavuz Sultan Selim'in ordusu. Vezirler diyorlar ki padişahım, bu asker zaten perişan. Sen diyorlar bir de attan indin, yaya yürümeye başladın. At, tabii biz de indik, askerin de hepsi indi. Hepimiz diyorlar çayı, koca çölü yaya geçiyoruz. Yavuz Sultan Selim şöyle bir bakıyor. Görmüyor musun diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Önde ve diyor yaya devesinin üzerinde değil diyor. O diyor yaya giderken diyor ben atın üzerinde olabilir miyim diyor. İşte o yaya geçen ordu var ya, çölü geçen tek ordu. Öyleyse Allah'ın kulu olmak, Allah-u Teala'dan talebe bağlanıyor musunuz? Yavuz Sultan Selim Allah'a müracaat etti. Allah Allah onu oraya gönderdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak Allah-u Teala'ya müracaat etti. Mürşidi Allah ile arasında İstanbul'un alması için en büyük vasıtaydı. Öyleyse hep müracaatlar var. Hep talepler var. Barbaros Hayrettin Paşa Andrei Dolina ile yaptığı savaşı kazandığı gece sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarmıştı. Ona müracaat etmişti. Allah'a müracaat edeceksiniz. Neticesini biliyorsunuz. Allah-u Teala buyurmuştu ki donanmadaki bütün kadırgaların üzerine Allah dilerse rüzgarları başka istikamete
2: Allah!
1: Böyle bir ayet-i kerime gemilerin bordalarına yazıldı. Ve biliyorsunuz ki Preveze Deniz Savaşı'nı Osmanlı kazandı. Barbaros Hayrettin Paşa. Bir donanma düşünün ki hiçbir subayı evliya olmadan subay olamaz. Hiçbir paşa da daimi zikrin sahibi olmadan paşa olamaz. Bütün reisleri, Osmanlı reislerini, donanma reislerini hatırlayın. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Hepsi Allah'ın üst seviye evliyasıydı. Bedava kazanılan zaferlerden bahsetmiyoruz. Bunlar hep Allah'tan taleple gerçekleşen olaylardır. Kim Allah'a derse ki ya Rabbi ben daimi zikrin sahibi olmak istiyorum. Sadece onlar daimi zikrin sahibi olabilirler. Ötekiler kendilerini zorlamazlar bile. İşlerinde iblis onların o hedefe asla ulaşamayacağını onlara inandırmıştır. Allah'a müracaat etmedikleri için kuvvetleri kesilmiştir. Zayıflamışlardır. Müracaat asıldır. Allah'a müracaat ettikçe bilenirsiniz. Allah'a müracaat ettikçe güçlenirsiniz. Siz hangi iş olursa olsun onu yapabileceğinize inanıyorsanız, Allah-u Teala'dan da bu istikamette istiyorsanız mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Siz bir hedefe ulaşamayacağınızı düşünüyorsanız ve bunun için de Allah-u Teala'dan istemek gereğini bile duymuyorsanız o zaman o hedefe ebediyen ulaşamazsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı sizin imanınızın ve Allah'tan talebinizin üzerine kurulan bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımını talep etmedikçe Allah'ın yardımı gelmez. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söyledikleri. Diyor ki Habibim sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kema ersennâ fîküm Resulen minküm. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekiküm. Ey sahabe, size sizin aranızdan birisi peygamber olarak gönderildi. Resul olarak gönderildi. Burada Resul peygamber. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi nedir? Hidayettir. Hidayet midir? İşte Allah Teala'nın söyledikleri. Diyor ki: "Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedirüküm ben dalle izah edeytüm sümme mercüküm cemiya." Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ey ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek size borçtur. Siz böylece hidayete erince dalalettekiler size bir zarar veremezler. Nasıl böylece? Nefsinizi tezkiye ederek hidayete erince. Dikkat edin. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Dikkat edin. Nefsin tezkiyesi hidayettir. Dikkat edin. Fizik vücudun Allah'a kul olması hidayettir. Allah'a verdiğiniz nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki, fizik vücudunuzun ahdi hidayettir. Nereden biliyoruz? İşte bir tanesi söyleyelim. Nefsin tezkiyesi hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet mi? İşte iki ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. İnne muhakkak ki hidayet, hüdâ, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüdâ. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüdâ, hidayettir. Demek ki ruhun Allah'a ulaşması da hidayet. Peki fizik vücudun Allah'a kul olması, o da hidayet. İşte Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki: "Biz sizden ey Ademoğulları, ya eyyühel elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin ve enibuduni hâzâ sırat-ı mustakim." Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı mustakimdir. Ey sırat-ı mustakim, Allah'ın insanları hidayete erdirdiği yolun adı. Öyleyse sırat-ı müstakim deyince Allah Teala hidayeti kastediyor. Üç ayrı statüde: ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayet, nefsimizin tezkiyesi hidayet, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması gene hidayet. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sahabe diyor ki: o sizin nefsinizi tezkiye eder. Tezkiyeye vesile olur demiyor. Tezkiye eder diyor. Ama Allah Teala Kamer suresinde buyuruyor ki: Allah'tan o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Allah'tan başka kimse nefsi tezkiye edemez. Yalnız Allah nefsleri tezkiye eder. Allah Teala böyle söylüyor. Ama Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefsleri tezkiye ettiğini, yani nefsleri tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Ama gene Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki: sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek bu? Çok açık bir ifade bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi iradesiyle bunu yapamayacağını söylüyor Allah Teala. Mutlaka hidayete ermeyi dileyen birisi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu dünyada gelmiş geçmiş en büyük sevgilisi, istiyor falanca hidayete erdirmek, ama o kişi hidayete ermeyi dilemedikçe onun hidayete ermesi mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olsa aracı, onun hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse bir insanın hidayetine sebep olan şey o kişinin bizatihi kendi talebidir. Her şey sizin talebinize bağlı. Allah-u Teala'dan talepte bulunmadıkça Allah'ın onu gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Şimdi bakıyorsunuz ayetler. Allah dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini hidayete erdirir. Bizim sevgili profesörlerimiz zannediyorlar ki kişilerin aslında hidayete ermek gibi bir niyetleri yok. Liyakatleri de yok. Ama Allah Teala onları hidayete erdirmek istiyor ve erdiriyor. Allah öyle istediği için. Öbür taraftan kişilerin liyakatleri de var. Hidayete ermeyi de istiyorlar. Ama Allah Teala onların hidayete ermesini istemiyor. Ve o insanlar hidayete eremiyorlar. Çünkü ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini dalalette bırakır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine baktığınız zaman Allah'ın hidayete hidayete ermeyi talep edenlerdir. Allah'ın dalalette bıraktıklarının hepsi Allah'ın hidayetine talip olmayanlardır. Öyleyse top sizde. Siz o topu dilediğiniz kaleye gönderirsiniz. Ya dilek kalesine gönderirsiniz, dilersiniz gol olur, ya da dilemezsiniz, o zaman gol olmaz. Öyleyse o sizdeki topu Allah-u Teala'dan aldığınız emirle gerçekleştireceğini düşünün. Ama onun size o emri vermesinin, onun size yardım etmesinin, o hedefe ulaştırmasının arkasında başka birisi de yok. Başka bir talep de yok. Hatta Allah'ın bizatihi kendisi de yok. Siz talep ettikçe Allah asla sizi hidayete ulaştırmaz. Anlıyor musunuz? İnsanoğlunun Allah'ın katındaki kıymetini sırf o kişinin dileği var diye Allah-u Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bu kadar size değer veriyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Öyleyse bir insan derse ki ben zaten Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bir diyeceksiniz ki bu kuyruklu bir yalan. Kuyruğu da var. Çünkü Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu inne kullanmış. Muhakkak diyor. Muhakkak, muhakkak, muhakkak kendime ulaştırırım. Öyleyse geleceğiniz talebinize bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hani şu bizim sevgili profesörlerin reddettikleri konu. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyden Allah-u Teala bahsetmiyor bile. Bir adam çıkmış, ukalalık ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisini ulaştırırmış diyor. Gerçekten öyle mi? Hadi beraber bakalım şimdi ayetlere. Evvela talebin önemini anlatan en önemli ayet Yunus suresinin, bizim Yunus'tan hatırlayın, 7. ayeti kerimesi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah-u Teala. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8, onların iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse talebin önemini görüyor musunuz? Talep yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. La yercune likâina diyor Allah-u Teala. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bu istikamette talepleri yoktur. Neymiş sonuç? Cehenneme gitmek. Öyleyse Allah-u Teala'dan siz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah'tan, Allah sizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen dalalette kalırsınız. İşte dalalette kalanların durumuna beraber bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde Men yehdillahi fehüvel mühted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ve Allah Teala buyuruyor, kim de dalaletteyse onlar için bir evliya mürşit bulunmaz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Ne demek istediğini anlayabilmek için bir başka ayet-i kerimeye ulaşmak mecburiyetindeyiz. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ey insan ve cin topluluğu, içinizde kalpleri kasiyet bağlamış, yani kararmış ve sertleşmiş olanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse

0: Seni arar diyor.
1: Aramayan bulamaz. Öyleyse kişi aramazsa Allah'tan mürşidini talep etmekle aramak söz konusu olur. Ne demek istiyorum? Bir insan mürşidine ulaşamamış. Manası mürşidini aramamış. Manası mürşidini Allah'tan hacet namazı kılarak talep etmemiş. Allah-u Teala Cin Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde aramak kelimesini, taharrev kelimesini kullanıyor. Femen esleme fe ulaike taharrev reşeda. Eskiden tahari memurları vardı. Zabıtada, belediyede araştırma memurları. Öyleyse bu tahariyat araştırma müessesesi mürşidini aramak, her yerde mürşidini sormak. Öyleyse asıl müracaat merci kimdir? Allah'tır. Ne diyor Allah Teala? Bir defa vebtegu ilehil vesilet ediyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Ne diyor? İsteyin, talep edin. Öyleyse Allah Teala'nın bu talebi nasıl gerçekleşecek? İşte Bakara Suresi'nin 45-46. ayet-i kerimeleri sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse Fatiha Suresi'nde Allah-u Teala'nın ne söylediğine bakalım. Ne diyor? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Şimdi dikkat edin. Allah-u Teala'dan istiâne isteriz biz. Allah'a müracaat ediyoruz. Günde en az 40 defa 5 vakit namaz kılanlar. Bizim 83 defa ediyormuş günde. Allah-u Teala'dan bu okuduğumuz Fatiha'lar 83 defa Allah-u Teala'dan Mir Vakfı'nın mensupları, Ya Rabbi yalnız senden istiâne isteriz diyoruz. Ve niçin istediğimizi de söylüyoruz arkasından. İhtinaz sıratel müstakim. Biz senden istiâne isteriz, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırmak isteriz, yalnız senden. İstiâne yardım demek. Ama bir nasara kökünden gelen yardım var. Herkesin birbirine yardımı. Nasır mesela yardımcı demek. Ama bir de istiâne var. Herkesten istenemez. Yalnız Allah'tan istenebilir. Yalnız senden istiâne isteriz. Niçin isterizin cevabı hemen geliyor. İhtinas sıratel müstakim. Bizi sıratı müstakime ulaştır. Yani o senden istediğimiz yardım var ya, biz o yardımla senin sırat-ı müstakimine ulaştırmak istiyoruz ve yardımı yalnız senden istiyoruz ki seni vasıta kılıyoruz Ya Rabbim. Sen bizi sırat-ı müstakime ulaştıracaksın. Bize o istiâneyi, bizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak, sana ulaştırmaya vesile olacak kişiyi istemeyi öğreteceksin. Arkadan Allah-u Teala açıklık ediyor. Sırat-ı'l-lezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. İşte ayetleri birbirine bağlıyoruz. Yeni bir olay çıkıyor karşımıza. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Cevap Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde. Diyor ki biz bütün kavimlere Resuller bahsederiz. Bütün kavimlerde Resuller bahsederiz, hayata getiririz. O kavmin içinde vazifeli kılarız. Niçin? Müminlerin üzerine nimet olsunlar diye. Ne demek bu? O Resullere tabi olsunlar da başlarının üzerinde Resulün ruhu oluşsun ve bu Allah-u Teala'nın nimetidir. Dikkat edin. Mürşide ulaştığınız zaman ihsanlar nimet hüviyetine girer. Ondan evvel sadece ihsandır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün ihsanları mürşidinize ulaşmadığınız sürece ihsan hüviyetindedir. Ama mürşidinize ulaştığınız zaman artık o nimetleri mürşit kanalıyla elde edeceksiniz. Böyle bir şey devreye girdiği andan itibaren o bir nimettir. İşte sırat-ı müstakim üzerine ruhu ulaşabilen bütün insanların

Müşterek vasfı başlarının üzerinde mürşitlerinin ruhunun nimet oluşu. Nimet yok. Sırat-ı müstakimde yok. Bir insanın sırat-ı müstakime ulaşabilmesi başının üzerinde mutlaka nimetin var olmasına bağlı. Nimet yoksa o kişi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamaz. Kesinleştiriyor Allah Teala. Gayrül maktubi aleyhim üzerlerine gazap duyulanların yolu değildir. Veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Bir insan dalalette ise o kişi mürşidine ulaşamamış kişidir. Mürşidine ulaşamadıysa başının üzerinde nimet olabilir mi? Asla olamaz. Mürşidine ulaşamayan bir insanın başının üzerinde bir nimet olması, mürşidinin ruhunun olması mümkün değil. İşte 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşitlerine ulaşamayanlar olduğunu söylüyor Allah Teala ve Fatiha dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Dalalette olanların başının üzerinde o nimet olmadığı için, dalaletler mürşitlerine ulaşmadığı için. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı talep edenler, Allah'a ulaşmayı talep etmeyenler. Böyle bir şeyin gerçekleşmesini o Allah-u Teala'nın yalnız senden istihane isteriz sözü üzerine yaptığı açıklamaya dikkatle bakın. Bakara 45-46 Vesta'inu bissabrı ve salatı. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Şimdi biz Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız senden istihane isteriz diyorduk. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunu söylüyor. Vestaînû bis-sabr ve salâtı. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Allah'tan kelimesini kullanmamış. Niçin Allah'tan diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde yalnız Allah'tan isteneceğini söylüyor Allah Teala. Yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz mürşidinizi. Ve Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastus sebili. Sebillerin kast edilmesi, tespit edilmesi, tayin edilmesi sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Öyleyse Fatiha suresinin ruhuna dikkatle bakın. Bu ruh yalnız Allah'tan istenen bir istihaneden bahsediyor. Ve Allah-u Teala'nın kastı sebilleri tayin etmek, tespit etmek. Ve Allah-u Teala sebilleri tespit ediyor. Her hastaya onun iyileşebileceği doktor nasip ediliyor. İnsanlar var kalp hastası, insanlar var böbrek hastası, insanlar var mide hastası. Her birinin ait olduğu doktor farklı bir doktor. Hepsinin hastaların da vaziyetini en iyi bilen Allah, mürşide ulaşacakların yani, mürşitlerin de vaziyetini en iyi bilen Allah. Neden herkesin Resullere ulaşması mümkün değil? Çünkü dünya çok büyük. Bu büyük dünyada belli insan topluluklarının ancak bulundukları yerlerdeki mürşide ulaşabilecek olan kesimi büyük çoğunluktur. Bunun için Allah-u Teala temel emrini verirken vebtegu ileyhil vesilet ediyor. Sizi Allah'a ulaştırana değil, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyiniz diyor. Çünkü onların bulunduğu yerde, ulaşabilecekleri yerde vesile olan var. Allah'a ulaştıracak olan kişi değil. Bütün dünyada Allah'a ulaştırabilecek olan bir tek kişi yaşar. Her devirde. Altın kapının sahibi olan kişi. Ve Allah Teala ona o vesile olanların bağlanmasını istiyor. Böylece vesile olana bağlananların hepsi de vesileyle birlikte esas mürşide Allah'ın halifesine, huzur namazının imamına bağlanmış olacaklar. Şimdi meseleyi dizayn ettiğimiz zaman Bakara 45 ve 46'da ne görüyoruz? Vesta'inu bis sabrı ve salatı.
sabırla ve namazla, hacet namazıyla isteyin diyor Allah Teala mürşidinizi. Yani Allah'tan istediğiniz, Fatiha suresinde işaret edildiği gibi sizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kişiyi, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Allah'a ulaşmanıza vesile olacak kişi, ikisi de aynı kişi. Allah'a ulaşmanız, hidayete ermeniz demek. Hidayete ermek için müracaatını yapıyorsunuz. Allah Teala diyor ki bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Öyleyse bir başka açıdan bakıyorsunuz meseleye. Huşu sahibi olmak. Neyle gerçekleşiyor? Allah'tan gelen nurlarla gerçekleşiyor. Allah Teala Allah'tan gelen nurların huşuya ulaştırdığını, hidayetin ondan sonra gerçekleştiğini söylüyor. İşte Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi, Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen. Mesaniye. Takşeirru minhü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Bu Allah-u Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Bir de burada yaşemle Rabbim var onların. Rablerine karşı huşu sahibi olmaları, ondan sonra derilerinin ve kalplerinin Allah'tan gelen iki tane nurla titrediği ve aydınlandığı ve yumuşadığı, Allah'ın zikriyle bunların oluştuğu söyleniyor. Allah-u Teala diyor ki kitaba ve Allah'ın o kitaptaki sözlere paralel olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer, ikişer ikişer gökten bir şeyler indirir. O indirdiği şeyle kişi huşuya ulaşır, Rablerine karşı huşu duymaya başlar. Sonra onların kalpleri ürperir ve Allah'ın zikriyle yumuşar. Sonrası ne? Zalike hüdallahü diyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi men yeşâ'yı, dilediği kişiyi bununla hidayete erdirir. Ve men yudlil ve mâlehu min hâdin. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Neden olmadığı da kesinleşiyor gene. Onlar mürşide ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumuna baktığımız zaman bir kesinlik görüyoruz. Hidayete erenler Allah'a ulaşmayı sadece dileyenlerdir. Dilemeyen insanın hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değil. Ama dileyenin mutlaka ulaştırdığı kesin. İşte Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda olanları Allah'a ulaşmayı dileyen yanımda olanları yanımdan kovamam. Çünkü Allah onları mutlaka inne muhakkak kendine ulaştıracaktır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Öyleyse kimdir amin olan insanlar? Kur'an-ı Kerim'deki dizayna baktığımız zaman amenü olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Allah Teala konuyu kesinlik kazandırmış. Amenü olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Sırat-ı müstakim nedir? Bir insan mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve bir yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a kadar ulaşan bir yolculuk bu. İşte böyle bir yolculuğun başlayabilmesi kişinin mutlak olarak mürşidine ulaşmasına bağlı. Ulaşması ise Allah'ı talep etmesine bağlı. Öyleyse olayların hepsi birbirinin ardından giriyor. Bütün bu sistemleri hepsini oluşturan, daha öteye gideyim, insanın İslam olmasını temin eden 28. basamağı ona ulaştıran sadece bir taleptir. Allah'a
ulaşmayı dilemek. Allah Teala meseleyi bu kadar kolaylaştırmış. İşte bu talep olduğu takdirde olaya bakın. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Talebiniz var. Ne yapıyor Allah Teala? İrşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestureyi alıyor. Yani İsra suresinin 45-46. Ayetlerine baktığınız zaman irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestürenin mürşitten nefret etmenizi sağladığını görüyorsunuz. Allah Teala o zaman niçin alıyor hicab-ı mestureyi? Mürşide olan nefretiniz yok olsun, ona karşı muhabbet beslemeye başlayın diye. İsra 45-46'da bu konu çok açık bir şekilde anlatılmış. Allah Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i onlara okuduğun ve anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman, onlarla senin aranda hicab-ı mestura vardır. Onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında bakra vardır. Söylediklerini duyarlar ama işitmezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar yerlerinden kalkarlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Nefretin varlığının sebebi ne? Hicab-ı mestûre. İrşat makamından nefreti sağlayan bir müessese bütün insanlarla beraber ortaya konur. Herkes hicab-ı mestürenin sahibidir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala hicab-ı mestureyi almaz. Şimdi hicab-ı mestureyi ne zaman aldığına bakalım. Ne zaman amini olursanız. Sadece amini olanların kulaklarındaki bakra, irşat makamıyla aralarındaki hicab-ı mestüre ve kalplerindeki ekinnet alınıyor. Kim bu insanlar? İşte bu insanlara amin olanlar diyor Allah Teala. Amin olanların dizaynı Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Hicab-ı mestureti alınmış kişinin, o kişinin kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihfat konulmuş ve Allah Teala garanti ediyor. Biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kişi talep etmiş. Allah'a ulaşmayı talep etmiş. Ve talep ettiği anda Allah Teala bunu görüyor. Gördüğü anda irşat makamına ulaşması için ilk tedbiri alıyor. Hemen hicab-ı mestureyi alıyor ondan. Arkadan da garanti ediyor. İlk adımı atıyor, hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına karşı sevgiyi aşılıyor kişinin kalbine. Ondan sonra da garanti ediyor, seni mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde dikkat edin. Sırat-ı müstakime ulaştırılanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hicab-ı mestureleri alınanlardır. Kalplerindeki ekinnet alınıp kalplerine ihfat konulanlardır. Böyle bir durum varsa ne olur? O kişi mutlaka hidayete erer. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah Teala buyurur. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki biz hiç şüphesiz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Şimdi ne bunlar? Ne diyorlar? Allah için yaratıldık. Allah'a dönmek için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ne demek? Biz Allah'a ulaşmayı öyle bir şekilde diliyoruz ki bundan eminiz. Bu dilek bizi mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyorduk? Vestaînû bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn. Diyor ki Allah Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Yalnız mürşidinizi istemek konusundaki bu talebinizi, istaneyi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Buraya kadar tamam. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala?
Diyor ki ellezine yezunnune ennehum ileyhi ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi racun. Diyor ki onlar, Allah Teala onlar diyor, kesinlikle yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Rablerine ulaşacaklardır, milaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Yakin hasıl ederek inanan bu insanlar, işte onlar hacet namazı kılarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Ulaşacak olanlar gene onlar. Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar, yani bunu talep edenler. Ne demek bu? Allah yakin hasıl ederek Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar ve ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanların durumuna bakıyoruz şimdi. Bakara suresi 156. ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara suresi 156. 157. Allah Teala buyuruyor, işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor. Hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşacaklarından emin olanlar. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Dikkat edin, ondan evvel Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştıracaklarından bahsettiğinde yalnız iki tane nur gönderiyor. Rahmetle salavat. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Daha mürşitlerine ulaşmamışlar. Üzerlerine gelen sadece iki tane nur var, rahmetle fazl. Ama kim hidayete erecekse, hidayete mürşide ulaştıktan sonra erilir. Nefs tezkiyesi ondan sonra başlar, ruhun Allah'a ulaşması ondan sonra başlar, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması, o da ondan sonra başlar. Hep mürşide ulaştıktan sonra başlar. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah Teala tarafından görülüyor. İcab-ı mestur alınıyor ve söz veriyor Allah Teala. Onu ben mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırması, sevillere ulaştırması demek ve Allah Teala bunu mutlaka gerçekleştiriyor. Kimlerde? Talep sahiplerinde. Yalnız talep sahiplerinde. Öyleyse talep sahibi olan kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. Yani mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaşırsa hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Mürşidine ulaştığı gün ruh vücuttan ayrılmıştır. O kişinin durumu ne olursa olsun Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn tahakkuk safhasındayken kişi fıska düşemez. İrşat makamından şüphe duyan kişi hidayete ulaştıktan sonra derhal fıskın içine yuvarlanır. Ama Allah'a dilenirse onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Söylediğim gibi şeytan da dahil hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Çünkü Allah Teala o süreç içerisinde o kişiye zikrini yaptırır, o kişinin namazlarını kılmasını sağlar, o kişinin ibadetlerini güzel şekilde yapmasını sağlar. Sonra ibadetlerin çöktüğünü, yavaşladığını, yok olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir dizayn eğer irşat makamından şüpheyi beraberinde getiriyorsa o kişi fıskadır. Ama sadece tembelliğe dayalı olan olayların hepsi kurtuluşa yeniden ulaşır. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki sizi hep ileri götürmeli. Hep Allah yolunda ileri gitmelisiniz. Ve Allah'tan hep
temennilerde bulunacaksınız, talepte bulunacaksınız. Çünkü Allah müracaat mercidir. İşte insanlar diyorlar ki, Allah benim kalbimden geçeni bilmiyor mu? Soruyorlar bize, diyoruz ki biliyor. Evet diyor, öyleyse ben diyor, ne diye Allah Teala'dan talepte bulunayım ki, Allah nasılsa biliyor. Nasreddin Hoca çıkmış minbere vaaz verecek. Diyor ki, size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Nereden bilelim hocam diyorlar ya senin ne söyleyeceğini. O zaman diyor, bilmediğiniz şeyleri size anlatıp da vakit kaybetmenin alemi yok. Vaazdan vazgeçtim. Ertesi hafta gene toplanıyorlar. Bu sefer diyorlar ki, biliyoruz diyelim bakalım diyorlar, ne yapacak? Hazretin Hoca gene soruyor, ey ahali, ey Müslümanlar, biliyor musunuz size ne söyleyeceğimi? Diyorlar ki biliyoruz. Bildiğiniz şeyi diyor, niye size anlatmaya kalkayım diyor. Bu da çok manasız bir şey. Gene iniyor aşağı. Ve üçüncü hafta demişler, bu sefer garantiyi aldık demişler hocayı. Gösteririz bakalım ona gününü. Hemen soruyor. Yarısı diyorlar ki biliyoruz. Öteki yarısı diyor ki bilmiyoruz. Hadi bakalım diyorlar, şimdi söyle. Diyor ki çok kolay, bilenler bilmeyenleri anlatsın. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde evet Allah sizin içinizden geçeni biliyor, doğru. Ama siz Allah'ı Rab mevkiine koymak mecburiyetindesiniz. Şimdi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları, onların ilimleri üzerine dalalete bırakır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Nefslerini kendilerine ilah edinenler. Öyleyse nefslerin ilah edinilmesi olayı ne? Allah Teala'nın Rab mevkiinden emir ve kumanda merkezi olmaktan, merci olmaktan alınması, nefsin oraya oturtulması, Allah'ın emirlerine değil, Allah'ın emirlerine itaat edilmemesi, nefsin emirlerine itaat edilmesi. Dolaylı mı? Dolaylıyı devrenin içine soktuğunuz zaman şeytan da giriyor. Şeytanın talebi üzerine nefsin talebini yerine getiriyor kişi ve Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor. Bunun adı bir şey geldi aklıma. Yaşar'dan Öztürk'le tartışıyoruz. Diyor ki bunlar diyor, bu mürşit olduklarını iddia edenler var ya diyor, bunlar gizli şirkin sahipleri diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, diyor benim bundan sonra gelecek olan bana tabi olacaklar, onların diyor açık şirki mümkün değil. Hepsi tek Allah'a inanıyorlar. Açık şirk oluşmaz. Ama diyor gizli şirkten korkarım. İşte diyor bu mürşitler var ya diyor, mürşitler kendilerini Allah'ın yerine koyup gizli şirk oluşturuyorlar. Halbuki Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar ki diyor, onlar diyor nefslerini Allah'ın yerine koyarlar, nefslerini ilah edinenler, edinirler. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İnsanların gizli şirkten kurtulmasının sadece inşallah anlamışsınızdır. Allah Teala diyor ki onlar ki diyor nefslerini ilah edinirler. Nefslerine tabi olurlar. Onlar dalalettedirler. Şimdi beraberce Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine bakalım daha iyi anlayabilmeniz için. Allah Teala diyor ki Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, ki sen Allah'a çağırıyorsun, o zaman onlar nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. İki tane alternatifiniz var. Ya doğumunuzdan itibaren olduğu gibi hep dalalette kalacaksınız ömrünüz boyunca veya bir gün aklınızı başınıza toplayıp mürşidinize ulaşacaksınız. Ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda dalaletten kurtulursunuz.
tabi olmadığınız sürece dalalettesiniz. Bunun ışığında Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala mürşitlerine tabi olmadıkları için dalalette olanların nefslerini kendilerine ilah edindiğini söylüyor. Allah'ı Rab mevkinden indirdiklerini, ona tabi olduklarını söylüyor. Gizli şirke düştüklerini söylüyor. Kim bunlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Eğer tabi olsalardı ne olacaktı? Gizli şirke düşmeyeceklerdi. Bizim Yaşar Nur Öztürkse diyor ki, bunlar diyor mürşitlerine tabi oldukları için gizli şirktedirler diyor. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi emretmişse, neyi açıklamışsa bizim sevgili profesör kardeşlerimiz bunun tam aksi ne varsa hepsini iddia ederler. Ama hiçbir zaman da iddiaları Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey ifade etmez. Hep sıfırlanmak mecburiyetindedirler. Hep mağlup olmak mecburiyetindedirler. Aldıkları yüzlerce yarayla huzursuz ve sıkıntılı bir dünya hayatı geçirirler. Ha gene de vazgeçmezler söylediklerinden. Hayır derler. Mürşid olarak gizli çıktır. Hadi bakalım dersiniz. Madem öyle Kur'an-ı Kerim'e göre ispatla. Hiçbir zaman bir ispat vasıtası yoktur. Sadece iddia ederler. Biz de onların karşısında her seferinde ispat ederek onların sözlerini çürütürüz. Anladınız mı? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle eğer Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesini birleştirirseniz mürşidine tabi olmayan kişinin gizli şirkte olduğunu görürsünüz. Onların söylediğinin tamamen zıttına. Yani tabi olsalar hiçbir zaman şirkte olmayacaklar. İşte bu profesörler bu tarzda hep açıklamalarda bulunurlar ve hepsi şu anda Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeyi reddetmiş durumdalar. Size bu küçücük devrede birçok ayet-i kerimeden bahsettik. Her birinde talebin önemini belirtmek üzere ve talebi olmayanın, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin dalalette olduğunu, mürşidine ulaşamadığını, kurtuluşunun da mümkün olmadığını söylüyoruz. Daha sözümüzün başlangıcında Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söyledik. Talep yok. Ama talebin sahibi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın bir garanti verdiğini görüyoruz. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gizli şirkten mutlaka kurtaracak. Niçin kurtaracak? Çünkü kişi talep sahibi. İşte talep sahibi olan kişi mürşidine ulaştığı zaman iki sebepten daha cenneti hak ediyor. Bir, dalaletten kurtulduğu için. İki, kalbine iman yazıldığı için. Öyleyse daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme gidiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine gidiyor. Hiç ibadetsiz olarak ölseler bile. Hemen arkadan öldü. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ama dilediği an kulağındaki bakra alındı. Kalbindeki ekinet alındı. Kalbine iffat konuldu. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Niçin? Sadece talebin sahibi olduğu için. Mülk suretinin 8, 9, 10. ayetleri kulağında vakra olmayan, kalbinde ekinet olmayan kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Diyor ki onlar cehenneme girecek olanlar cehenneme sürülürler. Kapılar açılır ve cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın ikaz edicileri, nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Allah Teala o cehennem bekçileri onlara öyleyse neden onların dediklerini yapmanız dedikleri zaman biz onlara inanmadık. Eğer biz onların dediklerini işitmiş olsaydık yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı ve idrak etmiş olsaydık kalbimizdeki ekinet alınsaydı burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Yani onlar alınmış olsaydı onların cehennemde olması mümkün değildi. Çünkü onlar talep sahibi olacaklardı. Talep sahibi oldukları anda amel olmuş olacaklardı Allah'a ulaşmayı dileyen kişi.
dileyen oldukları anda da Allah Teala kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinneti, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mestureyi kaldırıyor ve garanti ediyor onları mürşitlerine ulaştıracağını. Yani bu kişiler yaşarlarsa mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar. Mürşitlerine ulaşırlarsa bu sefer üç sebepten dolayı kurtulacaklar. Birincisi, Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İkincisi, dalaletten kurtuldukları için. Üçüncüsü, kalplerine mutlaka iman yazılıp mümin olacakları için mürşitlerine ulaştıkları anda. Daha yaşamaya devam ederlerse yedi kademede nefsleri aklanacak, ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakimi oradan da Allah'a ulaşacak. O zaman dört sebepten dolayı cennete gidecekler. Deminki üç sebebe ruhun Allah'a ulaşması da eklenecek. Bütün bunların başlangıcı, cennet saatine götürecek olan bu dört faktörün başlangıç noktasına dikkat edin. Başlangıç noktasında sadece bir dilek. Allah katında o kadar kıymetlisiniz ki dileğiniz adeta emir telakki ediliyor. Allah Teala dileğinizi derhal yerine getirmek üzere harekete geçiyor. O andan itibaren kurtuluşunuzu hak ediyorsunuz. Peki daha ötesi? Daha ötesi ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'a tesliminden sonra fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması. Daha ötesi daimi zikre ulaşmanız, nefsinizin de Allah'a teslim olması. Bütün bunlar üç teslim İslam oluşunuzu gösterir. Üç teslim dünya saadetinde gerçekleştirdiğinizi gösterir ve cennet saadeti de sizin olur, dünya saadeti de sizin olur. Zülcenahayn olursunuz, arkasında ne vardır? Bir talep vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hepiniz için böyle bir dilek varsa kurtuluş mutlaka vardır. Ömrünüz neye ve müsaitse ona ulaşırsınız. Ama en azından Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an garanti etmişsinizdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan birkaç saniye sonraki devre içerisinde birkaç saniyede Allah Teala kulaklarınızdaki vakayı alır, kalbinizdeki ikindeti alıp yerine ifat koyar ve aynı birkaç saniye içinde irşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestureyi derhal alır. Bu noktada mutlaka cennete girecek olan birisisiniz. Sırf hiçbir şey yapmadığınız halde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Böyle bir talebin sahibi olduğunuz için. Demek ki talep olgudan çok daha önemli bir faktör. Niçin önemli? Çünkü yaşasaydınız mutlaka onları gerçekleştirecek kuvveti Allah size verecekti. Mutlaka onları gerçekleştirecektiniz. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaktı. Mutlaka cenneti Allah'a ulaştığınız için de hak edecektiniz. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde sizlerin hepinizin hedefe varmanız, cennet saadetini elde etmeniz hepsi bir tek temel baza dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı Rab mevkine koymak, her an ona müracaat etmek. Eğer müracaat ederseniz o sizi mutlaka daha çok sever. Kendisine müracaat edilmesini ister Allah olduğu için. Öyleyse hepiniz her fırsatta Allah'a müracaat edenler, Allah'tan dilekte bulunanlar olmalısınız. Allah kalbinizden geçeni gerçekten bilir ama sizin bildiği halde gene de her zaman Allah'a müracaat etmenizi ister. Öyleyse talep sahibi olun. Allah'ın cennetinin, Allah'ın dünya saadetinin sahibi olun. Dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة والسلام على الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Büyük bir mutluluğu yaşıyoruz. Çünkü beraberiz. Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Bizden daha mutlu kim var ki şu dünya üzerinde? Eğer Allah'tan bahsedebiliyorsak, eğer birbirimizi anlayabiliyorsak, Allah bizimle berabermiş. Hele Allah'ın bütün dünyanın unuttuğu güzelliklerinden bahsediyorsak, o zaman en mutlu biziz. Ayrıca Allah Teala diyor ki, en mutlusunuz diyor. Eğer inanıyorsanız diyor, bana güvenin diyor. Eğer güveniyorsanız diyor, en kuvvetlisiniz. İşte Hazreti Ali'ye neyine güveniyorsun diye soruyor Bedir Savaşı'nda bir düşman. Sen neyine güveniyorsun diyor Hazreti Ali. Bileğime diyor. Hazreti Ali cevap veriyor. Sen bileğine güvenmekte devam et diyor. Ben Allah'a güveniyorum. Biz de Allah'a güveniyoruz. İnanıyoruz ve güveniyoruz. Ona tevekkül ediyoruz. Öyleyse en kuvvetli biziz. Biz kuvvetli olduğumuz için değil. Hayır. Allah bizimle beraber olduğu için en kuvvetlidir. Gerçek kuvvetimizin aslı Allah'ın bizimle birlikte oluşuyor. Yoksa biz her zaman bir hiç olduğumuzu biliriz. Her zaman kocaman bir sıfır olarak değerleniriz kendimizi. O bütündür, mükemmeldir, eksiksizdir. Biz de Allah'ın 99 esmasının açısından da onunla sadece bir sıfır olarak karşı karşıya geliriz. O mükemmeli, tamlığı, her şeyin en güzelini temsil eder. Biz de eksikliği, hiçliği ve sıfır olmayı. Biz bir kulumuz, bir insanız. Hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki onun azat kabul etmez felesiyiz. Biz bir zekasız Allah yolunda. Öyleyse bize mutluluk veren işte bu saydığım şeyler. Nasıl buraya ulaştık? İşte bugünkü sohbetimizin konusu bu. Gayret, himmet ve nusret. Biliyorsunuz ki tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ı yaşamanın adı. Kur'an'daki İslam'ı kim hayata geçiriyorsa, hayatına tatbik ediyorsa, o mutavvıftır. Yani tavufu yaşamasıdır. Yani Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak tasavvufu yaşamış olmaktadır. Öyleyse onlar Allah-u Teala'nın büyük dostlarıydılar. Nasıl oluyordular? Gayretlerine, mürşitlerin himmeti yardım etti. Himmet üzerine Allah-u Teala nüsretini ulaştırdı onlara. Böylece gayret, himmet ve nüsret bir araya geldi. Gayret nedir? Allah'ın yoluna giren bir kulun. Ruhu vücudundan ayrıldığı gün, mürşidine ulaştığı gündür. İşte söz konusu olan şey, bundan sonraki hayatımız. Bundan sonraki hayatımıza beraberce bakıyoruz şimdi. Ne yapmamız lazım? Hedeflere ulaşmamız lazım. Ne yapacağız? Evvela ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Neyle mümkün? Nefsimizi tezkiyeyle mümkün. O neyle mümkün? Zikirle mümkün. Diğer bütün ibadetleri de mutlaka başkaları gibi değil, onlardan çok daha üstün olarak yapacağız. Onlar vakit kılacaklar, namazı biz 7 vakit kılacağız. Onlar Ramazan ayı boyunca oruç tutacaklar, biz ondan sonra da her perşembe günü Muharrem'in 10'unda ve bütün kandillerde oruç tutmaya devam edeceğiz. 3'e katlayacağız. Onlar zekat verecekler, biz en az 2 katını vereceğiz zekatla bir olarak. En güzel şeylere uygulayacağız. Allah-u Teala'nın dininde hep bir gayretin sahibi olacağız. İşte İşte bu gayretlerin en büyüğü zikir konusundadır. Eğer uykuya mağlupsanız, evvela ilk gayretiniz bu İslamet'te olmalı. Unutmayın, gayret sizden, himmet mürşidinizden, nusret yani yardım Allah'tan. İşte Allah Teala mürşidin talebini kabul ederse, o zaman söz konusu olan neticeye ulaşırsınız. Yani Allah'ın nusreti size ulaşır. Bütün güzellikler sizin olur. İşte eğer gayretiniz söz konusuysa, gayretin sizi çeşitli aşamalara ulaştırması lazım. Elinizde bu kainattaki en büyük ölçü var. En sağlam ölçü var. İnsanlık tarihi boyunca devam eden bir ölçü var. Bu ölçünün adı zikir. Allah-u Teala'nın ismini ne kadar çok tekrar ederseniz Allah Allah Allah Allah Allah diye,
1: Allah Allah Allah
0: o kadar hedefinize yaklaşırsınız. Hedefiniz Allah'a teslim olmaktır. Manası İslam olmaktır. Hedefiniz önce ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra da nefsinizi Allah'a teslim etmek. Onların her biri zikrin ve dibir kınemesinde olur. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından daha çoğunu temizlemedikçe ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız. Ve dolayısıyla da ruhunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Edebilmeniz için demek ki en az 33 bin zikre ulaşmanız lazım. Öyleyse orada ne olur? Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısını yok edersiniz. 7 kademede nefsinizin kalbindeki afetler böylece %7 nur birikimiyle 2'de vücudun aldığınız nurla %51'e ulaşırsınız. Nefsinizin kalbindeki karanlıklara Allah'ın nurlarıyla hakim olmayı başarırsınız. İşte bu hepiniz için cennet saadetinin elde edilmesidir. Neyle oldu? Sıfır zikirden 33 bin zikre ulaştınız. İşte orada durun. Bu sizin için sadece birinci teslim gerçekleşmesidir. Bu konu 5-6 ayda mutlaka sonuçlanır. Eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz, bu şartla yola çıkmışsanız, ki başka bir şartla yola çıkamazsınız. Yola çıkmışsanız da muradınız gerçekten çıkmış olursunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz yolunuz hiçbir zaman vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmaz. Siz de yola çıkmış olmazsınız. İşte muradımız bu. Sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızda size yardımcı olma. Kişi gayretin sahibi olacaktır. Her geçen gün zikrini biraz daha arttırmak için bir gayretin sahibi olacaktır. Diyelim ki tövbe ettiniz mürşidinizin önünde. Gittiniz Fizan'a. Çok uzak bir ülkedesiniz. Haberleşemiyorsunuz da. O zaman ne yapacaksınız? Her 15 günde bir 2000 zikir artışı yapacaksınız. Çok geldi, o zaman ayda bir yapacaksınız. Sürenin uzaması çok önemli değil. Bir süre sonra kalp yüzünüz açıldığı zaman zaten mürşidinizin yanındasınız demektir. Emirleri doğrudan doğruya ondan almaya başlarsınız. Aslında emirleri veren o da değildir. Çünkü mürşidin her bir ruhu herkese görünür. Onun başının üzerindeki hariç hiçbir ruha kumanda etmesi söz konusu değildir. Bütün onun ruhlarını Allah kumanda eder. Öyleyse haberi aslında Allah'tan almış oluyorsunuz. İşte mürşidin himmeti nerede başlar? Mürşidin himmeti, eğer kişi tövbe etmeden evvel o mürşidin bulunduğu sohbetlere geliyorsa orada başlar. Çünkü kim Allah'ın bir gerçek mürşidinin sohbetlerine iştirak etmeye başlamışsa onun başına kadar Allah-u Teala'dan inen Allah'ın nurları onun vücuduna girmeden evvel bütün etraftaki insanlara dağılır. Kalplerine ulaşır ve her bir nurun kalınlığı birbirinden farklıdır. En çok Allah'ın mükafatına nail olanlar en kalın kolonlar halinde nurların muhatabı olurlar. Ve mürşit giden nurların hepsini görür. Görür ve kimin hangi derece olduğunun en iyi işaretini böylece saptar, tespit eder. Biliniz ki mürşidin himmeti olmaksızın hiç kimse Allah'a ulaşamaz, teslimleri hiç kimse başaramaz. Ne demek istiyoruz? Son derece basit. Mürşide ulaşmadan Allah-u Teala kalbinizdeki ekinleti alıp yerine ifat koyabilir. İki kalp şartının sahibi oldunuz. Bir kişi mürşidine ulaşmadan sırf Allah'a ulaşmayı diliyor diye Allah onun kalbine kompütür sistemiyle ulaşabilir. Ve onun kalbinin nur kapısını Allah'a çevirebilir. Dört kalp şartının sahibi oldunuz. Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açabilir. Beş. Ekinleti aldığı zaman Allah-u Teala onun kalbine ne koyar? İhbat koyar. Ve bu kalp beşinci kademede o kişinin göğsünden kalbine yolu açan Allah-u Teala altıncı kalp şartı olarak o kişinin kalbinin mührünü açacaktır. Yedinci kalp şartı olarak da kalbin içine imanı yazacaktır. İşte bu altıncı ve yedinci var ya, kalbin mührünün açılması ve kalbin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması mürşide ulaşmadan gerçekleşemez. Gerçekleşmezse o kişinin nefsini tezkiye etmesi mümkün değildir. Nefsini tezkiye edemezse ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Ruhunu Allah'a ulaştıramazsa cennet saadetine ulaşması mümkün değildir. Öyleyse olayları ard arda dizdiğimiz zaman standartların hayatta olan bir kişi için mutlaka ama mutlaka mürşide ulaşmakla noktalandığını görüyoruz. Unutmayın, bir insan mürşidine ulaşamazsa Allah selahiyetini vermiş. O insan selahiyettedir diyor. Kimler mürşidine ulaşamaz? Ulaşmak istemeyenler. Kimler ulaşır mürşidine? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun mürşidine ulaşması söz konusu değildir. Çünkü Allah hiçbir zaman ona mürşidini göstermez. O kişi dilediği mürşide gidebilir ama yola giremez. El öper, tövbe eder, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah der ama mürşidin ruhu gelip onun üzerine ulaşmak yetmez. Allah onun kalbine imanı yazmaz. Kalbine iman yazması için kişinin mümin olması için evvela amel olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler davete icabet edebilir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenin kulağından fakra alınır. Allah Teala böyle söylüyor. Diyor ki davete sadece işitenler icabet edilir. Kulağındaki fakranın olması da mutlaka kişinin amin olmasına bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Öyleyse davete icabet eden kişi hangi davete icabet ediyor? Allah'a ulaşma davetine icabet ediyor. Ama Allah'a ulaşabilmek için mutlaka mürşidine ulaşması lazım. İşte olay bundan sonra başlıyor. Kişi bundan sonra zikir adı verilen bir sistemi taktik mevsine koyduğunda bunun sonuçlarına verir. Ondan evvel de zikir yapar kişi ama nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Zikrettiği halde gerçekleştirmesi mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala'nın nurları, o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa onun göğsüne kadar gelir zikirler, göğsünden tekrar Allah'a döner. İç dünyasında hiçbir değişiklik yapmaz. Ne zaman ki bu kişi mürşidine ulaşmıştır, mürşidin önünde de çekip tövbe etmiştir, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiştir. Böylece o kişi için söz konusu olan şey muhteşem bir olguyu gerçekleştirmektir. Bu vuslattır. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak Ve böylece Allah-u Teala'ya ruhunu teslim etmek, İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirmek. Öyleyse ne görüyoruz? Bu kişi bir gayretin sahibi. Eğer mürşidine ulaşamazsa, ne kadar zikir yaparsa yapsın, bu zikir onun nefsini tesbih edemez. Nefsinde hiçbir şekilde nur birikimini gerçekleştiremez. Gerçekleştiremediği için de ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. Ulaşamadığı için o kişi Allah'a üç emanetten birincisini hiçbir zaman teslim edemez. Öyleyse nefsin tezkiye standartlarına beraberce bakalım. Kişi zikir yapıyor. Mürşidine ulaştığı takdirde hedefler ulaşabilecek. Çünkü ancak o zaman Allah göğsünden kalbine bir yol açtı bu kişinin, kalbinin mührünü açmış, kalbinin içine imanı yazmıştır. Bu kademeden evvel kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle falan göğsüne kadar gelir ve göğsünden tekrar geriye döner. İç dünyasının nefs tezkiyesini hiçbir zaman başlatamaz. Ancak kişi mürşidine ulaştıktan sonra Allah kalbinin mührünü açmış, içine iman yazmıştır. Kişi zikir yapınca ne olur? Allah'tan gelen rahmet, faz ve selavat içindeki üç tane nur o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbinin üzerine ulaşır. Kalbin üzerindeki mührü Allah-u Teala açmış, mührü hareketli hareket için getirmiştir. Kalbin içine de imanı yazmıştır Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. O kişinin başında mürşidin ruhu vardır. Ve o kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmet fazla selavat mührün üzerine gelir. Mührü kalbin alt boyutuna doğru iter. Zülmani kapıya kadar iter aşağı doğru. Zülmani kapının üzerinde kilitler zülmani kapıyı. Zülmani kapı kilitlenmiştir. Böylece olay bitmiştir. Zülmani kapı kilitlenmiş ve karanlıklar artık o kalbe girememektedir. Buna karşılık Allah'tan gelen rahmet fazla salavattan fazl kalpteki iman kelimesinin çekim kuvveti sebebiyle iman kelimesinin etrafında kümelenmeye başlar, yerleşmeye başlar. Yerleştiği kadar karanlığı da mutlaka kalpten dışarı atar. Öyleyse nefsin afetleri dışarıya atılıyor, ruhun hasretleri girip kalbin içine yerleşmeye başlıyor. Hangi sayede? Kişinin mürşidine ulaşması sayesinde. Nefs tezkiyesini yapan kimdir? Allah'tır. Nurları Allah gönderir. Bu nurları o kalbe yerleştirmek gene Allah'ın yaptığı bir şeydir. Ama mürşit olmazsa kalbi açmak da Allah'ın yaptığı bir iş. Açmıyor. Açmam diyor. Kalbin mührünü açıp da kalbin içine imanı yazmam diyor. Ben birinin başına mürşidin ruhunu göndermedikçe o kişinin kalbine imanı yazmam diyor Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Öyleyse görüyorsunuz ki mürşidin himmeti başlamadan evvel yardımı başlıyor. Himmet biliyorsunuz ki mürşidin Allah'a olan dualarından kabul edilenlerinin adıdır. Mürşidin yardımı Allah'ın kabul etmesiyle gerçekleşir. Öyleyse bütün yardımları yapan aslında Allah'tır. Ama mürşidin talebi varsa kişi talep etmiştir. Birinci talep. Mürşidin talebi de ona eklenmiştir. İkinci talep. Hani insanlar var, gidiyorlar Allah'ın evliyalarına dua ediyorlar. Diyorlar ki ben şimdiye kadar hep falancı konuda Allah-u Teala'dan talepte bulundum ama hiç yerine getirmedi. Şimdi senden dileğim şu ki sen de benim için dua et. Senin gibi bir evliyanın duasını Allah-u Teala inşallah kabul eder. Bir tek duanın bugüne kadar bir sonucu olmadı. Ama seninle beraber ikimiz birden dua edersek senin yüzü suyu hürmetine Allah-u Teala inşallah bizim duamızı sen de dua ettiğin için kabul eder. Bunda hakikat payı var mı? Çok büyük hakikat payı var. Mürşide olursa kişinin daha güçlü bir sonuç alınır. İşte bütün Allah-u Teala'nın evliyaları için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için hep aynı şeyler geçerli olmuştur. Nisa suresinin 68. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki, Habibim diyor, o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve tövbe ve istiğfarda bulunsalardı önünde çünkü. Ve onun üzerine sen de onları

çevrilmesi talebini Allah mutlaka kabul edecektir. Çünkü öyle söylüyor ki 90-70 tövbe ederse müşidinde tövbe edecek mümin olursa Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor. İşte mürşidin talebi burada kendisini göstermiştir. Kişinin bütün günahları affedilmemiştir. Affedildikten sonra sevabı da çevrilmiştir. Öyleyse mürşidin himmeti kişiyi mutlak olarak hedeflere götürür. Demek ki mürşid olmadan hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Neden edemez? Çünkü zikir yapsa bile nefs tezkiyesi gerçekleşemez. %7 nefsindeki afetleri dışarı atıp Allah'ın nurundan nefsini kalbinde biriktirmedikçe nefsi emaneyi tamamlayamaz. Tamamlayamazsa ruhu birinci kata yükselemez. Nefsi levhameyi tamamlayamaz, ruhu ikinci kata yükselemez. Nefsi mülhimeyi tamamlayamaz, ruhu üçüncü kata yükselemez. Nefsi mutmaineyi tamamlayamaz, ruhu dördüncü kata yükselemez. Radiyi, mardiyi ve teskiyi tamamlayamadığı için ruhu 5. 6. 7. gökkatlarına ulaşamaz. 7. gökkatını tamamen aşıp, varlıklar alemini aşıp yokluğa geçemez. Allah'ın zatına ulaşamaz. Ruhun Allah'a teslimi mümkün değildir. Öyleyse görüyorsunuz ki mürşide ulaşmak kulunun başlangıcını teşkil eder. Ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması ancak mürşide ulaşmakla mümkün. Nefs tezkiyesini gerçekleştirmek de mürşide ulaşmak da mümkün. Ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması da gene aynı standartta da mümkün. Ancak mürşide ulaşmak da mümkün. Unutmayın, ruhlar Allah-u Teala'ya saflar halinde uçarak gelirler. Unutmayın, ikincisi, bütün ruhlar aynı kapıdan geçmek mecburiyetindedirler. Sadece zemin kattaki altın kapıdan. Zemin kattaki altın kapıda sadece bir tanedir. Hani benim bulunduğu, yani huzur namazının imamının bulunduğu dergâhtadır. Başka bir yerde altın kapı yok yeryüzünde. Ancak 7. katta bir tane daha var. İki kapıda birbirinin aynı. Birisi giriş, ikincisi fethe ulaşma. İkisi de aynı görüntüde iki tane kapı. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde kişinin muhtevasına dikkat edin. Mürşitsiz, himmetsiz oraya ulaşması mümkün değildir. Öyleyse himmet nedir? Kişinin kişisel duasına mürşidin de iştirakidir. Allah-u Teala'nın mürşide karşı olan sevgisinin burada devreye girmesidir. O sevgi Allah'ın yardımını davet eder. Ve onun üzerine Allah Teala mutlaka yardımını gösterir, gönderir. Allah Teala yardımı gördüğünüz gibi mürşidin himmetiyle gerçekleşir. Himmet sadece dua etmek değildir. Bu duayı Allah'ın kabul etmesi halidir. Ancak o zaman himmetin Allah'tan ulaşması mümkündür. Öyleyse mürşidin himmeti Allah'ın mürşidin duasına icabet etmesi halidir. Ve Allah-u Teala'nın indinde böyle bir hedefin gerçekleşmesi onu en üst standartlara ulaştıracaktır. Öyleyse Allah'ın gönderdiği yardımın adı ne? Nusret. Nazar hakkından geliyor yardım demek. Herkese Allah-u Teala'nın sağladığı bir yardım bu. Bu yardımın tasarruf olan kesiminde kişinin ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. Allah'ın verilmiş bir sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Mevlana Cevahettin Rumi ne diyor? Bu dergah ümitsizlik dergahı değildir. İstersen tövbeni 1000 defa bozmuş olsan da gene gel. Mecusi olsan gel, putperest olsan gel, ateşi tapsan gel. Kim olursan ol der diyor Mevlana. Gel çünkü bir dergah ümitsizler dergahı değildir. Ne demek istiyor acaba? Çünkü Mevlana Allah-u Teala'nın bir evliyası, bir mürşidi ve bu mürşid dua ettiği zaman Allah'ın nusreti gelecek. Geldiği zaman ne olacak? İlk
yaptığı şey Allah-u Teala'nın o

0: bütün günahlarını sevaba çevirmek. Ne zaman yapıyor bunu? Mürşitsiz olur mu? İmkansız. Sadece mürşide ulaştığınız zaman bütün günahlarını sevaba çevirir. Yani bu noktada ölseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesi diyor ki kıyamet günü mizanlarımızı biz aynı deriz. Kimin sevapları günahlarından çoksa onları cennetimize alırız. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ın cennetinin gelmesi sizin mürşide ulaşmanıza bağlı. Mürşid zaten sizin için her zaman dua eder. Bu duanın değerlendirilmesi Allah tarafından yapılır. Duaların kabulüyle mürit, yani Allah'a varmayı murad eden kişi Allah'ın büyük mükafatlarına nail olur. Allah burada mürşidinin yardımını göstermiştir. Göndermiştir, değerlendirmiştir. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel her sevabına 10 kat mükafat bulurken ulaştığı gün 100 kata çıkar bu. Her kademede yüzer yüzer artarak 700 kata çıkar. Allah Teala kime bir sevabına 700 kat ihsanda bulunur? Kime bulunur? 700 kat ihsanı kime verir? Mürşidine ulaşan, yani ruhu Allah'a doğru yola çıkan kişiye verir. Hiç kimsenin ruhu mürşidine ulaşamadan vücudundan ayrılamaz. Dolayısıyla görüyorsunuz Allah'ın bütün yardımları, nusret adalarından bütün sistemler ancak mürşidinize ulaştıktan sonra gerçekleşir. Aslında hepsi mürşidin sizin için Allah'tan yaptığı talebe bağlıdır. Bu taleplerde siz ne derece ilgilisiniz, o kadar bu konuda Allah-u Teala'dan yardım alırsınız. İşte bu yardımın adı nusrettir. Nusret Allah'ın yola çıkan bütün kullarına yaptığı yardımdır. Böyle bir statü içerisinde kişinin hedefine ulaşması mutlaka mürşidine ulaşmasına bağlıdır. Öyleyse o kişi için söz konusu olan şey bu Allah'ın nusretine ulaşmakta, nusretin arkasında mutlaka mürşidin himmeti vardır. Mürşid himmet eder de o kişi de için Allah-u Teala'dan yardım dilerse ve Allah-u Teala da bu yardımı eğer yaparsa o zaman bu kişi için söz konusu olan şey Allah'ın nusretinin ona ulaşmış olması ve o kulun başarıya ulaşması, yani ruhunu, arkasından fizik vücudunu, arkasından nefsini Allah'a sevetmesi manalarına gelir. Böylece bütün güzellikler sizler için. Hepinizin gayret etmenizi, mürşidinizin himmetine layık olmanızı ve Allah-u Teala'nın nusretine layık olmanızı, böylece cennet ve dünya hayatını açmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Mayıs ayının 21. günü akşamı 1998 yılı. Evet, Türkiye'den dindar kardeşimiz, misafirimiz. Bizimle çok eski bir göz aşinası. İlk tedrisimize ilk başlayan talebelerimizden. Allah ömür boyu beraber kısın inşallah. Diğer kardeşlerimize tercüman oldular. Güzel duygularını dile getirdiler. Allah hepsinden razı olsun. İfadeden anlaşılacağı gibi burada bir beraberlik söz konusu. Beraberliğin özenmesi söz konusu. Eski günlerin yad edilmesi söz konusu. Belki biraz başlangıçta kıymetin anlaşılamaması, her şeyin ileride daha güzel yerlerin oturması sebebiyle duyulan daha büyük bir hasret, daha büyük bir iştiyak. Öyleyse aşk meselesine dikkatli baktığımız zaman Yunus'un ve bütün evliyanın Allah-u Teala'ya aşık olduklarını görüyoruz. Mürşide duyulan sevgi bu aşkın bir yansımasıdır. Gerçekten Allah'ın bütün evliyası hep şiirlerinde, konuşmalarında, sohbetlerinde hep aynı dizaynı işlemişlerdir. Allah'a olan aşkını. Yani Yunus'un cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç böyle isteyene vergül hani bana seni gerek seni demesinin arkasında Allah'a olan derin aşkı yatıyor. İrşad meclisi Allah'ı temsil eder. Fizik standartları da temsil eder. Fizik ötesi standartları da temsil eder. Bu temsilin muhtevasına baktığımız zaman bunun arkasında Allah'a duyulan aşkın bir simgeyle noktalanması söz konusudur. İşte bu mürşittir. İrşad meclisi orada başlar. Dikkat edin sözlerime. Allah'ı sevmeyenler, Allah'a aşık olmayanlar mürşitleri sevemezler. Hatta onlardan nefret ederler. İşte Allah ile olan ilişkimize dikkatle bakın. İnsanlar evvela bir hoşlanacakları zemin ararlar. Bir de bakarlar ki bunun en uygun muhatabı Allah'tır. Allah'tan hoşlanmaya başlarlar. Bu kısa zamanda bu muhabbet olayı sevgiye dönüşür. Allah'ı seven insanlar. Sevgi çoğalınca bunun adı artık aşktır. Aşka düşmektir. Ve Allah'a aşık olunur. Allah'a asıl güzellik davet eder. Başlar ve sonsuza kadar o devam eder. Hayranlık. Dikkat buyurulsun ki hayranlık hariç diğer bütün konularda aynı çevredeki insanlar için de geçerli olan bir sevgi çerçevesi vardır. Muhabbette de, sevgide de, aşkta da durumu böyle kabullenmek mümkün. Ama hayranlığa gelince orada durum. Hayranlık meselesinde daima bir mahfet vardır, yukarıda olan, bir de mazun vardır, aşağıda olan. İşte bu dünya üzerinde Allah'a hayran olanların en başında biz varız. Bu kainatta onu en çok severiz, ona en çok hayran olanız. Öyleyse biz, bize bağlı olan kardeşlerimizin bir aynasıyız. O ayna neyi yansıtacaktır? Bize Allah için yansıyanları. Allah'a karşı duydukları direkt aşkın bizim vasıtamızda da gene Allah'a ulaşması. Allah'tan gelen sevginin bizden sonra onlara dağılması. Biz bir sacaya oluşturuyoruz. Biz varız. Tüm Allah'ı sevenler var ve Allah var. İşte bu sevgi halesi, aşk halesi, hayranlık halesi öyle bir ateştir ki insanın içini öyle bir standartta yakar ki burada sevgiyi, aşkı, hayranlığı bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Ve sadece manevi alemde değil, fizik alemde de beraber olmak arzusu insanın içini buram buram kaplar. İşte Dündar kardeşimiz böyle bir konuda Ankara'daki, Türkiye'deki kardeşlerimize tercümanı oldu. Dualarından bahsediyor. O dualarda Allah-u Teala'ya uzun uzun şükrettikten, hamd ettikten sonra bizimle birlikte bir yemekte de beraber olma hasreti dile getiriyor. Şu hasret mevzusuna beraber bakalım. Hasret nedir? Her şeyden evvel sevgiyi ve aşkı arttırıcı bir müessesidir. Neden Allah-u Teala hem sevgi veriyor hem ayırıyor? Hasretlik oluşsun diye. Hasretlik insanı yücelten bir duygudur. Eğer Allah yolunda olan insanlar birbirine hasretse bunun arkasında mutlaka yücelme vardır. Bunun arkasında mutlaka Allah'a yaklaşma vardır. Ve işte bu aşktır ki insanları söyletir, insanları anlatır, insanların kalbi duygularını terennüm ettirir ve bütün güzellikleri sinesinde toplar. Dikkat edin, insanların şeytanla ilişkilerinde eğer onlara tarafsız bir gözle bakabilirseniz yalnız ve yalnız çirkinliklerin olduğunu göreceksiniz. Ama insanların Allah ile olan ilişkilerinde tabii eğer o ilişki kurulabilmişse sadece güzellikler vardır. Allah'ı sevmeyen insanların mürşitleri sevmemesi kadar tabii bir şey olamaz. Biz Allah'a hayranız. Ondan bize gelenler bizim için gelmez. Bizden etrafa dağılmak için gelir. İşte hacet namazı müessesesi bütün boyutlarını yaşıyor. Birçok kardeşimiz hacet namazı kılarak bizimle beraber olmayı dilediler. Biz onlarla hep beraber olduk. Kim bilir kaç yüz defa, kaç bin defa, kaç bin kardeşimizle. Bu kapılar her zaman açıktır. Ama dinler kardeşimizin daha evvel dile getirdiği gibi fiziğin ötesindeki bir beraberlik yaşadığınız anda fiziğe çok yakındır. Ama o bittiği zaman onun fizik olmadığını anlayacaksınız. Neye göre fizik olmadığını? Bu aleme göre, zahiri aleme göre, fizik vücutlarımızın alemine göre. Ama o da aslında fiziktir. Nefsimizin alemine göre. Zaten bu sebeple insanlar eğer derin rüyaya girmişlerse o rüya aleminde yaşadıkları şeyin bu dünya hayatı mı olduğunu yoksa başka bir alemde mi geçtiğini katiyen o anda idrak edemezler. Ancak uyandıktan sonra olanların vücuda giren bütün güzelliklerin berza aleminde gerçekleştiğini, oradaki fizik şartlarda gerçekleştiğini göreceklerdir. Yine de Allah'ın hasret bildirici bir güzelliğidir. Hacet namazın ulaştırdığı rüyada beraber olma olayı. Allah-u Teala bütün dualarınızı kabul etmeye hazır. Diyor ki, ücibu davetet dahi izade ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Devam ediyor. فَلْيَتِجِيبُ لِي وَيُؤْمِنُ لِي لَعَلَّهُمْ يَعْشُدُونَ. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşad olmasınlar. Öyleyse güzelliklerin yaşanmasında insana dikkatle bakın. İnsan yalnız başına bir şey ifade etmez. Cemaat halinde yaşamak onun yaşam standartlarının içine Allah-u Teala tarafından kurulmuştur. İnsan sosyal bir mahluktur. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaktır. Paylaşacaktır. Nasıl şu anda burada berabersek, nasıl Türkiye'de sizlerle berabersek, bu beraberlik insanın tabiatında mevcut. İşte beraberlik de ki diğer canlıyı gerektirir. Sizinle beraber olanlara kendinizden daha çok değer vermenizi. Ne zaman mutlu olursunuz? Ne zaman başkalarına kendinizden bir şeyler ikram edersiniz? Sunarsanız? Ne zaman onların ihtiyaçlarına bir küçücük güzellikle mukabele eder, onu tahsil edebilirsin. O zaman bir sevgi halesidir ki iki grubun arasında gelir, konuşur, gönülleri tutuşturur. Bütün güzellikleri yaşarsınız. Dikkat edin. Güzellik dediğiniz her sahada ruhunuz vardır. Siz varsınız. Bir de biz varız. Allah-u Teala'nın sevgilileri. Onu sevenler arasında sevgi vardır, mutluluk vardır, güzellik vardır. Başka grup insanlar da var. Şeytan ve onu sevenler. Bu sevgi tabii ruhun sevgisi olamaz. Şeytana karşı insanlar hep şüpheyler aldı tırzaklarından emin olarak bir yaklaşım içindedirler. İç dünyaları bunu kesin olarak hissetmektedir. Ama Allah ile bütünleştiğiniz zaman hiçbir zaman aldanmanızın mümkün olmadığını, kainattaki güvenli açısından %100'ü temsil eden o yüce Allah'a dost olduğunuzu hissedeceksiniz. İşte o zaman Allah sizin mevlanız olur. Onun dostlarının arasında en üst seviye makamı işgal etmesi hali. Onun tarafından çok sevileceksiniz. Sevgi karşılıklı bir müessesidir. Hasretse bu müessesenin mimarıdır. Hasret varsa sevgi gelişecek imkanlara kavuşur. Hasret varsa sevgi büyük boyutlarda artar. Allah-u Teala'nın öyleyse hasreti ortaya koymaktan muradı ne? Sadece sevgiyi arttırmak. Dikkat edin. Hasret sevilmenin sinyalidir. Eğer sevgi yoksa hasret de yoktur. Hiç nefret ettiğiniz bir insanla beraber olmayı ister misiniz? Aksine belki de Allah-u Teala'ya onun sizinle beraber olmaması için dua bile ettiğiniz olmuştur. Ama eğer seviyorsanız, eğer aşıksanız, eğer hayransanız, onunla beraber olmak istersiniz. İşte biz Allah'a hayranız. Ve hamdolsun ki her an onunla beraberiz. Bu güzelliklerin herkes tarafından yaşanması tabiatıyla temel hedefimiz. Birbirine karşı sevgisi olmayan insanların, Allah'ı sevmeyen insanların bize karşı sevgisi olabilir mi? Elbette bu mümkün değil. Onun için bir takım insanların bizden nefret ettiğini göreceksiniz. Bize kuşkuyla baktıklarını göreceksiniz. Onlar ömürleri boyunca Allah'ın bu muhteşem güzelliklerini hiçbir veçhile yaşayamayacak olanlardır. Bir başka ifadeyle nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve bu dünyada boşuna yaşayanlardır. Kıyamet günü şeytanın onlara söylediklerine bakın. Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. O Allah sözünü yerine getirdi, vaadini yerine getirdi. Ben şeytanın vaadini yerine getirmedim. Bana inanmak mecburiyetinde değildiniz. Öyleyse beni suçlamayın. Bana inandınız, Allah'tan yüz çevirdiniz, benim dostum oldunuz. İşte modelinin bir tarafında onlar var. Ama bizim sözümüz onlarla ilişkili değil. Bizim sözümüz sizlerle ilişkili. Bizim sözümüz günün dostlarımızla ilişkili. Bizim sözümüz Allah'ın sevgilileriyle ilişkili. Allah'ı sevenler birbirlerini severler. Allah'ı sevmeyenler Allah'ı sevenleri sevmezler. Kanunlar Allah-u Teala tarafından kuruluyor. İşte bir de bakıyorsunuz, o bataklıktan birisi çıkmış, Allah'ı sevmeye başlamış. Önce muhabbet, sonra sevgi. Bir güzellik ki demeyin gitsin. Adım adım en güzele doğru, el ele, kol kola, gönül gönüle
1: bir saf halinde yaklaşım. Nasıl Allah'ın zatına insan ruhları zemin katından itibaren saflar halinde yükselirse, sevgi de saf halinde bir müessesidir. Ve dikkat edin, her toplumun arasında münafıklar her zaman olmuştur. Ama onlar o güzelliği zedeleyememişlerdir. İnsanların kalplerindeki o her renkten açan güllere mani olamamışlardır. Yalnız onların kalbinde bataklık kuşları vardır. Ama negatif tesir etmeye çalıştığı insanların kalpleri hep Allah'ın nurlarıyla doludur. İşte bu güzellikler kimin kalbinde çiçek açmışsa onlar için hasret geçerlidir. Sevgi varsa ayrılık bir değer ifade eder. Sevgiyi arttırıcı bir faktördür. İşte o değerin ifadesine adına hasret diyoruz. Özlem, uzakta olanı yakına getirme dileği. Allah-u Teala bunu söylediğimiz gibi her zaman kabul eder. O gece insanlar rüyalarında bizimle beraber olurlar. Ve o mutluluğu her boyutta yaşamak imkanının sahibidirler. Dikkat edin ki Allah'ın kitabında sadece mutluluğa geçit var. İşte bizim memleketimizde de din adamları var. Allah'ı tanıtıyorlar insanlara. Kim Allah? İnsanları cehenneme atan bir tanrı. Hayır. Bu tanımın içinde değil Allah-u Teala. Eğer böyle tanımlarsanız onların söylediği standarda ulaşırsınız. Yani her seferinde Allah'tan korkma tavsiyesinde bulunursunuz insanlara. İçinizde sevgi yoksa, korku varsa başka insanlara tavsiyeniz aynı standartlarda olacaktır. Allah'a sevgi varsa o zaman insanlara şunu söyleyeceksiniz. Seven sevdiğine kavuşmayı diler. Ama korkan korktuğundan kaçar. Ve Allah sevilmeyi diliyor. İşte o sevgisinin iki ayrı boyutu var. Birinci boyutta sizlerle Allah arasındaki sevgi, aşk. İkinci boyutta bizden dolaşarak size ulaşan bir sevgi. Eğer bu sevgiyi üç boyutlu olarak dilerseniz, düşünürseniz, sizden Allah'tan dolaşarak bize ulaşan bir üçüncü boyuttan da bahsedebiliriz. Böylece piramidin üç boyutu tamamlanır. Nasıl hikmet piramidinde üç boyut varsa, piramidin üç duvarı varsa, birisi hayırsa, birisi hükümse, üçüncüsü de tezekkürse, bu üç tane boyutun oluşturduğu piramidi Allah ile olan ilişkilerinde koyun. Biz varız, siz varsınız, Allah var. Sizden bize sevgi geliyor Allah'tan dolaşarak. Bizden size sevgi geliyor Allah'tan dolaşarak. Allah'ın sevgisi size geliyor bizden dolaşarak. Allah'ın sevgisi size geliyor direkt olarak. Hepsi mümkün mü? Evet. Hepsi mümkün. İşte o günleri hatırlıyorum. Tutuklandığımız zaman hepimiz bir aradaydık. 19 kişiydik. Ve ben konuşurken uyukluyorum. Cebbar konuşurken uyukluyor. Dinleyenlerim de hepsi uyukluyor. Önce anlayamadık ne olduğunu. Sonra Allah-u Teala'ya sorduk. Bunun anlamı ne diye. İşte dedi, Kur'an-ı Kerim'de Sekinat adı verilen müessese bu, şimdi sizin yaşadığınız şey. Biz savaş boyunca onları kalplerine bu huşu müessesesini vererek hep böyle yeni uyku halinde bulundurduk. Ki canlanmaları icap ettiği zaman en büyük kuvvetle canlansınlar diye. Kalbimize sekinet sonunda Allah-u Teala güzellikleri yaşadık. İşte o günleri yaşayanlar o günleri unutamazlar. O günlerin güzelliği hep kalplerimizde yaşamaya devam edecektir. Sömrümüz boyunca. Bunun muhtemasındaki en büyük, en çok yer kaplayan faktör sevgidir. Aşktır. Bir kadının iki boyuttan idare edilmeye çalışırsınız. Birisi nefsiniz, şeytanla ilişki kuran boyut. Birisi ruhunuz, Allah'la ilişki kuran boyut. Ve sevgi sadece bir tarafta yaşanır. Allah'ın tarafında. Şeytanın tarafında sevgi asla. Hiçbir standartta şeytanın ve nefsinizin boyutunda sevgi oluşamaz. İşte o sevginin oluşması sizinle Allah-u Teala arasındaki ilişkinin muhtevasına bakar. Dikkat edin. O her yerde, her zaman en güzeli dizayn edecektir. En güzeli sağlayacaktır. Ve her şeyi en güzel boyutta yaşatan, yaratan O'dur. Öyleyse insanlar Allah ile olan ilişkilerinde fizik vücutlarıyla, nefsleriyle, ruhlarıyla yaşarlar. Marifet odur ki nefsi ruh hüviyetine sokmak. Daimi zikre ulaştığınız zaman bunu gerçekleştirmiş olacaksınız. O zaman üç vücudunuz da muhabbeti, sevgiyi, aşkı ve hayranlığı yaşayacak. Başlangıçta sadece bir boyutta var olan, yalnız ruhunuzda var olan bu sistem, siz zikrinizi arttırdıkça nefsinizi işgal etmeye başlar. Nefsinizin davranışları fizik vücudunuzu tedirli edeceği için fizik vücudunuzun da davranışlarının hakimi yine nefsinizdir. Öyleyse her tarafın gece olduğu bir noktadan yola çıkıyorsunuz. Her tarafın nurlara dolu olduğu bir gündüze doğru. İşte sizi geceden gündüze taşıyan müreffife aşktır. Allah'a karşı duyduğunuz aşk, bize karşı duyduğunuz sevgi, aşk. Bu öyle bir aşktır ki insanların hep nefslerinin arzusuyla karıştırdığı aşka hiç benzemez. Bir tarafta hiçbir noktasında dedirenme, hiçbir noktasında kirlenme olmayan bir muhteşem sevgi müessesesi var. Hayranlıkla notalanan. Öbür tarafta şeytanın bir tuzağında insanların iç içe hüsranı yaşadıkları arzdan oluşan bir müessese. Hiç seven de sevmeyen bir olur mu? Hiç sevenle nefret eden bir olur mu? Hiç cahille arif bir olur mu? Neden alim demedim? Çünkü biz kuluz. Hem ilmi hem de irfanı ihate etmek gibi bir ihsanda bulunmuş Allah-u Teala bizlere. Ama kendi adını söylediği zaman hiçbir zaman el arif demiyor. Sadece el alimi kullanıyor. Neden? Çünkü onun ilim sıfatı hem irfanı hem ilmi beraberce ifade eder ve ihata eder. Allah'a göre Allah'ın arif olması diye bir şey yoktur. Çünkü onun alim olması arif olmayı da zaten mutabasına toplamıştır. Yani bizim yaşantımızda başlangıçtan itibaren gayb olan şeyler onun için hep malumdur. Gaybe ulaştığımız zaman kalp gözümüz açılıp da fiziğin ötesine açıldığımız zaman irfan sahibi oluruz. Alim standartlarını aşarız. İlmen yakini aşıp aynen yakinin sahibi oluruz. En sonunda Allah'ı gördüğümüz zaman hakkı yakinin sahibi oluruz. O ise kendisinden hiçbir gizlisi gizli olmayan, gizli olanları da yaratandır. Gizli olanların da sevgisi sahibidir. Her şeyden evvel Allah'ın asıl sıfatına dikkatle bakın. Bu sıfatına buna sevgi diyor Allah-u Teala. Ne kadar çok hasret düşünürseniz düşünün, hiçbirisi sevgi boyutunda bir yer kaplamak imkanına sahip değildir Allah'ın ilminde. Şeytanın ilminde de bu konuda da nefrettir, kindir, intikamdır. Allah'ın bütün güzelliklerine karşı şeytanın bütün çirkinlikleri. İşte kardeşlerimiz uzun seneler beraberce çok güzel günleri yaşadığımız kardeşlerimiz bizi özlüyorlar. Sevgi kanadının ağırlığından kaynaklanan hasret adı verilen bir müessese. Sevgiyi arttırıcı bir temel Allah'ın kuralı. Bu kurala dikkatle bakın. Sakın onu küçümsemeyin. O insanın tekamülü için bir çekici kuvvettir. Muharrik kuvvettir. Harekete geçirici kuvvettir. Ve Allah insanları onunla şekle sokar. İhtiyaç sahibi olan bir insanı ihtiyaç sahibi olmayan bir insandan ne ayırır? Allah'a karşı duyulan aşk ayırır. Allah'a karşı duyulan büyük sevgi ayırır. İnsanlar için genellikle Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmak bir angaryadır. Uzun süre bunu hep angarya olarak değerlendirir insanlar. Bu onlardaki Allah aşkının eksikliğinden kaynaklanan bir müessesedir. O yeterli boyutlarda oluşamamıştır. Eğer Allah'ın hizmeti angarya terakki eden bir insan varsa o bizimle uzun süre yaşamamıştır. Yaşamış olsaydı onda da İhtiyaç müessesesi adım adım gerçekleşecekti. İhtiyaca dikkatle bakın. Başkalarından, alelade bir insandan çok daha ötede Allah için bir şeyler yapma seferberliği. O seferberliğe dikkatle bakın. İç dünyanızı kaplar, dış dünyanızı kaplar, Allah ile ilişkinizi kaplar, üç ayrı boyutu da temsil eder. Hizmet vermek istersiniz. Bütün gücünüzle, her şeyinizle. Siz o zaman İmam-ı Şafii Hazretleri'nin söylediği kalıba doğru yaklaşıyorsunuz demektir. Ne diyordu? Ben zaten kendim zekatım. Böyle söylüyordu. İşte o hedefe Allah için zekat olma hedefine teslim meselesiyle yaklaşırsınız ki teslimin yakıtı aşktır. Allah'a karşı duyulan sevgidir. Bu yakıtın raket ateşleyici hale gelmesi onun hayranlığa dönüşmesi demektir. Öyleyse bütün güzellikler hep sizin için. Hasret varsa sevinin. Bunun anlamı Allah'ı çok seviyorsunuzdur. Bunun anlamı mürşidinizi çok seviyorsunuzdur. Yoksa hasret duymazsınız. Oğlunuzda bile olmaz. O orada olmuş, siz dünyanın başka bir yerinde olmuşsunuz. Umurunuzda bile olmaz. Peki birçok insanlar için bizim oradan ayrılıp buraya gelişimiz bir kurtuluş olmuştur. Bizden korkanlar için bir gün Allah'ın bütün hakikatleri anlaşılacak. Kimliğimiz ortaya çıkacak. Herkes tarafından kabul görmüş bir kimlik. Allah'ın şu dünya üzerindeki en değerli kıldığı kişi. Bir gün öyle olacağını biliyorlar. Bundan korkuyorlar. Ve bize sevgi değil, bize nefret besliyorlar. Böyle insanların hasret duyması mümkün mü? Öyleyse insanlar neden hasret duyar? Hasretin temelinde ne vardır? Hasretin temelinde sevgi vardır, aşk vardır, hayranlık vardır. İşte o temel zilya, dikkat edin, sizi başka bütün varlıklardan ayıran odur, sevgidir. İnsanların kalplerinde Allah-u Teala'nın ihsanlarını, ait olduğu değerlerle bir sıraya koyarsanız, ruhunuzun hasretleri arasındaki en büyük faktörün sevgi olduğunu göreceksiniz. Sevmek. Allah'ın indindeki en değerli faktördür. Bütün güzellikleri yaşamanızın en büyük amili sevgi. İşte sevgi dediğiniz zaman orada durun. Sevgi fedakarlıktır. Bir insanı veya Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Ölçüsü bu. Onun için hangi fedakarlığa katlanabiliyorsanız o fedakarlığınızın derecesinde onu seviyorsunuz. İşte zikriniz Allah yolundaki bir fedakarlıktır ki bütün amellerinizin, bütün fiillerinizin ötesine geçmesi gerekir. Geçtiği, geçmesi mümkün mü? Gayet tabii. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız bütün amellerinizin ötesinde zikir vardır. Neden vardır? Çünkü siz o zikirle bütün amelleri işliyorsunuz. Yaptığınız her işi zikirle yapıyorsunuz. Öyleyse her ameliniz en büyük ibadettir. Allah-u Teala zikri en büyük ibadet olarak değerlendiriyor. Dikkat edin sahabeye, bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Onun için Peygamber Efendimiz sana filan diyor. Alimlerin uykusu aslında ariflerin demek istiyor. Diğerlerinin ibadetlerinden daha ötede değer taşır. İşte Allah, işte siz, eğer onu seviyorsanız, onun sevgi ailesinin içindesiniz demektir. Sizinle beraber hep çiçekler vardır. Gül kokuları duyarsınız. Bütün güzellikler sizindir. Ama insanlar bu sevgiden yoksunlarsa etraflarında hep karanlık gözüklerdir. Hiç karanlıkla aydınlık bir olur mu? Nefsinize dikkatle bakın. Başlangıçta kapkaranlık bir nefsin sahibisiniz. Bir gün gecelerin gündüz olduğunu göreceksiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikirle yok etmeyi başaracaksınız. İşte o zaman güneş bütün boyutlarıyla duruma hakimdir. Gece artık sizden uzaktır. Bir daha gece olmayacak bir hayat geçireceksiniz. İstediği zaman bu dünya üzerinde istediği kadar gündüzler geceleri kovalasın, geceler gündüzleri kovalasın. Ama sizin için o içinizdeki güneş hiç batmayacaktır. Kalbinizi bütün boyutlarıyla aydınlatmaya devam edecektir. Hiç batmayan Allah'ın güneşinin sahibi olacaksınız. Biliyor musunuz ki indi ilahide hiç kimseye ışığın kaynağı gösterilmemiştir. Ama en aydınlık günden daha aydınlık bir zeminde yaşarsınız. İşte o muhteşem aydınlığın mimarı Allah'tır. Işığın kaynağını kimseye göstermez ama ışık kesin olarak orada hüküm fermadır. İşte bu sevdiğiniz şeylerden fedakarlık etmeniz var ya, sevdiğiniz şeylerden sevgi için fedakarlık edersiniz. Sevgi hasreti mutlak olarak gerektirir ve hasret sevgiyi eksiltmez. Sevgiyi büyütür. Ona yeni boyutlar kazandırır. Mesafe boyutu kazandırır. Arada bir mekan mesafesi konulmuştur. O mekan aşılmadan oraya ulaşamazsınız. İşte engel gibi görünen bu zaman farklılığı aslında sizin sevginizin büyütecidir. Onunla sulanacaksınız. Meyveler onunla yeşerecek. Onunla olunacak. Meyveler hayatınıza yeni güneşler gibi doğacak. Allah'ın güzelliğini bütün boyutlarda yaşayacaksınız. Allah-u Teala'nın sevgisi, bir karşılaştırın bakalım. Şeytanın çirkinliklerinde en ufak bir benzerlik gösterebilir mi? Bir tarafta gece var, karanlık var, huzursuzluk var, kavga var, stres var, kaos var. Her şey bütün boyutları çirkin ve huzursuz kılıcı. Bir tarafta da sevgiyi düşünün. O sevginin ışığı altında aydınlanan bir kainat. Allah'ın nurları içinizi boydan boya kaplayan güzellikler, güzellikler, güzellikler. Hasret hangi tarafta yeşerir dersiniz? O karanlıkların temsil edildiği şeytanın yanında mı? Şeytan varsa nefret vardır. Nefret varsa hasret yoktur. Allah varsa sevgi vardır. Sevgi varsa hasret vardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzelliğine dikkatle bakın. Bir tarafta hep güzellikler, tesbih tanesi gibi ardarda sıralanmış, sizin her birini tutmanızı bekleyen, onlara ulaşmanızı bekleyen güzellikler. İşte bu güzellikler o tesbih tanelerinin belki en önemlisi hasret. Öyleyse sakın hasreti gözlerstirici bir meselesi olarak görmeyin. Eskiler demişler ki gözden uzak olan gönülden de uzak olur. Eğer gönülde sevgi yoksa elbette uzak olur. Ama ya sevgi varsa uzak olmaz. Daha yakın olur. Eğer sevgi varsa hasret sevgiyi sular, sevgiyi yeşertir, sevgiyi büyütür. Sevgiyi Allah yolundaysa büyütmekle kalmaz, yüceltir. Biliyorsunuz ki yükselmekle yücelmek aynı anlama gelmez. Allah'ın sıratı müstakim üzerinde ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yükselmektir. Ruhunuz sonunda Allah'a ulaşır ve vuslata nail olursunuz. Yükselmenizin sonuna ulaştınız. Yol bitti. Peki ya insanı kamil olmak, kemal derecelerinde olgunlaşmak, sevginin ırmaklarından sulanmak, suvarılmak daha doğru bir ifadeyle ve oradan alınan o güzellikleri yaşamak. Bu hepinizin hakkı. Ama bunu sadece sevenler yaşayabilir. Diğerleri bu imkanın sahibi değildir. Onlar sadece nefret ederler. Onlar sadece şeytanla arkadaştırlar. Bütün ölçüleri maddi hesaplara dayanır. Hep Allah yolundaki hizmetten kaçmaya çalışırlar. Oysa ki mutlu kılacak olan şey sizleri onun yolunda hizmet edebilmektir. O hizmet edenlerin neden mutlu olduklarına dikkatle bakın. Orada sevgi vardır. Orada aşk vardır. Eğer sevgi varsa, aşk varsa orada fedakarlık vardır. Sevmenin bedeli. Ve Allah-u Teala'nın izinde daha çok sevmek, daha çok sevmek, daha çok sevmek. Muhabbetin, sevginin, aşkın artışı ve hayranlığa ulaşması. Hayranlık sadece o sonsuz bir meşesidir. Noktalanır mı? Hayır, noktalanmaz. Başka sistemlerin hepsi noktalanacaktır. Mesela Allah-u Teala'nın karşısında bir cahil insan kendinin bir şey olduğunu zanneder. Gurur abidesi gibidir insan. Vaktiyle Mevlana'yı da öyleymiş. Her tartışmada rakiplerini hep yendiği için bir gurur abidesi gibi dolaşırmış ortalıkta. Sonra bir sevgi abidesi olmuş. İşte güneşin, işte karanlığın iki tane dünyası. Gurur nefsimizin en korkunç afetlerinden bir tanesidir. Tevazunun yerine sevgiyi koymak mecburiyetini duyuyorum. Sevgi öyle bir müessesi olarak Allah-u Teala tarafından yaratılmış ki varlığındaki bütün afetlerin toplamından daha değerlidir tek başına. Sizi tek başına hedefe götürür. İnsanlar o gururun sahibiyken Allah'a değer vermezler. Mukayyet etmek gereğini duymazlar. Ama Allah'a yaklaştıkça kendinizle onu mukayyet etmek gereğini duyacaksınız. Bakacaksınız ki 99 esmasının her birisi için o mükemmelliği ve tamamiyeti temsil eder. Ve ona köle olmayı başardığınız zaman kocaman olduğunuzu ama kocaman bir sıfır olduğunuzu göreceksiniz. Onun 99 esmasındaki tamamiyet, onun 99 esmasındaki mükemmellik, eksiksizlik ve sizin 99 esmanın her birindeki sıfır oluşunuz. İşte köleliğinizin üst noktası orasıdır. Sizi sonsuz mutluluğa ve sonsuz hürriyete götürecek olan makam, o makamdır. Salah makamıdır. Salah makamı size ait olan her şeyin tükendiği, yok olduğu, sıfırlandığınız noktadır. Başka bir ifadeyle sevginizin bütün boyutlarıyla hayranlığa dönüştüğü makamdır. Siz yoksunuz. O var. Neydi başlangıçtaki olay? Siz vardınız. Başka insanlar vardı. Ve Allah vardı. Ne zamana kadar üç boyut olarak gidiyorsunuz? Başkalarının davranışları sizi üzmeye devam ettiği sürece Hep üç grup var. Siz varsınız, başkaları var ve Allah var.
0: Öyle bir yere ulaşacaksınız ki dahili zikrin o noktasında artık başkalarının yaptığı hiçbir fiil sizi üzemeyecek. Ne olmuşsunuz? Ne güzel anlatıyor Allah-u Teala. Takva elbisesini giydiniz. Takva zırhını kuşandınız. Artık onlar kılıçlarıyla, artık onlar silahlarıyla size bir zarar veremezler. Üzerinize Allah-u Teala takva zırhını gönderdi. Ve giydirdi size. İşte salah makamının hediyesi budur. Kim takva zırhını giyerse artık başkaları yoktur. Onu öldürmek isteyenler vardır. Ona kötülük etmek isteyen bir sürü insan vardır. Ama onun gözünde hiçbirisi görünmez. O takva zırhının sahibidir. Üçüncü takvanın üst mertebesine ulaşmıştır. Oradan sonra yani ihlas makamında siz varsınız, başka insanlar yok. Bir de Allah var. Ne zaman salaha ulaşırsanız orada siz de yoksunuz. İşte kendinizi sıfırladığınız yer, sizin de yok olduğunuz yer, yalnız Allah'ın var olduğu yerdir. Sevginin sizi götüreceği son istasyon orasıdır. Sıfırlandığınız yer. Allah'ın bütün güzelliklerini üç vücudunuzun hepsinde bütün boyutlarıyla yaşadığınız ve üç vücudunuzun birbirinden farkı kalmadığı yer. Baştan ruhunuz ve nefsiniz geceyle gündüz gibiydi. Oraya ulaştığınız zaman İkisi de gündüzün en aydınlık kesimini temsil ederler. Bu güzellikler Allah-u Teala tarafından yaşamak için verilmiştir. Yaşamak. Ne kadar Allah-u Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır ki bizi başka bir varlık olarak değil, İnsan olarak yaratmış. Şu kainatta yarattığı mahlukatın en üstünden olarak yaratmış. Ve bunun için ne kadar Allah'a hamd etsek şükretsek azdır. İşte ne zaman bunu idrak edeceksiniz? O söylediğimiz kutba ulaştığınız zaman. Orada ne zaman etrafınızdaki insanları sıfırlarsanız, ne zaman daha öteye geçip kendinizi de sıfırlayabilirseniz, geriye sadece Allah kalır. İşte orada hasret bütün boyutlarıyla duruma hakimdir. Bir an bile Allah'tan ayrılmayı istemezsiniz. Ama yaşamak mecburiyetindesiniz. Hayatta olduğunuz sürece bu hayatın gerektirdiği görevleriniz var. Şu anda ben hayatımın en güzel görevini yapıyorum. Sizlere Allah'ı anlatıyorum. Sizlere hasreti anlatıyorum. Sizlere sevgiyi, aşkı, hayranlığı anlatıyorum. Doyulmaz bir zevki yaşıyorum. Birçoğunuz aynı zevki benimle birlikte yaşıyor. Sadece yaşama hacimleri birbirinden farklı. Yoksa aynı zevkler. Bu hacimler de hiç kimsenin elinde değildir. Hacim farklılığı Allah'ın ihsanları sebebiyledir. Ama siz kendinizden ne kadar vazgeçebilirsiniz, Allah'ın sizdeki o aşk boyutunu o kadar büyütmesine neden olursunuz. Arkasında hep
1: sizden Allah'a bir geçit aramak vardır.

yaklaşıyorsunuz. Dikkat edin ki buradaki size güç veren en büyük, en sağlam müessese Allah'a karşı duyduğunuz sevgidir, aşktır, hayranlıktır. İşte biz bu dünya üzerinde sadece ve sadece bir aynayız. Allah'ın aynasıyız. Size karşı. Sizin aynınızız Allah'a karşı. Öyleyse biz bir köprüyüz. Allah'la sizlerin arasında bir köprü. Onun bize öğrettiği bütün güzellikleri sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Biz yaşarız. Siz yaşayacaksınız. Dikkat edin ki Allah'ı kendi saflarınıza aldıysanız bu sizin için kutsallığın üst noktalara doğru yürümesi anlamına gelir. Güzellikler, güzellikler, güzellikler ve bu güzellikleri saran gül kokuları. Bir gün ağzınızdan Allah'ın gül kokularının çıktığını yaşayacaksınız. Sonsuz bir mutluluk ifade edecek bu size. Ve bir gün etrafınızın Allah'ın nurlarıyla hale hale şekil değiştirdiğini, aydınlandığını göreceksiniz. Her an onun nurlarını beraberinizde göreceksiniz. Başınızın üzerinde o salah nurunu yaşayacaksınız. Ve ona hayran olmanın en güzel bedelini ondan alacaksınız. Bu kainattaki en yüksek değerlerle sizi teçhiz edecek. Yani Hazril Azim'in, yani Fevzil Azim'in, yani Ecrül Azim'in sahibi olacaksınız. Ve hayatınız ona şükretmekle, hayatınız ona hamd etmekle, hayatınız ona kendinizi hasretmekle geçecek. Bütün güzellikleri onunla birlikte yaşamanın sonsuz mutluluğuna ulaşacaksınız. Hepinizin sevginin ışığı altında, sevgi hanesi içinde bütün bu sizlere bu küçücük bir saatlik zaman parçası içinde anlatmaya çalıştıklarımızı, yaşamanızı, bu büyük tutuluğu bizimle ve Allah'la paylaşmanızı bütün gönlünüzle dileyerek ve dualar ederek bu akşamki sohbetimizi hasretle İnşallah burada tamamlıyoruz. Ona olan hayranlığınızın artması dileğiyle Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salamu Aleyküm.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ünlü dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. İşte bir mutluluk sohbeti

İşte sizler, işte biz ve işte Allah. Hepimiz birlikteyiz. Mutluluk mu? Bu Allah'ın temel hedefi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemek kulluğun başlangıcı. Dilediğiniz andan itibaren birinci kat cennetin sahibisiniz. Ya dilemezsiniz, ömrünüz boyunca tağutun kulu olarak kalırsınız. Yani insan ve cin şeytanların kulu. Ya da dilersiniz, Allah'ın kulu olursunuz. Ama olduğunuz andan itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cenneti hak ettiniz. Sevgili kardeşlerim, bu statü 7 kademelik bir statü, 7 kat cenneti de içerir. Öyleyse birinci muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenler, dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Cehennem mutsuzluğun en açık şekilde temsil edildiği yerdir. Orada hep insanlar huzursuzdur, işkence içindedirler ve onlara açık bir şekilde eziyet edilmektedir. Bunun sebebi bütün onlardan kurtulmaları için Allah'ın kendilerine verdiği o en basit, en kolay çözüme yaklaşmaktan imtina etmeleridir. Ona burun kıvırmalarıdır. Sen ne emredersen emret, ben senin emrine itaat etmem manasına gelmektedir bu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi derhal cennetine almaya hazır. Cehennemi bilmiyorsunuz tabii. Ama bir gün Allah Teala size gösterirse onun cehennemin her katının ne kadar korkunç bir karanlığı, hüznü, acıyı getirdiğini, aksettirdiğini göreceksiniz. İlk defa Allah Teala size cehennemi gösterdiği zaman, yoksa gideceğim yer burası mı diye büyük bir korkuyla Allah Teala'ya soracaksınız. O da bunları ibret olsun diye gösterdiğini söyleyecek. Bilgi edinmeniz için. Allah'ın yolunda ilerledikçe bu teminat büyür. Sevgili kardeşlerim, cennetle cehennemi birbirinden ayıran şey bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz, Allah'ın cennetinin sahibi olursunuz. Bu birinci kat cennettir. Ya da dilemezsiniz. O zaman cehennemi tercih ettiniz. Allah sizi cehennemine atmaz. Siz kendi kendinizi cehenneme atarsınız. Allah'ın o emrini dinlemediğiniz için Allah'ın sizi götüreceği yer, sizi ulaştıracağı yer cehennemdir. Allah Teala'nın vazifelerini size ulaştıracağı yer cehennemdir. Ama Allah sizi oraya atmak istediği için değil, siz orasını tercih ettiğiniz için. Cehennem bekçileri insanların çoğu için bunu söyleyecekler. Çünkü insanların %90'dan fazlasının ne yazık ki gireceği yer cehennemdir. Allah'ın bu kadar açık ve kesin ikaz etmesine rağmen, Allah'ın bu kadar kolay bir sebeple bütün kullarını cennete davet etmesine rağmen, insanların çoğu ne yazık ki Allah'ın davetini hiçe sayacaklar, Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler ve cehenneme girecekler.
Bunda da din öğreticilerinin büyük sorumluluğu olacaktır sevgili kardeşlerim. Bu cehenneme girecek insanların hepsi cehenneme ulaştıkları zaman bölük bölük onlar cehennemin kapısına ulaşacaklardır. Ve cehennem bekçileri kapıyı aralayıp onlara diyeceklerdir ki sizlere sizin aranızdan nezir gelmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Ve buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi size? Sizin aranızdan nezirler, Mülk Suresinin 8. ayet-i kerimesi, sizin aranızdan Resuller, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi. Her ikisinde cevap aynı. Evet, geldiler. Mülk 8'e göre cevap, Mülk 8, 9, 10'a göre cevap, geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Biz seni dalalette görüyoruz dedik. Bir, inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmedik dedik, indirmemiştir dedik. Üç, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Sonra mı? Eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte sevgili kardeşlerim, günahları sevaplarından fazla olanların hepsinin, ki bunlar ne yazık ki insanların toplamının %90'ından fazlasını oluşturacaklardır kıyamet günü, bunların hepsi oraya, cehenneme bu kapıdan geçerek gireceklerdir. Kapı biraz yükseltilecektir. Herkes bu cehenneme gireceklerin, cehennemde kalacakların hepsi mutlaka burunları yere sürtünerek cehenneme girmek mecburiyetindedirler. Yüzüstü sürünerek gireceklerdir ve mutlaka burunları yere sürtülecektir. Ve sonsuza kadar cehennemde kalacaklardır. Hiçbir zaman cehennemden çıkıp da cennete girmeleri mümkün olmayacaktır sevgili kardeşlerim. Masallarla avunmayın diye söylüyorum. Yalan söylüyorlar. Cehenneme girdikten sonra, orada hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra Allah Teala sizi alacak. Hop cennetine, orada cennette yan gelip yatacaksınız. Hayır, böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Tam aksine 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenin orada ebediyen kalacağını söylüyor. Ve biz de sizi uyarıyoruz, bu görevle görevliyiz. İnanılmaz derecede kolay bir sebeple Allah'ın cennetine girmeniz varken, sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da bu kadar çok insan karşımızda oluyor? Nasıl oluyor da bu kadar çok insan kendilerini kurtaracak olan şeyleri onlara ulaştırdığımız halde asla söylediklerimizi yapmak konusunda bir gayrete de gerek yok. Bir dileğin sahipleri değil. Ne karşılığı, neyi satın alıyoruz sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Birinde terazinin bir kefesinde Allah'a ulaşmayı dileme var. Bunun karşılığında milyarlarca seni yaşanacak olan enerji bedenlerle, yani yaşlanmayan bedenlerle aynı yaşta hep kalacak olan, dünyadaki bütün zevkleri yaşayacak olan cennet ehli var. Sonsuza kadar orada kalacaklar ve hiçbir şeye üzülmeyecekler. Onlar için üzüntüler bu dünyada kalmış olacak. Sonsuz bir mutluluk içerisinde milyarlarca senelik bir hayat.
Ne karşılığı? Düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyadaki insanlar mutluluk için yaşıyorlar. Herkes mutlu olmanın peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. İnsanlar sadece Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için mutlu değiller. Bütün hayatınızı daha rahat, daha güzel, daha mutlu bir hayat yaşamak için dizayn ediyorsunuz. Gayretleriniz hep o istikamette, öyle değil mi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle değil mi? Hepiniz dünya hayatında mutluluğu arıyorsunuz. Herkes mutluluğu arar. Ve insanların çoğu, %90'dan fazlası bu mutluluğa erişemez. Bilmedikleri için mi? Hayır. Mutlaka muhatap olacaklardır buna. Mutlaka herkese Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksın ifadesi ulaşacaktır. Ulaşmayan hiç kimse olmayacaktır. Ama bunların %90'dan fazlası reddedeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Şimdiye kadar dilememişlerdir. Bundan sonra da kıyamet gününe kadar. Gene insanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Bir devrede sadece insanların büyük kısmı böyle bir mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne karşılığı, neyi satın almak? Bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek. Satın aldığınız şey milyarlarca senelik bir mutluluk. Bir de bu dünyadaki hayatınızda dünya mutluluğunun mutlaka yarısı. İki. Üç, devam edebilirseniz siz dışarıları yapmaya dünya mutluluğunun tamamına kadar ulaşabilirsiniz. Bu dünyayı da muhteşem bir mutluluk içinde geçirebilirsiniz. Ahirette de mutlaka sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalırsınız. Neyin karşılığı? Her şey bir dilekle başlıyor. Ve Allah-u Teala bu dileğin karşılığında bir garanti veriyor size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka bana ulaşmayı diledi ve öldü. Cennetimi alırım, birinci kat cennet. Ölmedi. Bu kişi yaşıyor. İrşat makamına ulaştı. İkinci kat cennetin sahibi. Allah'a ulaşamadan öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Ama yaşarsa ben onu kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Nasıl mürşidine ben ulaştırdıysam, ona mutluluğu ben yaşattıysam, mürşidine ulaştıktan sonra vücudundan ayrılan ruhunu kendime gene ben ulaştıracağım diyor. 14. basamaktaki kişi mürşidine ulaşıyor. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Allah ulaştırıyor ruhu. O kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştırıyor. Neyin karşılığı? Bir dileğin karşılığı. Ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Eğer o kişi mürşidine ulaşıp da Allah'a vasıl olamadığına verilmişse, ikinci kat cennetin sahibi, Allah'a ulaştıktan sonra rahmetli olmuşsa, üçüncü kat cennetin sahibi. Bu noktada kişi dünya saadetinin de yarısını garanti eder. Allah Teala mutlaka ona dünya saadetinin en az yarısını verir, onu nasiplendirir. Neyle yapar bunu? Kişiye nefs tezkiyesi yaptırır. Bu tezkiyenin neticesinde o kişinin nefsinin kalbinde %51 nurlardan oluşur. Allah'ın sözü buraya kadardır. Ama bu demektir ki o kişinin davranışlarındaki mutluluk oranı %50'den fazladır. Uyum hali, nefsle ruh arasındaki uyuşma standartları. Öyleyse ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek,
mutlak olarak cennet, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat cennet kişinin Allah'a alışmayı diledikten sonra 6 aylık bir ömrü olsa, bu kişi mutlaka dünya saadetinin yarısını elde eder, üçüncü kat cenneti de mutlaka elde eder. O elde etmez. Allah ona bunları o talebinin karşılığı olarak mutlaka sağlar. Allah için bu kadar önemli sizin dilemeniz mi? Sizin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Talebi bu. Ve tabi böyle bir talebin tahakkuku için ne olması lazım? Böyle bir dileğin tahakkuku için çok zor şeyler olması lazım diye düşünüyorsunuz. Hayır. Hiç zor bir şey yok. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek, geri kalanı Allah'a ait. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Üçüncü kat cenneti kılacak. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Ne yapmışsınız? Bir dilekte bulunmuşsunuz. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demişsiniz Allah-u Teala'ya. Ama bu dilinizle bir talep değil. Kalbinizle bir talep. Dilinizle kalbinize iştirak ediyor. Allah hep kalbinize bakar. Talep kalbinizdeyse olay bitmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dileyenlerin bir dilek karşılığı satın aldıkları şey sonsuza kadar milyarlarca senelik bir cennet saadeti. Şu dünyadaki en güzel hayatı düşünün, ondan da daha mutlu olacağınız bir hayat cennet hayatıdır. Hiç kimsenin kimseye düşman olmadığı, herkesin birbirini sevdiği, bütün zevklerin var olduğu bir muhteşem yaşantı, cennet yaşantısı ve bu sizin bir tek dileğinize bakar. Ne karşılığı o cenneti milyarlarca yıl yaşayacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı, bir dilek karşılığı. O kadar. Nispet var mı aralarında? Bir benzerlik var mı? Bir orantı? Sevgili kardeşlerim, bir karıncayla kainatın mukayesesi gibi. Bütün bir kainat 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar bizim dünyamız gibi yıldız. Büyüklüğü zihninizde düşünmeye çalışın. İşte kainat böyle hesap ediliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neyin karşılığı, neyi satın alıyorsunuz? Bir dileğin karşılığında milyarlarca yıllık bir muhteşem cennet saadeti. Yetmez. Gene bir dilek karşılığında, aynı dileğin, bir tek dileğin karşılığında dünya mutluluğunun da yarısını satın alıyorsunuz. Allah Teala kainatın yaratıcısı bu kadar cömert. Bu kadar az şeyin karşılığında, bir tek dileğin karşılığında size verdiği ikramlara bir bakın. Bu sizi ne kadar çok sevdiğinizin ifadesi değil mi sevgili kardeşlerim? Hala birçok insanlar Allah'ı cehenneme atan, cezalandıran bir Allah olarak düşünürler. Hayır. O sizi cehenneme atmaz. Siz onun elçilerinin, resullerinin söylediği şeyleri dikkate almadığınız için, bu mukayeseyi yapamadığınız için, bir hiç sebebiyle, bir tek dileğiniz sebebiyle Allah'ın size verdiği milyarlarca yıllık cennet saadetini ve dünya saadetinde yarısını garanti etmesine karşılık siz Allah'a onun dileğini yerine getirmemekle ihanet ediyorsunuz. O bunu kendisi için mi yapıyor? Ne yapabilirsiniz Allah-u Teala'ya? Ne faydanız dokunabilir? Siz sadece bir yaratıksınız. Biz de öyleyiz. Sadece bir yaratıkız. Bir mahluk.
İnsanlar robotlar falan yapıyorlar. Onlar yaratık değil, insanlar tarafından yapılan nesneler. Neden? Çünkü canlı değiller. Allah Teala'nın yaratıkları, biz insanlar canlı yaratıklarız. Yarattıktan sonra Allah Teala can vermiş bize. Serbest irade vermiş, dilediğimizi yapmak yetkisinin sahibiyiz. İşte Allah Teala o serbest iradeye o kadar çok değer veriyor ki diyor ki kulum o serbest iradesiyle benden mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Bu dileği onda göremezsem kurtuluşu yoktur diyor. Ben diyor Allah olarak, onu yaratan olarak şu kadarcık bir talebine milyarlarca senelik bir mutluluğu veriyorum mükafat olarak. Dünyada ne kadar ömür verdiysem o ömrü de yaşantısının yarısını mutlaka saadet içinde, mutluluk içinde geçirmesini ben garanti ediyorum. Ve benim bu büyük nimetlerime kişi sırtını çevirerek hayır ben sana ulaşmayı dilemiyorum diyorsa diyor Allah Teala, ben ona duyurdursam ki eğer bunu yapmazsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, bana ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Dünyada da mutluluk yüzü göremezsin dediysem diyor Allah Teala, indirdiğim kitaplarla bunu duyurduysam, nebilerime, peygamberlerime verdiğim kitaplarla bunu duyurduysam ve her devirde bütün kavimlerdeki resullerimde de bunu hep insanlara tekrar tekrar söylettiysem ve bütün bunlara rağmen benim emrime değil de şeytanın emrine tabi oldularsa, bir tek dileği bile kendilerini yaratan Allah'a çok gördülerse, onları bu sonsuz saadetlere ulaştıracak olan sadece o tek dileği de çok gördülerse, o zaman onların hakkı cehennem değil midir? Sevgili kardeşlerim, mantık açısına göre bir düşünün bakalım. Allah sizden ne istiyor? Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor, bu kadar. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Size namazı sevdirecek olan o, orucu sevdirecek olan o, açlık duyurmayacak olan o, oruçta. Namazda fiziğin ötesine geçmenizi sağlayacak olan o. Önünüzde yeni alemlerin açıldığını göreceksiniz namaz kılarken. Gözlerini kapattığın zaman açıkken de görebilirsin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa ve bu kadar küçücük bir şeyle, bir küçücük dilekle sizi sonsuz mutluluklara, sonsuz bir cennet hayatına ulaştıracaksa, yani şu dünyadaki 50-60 senelik, 100 senelik hayatı uzun bir devre olarak mütalaa için, milyarlarca sene orada Allah'ın cennetine kalmak sonsuz bir hayattır. Bu sonsuz mutluluğa karşılık benim istediğim şey diyor Allah Teala, bir tek bana ulaşmayı dilemekse, bir tek dilekse ve benim yarattığım insanlar buna nankörlük edip de benim emrimi yerine getirmiyorlarsa bu beni hiçe saymaktır diyor Allah Teala. Onları o kadar sevmeme rağmen bu sevgime ihanet etmektir diyor Allah Teala. Küfranı nimettir diyor. Nimetin küfranıdır diyor bu. Ve diyor onları cezalandırırım. Hem de bu cezalandıracağımı baştan söylerim. Ben sizi cezalandırmak istemiyorum. Sizi ne kadar çok sevdiğimi ispat etmek istiyorum size. Ölçü meydanda bir tarafta, terazinin bir tarafında bir tek dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek, sadece dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cennetine gitmeyi dilemiyor musunuz? Hepiniz cennete gitmek istersiniz. Öyleyse ne olur yani deseniz ki ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum.
biliyorsunuz ki bu talebiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine götürecek. Dileğinizin bu olduğunu hepiniz kabul ediyorsunuz. Hepiniz cennete girmeyi düşünmüşsünüz, talep etmişsiniz, istiyorsunuz. Ona ulaşmak için, Allah'ın cennetine ulaşmak için bu dileğinizin hüviyetini değiştireceksiniz sadece. Bu kadar. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Serbest iradeniz bunu kalbiniz de söyleyecek. İrade devreye girmişse mutlaka onu söyleyecek olan kalptir. Ve Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Dilerseniz kendinizi kurtardınız. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Hayır, Allah seçmedi. Allah sizi cehennemine göndermedi. Siz cehenneme kendinizi gönderdiniz. Sevgisini Allah-u Teala daha nasıl ifade etsin sevgili kardeşlerim? Bir hiç sebebiyle, sadece bir dilekle milyarlarca senelik bir mutluluk, dünya mutluluğunda yarısı. Nefs tezkiyesini garanti ediyor Allah-u Teala. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok etmeyi garanti ediyor bir dileğinize karşılık. Mutlaka dünya hayatını yaşarken de yarı yarıya bir mutluluğu garanti ediyor Allah-u Teala. Ya devam ederseniz, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra devam ederseniz, oho! O zaman asıl dünya mutluluğunun ne olduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın garanti standartlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız. Allah Teala derhal rahim etmesine tecelli etti. Size Furkan verdi 7 tane. Takva sahibi oldunuz çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. 7 Furkan'la bütün günahlarınızı örttü. Ve 12 tane ihsan aldınız Allah Teala'dan. Mürşidinize ulaştınız. Siz yapmadınız. Hep bunları yaptıran Allah. Sizin yaptığınız şey, şu cüz'i iradeniz var ya, kişisel iradeniz, külli iradenin bir cüz'ü, bir parçası olan, size ait olan irade, o iradeyle dilediğinizi yapmakta tamamen serbest bırakıldınız. İşte o serbest bırakılan insanların seçimi Allah için son derece önemli. Çünkü bu aklı başında bir kulun, bir mahlukun onun yaratıcısına olan saygısını, sevgisini ifade eder. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin dizaynı son derece basit bir olaydır. Mutlaka o kişi Allah-u Teala tarafından ruhu kendisine ulaştırılacak olan bir kişi olacaktır. O kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Kesin. Hiçbir negatif faktörün oluşması mümkün değildir. Allah'a ulaşıncaya kadar ne şeytan ne o kişinin kendisi buna karşı çıkamazlar. Çünkü iradeleri Allah'ın ilahi iradesi tarafından kontrol altına alınmış, bloke edilmiştir. Yani sevgili kardeşlerim, mutluluğu adeta Allah Teala size zorla yaşatıyor. Çünkü onu hak ettiniz. İradeniz başka bir şeyler de söylese Allah Teala kabul etmiyor onu. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. Ve mutlaka nefsinizin kalbindeki %51'lik tezkiyeyi de gerçekleştirir Allah Teala. Kalp temizliği, kalbinizin afetlerinin %51'ini mutlaka yok eder. %2 rahmet nuru yerleştirir nefsinizin kalbine. %49 da fazıl yerleştirir. O yerleştirir. Ne oldu? İrşad makamına ulaştınız. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Nefs tezkiyesine başladınız. Hepsini yaptıran Allah-u Teala, bunlardan hiç sıkıntı duymadığınız gibi büyük mutluluk duyuyorsunuz. Zikrinizi yaparken, namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, Allah'ın bütün güzelliklerini işlerken, özellikle zikrederken büyük zevk duyuyorsunuz. Bunu size veren, yaşatan
Bu zevki tattıran Allah'tır. Yaptığınızsa bir dilek, Allah'a dilemek. Üçüncü basamak, 14. basamakta Allah'ın size gösterdiği ve kalbinize de sevdirdiği mürşidinize ulaşmak ve tabiyeti sağlamak. 21. basamakta ruhunuzu kendisine ulaştırmak. Hepsi Allah'ın işi. Allah yaptırıyor hepsini. Bundan sonra siz aklınız başınızdaysa Allah Teala ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için verdiği sözü yerine getirdi. Ruhumu kendisine ulaştırdı. Bana bu büyük mutlulukları yaşattı. Öyleyse ben madem ki Allah Teala diyor ki kim bana tevekkül ederse yani beni vekil ederse hedefine neydi hedefi? Allah'a ulaşmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah'ı vekil etmiştir. Allah'a vekil ettiği anda ilahi irade, Allah'ın iradesi o kişinin cüz'i iradesini bloke eder, kontrol altına alır. Vekil olarak o kişinin hayatına girer Allah Teala. Ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır, nefsinin kalbindeki bu güzellikleri gerçekleştirir. Bir kişi bunu görüp de Allah Teala bana ne söz vermişti? Ruhumu kendisine ulaştıracaktı. Ne yaparsam Allah'a ulaşmayı dilersem diledim. Allah Teala hamdolsun ki bunu gerçekleştirdi. Öyleyse ben fizik vücudumu da Allah Teala'ya teslim etmeyi dilersem Allah Teala mutlaka gene beni kontrol altına alacaktır irademi ve beni kendi zatına ulaştırmak sadedinde ruhumu kendisine nasıl ulaştırdıysa fizik vücudumu da Allah'a tam itaat eden bir hüviyete getirerek, yasaklarına riayet eden, emirleri mutlaka yerine getiren bir hüviyete getirerek fizik vücudumuzu da teslim alacaktır. Alacağına dair söz vermiş. Kim diyor tevekkül ederse ben bunu yaparım diyor. İş tevekkülde. Yani kişinin Allah'ı vekil etmesinde. Vekil kelimesi, vekalet kelimesi, müvekkil kelimesi, ve konuların bu noktadaki esasını teşkil eden tevekkül kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'a fizik vücudunu da teslim edeceğine iman eden kişi Allah'a ikinci defa tevekkül etmiştir. Ve Allah mutlaka onun fizik vücudunu teslim alır. Bu noktada o kişinin mutluluğu dünya mutluluğu %80'i mutlaka aşar. %100'e doğru yükselir. Geriye kalan birazcık sıkıntı henüz nefsin afetlerinin tamamlanmamasından kaynaklanır. Yoksa fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine riayet eder, yasakları asla işlemez. İradi yapı Allah'ın ilahi iradesidir. Ve kişiyi mutlaka o noktaya ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah'a fizik vücudunu kişi nasıl teslim etmiş olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Burası o kişiye üçüncü kat cenneti sağlar. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ikinci kat cennet mürşidine ulaşıp tabiyet sırasında, üçüncü kat cennet ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, dördüncü kat cennet de fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman tahakkuk eder. Dünya saadeti ruhunu Allah'a teslim ettiğinde %50'yi aşmışken, fizik vücudunu teslim ettiğinde bu rakam dünya saadetinin toplam saatlere oranı %80'i aşar. Burası 25. basamak. 26. basamakta kişi daimi zikrin sahibi olur. 27. basamakta da nefsini Allah'a teslim eder. Her ikisi de hikmet basamaklarıdır. Burada
O kişinin dünya saadeti %100'dür. Kişi daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %100, %98 fazıllar, %2 de rahmet nurları o kişinin nefsinin kalbini %100 doldurur. Ve bu noktada dünya saadetinin temelini teşkil eden uyum hali mutlak olarak tahakkuk eder. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Başlangıçta neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu. Yani nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini asla işlemek istemez. Hiçbir emrini asla işlemek istemez. Bütün yasaklarını da mutlaka yapmak ister. Halbuki ruhunuz fazıllar iç muhtevasında olan hasletler sebebiyle asla böyle değildir. O hasletler onu Allah'ın bütün emirlerini yapmaya götürecek bir hüviyettedir. Yasaklarında asla işlemeyecek bir özellik gösterir. Yani ruhunuzun hasletleri topyekün Allah'ın bütün emirlerine itaat ederler. Yasaklarına asla iltifat etmezler. Yasakları asla işlemezler. Yapıları böyledir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yapmamak istiyor. Ruhunuz yapmak istiyor. Nefsiniz Allah'ın bütün yasaklarını işlemek istiyor. Ruhunuz da asla işlemek istemiyor. Birisi yanlışı şeytanın emrinde, ikincisi doğruyu Allah'ın emrinde gerçekleştirmek istiyor. Ama karar merci aklınızdır. Eğer Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, serbest olduğu, Allah'ın bütün yasaklarının işlendiği bir ortam söz konusuysa, aklınızın şuurlanma ortamı buysa, aklınız hep nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakacaktır. Şeytan da onu talep ettirecektir size. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyeceksiniz. Arkasından Allah size azap edecek. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verecektir. Ve mutsuz olacaksınız. Hem olayları yaşarken mutsuz olacaksınız. Hem de sonraki bu cezalandırma sebebiyle mutsuz olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ya huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak veya huzursuz olmak. Öyleyse her şey bize bağlı. Bizim kararımıza, bizlerin Allah'a ulaşmayı dilememize veya dilemememize. Allah Teala'nın indinde söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi sonsuz mutlulukların içine girecektir. Ve katlarda ilerledikçe her şey daha güzel olacaktır. Ruhundan sonra fizik vücudunu, sonra da nefsini Allah'a teslim edecektir. Nefs tesliminde o kişinin durumuna baktığımız zaman bu kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Birinci özellik. Bu sebeple daimi zikrin neticesinde bu noktaya ulaşmıştır. Ve bu hedefe ulaştığı cihetle kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açıktır. Allah ile her an konuşabilir bir hale ulaşmıştır, bir noktaya ulaşmıştır. Ehli tezekkür olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır. Devamlı derecat kazanmakta olduğu cihetle ve diğer taraftan bu kişi için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamak üzere hikmet sahibi olmaktır. Hüküm sahibi olmaktır. Burası mutluluğun, cennet mutluluğunun beşinci katı, dünya mutluluğunsa %100'ünün
%100 olarak devam ettiği bir ortam. Sonra bu kişi bu ihlas noktasından sonra bir çağda ulaşacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Cennetin 6. katına ulaşacaktır. En sonra ise iradesini de Allah'a teslim edecektir. Dünya saadeti gene %100 olacaktır. Cennetin en son katına, 7. katına ulaşacaktır kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki bu hedeflere ulaşmak kişiye bağımlı bir olgudur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Bu bir iman müessesidir. Kişi iman ediyor ki Allah Teala mutlaka ruhunu kendisine Allah'a hayattayken ulaştıracaktır. Böyle bir dizaynla kişi yola çıkıyor. Allah'a ruhunun ölmeden evvel ulaştırmasını temin sadedinde yola çıkıyor. Bu kişinin iman derecesine baktığımız zaman Bakara Suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala huşu sahip huşunun o noktasında o kişinin ellezine diyor yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. O kişi huşu sahibi olan o kişi mutlak olarak inanır ki ruhunu ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaktır. Ve ölümden sonra ruhu Allah'a tekrar rücu edecektir, geri dönecektir. Böyle bir standardın sahibi olan kişinin ruhunu, bu imanın mutlak olarak ruhunun oraya ulaşacağına inanan kişinin imanı gereğince Allah Teala onun ruhunu mutlaka oraya ulaştıracaktır. Böyle bir iman o kişinin Furkan sahibi olduğu noktada gerçekleşir. Artık işiten, bilen, gören bir insan mutlak olarak bu Allah Teala'nın kendisine bunları sağladığının farkına varan kişidir ve Allah'ın o istikamette kendisine mutlaka en güzeli temin edeceği kanısındadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu güzellikleri yaşamamız için bizi bilgilendirdi, ilim sahibi kıldı. Öyleyse bakıyoruz ki İnsanlar irşada ulaştıkları zaman onlar için daha büyük bir mutluluk söz konusudur. İradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman en büyük mutluluk söz konusudur. Hazrul azim. Hazrul azimi. Burası Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in ve Eczül Azim'in müştereken oluştuğu bir noktadır. Hem dünya mutluluğunun bütünü, hem cennet mutluluğunun adın cenneti, en üst kat, 7. kat cennet. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala arzı göklerle yer kadar olan cennetlerden bahsediyor. Bir cennet ama bütün gökleri kaplıyor, bütün yer katlarını da kaplıyor. Buradan çıkan netice Allah-u Teala 7 tane gök katından bahsettiği cihetle
yedi katın her birinde ayrı bir cennetin söz konusu olması. Öyleyse bu alemin bir maddi tarafı var. Bir de göklerde yedi kat cennet söz konusu. Allah Teala biz diyor yıldızları zemin katın tavanı kıldık diyor. Gök katları ondan sonra başlıyor. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala'nın hepinizden istediği şey hepinizin mutlu olmanızdır. Allah Teala mutluluk içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutluluk içinde Allah'ın cennetine girmenizi, mutlak saadeti cennette devam ettirmenizi ister. İnsanlar Allah'ın ne söylediğinden, kendilerini yaratanın, kainatı yaratanın kendileri için cennetin cennetleri ve cehennemi hazırlayanın Allah'ın emirlerini dikkate almadıkları zaman mutsuz insanlar oluyorlar, huzursuz insanlar oluyorlar. Dikkate aldıkları zaman da mutluluğu yaşıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanların dizaynına dikkatle bakın. Mutluluk müessesesi bütün insanlar için bir hedef olmalıdır. Ve Allah-u Teala da böyle olmasını istiyor. Hepiniz mutluluğun şahikasına yükselebilirsiniz. Her şey bir dilekle başlar, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar sade ve bu kadar kolay bir sebeple hepiniz hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamak için Allah-u Teala tarafından mükafatlanmak yetkisinin, imkanının, hakkının sahibisiniz. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle uzattığınız zaman tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Bir tek dileğinizle her şeye sahip olmak, vazgeçmezseniz sonuna kadar bütün mutlulukları yaşayabilecek bir noktaya kadar yürümek, ama en az zahmetle en büyük hazı yakalamak, etap etap farklı neticeler gösteriyor. Bir kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah-u Teala size üçüncü kat cenneti garanti ediyor, üçüncü kata kadar. Ve dünya saadetinde yarısını. Dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü katı. Bir dilek karşılığı, başka hiçbir şey yok devrede. Sadece bir dilek karşılığı bu. Bu kadar sizi seven, bir tek dileğiniz için size hak ettiğinizin sonsuz kat fazlasını veren o Allah'tır. Mükafatı bol Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya mutlaka ulaşmayı dileyin. Sadece bir dilek sizi beklemediğiniz kadar mutlu edecektir. Garanti Allah tarafından veriliyor. Biz sadece bir vekiliz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bu büyük mükafatları bir hiç karşılığı, bir dilek karşılığı sizlerin ayaklarınızın dibine seriyor. Biz de sizleri uyarıyoruz. Allah-u Teala diyor ki Resullerimize, insanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları müjdelesinler diye ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Sizleri uyarıyoruz. Bununla vazifeliyiz. Mutluluk sizin de hakkınız.
sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İçin dilinizi kımıldatıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Hafizlikin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepinizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir. Kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı, Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız, kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu, kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar gelen geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: El-Fatiha ve Es-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

biliyor muydunuz? Onun gözünde yalnız siz varsınız, biliyor muydunuz? Onu ne kadar severseniz, o sizi onun şimdi kaç bin katı kadar daha fazla sever. Ve aynı miktarda sevgisi artar. Biliyor muydunuz? Bir ünit onu seviyorsunuz, o sizi bin ünite seviyor diye kabul ederim başlangıç seviyesi. Siz onu iki ünite sevmeye başladığınız zaman o sizi 2000 ünite sevmeye başlar. Siz onu 3 ünite sevdiğiniz zaman o sizi 3000 ünite olarak sevmeye başlar. Öyleyse bütün bu güzellikler sizin ona dönüşünüzle alakalıdır. O sizi hep sever ama siz ondan haberdar değilsiniz. Öyleyse hepiniz emanet taşıyorsunuz. Hepiniz rehine taşıyorsunuz. Acaba ne demek istiyorum? Hadi gelin sizinle beraber Kur'an'da bir yolculuğa çıkalım. Evvela ilk uğramız Müddessir Suresi 38-39-43 ayet-i kerime. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Rehinetün. Rehinetün. İlla ashabel yemin fi'l cennet. Ne diyor Allah Teala? Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Ama yemin sahibi olan nefsler var ya, yeminlerini yerine getirip de yemin sahibi olmak şerefini kazanmış olan nefslerinin yeminini yerine getirip de yemin sahibi unvanını kazanmış olan nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse kimlermiş rehineler? Nefslerimizmiş. Niçin rehineymişler? Kazandıkları dereceler diyor Allah-u Teala. Hadi söyleyin bakalım bana, pozitif dereceler mi? Negatif dereceler mi? Eğer pozitif dereceler olsaydı zaten rehine olmalılardı. Rehinelikten kurtulmuş olurlardı. Öyleyse bütün nefsler için başlangıçta herkes rehinedir. Herkesin nefsi rehinedir. Kazandığı negatif dereceler sebebiyle. Neden? Çünkü nefsinizin kalbi kapkaranlık doğuşunuzdan itibaren. Çünkü nefsinizin kalbinde sadece afetler var doğuşunuzdan itibaren. Çünkü nefsiniz devamlı sizi suça çağırır. Ve bu günah stratejisi şeytanın terkinleri altında nefsinizin afetlerinin yorulmasıyla sizi devamlı negatife götürür. Ve hep derecat kaybedersiniz. Kaybettiğiniz derece sebebiyle de rehinesiniz. Fizik vücudunuz mu rehine? Ruhunuz mu rehine? Nefsiniz mi rehine? Bu üçünden birisinin cevabını kesin olarak veriyor Kur'an-ı Kerim. Nefsler rehinedirler diyor. Ama biliyor musunuz ki nefsiniz bir rehinedir ama aynı zamanda da emanettir. Emanetin sahibine teslimi mutlaka rehinlikten kurtulduktan sonra gerçekleşecek olan bir vakadır. Ama rehine olmayan bir emanetiniz var mı? Evet, ruhunuz. Rehine olmayan başka bir emanetiniz var mı? Evet, fizik vücudunuz. Bunların kurtuluşu teslimi o rehineye bağlı, rehine olan nefsinize. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz emaneti yerlere, göklere, dağlara teklif ettik. Ama hiçbirisi emaneti kabul etmedi. Sonra insana verdik. İnsan kabul etti. Çünkü o cahildir. Yani nefsinin kalbi afetlerle doludur. Şimdi Müddessir Suresinin 8. 38-39-40. Ayetlerindeki duruma baktığımız zaman neyi görüyoruz? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Şöyle bir güzel bir söylüyor Allah-u Teala. Bütün nefsler rehinedirler iktisap ettikleri derecelere göre. Sonra enteresan bir şeyden bahsediyor. Ama yemin sahipleri diyor. Öyleyse rehineliğin yeminimizle alakalı var, alakası var mı? Kesin.

Öyleyse ne çeşit bir yemin? Nefsimizin Allah'a verdiği yemin ne çeşit bir yemin? İşte bu sualin cevabını Şem suresinin 9. ayet-i kerimesinde hemen yakalıyoruz. Hani Kur'an-ı Kerim içinde dolaşmaya çıkmıştık ya, limanlara örecektik birer birer. İlk liman Müddessir suresi 38, 39, 40. ayet-i kerimeler. İkinci liman Şems suresi 9. ayet-i kerime. Kat eflaha men zekkaha. Ard olsun ki onlar felah ederler. Onlar cennet müjdesini alırlar. Kimler? Onu nefslerini tezkiye edenler. Onu kelimesinin, oradaki onu kelimesinin nefs anlamına geldiğini, nefs anlamını ihata ettiğini nereden biliyoruz? Bir evvelki, iki evvelki ayetten biliyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Ve nefsin yama sevaha diyor bakın. O nefse ve onu sevva edene. Sonra ne diyor Allah-u Teala? O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Fe elhamaha ona bir evvelki ayeti kerimede geçen nefse ilham edilir diyor Allah-u Teala. Ne? Allah'ın takvası şeytanın fücuru. Öyleyse kimlermiş o felaha erenler? Felaha eren, kurtuluşa eren, cennete ulaşacak olan nefsler kimlermiş? Nefslerini tezkiye edenler, onu kendilerini tezkiye eden nefsler cennete girecekler, felaha erecekler. Öyleyse nefsimiz Allah'a bir yemin vermiş, tezkiye olacak. Acaba ne demek tezkiye? Tezkiyetün nefs. Arapçada böyle geçiyor. Ne demek bu? Nefsimizin tezkiyesi demek. Nasıl tezkiye olacak nefsimiz? Zikir adlı bir silah kullanılacak. Bu silahla nefsimizin kalbinde 7 tane kalp ihsanı tahakkuk edecek. 7 tane kalp şartı gerçekleşecek. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacağız. Nefsimizin kalbi baştan aşağı sadece karanlıklardan ibaretken, %100 afetlerden ibaretken netice değişecek. Nefsimizin kalbinde yavaş yavaş nur birikimi başlayacak. Nur birikimi %1-2 derken %7'yi bulacak. İkinci bir %7'yi bulacak. 7 defa %7'yi bulacak. Huşuda aldığımız %2 nurla birlikte nefsimizin kalbindeki nurlar %50'yi aşacak. Açtığı ne olacak? Yeminini yerine getirmiş olan, nefsini tezkiye etmiş olan birisi olacak. Rehine olan nefs kurtulacak mı? Evet. Nefsimizin rehinlikten kurtulabilmesi tam 7 kademede gerçekleşen bir olgudur. Peki bu neyi sağlar? Bu emanetin onun sahibi olan Allah'a geri dönüşünü, Allah'a ulaşmasını ve Allah'a teslimini sağlar. Öyleyse emanetin Allah'a geri dönmesi lazım. Allah-u Teala kim diyor ruhunu Allah'a döndürmeyi dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bunu söylüyor. Öyleyse yolumuzu Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra kurtuluşumuz kesin. Ne yapacağız ondan sonra? Eğer yaşıyorsak mutlaka müşidimize ulaşacağız. Yaşamıyorsak, Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşsek gideceğimiz yer kesinlikle cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemiş de ondan sonra ölmüşsek mutlaka kurtulduk. Çünkü Allah-u Teala kurtuluşu kesinleştiriyor. Amin olanların kurtuluşu kesin. Hem Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet kerimesinde hem de Vel Asr Suresinin daha 1. ayet kerimesinde kesinleşiyor. Amir olanlar mutlaka kurtulacak.
yaşıyorsak mutlaka mürşidimize ulaşacağız. Mürşidimize ulaşırsak ne olacak? Tam 7 tane kalp şartı gerçekleşecek bizden. Önemli mi? Söz konusu olan nefsimizin tezkiyesi, rehinenin rehinelikten kurtulması. Emanetin onun gerçek sahibine iadesini teslimini Allah-u Teala emretmiş Nisa'nın 8'de. Ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Dikkat edin, burada emanet kelimesi çoğul olarak kullanılmış emanetler, ama sahibi ehliha diyor. Onun ehline, sahibine, sahibi tekil olarak kullanılmış. Öyleyse işte böyle bir dizaynda emanetlerin Allah'a teslimi farz kılınmış. Allah Teala'nın söylediği yerlere, göklere emaneti teklif ettik de onları kabul etmediler. İnsan kabul etti diyor. İnsan cahildir. Yani insanın nefsi başlangıçta afetlerle doludur. Her açıdan cahildir insan. Özellikle Allah'ın ilmini bilmeme açısından cahildir. Dünya yönünü ne kadar bilirse bilsin, bu neticeyi değiştirmez. İnsanı kurtuluşa ulaştırmaz. Öyleyse cahil olan insanın öğrenimiyle beraber tatbikatının da onu kurtaracak olan bir yol içinde, bir patika içinde Allah'ın emirlerine paralel bir seyir takip etmesi lazım. Emanetin Allah'a ulaşması için rehinenin tam 7 kademede kendisini kurtarması lazım. Diyelim ki emanet öyle bir yerde ki evvela birinci odanın kilitini açacak, ikinci odaya geçecek. Onun kilitini açacak, üçüncü odaya geçecek. Onun kilitini açacak, dördüncü odaya geçecek. Ve hepsi birer kat yukarıda. Nefsin böyle bir birer kat, bir evin, bir apartmanın içinde 7 tane katını yükselmesi ve son katta rehinelikten kurtulmasına tam paralel olarak insan ruhu da göğün birinci katına, ikinci katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katına çıkacak. Anahtar mı? Rehinede. Allah-u Teala Araf suresinin 40. ayet-i kerimesi diyor ki, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, onlarla ve Allah'ın resimleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor Allah-u Teala. Kimdir Allah'ın ayetleriyle alay edenler? Allah-u Teala'nın demin söylediğimiz ayet-i kerimedeki cahilleri. Cahil olan insan, Allah'ı tanımayan insan, Allah'ın ayetleriyle alay eder. Bir insan düşünün, kendinizi düşünün, 200 trilyondan oluşuyorsunuz. Tam 9 katrilyon sizde siz varsınız. 9 katrilyon sizi ayak tırnaklarınız ucundan saçınıza kadar yaratacak olan, yeniden vücuda getirebilecek olan, bütün özelliklerin sahibi olan 9/2 katrilyon kromozom sahibisiniz. 9/2 katrilyon. Artık bu rakamlar benim kafamda şekillenemiyor. Kaç tane sıfır olduğunu unuttum bile. Ama katrilyon deyince herhalde bir değer var kafanızda. İşte ondan. O katrilyondan tam 9 tanesi sizde var. 1,000,000 milyar 9 sıfırlıysa, trilyon 12 sıfırlı, katrilyon 15 sıfırlı falan olması lazım. Doğru olmayabilir. Siz bakın matematik kitaplarına. Ama işte o kadar kromozoman sahipsiniz. Eğer insan cahil olmasaydı bunu bilirdi.
Rabbinin onu nasıl yarattığını bilirdi ve nefsini rehinelikten kurtarmak üzere derhal harekete geçerdi. Öyleyse ne zaman şu birinci odanın içinde esir olan üst kata geçebilmek için o aradaki anahtarla kapıyı açmak mecburiyetinde olan ve rehineliğin birinci safhasından o zaman kurtulan nefsiniz, o katın anahtarıyla orasını açtığı zaman aslında elindeki anahtar gök kapılarını açan anahtar. Göğün de birinci kapısı ruh için açılıyor. Neden Allah Teala gök kapıları açılmaz diyor? İnsanın cahilliği sebebiyle. Nefsin cahilliği sebebiyle. Eğer nefs iç dünyasındaki olguları adım adım değiştirmeye başlarsa cehaletten alim olmaya doğru bir seyir takip edecektir. Öyleyse birinci kata dünya üzerindeki sadece bir apartman düşünün, 7 katlı bir apartman. Onun tavanlarından yukarıya doğru ilişkiler var, kapılar var. Ve o birinci katın tavanını açtığınız zaman elinizdeki anahtarla göklerin de zemin katıyla birinci katı bağlayan birinci gök katının kapısı açılıyor. Artık birinci kata ruhunuzun emanetin ulaşması temin ediliyor. Öyleyse şimdi sisteme dikkatle bakalım. Neyi gerektiriyor? 7 tane kar şartını. 1. Allah Teala nefsinizin kalbindeki ekinliği alır. 2. Allah Teala nefsinizin kalbine ihfat koyar. Öyleyse kalbinizin durumundan bahsediyorsak İsra suresinin 46. ayet kelimesine bakacağız. 45 ve 46. ayetlerine Allah Teala diyor ki Habibim sen ne zaman onlara Allah'ın ismini tek tek zikrederek Kur'an-ı Kerim'i okusan o münafıklar var ya onlarla senin aranda daima hicab-ı mesturatlı bir perde vardır. Onlar bu yüzden senden nefret ederler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle yerlerinden kalkarlar ve oradan uzaklaşırlar. Arkalarını dönüp oradan uzaklaşırlar. Onlarla senin arandaki bu hicab-ı mesturen nefesinde onların kulaklarında vakka vardır. Seni kulakları duyar ama onları işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. İşte kalpte olan sisteme dikkatle bakın ki bunda da ekinnettir. Kalbinizdeki ekinneti Allah-u Teala alıyor, yerine ihfat koyuyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesi. Onların kalplerine ihfat koyarız. İrşad makamının Allah'ın sözlerini sadece onu söylediğinden emin olsunlar diye diyor. Öyleyse kişinin kalbindeki ekinletin alınması, oraya ihfatın konulması bir şartlı olgu. İhfat, idraki önleyen müessese yerine idraki sağlayan başka bir müessesenin getirilmiş olduğunu ifade eder. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Kalbinizdeki ekinleti Allah-u Teala alıyor. İsra suresinin 44. ayet, 45. ayet kelimesinde bu ekinletin mahiyeti anlatılıyor. Hac 54'te de ekinletin alınıp yerine ihfat konulması stratejisinden bahsediyor Allah-u Teala. Sonra nefsinizin kalbine Allah'ın sünnetullahı ulaşıyor ve nefsinizin kalbindeki nur kapısını Allah'a döndürüyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi onlar ki diyor Allah-u Teala gaybde Rahman'a huşu duyanlardır. Onların kalbi Allah'a döndürülmüştür. İşte Allah-u Teala kalbinizin nur kapısını
Allah'a dönük olması lazım. Cehennem kapısı da şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Bu ikinci kalp şartınızın oluşmasıdır. Daha nefs tezkiyesi falan başlamadı. Daha nefsimizin temizliği meclisesi başlamadı. Bunun başlayabilmesi için 7 tane kalp şartına ihtiyacımız var. Kalbinizde 7 tane şart oluşması lazım. Kalbinizdeki sistemleri Allah-u Teala'nın değiştirmesi lazım. Onlardan bahsediyoruz. Bundan sonra Allah-u Teala ne yapıyor? Kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konudan Allah'a döndürdü. Allah'a dönük bir kalbin sahibi oldunuz. Bundan sonra Allah-u Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Demek ki bu dördüncü işlem oluyor. Ekinet aldı, Allah-u Teala bir, yerine ihtat koydu, iki, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi, üç, ve ondan sonra ne yaptık? Göğsünüzden nefsinizin kalbine bir nur yolu açtı. Ne diyor Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi? فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Kim, Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü teslimi açar. Yani kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmıyor. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, aynı anda Allah onu kendisine ulaştırmayı diliyor, onların göğsünü teslimi açıyor. Ne olur açarsa, ne olduğunu Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinden, Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinden çıkartıyoruz. Nur 21'de ne var? Nefs tezkiyesi var. Diyor ki Allah Teala eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize ulaşmasıydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Ama orada ne var? Enam suresinin 125. ayet-i kerimesindeki yolun ne işe yaradığını öğrenmemiz lazım. İşte Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi bize onu öğretiyor. Allah Teala diyor ki sadece Allah'ın göğüslerini İslam'a teslim açtı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Allah bu yolu açmazsa kalbinize nur ulaşamıyor. İşte açıldı Allah'ın dördüncü işlemi. Göğsünüzden nefsinizin kalbine Allah'ın nurları ulaşıyor. Ama kalbiniz kirli. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazl ve rahmet ve salavat iki grup nur gelir. Burada sadece bir grup nur gelir. Rahmetle fazl göğsünüze gelir. Evvelce göğsünüze gene geliyordu ama böyle bir yol olmadığı için göğsünüzden kalbinize Allah'a geri dönüyordu bu nurlar. Şimdi göğsünüze Allah'ın nurları geliyor. Ama yol açılmış, gözünüzden kalbinize ulaşıyor. Ama gene bir engel var, kalbiniz mühürlü. Ve hala kalbinizin içinde küfür yazılır. Ve nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girmesi mümkün değil, mühür sebebiyle. Ama rahmet hafifçe sızmayı başarıyor. İşte bu sızıntı üzerine Allah-u Teala'nın indinden bir şeyler ulaşıyor size. Allah'ın nurları kalbinize ulaşıyor. İşte kalbinize ulaşan bu nurlar. Yalnız rahmetin kalbinize sızmasıyla noktalanır. Ve nefsinizin kalbinde %2'yi bulduğu zaman hacet namazı kılarsınız, mürşidinizi görürsünüz. Mürşidinize, o gördüğünüz mürşide ulaşıp da veya zamanın imamına ulaşıp da önünüzü çekip tövbe ettiğiniz zaman son 3 kalp şartı oluşur. 1. Allah-u Teala kalbinizin mührünü açar. 2. Kalbinizdeki küfür kelimesini alır. 3. Kalbinizin içine imanı yazar. İşte burada İşlem tamamlanmıştır. 7 tane kalp şartı nefsinizin kalbinde oluşmuştur. Birincisi ekinleti aldı Allah-u Teala nefsinizin kalbinden. İkincisi yerine ihfaz koydu.
Üçüncüsü, kalbinizin kapısını Allah'a çevirdi. Dördüncüsü, göğsünüzden kalbinize bu yolunu açtı. Beşincisi, kalbinizin mührünü açtı. Altıncısı, kalbinizdeki küfür kelimesini Allah Teala çekti, aldı dışarıya ve yerine hemen iman kelimesini yazdı. Yedinci şart. Ve şimdi siz bu şartlarla zikir yapıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ediyorsunuz. Ne olur? Eskiden bir nur geliyordu, şimdi iki tane nur gelecek. Evvela böyle bir işlem emanetin Allah'a doğru yola çıkmasını sağlayan ve rehininin de kurtuluşunu sağlayan Allah'ın bir insanları dizisini oluşturur. Allah'tan yedi tane insan aldınız. Bir, bunlar artık nimettir. Allah Teala başınızın üzerine göğsünüzün ruhunu gönderdi. İki, kalbinizin içine imanı yazdı. Üç, ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Dört, bütün günahlarınız sevaba çevrildi. Beş, o güne kadar Allah Teala bir sevabınıza 10 kat verirken 100 kat vermeye başladı. 700'e kadar da çıkaracak. 6. Nefs tezkiyesine başladınız. 7. Nefsinizin kalbine rahmet ve fazla nefesinde rahmet ve salavat attı. Bir grup daha nur gönderilmeye başlandı. Öylece zikre başladınız bu noktada. Üçüncüye ulaştınız. 14. basamaktasınız. Zikre başladınız. Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmetle farz, Allah'tan gelen rahmetle selavat göğsünüze, göğsünüzden kalbinizin içine ulaşıyor. Neden kalbinizin içine? Çünkü mühür açılmış. Açılan mühür hareketli hale gelmiş. Rahmetin ve farzınız, rahmetin ve selavatın baskıları bu mühürün üzerinde mühür kalbin alt boyutuna indiriliyor. Zırmanın kapıyı kapatıyor. Ama zikir boyunca rahmetin ve fazlın, rahmetin ve selavatın baskısı devam edeceği için bu mühürün üzerinden hiçbir kuvvet mühürü oradan ayıramaz. Manası, zikir yaptığınız süreç içerisinde şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değildir. Ama Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tam olarak dolduracaktır. Hiç aralık bırakmadan, hiç boşluk bırakmadan Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tamamen dolduracaktır. Sanki daimi zikirde olan birinin kalbi gibi olacaktır kalbiniz. Birkaç dakikanın içinde. Neden? Çünkü kalbinizdeki küfür kelimesi alındı. Manası, o küfür kelimesi nefsinizin kalbinde karanlıkları çekmek etkisinin sahibiydi. Atraktivitesi, çekim gücü karanlıklara dönüktü. Karanlıkları nefsinizin kalbinde tutan kuvvet nefsinizin kalbindeki küfür kelimesidir. O kelime Allah Teala tarafından oradan alındığı için şeytanın karanlıkların nefsinizin kalbinde tutan hiçbir kuvvet kalmadı. Kalmayınca Allah'tan gelen rahmet ve fazlın fazlı bırakması noktasında rahmet kalbinizin kalbin içinden bir takım karanlığı alıyor taşıyabileceği kadar onu kalbinizin Rabbani kapısından dışarı çıkarıyor. Aslında karanlıkların nefsinizin kalbine giriş yeri ve çıkış yeri aşağıki kapıdır. Ama nefs tezkiyesi başladıktan sonra fazlı getiren rahmetler ve selavatı getiren rahmetler fazlı ve selavatı nefsinizin kalbine bıraktıktan sonra Allah'a doğru yola çıkarken karanlıkları beraberinde alırlar ve kapıdan çıkar çıkmaz dışarıya boşluğa atarlar. Karanlıklar artık onlar için bir yurt değildir. Böylece ne olur? Birkaç dakika içinde nefsinizin kalbinin tamamı Allah'ın nurlarıyla dolar. Nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir atraktivite merkezidir. Çekim gücünün sahibidir ve fal adı verilen nurları etrafında toparlamaya başlar. İşte bu toparlanma keyfiyeti %1, %2, %3 derken %7'yi bulur. O zaman 7 basamaklı bir merdiven düşünün. O apartmanın zemin katında 7. basamakta kilide ulaşıyor.
kilidin anahtarı da kilidin üzerinde. %1 bu birikti kalbinizde, rehine birinci merdivenin birinci basamağına çıktı. %2 nur birikimi ikinci basamağına çıktı. %7 nur birikimi yedinci basamağa çıktı, anahtarı elde etti. Bu anahtar dünya üzerindeki bir apartmanın zemin katından birinci katına çıkış kapısının anahtarı ise, aynı anda bu anahtarın semavi karşılığı göğün birinci kapısını açabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Uzaktan kumandayla bu anahtar birinci gökyüzünün kapısını açar. Bunun manası ruhunuzun, yani emanetin Allah'a doğru yapması lazım gelen seyrisülük isimli yolculuğun birinci aşamasına geldiğidir. Ne oluyor? Ruhunuz Allah-u Teala'ya misak vermiş. 11 defa üzerine farz kılınmış. Ruhunuzun misaki Rab 20-21-22'de boyutlarıyla anlatılmış. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَكُلُونَ الْمِيْسَاكِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَلْمِسَلَكِ وَيُغَافُونَ سُعَيْلِ سَبْ وَيَحْشَرْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابَ الْاِبْتِقَاءَ وَالْجَرَبِّهُمْ. Allah Teala duyuruyor ki, onlar Allah ile olan bütün yeminlerini, misaklarını, ahitlerini ifadeler, yerine getirirler. Ve özellikle misaklarını bozmazlar. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırma misaklarını, yeminlerini. Ne yaparlarmış? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Cehenneme gitmekten, kötü hesaptan korkarlar. Rablerine karşı huşu duyarlar ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a verdikleri misak. Öyleyse bu misakin gerçekleşmesi lazım. Ruhun Allah'a doğru 7 tane gök katını açması lazım. Emanetin misakı. Üzerimize farz. 11 defa farz. Birinci farz Zümer'e 4. Ve enibü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kabrin yetişimin azabı. Üzerimize kabir azabı gelmeden önce ruhunuzu Allah'a indirin ve ona teslim olun. İkincisi Rum 31 münibine ileyhi ve yetekun. Ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncüsü fecicin 8. İrciye ilâ rabbiküm. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönmek Rabbine ulaş. Ey ruh, ey emanet diyor Allah Teala. Sonra dördüncüsü zariyat el yefekir ruhinallahi Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığır. Beşincisi Lokman 15 vettemi sevilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun gibi aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala? Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi, Allah teslim yurduna davet eder. Kimi teslim yurduna davet ederse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de bildiğiniz gibi Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala gene kendi zatına davet ediyor. 7. ayet-i kerime 150. 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettet ileyhi tepkili Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön, Allah'a ulaş. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Yani Allah'a ruhunuzu ulaştırın. 10. ayet-i kerime demin söylediğimiz Rab 28. Rab 21. Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse ruhun Allah'a ulaştırılması Allah-u Teala'nın bir emri olarak çıkıyor karşımıza. Allah-u Teala burada onun bir emir olduğunu kesinleştiriyor. 9. farz. 10. farz, Maide 7'ye göre işittik ve itaat ettik demişiz Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da nefsimizin tezkiyesini, ruhumuzun misakini, fizik vücudumuzun ahdini bize emretmiş. Sonra da üzerimize farz kılmış. Maide 7. Ve 11. ayet-i kerime
Enam 152. Allah ile olan yemininizde, misakınızda, ahdınızda yemin edin. İşte bunların arasında misak da var. Öyleyse şimdi vaziyete dikkatle bakalım. Allah-u Teala'nın indinde bir rehine var. Bu rehine öyle bir imkanın sahibi ki ancak nefsin kalbindeki aklanmalarla her katın merdivenlerini birer birer çıkabiliyor. Ve yedinci merdivenin ilk kattaki yedinci basamağına ulaştığı zaman o anahtar göğün birinci katında açıyor. İşte ne zaman nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi sağlanırsa Yusuf suresinin 53. ayet kerimesi devreye girer. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ نَفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِسُوِي Hazreti Yusuf Allah Teala diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana %100 şer emrediyor. İşte bu %100 şerden ne zaman %7'si eksilmişse bunun manası o rehininin bulunduğu o karanlık hücrenin yavaş yavaş birinci %7'lik bölümünün aydınlanması. Bu aydınlığın boyutları o merdivenin 7 tane basamağına bağlı. %1 yükseldikçe o oda aydınlanıyor. Ve odanın tavanına ulaşıyor. Ne yapacak rehine? O birinci odadan ikinci odaya ulaşacak. Ulaşıyor. Artık birinci odayı nefsi emmareyi aşmış. Yeniden bir merdiven, yine 7 tane basamak, gene kapkaranlık bir yer. Sadece birinci %7'yi aydınlattı. Bu da ruhumuzun zemin kattan birinci kata kadar ulaşmasını sağladı. Ruhumuz nereye gitti? Nasıl oluyordu? Evvela müşkünüzdünün tövbe ediyoruz. Nebe 38. Ondan sonra buna paralel olarak orada hazır bulunan zamanın imamının ruhu geliyor başımızın üzerine yerleşiyor. Ve aynı anda ruhumuz vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Neden? Çünkü Allah sana diyor ki Allah'tan aldığı emirle zamanın imamı insanların ruhlarını bize ulaştırır. İşte ruhumuz bir emir alması lazım vücudumuzdan ayrılmak için. O emri zamanın imamı Allah'tan aldığı emri gidip tebliğ ediyor başımızın üzerinde. Senin Allah'a ulaşma günün geldi diyor ruhumuza. Ruhumuz da mürşidimizin ruhunun bize verdiği Allah'tan aldığı emri tebliğiyle vücudumuzdan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Nebi 39 da bunu anlatıyor. İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisini Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol iddiaz eder. Ne yapacak? Emaneti o yoldan Allah'a gönderecek. Ve kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o ruha meap olur diyor Allah-u Teala, sığınak olur diyor. Öyleyse bir çıkış, yola çıkış söz konusu. İşte yola çıkan, vücudumuzdan ayrılan ruhumuz hangi mürşide ulaşmışsa onun dergahına giriyor. Nefsimizde %7 nur birikimi olduğuna kadar birinci kata çıkması mümkün değil. Rehine birinci %7'lik aydınlanmayı tamamlamadıkça, ilk rehinelik safhasından ayrılamadıkça ruhumuz birinci kata ulaşamaz. İşte ne zaman nefsimiz birinci tavanın anahtarını alırsa, oradadır, tavandadır, o zaman birinci gök katının da açılışı ona paralel olarak gerçekleşir. Ve Araf suresinin 40. ayet-i kerimesindeki gök kapılarının açılmaması olayı açılmaya dönüşür. Birinci gök kapının, birinci gök katının anahtarı elde edilmiştir. Artık birinci kat açıktır o ruha. Zemin kattan birinci kata kadar yükselecektir. Ne olur? Eğer mürşitlerden birinin dergahındaysa %7'nin birikimi gerçekleştiği günün
ertesi sabahı olursa diğerleri gibi Allah'a ulaşmak için yola çıkan ruhlar gibi ana dergaha ulaşır. Ana dergâhta onarlık insan ruhları sırasında bir yerde ona aittir, yerini alır. Hazreti Ebu Bekir'in eli öpülerek arkadaki secde mahalline ulaşılır. Secde edildikten sonra da sağ kanat gecesinden başlayan bir dışarı çıkış, altın kapından dışarı çıkış tamamlanır ve sonra bir saf teşkil edilir. Tek bir saf, yatay bir saf, saf halinde zemin kattan birinci kata ulaşılır. Birinci kata kadar ulaşmak imkanını bulan bu ruh ikinci kata yükselemez. Birinci katta herkesle beraber en son sırada secde edecektir. Ve orada da kalacaktır. Öndeki saflar ikinci kata doğru oradan gelen saflar halinde, yatay saf halinde yükselecektir. Ama o orada kalacaktır. Çünkü onun nefsi rehineliğin sadece birinci katını tamamladı. Buna zemin katın tavanına ulaştı da diyebiliriz. Sonra ne olacak? Rehine ikinci dünya üzerindeki bir apartmanın ikinci katına geçti. Hala rehine ama ikinci kata ulaşan bir rehine. Nefsinin kalbinde yeniden nurlar birikimi başladı. %1 merdivenin birinci basamağı, %2 ikinci basamağı ve yeniden bir %7 nefsi levhanı oluşuyor. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki فَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَّامِتِ. O levhami nefse kasem ederim. Kişi mürşidinden ve Allah'tan utanıyor. Nefsindeki afetlerin kendisine kötülükleri yaptırdığının farkında bütün gücüyle önlemeye çalışıyor, başaramıyor. Hala nefsine kurban gidiyor. Dehşetli huzursuz, devamlı tövbe ve istiğfarda bulunuyor. Yaptıklarından pişmanlık duyuyor. Ama ne yazık ki hatalarını işliyor. Nefsini devamlı kınayan bir insan. İşte burada da yeniden %1, %2 nur birikimi başlar. Zikir arttıkça nur birikimi de ikinci katın için %1, %2, %3 derken bir gün %7'yi bulur. O zaman rehine ikinci katın tavanına ulaşmıştır. Dünyadaki bir apartmanın rehine olduğu apartmanın üst boyutuna ikinci katın tavanına o anahtarla ikinci katın tavanını açıp da üçüncü kat için hazır hale geldiği zaman yani ikinci katın tavanına ulaştığı zaman o kişinin ruhu da yukarıdaki ikinci katın anahtarı da ele geçirildiği için rehine tarafından emanetin ikinci bir katına ulaşması söz konusu olur. Ve bundan itibaren birinci kata kadar çıkmakta olan bu ruh da ikinci kata kadar yükselmeye başlar. Nefsi levhami burada tahakkuk eder. Nefsin kalbinde iki tane %7 hatta %2 de bu şudalından ruhla beraber o ikiyi sonradan hesaba katılıp iki tane %7 nur birikimi tamamlanmıştır. Ruh mu artık ikinci bir katındadır. Yani emanet sırayla katları biraz biraz aşıyor. Neye bağlı olarak? Nefsin rehineliğinin kademe kademe tamamlanmasına bağımlı olarak. Kalp karanlık odalar aydınlanıyor. İlk %7'yi teşkil eden oda artık aydınlandı. Afetlerin hepsinin uzantısı olduğunu da var. Ama o odadaki %7'ler tamamlandı. Böylece ikinci kattaki %7 tamamlandığı zaman ruh ikinci gökyüzüne ulaşacak. Orada suvarılma havuzlarında onun içinde hazır olan havuzda gerekeni yapacaktır. Arkadaşı izleyecektir. Önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber zamanın imamının eli öpülecektir. Oradan secdeye geçilecektir. Ondan sonra suvarılma havuzlarında ruhun, bütün ruhların suvarılması tavsiye edecektir. Bu arada söz konusu olan ruh da aynı suvarılma işleminin sahibi olacaktır. Suvarılma bu noktada başlar ve nefsin üçüncü kattaki
yeniden %20'ini birikimine kadar da su varılma işlemi ikinci katta devam eder. Ne zaman nefsimiz bir üçüncü yüzeyde nur birikimini tamamlamışsa, birinci oda nasıl aydınlanmışsa, en alttaki oda ikinci oda da aydınlanmıştır, nefsi levhamede. Üçüncü odanın da tamamen aydınlandığı yer, yeni bir yüzeyde nur birikimiyle nefsi müslümeyi ifade eder. Allah-u Teala diyor ki, ona şeytanın çocuğu da Allah'ın takvası da ilham edilir. İşte böyledir. İlhamın takip ettiği noktada Allah-u Teala'nın o dizaynı söz konusu. İlham. Elhamaha, fücraha ve takvaha buyuruyor Allah-u Teala. Şems suresi 8. ayet-i kerime. Artık Allah'tan ilham almaya başladığımız nefsimizin kalbinin %21'inin aydınlanmış olduğu, 3 tane %7'lik odanın artık tamamen aydınlanmış olduğu ama geri kalan 4 oda hala karanlık. Devam ediyor. Ruhumuz 3. kata ulaştı. 3. kattaki 2 katlık bir yerin üst katında secdeye giriyor, namazı kılıyor diğerleriyle beraber ama üst kata çıkamıyor. Nefsin kalbinde yeniden %7 nur birikimi olması lazım. Üçüncü kata burada ulaşan ruhumuz, dördüncü kata henüz yükselemiyor. Ne zaman ki nefsimizin ulaştığı dördüncü odada da 7 tane basamağın tamamı Allah'ın nurlarıyla dolar, bütün odanın nurlarıyla dolar, %50 tamamlanır. O zaman onun üst kata bağlandığı kapının anahtarını açan rehine ruhumuza da dördüncü gök katının ulaşımını sağlar. Ve mihenk menfezinden yola çıkan ruh da dördüncü kata ulaşır. Beytül Makdes'in aslına ulaşır. Orada yapılan secde ve namazda o ruhta bulunacaktır. Ama üst kata çıkamaz. Yeni bir aydınlanma süreci tamamlanana kadar orada kalacaktır. İşte burası nefsi mutmainnedir. Ya eyyetühen nefsin mutmainneti buyuruyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir mutmainne işleminin dizayn edildiği bir ortamda oluyor ve bir üst katın kapısını açıyor. Burası 5. katı ifade eder. Beytül Haram'ın aslı. Ruhumuz artık oraya ulaşıyor ve Beytül Haram'ın aslı onun ulaştığı bir yerdir. Her gün hac ibadetlerini orada tamamlıyor. Ve nefsimizin kalbinde bir yeni %7 nur birikimiyle ruhumuzun 6. kata ulaşması söz konusu. Burada kapı değişik bir insan vücudunun şeklini almış ve kim oradan içeri girerse onun şeklinde aralıyor, kapı büyüyor, küçülüyor, içerisi aydınlık, dışarısı nur. Oraya girenler buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan nurlarla aydınlanıyorlar. Yüzleri beyaz, açık yeşilimsi bir renk alıyor ama çatlıyor. Çatlamalar devam ettiği sürece o ruh orada. Bu süreç içerisinde kişi Allah'tan razı olmuş. Radiye kademesi, Fecr 28. Ve bir gün o derileri çatlayan ruhlardan birininki çatlamıyor. İşte o gün onlara bir kılıç veriliyor. Elbiseleri Kafkas oyunlarını oynayanların elbiselerine çok benzeyen bir şekilde değiştiriliyor, çevriliyor. Ve oradan Eylül Besmele'yle eline kılıcı alarak yukarı doğru kaldırarak 7. kata yükseliyor. Neyle mümkün? 6. kattaki 6. defa temizlik ameliyesinin tamamlanmasıyla mümkün. İşte bu 6. apartman katının da 7 ayaklık merdiveninin tamamen nurla dolmasına bağlı ve 7. katın kapısı orada açılıyor. Bu fetih kapısıdır. 7 tane mermer merdivenden oluşan ve merdivenlerin iki trabzonundan
Beşinci basamakta yedi tane baktanın birbirine bağlandığı bir özelliği ifade ediyor bu. Arkasında da zemin kattaki altın kapının aynı var. 4 metre yükseklikte yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir kapı. İşte böyle bir düzende ruhumuz fethini tamamlıyor. Altın kapının önündeki altın zincire bir defa vuruyor kılıçla. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Aynı anda arkadaki altın kapı açılıyor. Ruh oradan uçarak içeriye giriyor. Allah da bizden razı olmuş ve bundan sonra da tezkiye kademesi tamamlanmış. O kişinin ruhu 7. kata ulaşmış, fethini tamamlamış. İlk kesim kader hücreleridir. Ondan sonra ümmi kitaptır. Ondan sonra 7 alimin diğerleri, bunlardan sonuncusu da zikir hücreleridir. İşte buradaki tecrübe tamamlanınca o kişinin ruhu sütüt-ül müntahaya ulaşacaktır. Kim zikrini tamamlarsa zikir hücrelerinde, onun ruhu sütüt-ül müntahaya ulaşır. Varlıklar aleminin en üst noktasında. Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah 7. işlemden bahsediyor. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse, kendi nefsi için bunu yapmıştır. Yani nefsinin Allah'a verdiği nefs tezkiyesi konusundaki yemin sebebiyle, üzerine 3 defa farz kılınan yemin sebebiyle zengine bunu yapmıştır. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne gördük? Birinci kata insan ruhunun ulaşması nefsi emarede gerçekleşiyor. %7 ilk nur birikimiyle en alttaki oda aydınlanıyor. Üstteki bütün odalar kapkaranlık. Sonra ikinci odanın tamamen arılması, ikinci gök kapının anahtarıyla rehinenin ikinci gök kapısını açması. Sonra nefsi mülküne, üçüncü odanın aydınlanmasıyla üçüncü katın anahtarının açılması, üçüncü katın kapısının açılması, hem dünya üzerindeki o misal olarak verdiğimiz hayali apartman odaları, ama gerçek olan ruhun Allah'a doğru yaptığı işlem. Bu hayali odalarının bütününü nefsinizin kalbi kabul edin. Nefsinizin kalbi sanki 7 katlı bir apartman gibi şekillenmiş. En alt katı nefsi emareyi temsil ediyor ve o katın anahtarına sahip olmadıkça yine hiçbir zaman emanet birinci kata yükselemiyor. Birinci gök katının anahtarı nefsinizin kalbindeki birinci %7 nurun tamamlanmasına bağlı. Sonra ikinci %7 nur tamamlanıyor. İkinci defa bir ikinci katın anahtarı söz konusu. Ruhunuz ikinci kata kadar yükseliyor. Sonra bunun adı nefsi levvame. Birincisi nefsi emmare, ikincisi nefsi levvame. Sonra nefsinizin kalbinde bir üçüncü %7 nur birikimi, üçüncü odada tamamen nurlanıyor. Rehine üçüncü katında tavanına ulaşıyor. Ve üçüncü gök katının tavanına anahtarı aynı noktadan ayarlanıyor. Ve açılıyor. Ruhunuz üçüncü gök katına ulaşmaya başlıyor. Sonra nefs-i mutmainne, ruhunuzun dördüncü gök katına ulaşması, yani doyuma ulaşan bir nefs kalbi var sizde. Artık Allah'ın verdiği her şeyin sizin için yettiğine kâni oldunuz. Bunun mutluluğunu yaşıyorsunuz. Huzurunu yaşıyorsunuz. Sonra nefs-i radiye, Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz da beşinci gök katına ulaşıyor. Sonra nefsi
maddiye Allah da sizden razı oluyor. Ruhunuz altıncı kata ulaşıyor. Sonra nefsi tezkiye, nefsiniz tezkiye oluyor. Ne demek bu nefs tezkiyesi? Yani nefsinizin kalbinde 7 tane %7 nur birikimi tamamlanmış. Üst üste olan 7 tane odanın 7'sinin de tavanının anahtarı rehine tarafından alınmış. Onu hak etmiş ve rehinelikten kurtulmuş. Onun rehinelikten kurtulduğu yerde ruhunuzun 7. gökkatına ulaşması, sonra 7 tane alemi birer birer açıp sesinin intihara ulaşması, oradan da Allah'ın zatına ulaşması var. Allah'ın zatına ulaştığı zaman ne olur? Emanet, emanetin sahibine ulaşmıştır. Emanetin sahibinde yok olacaktır. İfna olacaktır. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı Kur'an tabiriyle ruhunuza, yani emanete sığınak olur. Emanet, emanet verene geri döndü. Emanet veren emanetini aldı, kabul etti ve onu sinesinde yok etti. İşte Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vallahi innehu hüsnül meâb." And olsun ki, yemin olsun ki Allah kendi katında, Allah'ın katında en güzel sığınaktır. Kimler için? Emanetler için. İşte emanet sahibine ulaştı. Rehine, rehinelikten kurtuldu. Kurtulursa ne olur? Emanet hüviyetini alır. Ama bu emanetin emanet hüviyetini yok edebilmesi daha bir hayli zaman ister. Bir insanın velayetin birinci kademesinde, fena makamında ruhu, yani birinci emanet Allah'a teslim olmuş, kişi emaneti onun sahibi olan Allah'a teslim etmiş ve konuyu tamamlamıştır. Öyleyse rehine ile emanet arasındaki, birinci emanet arasındaki ilişki burada tamamlanıyor. Ruh ne oluyor? Allah'tan geldi, Allah'a geri döndü. Allah Teala'nın da ruhunu sileceği, işte bu Allah'ın zatına biz hayattayken ölmeden geri dönmesi. Öyleyse rehine ile emanetler arasındaki ilişkinin sadece birinci safhasını bu konumuzda tamamlayabildik. Sadece nefsimiz rehine olmaktan birinci safhada kurtuldu ve ruhumuz onun rehinelikten 7 kademede kurtulmasıyla 7 tane gök katını açtı, Allah'ın zatına ulaştı, emanet sahibine iade oldu ve sahibinde yok oldu. Velayetin birinci makamındayız. Fena makamı, Allah'ın zatında ifna olma makamı. Allah'ın zatı kendisinden bize verilen emanete meap oldu, sığınak oldu, emanet yerine ulaştı. Evet, hepinizin bu emaneti sahibine mutlaka teslim etmenizi ve böylece Allah'ın cennet saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Hola.
1: أتعالى استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Görüyorsunuz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Yarenlik etmek üzere. Yarenlik etmek Osmanlıcadan kalma bir tabir. Dostların

ki yürek darıcısı. Ben de bilmem ki nasıl anlatsam size mutluluğumu diyorum. Bir mutluluk ki demek istedim. Onun için sık sık söylüyorum size her şey o kadar güzel ki diye. Sevgili kardeşlerim, ne kadar zamandır bir uyduya sahip olmak istedik. Bir arada çıktık. Ama sevgili dostlarımız ona mani olmayı başardılar. Olur böyle şeyler. Hayat mı? Sonra mı? Sonra Allah-u Teala bize yeniden bir uydu nasip etti. Şimdi onun sürurunu, onun heyecanını, onun mutluluğunu yaşıyoruz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza. Bir muhteşem yeni hayat. Allah ile birlikte. Sevgili kardeşlerim. Ne diyordu? Eğer inanıyorsanız bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Nice imparatorluklar var olmuş, çatır çatır yıkılmışlar. Allah ile olan dostluklarını yitirdikleri zaman. Yozlaşma bir toplumun en büyük düşmanıdır. Ve bizim toplumumuzda yozlaşma, has safhada bir yozlaşma. Bu sebeple her şey berbat. Ama unutmayın sevgili kardeşlerim, yeni bir dünya kurulacaktır. Orada hepiniz yerlerinizi alacaksınız. Yeni bir dünya, aydınlık bir dünya, nurlu bir dünya. İşte gene unutmayın, bütün geceler gündüze açılır. Tıpkı bütün gündüzlerin geceye açıldığı gibi. Öyleyse evet orada gece ama bir gün gündüz olacak. Gündüzün gelmesini hiç istemeyenlere rağmen. Ne diyordu Allah-u Teala? Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Ama mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bir yeni devir sevgili kardeşlerim. Asrı hidayet. İnsanların hidayete ulaştırıldığı bir hüda devri. Hüda, bizim hidayet dediğimiz şeyin Arapçası. Hatırlayın. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse en güzele bakalım sevgili öğrenciler, dinleyenler. En güzeli insanların el ele, gönül gönüle, herkesin birbirine iyilik ettiği, birbiri için yaşadığı, başkalarını mutlu kılmak için yaşadığı bir ortam. İşte Allah biz insanların böyle bir dünyada yaşamamızı istiyor. Bütün kaideler buna göre konmuş. Evvela şunu unutmayalım. Biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Hiç kimse bütün ihtiyaçlarını kendisi vücuda getiremez. Bu çağda ise hiç getiremez. Nereye ulaşıyoruz? En güzeline ulaşıyoruz. Cemaat halinde yaşadığımıza göre Allah'ın neden insanları cemaat halinde koyduğunu, niçin insanların mutlaka cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olduğunu hiç düşündünüz mü? Etrafınızda bulunan herkesin tek tek sizin mutluluğunuzun bir kapısı olduğunu hiç düşündünüz mü? Sadece iki türlü sonuç var sevgili kardeşlerim. Ya etrafınızdaki insanlara yardım etmek için varsınız. Onlara ulaştırdığınız her yardımda, onları her mutlu edişinizde
Onların her birinin iki katını siz mutlu

olursunuz. Allah Teala sizi onlara verdiğiniz mutluluk kadar mutlu eder. Ruhunuz da nefsinizi o kadar mutlu eder. Tersi de geçerlidir. İnsanlara ne kadar huzursuzluk verirseniz, Allah da sizi o kadar huzursuz kılar. Arkadan ruhunuzu, nefsinizi o kadar huzursuz kılar. Öyleyse evvela şunu hiç unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki herkes sizin bir aynanızdır. Genel olarak insanlar size karşı nasıl davranıyor? Dikkatle bakın. Onlara ne kadar mutluluk verdiğinizi çok net olarak anlarsınız. İnsanlar sizden çekiniyorlar mı? İnsanlar sizden korkuyorlar mı? Sevgili kardeşlerim, böyleyse siz büyük bir yanlışın içindesiniz. İnsanlar sizden korkmayacak, insanlar sizden çekinmeyecek ama sizi o kadar çok sevecekler ki sizin için her zaman en iyisini yapmak isteyecekler. İşte hepinizin görevi, herkesin sizi çok sevdiği bir noktada olmanız. Onların gözlerindeki sevgiyi okursunuz. Mutluluğun bütünü buradadır. Eğer insanlar sizi seviyorlarsa, bir şeyler için, sizi mutlu edebilecek olan bir şeyler için çırpınıyorlarsa, arkasında sevgi var demektir. Eğer insanlar sizden korkuyorlarsa, sizden kaçıyorlarsa, sizin onları inciteceğinizi, zora koşacağınızı düşünüyorlarsa, bize ulaşmaktan bile tedirginlerse, korkuyorlarsa bir şeyden, bir şeylerden, o zaman yanlış yoldasınız. O zaman Allah için değilsiniz. Onlar için hiç değilsiniz. O insanlar için hiç değilsiniz. Siz nefsinizin afetlerinden yanasınız. Sevgili kardeşlerim, niçin öyle söylüyorum? Her şey o kadar güzel ki. Herkesin gözünde o sevgiyi okuyorum. Sevgi. Anlıyor musunuz beni? Sevgiden bahsediyorum size. Eğer insanları severseniz, sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, 100 insanın yüzünden sizi sevmelerini beklemeyin. Öyle insanlar vardır ki onlara ne kadar sevgi verirseniz verin, onlar sizi sevemezler. Onlar nefslerinin kurbanı olmuş savamlardır. Her 100 kişiden bir iki kişi mutlaka öyledir. Verdiğiniz şeyler onların nefslerindeki afetlerini, onlar üzerindeki etkinliğini gideremeyebilir. Böyle insanlar söylediğimiz gibi %1, 2 çevresindedir. Ama her toplumda mutlaka bunlar vardır. Unutmayın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da münafıklar vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese en güzel davranışı sergilemiştir.
Hayatım boyunca hiç kimseye sen bunu niçin yaptın demediğini yazıyor kitaplar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse onları ölçü edinmeyin. Her 100 kişinin içinden çıkacak olan bir iki imanat artığı onlar bir şey ifade etmez. İşte bizler de topyekün hepimiz imanat arttığıyız. Türkiye'deki şu anda toplum yapısına göre. Biz onların standartında yaşamıyoruz. Büyük toplumun yaşadığı gibi sokaklarından çirkef akan bir ahlaksız dizaynın o kültürün sahibi değiliz. Hiç olmadık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her tarafta güzellikler var. Siz o güzellikleri yeşertmeye, o güzellikleri yaşamaya çalışın. O zaman bir köşeden çayınızı yudumlarken mutluluğu terennüm edersiniz. Herkesin birbirini sevdiği bir toplumda, herkesin birbirine yardım ettiği bir toplumda bulunmayı istersiniz. Bu şartları %100 sağlayabileceğiniz hiçbir ortam oluşmayacaktır. Ama biz de %100'lerden bahsetmiyoruz. Çünkü hangi toplum yapısı içinde olursanız olun, orada mutlaka şeytanın dişlerini geçirdiği insanları bulacaksınız. Onlar toplumun, bizim toplumumuzun içindeki nadir insanlardır. Aranızda fazla barınamazlar. Siz güzellikleri yaşatmaya devam edin, onlar reddedeceklerdir. Yavaş yavaş sizlerden ayrılacak ve kopacaklardır. Ondan sonra da kendilerine haksızlık edildiğini söyleyeceklerdir. Hep böyle olmuştur. Nerede insanlar toplumun düzenini daha sabit kılmak için değil, toplumun düzenini bozmak için, kendi neslerinin dizaynını herkese kabul ettirmek için çalışıyorsa, 100 kişinin arasında 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi, işte bunlar imanat artığıdır. Onlar bizim aramızdaki imanat artığıdır. Onlar toplumun diğer üyeleri gibidir. Öyle yetiştirmişler, öyle yaşamışlar. Okullarında, etraflarında onu görmüşler. Ve o yaşantıyı kendilerine sindirmişler. Onun ötesindeki bir şey, anneleri babaları tarafından onlara öğütlendiği zaman onu kabul etmiyorlar, edemiyorlar. Yapıları ve şeytanın üzerlerindeki hakimiyeti öyle yapmalarına müsaade etmiyor. Peki böyle insanların sonu nedir? Sonu aramızdan ayrılmaktır. Eninde sonunda mutlaka ayrılırlar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözlerime. Allah hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış, size hani fıtratını vermiş. Böyle bir fıtratın sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikleri yaşamak hepiniz için mümkün. Hepiniz için geçerli. Çünkü hepiniz Allah-u Teala tarafından insan olarak mutluluğu yaşamak üzere yaratıldınız. Allah bütün insanların, siz de dahil, o en çok mutsuz olduğunu düşünen siz, siz de dahil, Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Sadece dileği budur Allah'ın. İşte söz konusu olan şey, mutluluksa, saadetse, forum burada. Arena
burada mutluluğun bütün dizaynlarını Allah Teala hep dizmiş Kur'an-ı Kerim'e. Nasıl mutlu olursunuz? Neden mutlu olmalısınız? Allah neden sizin mutlu olmanızı ister? Kur'an-ı Kerim'i niçin indirmiş? Hepiniz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala işte demiş bu insan, onu yarattım. Mutlu olsun diye yarattım. Hepsi bu kadar. Ama iblis de sizin mutluluğunuza ket vurmak için, sizi mutsuz kılmak için yüz binlerce yıl devam eden hayatında bunun için çalışır sadece. Mutsuzluğunuz için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, öylesine her şey muhteşem bir dizayn içindeki, ne zaman biz insanlar, hangimiz olursak olalım, o dizaynı bozmayı düşünürsek, nefsimizin afetleri sebebiyle, harekete geçtiğimiz zaman ilk mutsuz olacak olan gene biz oluruz. Mutsuz kıldığımız kişilerin arkasından. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi hiç unutmayın. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir talebi yoktur. Hiçbir şey istemez sizden. İbadetinize ihtiyacı yoktur. İbadetler size derecat kazandırmak için Allah Teala'nın size bir hediyesidir. Bir ufacık hareket yapın, bir namaz kılın da yüz binlerce derecat kazanın diye Allah Teala size ibadetleri koymuş. Mutluluğunuzu sağlamak için ibadetleri koymuş. Çünkü zikir yapmazsanız ki sizin iradenize bağlanmış her şey. Dilerseniz yaparsınız, dilerseniz yapmazsınız. Ama yapmazsanız Allah'ın nurları Allah'ın katından nefsinizin kalbine girip iman kelimesinin etrafında toplanamaz. Toplanamazsa mutlu olamazsınız. Her şey düşünebileceğinizin çok ötesinde bir incelikle düşünülmüş, yerli yerine oturtulmuş. Kalın çizgilerle böyle olay. Detaylarına girdikçe oradaki ustalığa, oradaki yaratma kabiliyetine sadece hayran olursunuz sevgili kardeşlerim. İlim konusundaki konuşmalarımızda görüyorsunuz Allah-u Teala'nın DNA moleküllerini, DNA sarmallarını, yani dezoksiribonükleik asit sarmallarını nasıl oya gibi işlediğini, geçen gün bir konu geçmişti. 19 numaralı kromozomun bilmem hangi sarmalının bilmem hangi noktasındaki bir ufacık sistem. Milimetrenin belki 100 milyonda biri kadar bir küçücük nokta. O noktada öyle bir şey var ki o bir insanı hasta edebiliyor veya hastalığını iyileştirebiliyor. Ne kadar çok alternatifin, muhteşem, inanılmaz bir denge ile
denge halinde olduğu bir fizik vücudun sahibisiniz her şeyden evvel. Her an yeniden kurulan sonsuz dengeler, aklımızın ulaşabileceği hudutların ötesinde bir yaratma kabiliyetiyle Allah insanı yaratmış. İnsanlar ve laboratuvarlar sadece gördüklerine inanan bir zavallı simgeler. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz, bizim alemimizde bir elektrik enerjisi artı kutuptan eksi kutba doğru ulaşır. Ama biliyor musunuz ki artı kutuptan eksi kutba doğru bu alemde yola çıkma söz konusu olduğu andan itibaren aynı an eksi kutuptan da artı kutba doğru bu dünyada gözlenemeyen başka bir akım cereyan eder. Bir ikinci enerji akımı. Enerji ve anti enerji. Hiç böyle bir şey düşündünüz mü? Ama ne yazık ki gerçek. Hep bu alemin dışında bir bütünlenme, bir tamamlanma ve insanlar böyle bir şeyin farkında bile değiller. Bu devre tamamlanmazsa elektrik enerjisi oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, biz her şeyi zıddıyla kayyım kılarak çift yarattık diyor Allah Teala. Zıddıyla kayyım kılmak artı ağırlıkların karşılığında eksi ağırlıkların olması demek. Bizim dünyamız eksi ağırlık olmaz diye tutturmuş. İyi de ne kadar ilme karşı çıkabilirsiniz? O Allah'ın ilmi. Eninde sonunda insanlar öğrenip doğruymuş diyecekler. Ama ne zaman başka insanların hakikatleri öğrenmesine böyle bir şey yoktur mantığıyla set çekerseniz o zaman ilme ihanet etmiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki diyorum. Bu dünyanın ulaşabildiği ilmin çok ötesi Allah-u Teala tarafından bize öğretildi. Ama bunu insanların faydasına sunmak istediğimiz zaman her taraftan engeller çıkıyor karşımıza. Şu anda da atom yapısında en önde biziz. Ama insanların alışıgeldikleri ilmin ötesi bu. Ve biz o ilmi anlatmak için karşıt elektronlar eksi ağırlıklıdır dediğimiz zaman kıyamet kopuyor. İnsanlar negatif ağırlık diye bir ağırlığın mevcut olabileceğine ihtimal bile vermiyorlar. Güzel, ihtimal vermesinler de o zaman kainat ilminden ne kadar çok gerilerde olduğumuzu bir sebebe bağlamak söz konusu oluyor. İşte bu ilim yobazlığı. Eğer falancının kafasına yatmamışsa o iş, böyle şey olmaz deyip çıkmışsa işin içinden, bütün insanlık o ilme ulaşamaz. Allah Teala enerjiyi yaratıyor. Kainatı yaratmak için bir tek noktadaki bütün enerjiyi saniyenin belki milyonda biri kadar bir zaman parçasında bütün kainata ulaştırıyor. Kainatı oluşturmak üzere ve insanlar hala bir madde arıyorlar. Gluon demişler adına veya gluon onu arıyorlar. Madde hiçbir şekilde bu dünyada itiş enerjisiyle kainat üzerinde ışık hızının ötesine ulaşamaz. Allah'ın koyduğu kanun böyle.
Işık hızının ötesine geçebilmek için hangi alemde hareket halindeyseniz, hangi alemden yola çıkmışsanız, mutlaka o alemin maddesinin dışında bir maddeyi kullanmak mecburiyetindesiniz. Bir UFO'nun yapılışı aslında bu kadar basit. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir gün böyle bir şeyi başardığımızda şu andaki dünya insanından bir aile ötede olmamız söz konusu olacak. Ama bütün bunların gerçekleşmesi imkanlara bağlı yetmez. Kapasiteli ve daha önemlisi, çok daha önemlisi, güvenilir insanlara bağlı. Her an, her yerde sahtekarlığın, ikiyüzlülüğün ve ilimyobazlığının bütün boyutlarıyla cirit attığı bir ortamda güvenilir adam bulmak bir büyük problem. Sadece tasavvufu yaşayanların büyük kısmı için bunu söyleyebiliriz. Güvenilirlik. Çoğu insan neyi söylediğimizi, neden söylediğimizi, nasıl söylediğimizi bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, her şey aslında en güzel standartlarda. Şu dünya yaşanmaya değer muhteşem bir şey. Dünyanın güzelliklerini görmeye çalışın. Bakın sonbahar geldi. Yaprakların renginin nasıl değiştiğine dikkatle bakın. Sarıdan kırmızıya kadar bir sürü renk göreceksiniz. O yeşil yapraklar artık renk değiştiriyor. Bu seneki ilkbahardan sonbahara kadar süren devrelerinde ki ilkbaharla sonbahar arası 9 aylık bir süre. İlkbaharla beraber tomurcuklar açar ve Mart başında hatta Şubat ayı sonlarında her şey harekete geçer. Yeniden Allah-u Teala tabiata elbise giydirir. Tabiat, şu doğa dediğiniz şey. Allah-u Teala öyle güzel yaratmış ki sadece hayran olabilirsiniz. Bahardaki o baharlara dikkat edin. Çiçeklerin patlamasına, binlerce rengin dünyayı bir gül bahçesine, bir muhteşem renk cümbüşüne boyadığı o ilkbahar tomurcukların arkasından çiçekler, bütün tabiatın harekete geçmesi her türlü canlısıyla, sonbahara kadar gelen 9 aylık süreç içerisinde baharın ayrı, yazın ayrı, sonbaharın ayrı bir güzelliği var. Her şeyi en ince detaylarına kadar, ki insanların anlayabildiği ölçüde en ince detaylarına kadar diyorum, onun daha bin kat ötesini düşünün. İnsanların ulaşabildikleri ilmin en az bin kat ötesini düşünün. Onları da muhtevi ama biz algılayamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanların ses olarak, ışık olarak, renk olarak algılayabildikleri sistemler 5 milim ile 11 milim arasındaki 6 milimlik
bir sahayı kaplar. Bu rakamları hep birbirine karıştırırım. 5 milimle 11 milim arasında 6 milim miydi? 6 milimle 11 milim arasında 5 milim miydi? Hangisi doğruysa, önemli değil, arada sadece 1 milim fark var. Ama düşünün şimdi dalga boylarının. 0'ın 0,000,000 virgül yer nokta 0,0001 deyin. O noktadan itibaren var olmak başlıyor. Bu var olma standartlarında dalga boyu, oradan en küçük dalga boyundan başlayın. Sonsuz kilometreler boyundaki en büyük dalga boylarına ulaşın. Bu sonsuz kilometreler boyunda olan dalga boylarının sadece 5 milimini idrak etmek yetkisi vermiş Allah Teala, kainatın en mütekamil varlığına, Allah'ın bütün mahlukatını uğruna yarattığı insan adlı bu mahlukuna. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu güzellikten kâm almayacak mısınız? Şu anda kimler mutsuzsa onlara sesleniyorum. Neden mutsuz olduğunuzu biliyor musunuz? Söylediklerimize kulak vermiyorsunuz. Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmiyorsunuz. Şeytan size Allah'ın söylediklerini gerçekleştirirseniz o zaman huzursuz olacağınızı söyler. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yaparsanız mutlu olacağınızı, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmazsanız mutlu olacağınızı söyler. Eğer şeytandan nefret ediyorsanız çoğu zaman Allah'ı şeytanmış gibi göstermeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, bu son derece kurnaz mahlukla savaş vermek öyle kolay değil. Etrafınızdaki mutsuz insanları gidin yakından inceleyin, konuşun onlarla. Arkasında mutlaka şeytanı yakalayacaksınız. Tanıdıkça onu, iblisi adım adım tanıdıkça, zikrinizde bu tanımakla beraber artacaktır. Öyle bir güne ulaşacaksınız ki daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir şey yapamayan, ne kadar sefil, ne kadar zavallı bir mahluk olduğunu görürsünüz. İşte sevgili kardeşlerim, insanlığın en büyük düşmanı İblis.

insanlığın en büyük düşmanı. Ve başarılı. İnsanların %90'ından fazlası mutsuz ve huzursuz. Her tarafta nefslerin hakimiyetindeki insanların birbirini üzdüğünü, kırdığını, incittiğini görürsünüz. Her tarafta insanların kör menfaatleri, onları devamlı alçaltan bir hüviyet kazanır. İnsanları sevemezler, nefret ederler sadece. Etrafındaki insanlar da onlardan nefret ederler. Sevgili kardeşlerim, nefretin kimseye mutluluk vermesi mümkün değildir. Sadece huzursuzluk verir. Sadece insanları mahva getirir. İşte eğer mutlu olmak istiyorsanız mutluluğun temel işareti daimi zikre dayalı bildiğiniz gibi. Bir insan daimi zikre ulaştığı zaman sonsuz bir mutluluğun, sonsuz bir huzurun sahibi olur. Daimi zikir onu o sahaya götürür. Çünkü artık nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yok olmuşsa ne olur? Yok olmuşsa ruhunun bütün hasletlerine paralel olan faziletler nefsi %100 işgal etmiştir. Yani nefse adeta bir ruh olmuştur. Öyleyse kişi ruhu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, nefsi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen bir özelliğin sahibi olmuştur. Daha ötesi Allah neyi yasak etmişse ruh onu yapmak istemez ama nefs de istemez. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerini yapmak isteyen bir ruh ve nefs ikilisi, Allah'ın bütün yasaklarını asla işlemek istemeyen bir ruh ve nefs ikilisi. Allah'ın ezeli iradesi tahakkuk etmiştir. Ne diyor Allah Teala? Nefsin ıslahı diyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde ruhun ıslahından Allah'ın bahsettiğini göremezsiniz. Bizim mealcilere gelince o kadar çok mefhumu iyi işler yapmaya bağlamışlar ki ne Allah Teala emretmişse güzelliklerden yana hepsini iyi işler parantezine almışlar. Amelü salihat iyi işler yapmakmış. Zekat vermek, oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, namaz kılmak, zikir yapmak, hepsi iyi işler işlemek. İnfak etmek vesaire vesaire. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanlar bilmiyorlar. Allah'ın güzelliklerini görebilecek olan gözlükleri yok. Allah'ın gözlükleriyle bakmalılar olaylara. Ama şeytanın gözlükleriyle bakıyorlar. Şeytansa bütün güzellikleri siyah gösteren, bütün çirkinlikleri beyaz gösteren bir gözlük takar insana. Öyle olduğunu zanneder kişi. Zengin olursa mutlu olacağını zanneder.
Evet, herkes yoksul olsun demiyoruz. Allah Teala'nın da böyle bir talebi yok. Bir lokma bir hırka zihniyeti Allah'ın emri değildir. Ama Allah Teala hasenenin dışındaki bir davranış biçimiyle kazanılan paraya karşıdır. Yoksa insanların daha çok para kazanması, eğer o paraları Allah yolunda harcayacaklarsa topluma sadece fayda getirir. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Biz bütün insanları birbirine eşit yaratmadık diyor. Birbirine taftil ettik diyor. Farklı kıldık diyor. Bir kısım insanlara diyor daha çok para kazanma kabiliyeti verdik, yetkisi verdik. O insanlar çok para kazansınlar da kendi ihtiyaçlarını giderdikten sonra ellerinde kalan fazlayla iş yeri açsınlar. Başka insanları da çalıştırsınlar. O insanlara da iş temin etsinler diyor Allah Teala. Böyle bir şey insanların çalışmalarından aldıkları neva o kişiyi onlardan daha çok zengin kılacaktır. Allah Teala bunu eşyanın tabiatına aykırı görmüyor. Burada bir haksızlık var olduğu kanısında değil Allah Teala. Öyle olsaydı mutlaka işaretini koyardı. Etmez diyor. Bu açılan yeni iş yerleri, daha çok kazanılan para, daha çok iş yeri açmasını temin edecektir kişinin. Kişilerin açtığı diyor bu yeni iş yerleri, başka insanlara, daha başka insanlara çalışma imkanı sağlamalıdır. Oralardan da gelen gelirler, onun harcayabileceği olayın mutlaka üstüne çıkacaktır. Yeniden iş yeri açsın diyor Allah Teala. Ve bütün bu iş yerlerinden aldığı fazla onun ihtiyaçlarının çok ötesinde bir yerlere ulaşıyorsa o zaman onun fazla olan kesimini insanlara dağıtsın diyor. Böylece adalet tahakkuk etsin diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çalışmak Allah Teala'nın temelinin emri. Diyor ki Necm 42'de insan için çalışmasından başka bir şey yoktur.

sadece çalışması vardır diyor Allah Teala. Çalıştıkça hem kendimize hem de başka insanlara huzur sağlarız. Çalışan insan helal para kazanan insandır. Ve helal para Allah Teala'nın dininde son derece önemlidir. Helal para kazanmamızı ister. O istikamette başka insanlara ışık olmamızı ister Allah Teala. Bütün güzelliklerin sahibi olmamızı ister. Sevgili kardeşlerim, sizlere söylediğimiz her şeyi biz ondan öğrendik ve onun öğretisiyle, onun Kur'an-ı Kerim'inden. Kur'an-ı Kerim onun bize öğrettiklerinin yazılı ispatıdır. Her peygamberine aynı kitapları indirmiş, her nebiye Allah Teala aynı şeriatı şeriat kılmış. Yani insanları mutluluğa götürecek olan temellerden bahsediyorum. Öyleyse sizler insan olarak yaratıldınız. Sizler mutlu olmaya sadece insan olduğunuz için bile ehilsiniz. İnsan olmak saadetin muhtevasına girmenin temel kapısını teşkil eder. Her şeyin sizin için yaratıldığını hiç unutmayın. Bu şerefe layıksınız, insan olarak yaratıldığınız için. Allah Teala her an sonsuzu yaratır. Ama insanın dışında yarattığı her şey, her devirde insan için yaratılmıştır. Öyleyse, insanların saadetine, insanların mutluluğuna dayalı olarak kainat kurmuş Allah-u Teala. Üstün mahluk, insanın merkezinde olduğu bir kainat. Ve insanlardan Allah-u Teala ne mi istiyor? Sadece insanoğlunun mutlu olmasını istiyor. İnsanoğlunun mutlu olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması Allah'ın en çok hoşlandığı şeydir. O sadece bütün insanların mutlu olmasını ister. Kim mutlu olabilirse o sadece Allah'ın söylediklerini anlayan ve tatbik eden bir insandır. Kim daha çok mutluysa o daha çok anlayan, daha iyi tatbik eden bir insandır. Böylece konu adım adım yükselir, yücelir ve sonunda Allah'ın bizatihi öğretisine dönüşür. Allah Teala öğreticilerin en hayırlısıdır. Çünkü öğrettikleri Allah'ın yolunda yükselirler ve yücelirler. Her güzellik Allah ile sizin aranızdaki bir şeyleri simgeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, mutlu olmak hepinizin elindedir. Bu saadeti en güzel şekilde yaşamaya hepiniz ehilsiniz. Öyleyse siz Kur'an kültürünün en köklü sahiplerisiniz.
unutulmuş olan Kur'an'dan bahsediyorum. Tatbik edilmeyen Kur'an'dan bahsediyorum. Allah emretsin, istediği kadar emretsin. İnsanlar onu tatbik etmezlerse mutlu olmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Ve alemiyle, öğretmeniyle insanlar Allah'ın öğretisine sadece karşı çıkar bir hürriyetin sahibi olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanoğlunun mutluluğuna dikkatle bakın. Arkasında mutlaka Allah vardır. İnsanoğlunun mutsuzluğuna dikkatle bakın. Arkasında mutlaka şeytan vardır. Birisi mutluluğa, öteki mutsuzluğa, huzursuzluğa, sıkıntıya davet eder. Öyleyse Allah'ın dizaynı 28 basamaklık bir formda güzellerin en güzeline ulaşmaktır. İnsanların içinde güzellerin en güzeline ulaşmasından bahsediyoruz. Yoksa ruhumuz daha 21. basamakta Allah'a ulaşır. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah ki bütün kainatı yarattı. Bütün kainat onun tarafından yaratıldı. Allah Teala tarafından yaratıldı. Ve bu kainatta kainatın en üstün mahluku yaratıldı. İnsan. Ve Allah Teala ona dedi ki seni kendim için yarattım. Evet, insan Allah için yaratılmıştır. Allah için, Allah'a dönük bütün güzellikleri yaşamaya ehil. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala insanların hanif fıtratından bahsediyor. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın tekliği konusunda vahdaniyet, cemaatin tekliği konusunda vahdaniyet ve Allah'a teslim olmak. Ruhuyla, veçiyle, nefsiyle ve iradesiyle kişinin Allah'a teslim olması. Her şeyin Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığı bir dünyada, bir kainatta yaşıyoruz. Bütün gezegenlerde, hayat olan bütün gezegenlerde Allah-u Teala'nın bu tek dini, tek din olarak hep var olmuştur. Bütün o peygamberler zamanında hep Allah-u Teala'nın tek dini yaşanmıştır. Yani Hazreti İbrahim'in hanif dini. Bütün insanları hanif olarak yaratmış ve hanif olarak dine doğrulmalarını istiyor insanların. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın indinde hedefler hep aynı noktaya ulaşıyor. Hep 12'den vuran bir Allah'ın dizaynı ve arkasından hep aynı kelimeyle karşılaşıyoruz. Mutluluk, mutluluk, mutluluk.
O kadar seviyor ki Allah Teala insanı, bütün insanların mutlu olmasını istiyor ve insanlara derece derece vermiş onların mutlu olabileceği şeyi. Ama cennetin veya cehennemin hak edilmesi sistemini kuran Allah Teala bunu kişinin talebine bırakmış. Kişinin talebi Allah'ın cennetine ulaşmaksa o cennetin standartlarına girer. Allah'ın cennetine ulaşır kişi. Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi Allah'ın cennetine ulaşır. Kim de dilemezse o zaman o Allah'a isyan etmiştir. Allah Teala 73 tane Kur'an-ı Kerim'e ayet koymuş. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına dair. Ve bugün insanlar arasında Allah'ın bu dizaynını yok sayan milyonlarca, milyarlarca insan yaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlık hayatın son devresinde bir büyük yanlışlık daha yapacak gibi görünüyor. Allah'a inananların birbirine düşman olacakları bir noktaya doğru yaklaşıyoruz. Böyle düşünenler, böyle yapanlar yanlış ata oynayanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden sadece mutlu olmanızı ister ve hepinize bunu emreder. Mutluluğu, saadeti emreder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse saadet denilen şey, mutluluk denilen şey hepiniz için. Onun için mutluluktan bahsediyorum. Allah'ın hepinizde görmek istediği odur. Mutlu olmanız. Yani iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Hep Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen ve bu sebeple devamlı bir saadet halini yaşayan bir insan olmak. Diğer taraftan dış dünyasında kişinin başka insanlar olan kavgayı bitirmesi ve sulh ve sükuna ulaşması lazım. Başka insanların onunla kavgayı bitirmesi değil sevgili kardeşlerim. Sizin başka insanlarla olan kavganızı bitirmeniz söz konusu. Ve bir gün daimi zikirle buna ulaşacaksınız. Ve daha ötesinde her şeyin çok güzel olduğu bir başka ortam söz konusu. Nefs açısından da aynı durumun yaşanması söz konusu olmalı. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin de Allah'a en yakın bir dizaynı gerçekleştirmesi söz konusu olmalı. Böyle bir noktaya dikkatle bakın. Saadet hali, mutluluk hali, güzellerin en güzelini yaşamak, işte hepiniz için söz konusu olan bu olmalı.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutlu olmaya layıksınız. Unutmayın, hani fıtratıyla yaratıldınız. Mutlu olabilmenin bütün imkanlarına sahipsiniz. Hayır, dış dünyada kazanacağınız para değil. Dış dünyada kazanacağınız başka şeyler değil. Sizi mutlu edecek olan şey, davranış biçimlerini öğrenmeniz. Başka insanlara kendinizi adamanız. Daimi zikrin sahibi olmanız. Elinize geçenlerden başkalarını mutlaka infak etmeniz. Ben ise bütün güzellikler sizlerle beraber sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin haliniz. Hepiniz mutluluğa namzetsiniz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı böylece Allah-u Teala'nın sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki yarenliğimizi inşallah burada tamamlamak istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salat.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya

0: kişi eğer Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini, ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin. Ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah-u Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor. Yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor. Manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor. Kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat ve muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bismillahirrahmanirrahim. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha beraberiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir kere daha Allah'ın zikir sohbetindeyiz. Kur'an-ı Kerim tefsiri yaptık üzere. Konumuzun kod numarası 1.2.12.2.

Bilmiyorum ya. Ya bence sonsuz sana teşekkür ediyoruz bunun için. Beraber olmak, Allah'tan bahsetmek, Allah'ın dirdiği kutluğunu bir defa daha el ele gönül günle yaşamak. Doyasıya yaşamak. Sonsuz hamdler ve şükürler ona da yüce Rabbimize. Kaldığımız yerden inşallah Kur'an-ı Kerim tefsirine devam ediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bakara suresinin 126. ayeti kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kâle İbrahim'ü Rabbi cel hâzâ beleden âminen verzuk ehlehu mine semerâti men âmene minhum billâhi vel yevmül âhire. Kâle ve men kefere fe ümmeti uhu kalilen sümmet terruhu ila azabın nar ve dinsel masihindir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala buyuruyor ki, İbrahim Allah-u Teala'ya Rabbim burayı, bu şehri, Kabe'yi emin bir belde kıl. Onun halkından Allah'a ve yevmil ahire iman edenleri semerelerinden rızıklandır dediği zaman Allah-u Teala şöyle buyurdu. Kafir olan kimseyi de yaşadığı az bir süre için geçindirir ve sonra onu ateş azabına maruz bırakırım. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala yevmil ahirden bahsediyor. Yevmil ahir, sonraki gün demek. Yevmil evvel de evvelki gün. Dün yevmil evveldi. Bugün, bugün, yarın yevmil ahir. Bu düzen içinde ele aldığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçen yevmil ahir kelimesi bize çok şeyler söylüyor. Eğer bir insanın hayatını yevmil evvel ve yevmil evvel diye dizayn ediyorsak, burada yevmil evvel ve ahiri araştırıyorsak, doğduğumuz gün yevmil evveldir. Yaşamakta olduğumuz gün bugündür. Öldüğümüz gün de yevmil ahirdir. Eğer kainatı esasılıyorsak, kainatın yaratıldığı gün yevmil evveldir. Kıyametin kapacağı, kainatın yok olacağı gün yevmil ahirdir. Eğer Allah'a ruhumuzu ulaştırmak açısından, hidayete ermek açısından konuyu ele alıyorsak, ruhumuz açısından mürşidimize ulaştığımız gün yevmül evveldir. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrıldığı gün, Allah'a ulaştığı gün yevmül ahirdir. Nefsimiz açısından konuyu ele alıyorsak, nefsimizin hidayeti açısından mürşidimize ulaştığımız gün, nefs tezkiyesine başladığımız gün yevmül evveldir. Nefsimizin Allah'a teslim olduğu gün, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği gün gönül ahirdir. Hidayete erdiği gün, Allah'a teslim olduğu gün nefsimizin. Fizik vücudumuz içinde aynı standartlar söz konusudur. Gönül evvel ve gönül ahir bir bütünlük ifade eder.
Allah-u Teala'nın indinde yevmül evveli ve yevmül ahiri yerlerine oturttuğumuz zaman fizik vücudumuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği, hiçbir fiil işlemediği güne ulaşması yevmül ahiri, yani Allah'a teslim olma gününü ifade eder. Hidayete adım attığı günse mürşide ulaştığımız gündür. O da onun yevmül ahiridir. Affedersin, yevmül evvelidir. Böylece yevmül evvel ve yevmül ahir açısından konuyu bütünleştiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala'nın yevmül ahiri kullandığı yerler olduğunu görüyoruz. Araf suresinin 146. ayet-i kerimesi bu açıdan bir şeyler söylüyor. Allah Teala buyuruyor: "Sa'asifu an ayeti ellezine yetekebbirune fil ardı bi gayril hakkı fe en yerev külle ayetin la yuminu biha fe en yerev sebilen rüştü la yettehuzunu sebilen fe en yerev sebilen gayye yettehuzunu sebilen zalike biyennehum kezzubu bi ayatina ve kânu anha gafilin ve lezine kezzubu bi ayatina ve likail ahireti habitat amalidir." Allah-u Teala diyor ki Allah onlara ayetlerini açıklamaktan sarf nazar eder ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. Hem ilmezler hem de mevkilerinin onlara verdiği, dünya zannesi mevkilerinin onlara verdiği kibirle yeryüzünde dolaşırlar. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman yol olarak kabul etmezler. Ben bugünün din temsilcilerini anlatıyor, saadetlerini kulaklayan. İrşat yolunu görüyorlar ama asla kabul etmiyorlar. Gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Kim irşat yolunu kabul etmiyorsa, kabul etmeyen herkes bir seçim yapmalarına gerek yok. Zaten gay yolundadırlar. Gay yolunu tercih etmiş sayılıyor Allah-u Teala'nın dininde. Ya onlar gay yolunu kabul ederler diyor Allah-u Teala. Bunun sebebi diyor onların Allah'ın ayetlerini yalanlamalarındandır. Ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarındandır. İşte bütün devirlerde olduğu gibi bu devirde de insanların çoğu Allah'ın ayetlerinden gafil. Allah-u Teala diyor ki onlar için kim Allah'ın ayetlerini yalanlarsa ve yevmül ahiri de yalanlarsa, insan ruhunun Allah'a ulaşma gününü de yalanlarsa, hayattayken Allah'a ulaşma gününü yalanlarsa, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Yevmül ahir müessesesi kıyamet için de geçerlidir. Eğer kainatın kurulmasını, vücuda getirilmesini, büyük patlamayı başlangıç noktası alırsanız, yevmül evvel olarak alırsanız, yevmül ahir kıyamet günüdür. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü içinde yevmül ahir kullanmıştır. Ama yevmül ahirin temel kullanım yolu, çünkü Allah-u Teala kıyamet için yevmül kıyamet ifadesini her zaman kullanmaktadır. Ama yevmül ahir kelimesini kıyamet için kullandığı gibi asıl insan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a teslim olması günü olarak değerlendiriyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın burada ifade edildiği şey gayet açık. Yevmül ahir. Yevmül ahir insan ruhunun Allah'a ulaşma günü. Peki bu kesin mi? Evet kesin. Allah-u Teala Kehf suresinin 5. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki 3 ve 4. ayet-i kerimelerinde söylediklerinden itibaren diyor ki Allah-u Teala Habibim onlara de ki size
nefslerini hüsrana düşürenlerin durumlarını haber vereyim mi? Amellerini hüsrana uğratanların durumlarını haber vereyim mi? Oysa ki onlar en güzelini yaptıklarını hesap ediyorlardı, zannediyorlardı. Onlar Allah'ın ayetlerini örttüler, küfrettiler ve Allah'a mülaki olmayı küfrettiler, örttüler, inkar ettiler, insanların bilmesine mani oldular. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Ne diyor Allah Teala? Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Bir de likallahi, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Ölmeden evvel ulaşma. Çünkü hiç kimse ölümden sonra insan ruhunun Allah'a ulaşmasını inkar etmiyor. Herkes bundan emin. Kim ölürse ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Burada hiç kimsenin problemi yok. Öyleyse örtükleri şey bu olamaz. Bunu bütün açık gönüllükleriyle ifade ediyorlar. Ama başka bir husus var. Hidayeti inkar ediyorlar, örtüyorlar, gizliyorlar. İşte Bakara Suresi 159. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah kitaplarıyla ve o kitaplarındaki ispat vasıtalarıyla insanlara hidayeti açıkladığı halde onlar Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, ketmederler. Allah da onlara lanet eder, lanet ediciler de onlara lanet eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala'nın açık ve kesin bir işareti var. İnsanlar hidayeti, yani insan ruhunun Allah'a ulaşma gününü, ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşma gününü inkar ediyorlar, yasaklıyorlar, inkar ediyorlar, gizliyorlar bir de. İşte Allah-u Teala'nın söylediği şey, gönül ahirden muradı, insan ruhunun Allah'a ulaşması. Çünkü Araf 146'da da Allah-u Teala, Araf 147'de affedersiniz, Allah-u Teala, Allah'ın ayetlerini inkar edenler ve Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşma gününü, yevmül ahiri inkar edenler diyor. Burada yevmül ahir kullanmış Allah Teala. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Kehf suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah'ın ayetleri gene duruyor. Allah'ın ayetlerini inkar edenler ve bir de Allah'a mülaki olmayı, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar edenler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Öyleyse burada açık ve kesin bir olay var ki denklemin iki tarafı birbirine eşit. İkisi de günahların, ikisi de o kişinin amellerinin boşa gitmesine sebebiyet veriyor. İki denklemde, denklemin birinci tarafında her ikisinde de aynı şey var. Allah'ın ayetlerini inkar etmek, yalanlamak, örtmek. İkincisi ise birinde likâ-i ahiret diyor Allah-u Teala, ötekinde Allah'a mülaki olmak diyor. Öyleyse denklerin iki tarafı birbirine eşitse, iki parçadan oluşuyorsa denklem, birinci parçaları da birbirine eşitse, ikinci parçaları da otomatik olarak birbirine eşit olacak. Öyleyse Allah'a mülaki olmakla gövmül ahir aynı konu. Şimdi İsra Suresinin 45. ayet-i kerimesine, 46. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala diyor ki, Habibim sen Allah'ın ismini tek tek zikrederek onlara Allah'ın ayetlerini okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman, tilavet ettiğin zaman o yevmül ahire inanmayanlarla senin arana biz bir perde koyarız, hicabı mestire koyarız. Senden nefret ederler diyor.
Onların kulaklarında vaka vardır. Senin söylediklerinin manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp oradan uzaklaşırlar diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Kalpleri perdeli olan, irşat makamlarında bir gizli perde bulunan, Allah'ın söylediklerini idrakten men olunan, anlamaktan da men olunan insanlar. Bunlar yevmül ahire, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmayanlar. Dünya üzerinde şimdiye kadar yaşamış yüz binlerce evliyayı yok kabul edenler. Öyleyse buradaki dizayna ait olduğu yere oturttuğumuz zaman net bir tablo görüyoruz. Burada Allah-u Teala yevmül ahirden insan ruhunun Allah'a ulaştığı günü kastediyor. Çünkü kıyamet gününe herkes inanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir olgu söz konusu. Yevmül ahire iman edenleri rızıklandıracağın bir belge olsun burası diyor Hazreti İbrahim. Kim yevmül ahire inanmazsa o kafirdir diyor Allah Teala. O kafirleri de kısa bir süre dünya üzerinde rızıklandıktan sonra cehenneme koyarız diyor. Öyleyse böyle bir olayı gerçekleştirdiğimiz zaman

bir olguyla karşı karşıyayız. Allah Teala'nın yevmül ahir dediği bir gün var. Ve o güne inanmayanlar onların kafir olduklarını söylüyor Allah Teala. Niçin? Çünkü kim yevmül ahire inanmıyorsa, yani ruhun Allah'a ulaşacağı, ölmeden evvel Allah'a ulaşacağı güne inanmıyorsa, onun başlangıç günü olan yevmül evvele de inanmıyor. Yani bir müşrik ölmeden evvel mutlaka ulaşmak, onun önünde diz çöküp tövbe etmek lazım geldiğine de hiçbir zaman inanmıyor insanlar. Ve inanmayan insanlar müşride hiçbir zaman ulaşamayacakları için kalplerine Allah'ın ezelde yazmış olduğu küfür kelimesi hiçbir zaman kalplerinden Allah tarafından alınmayacaktır demektir. Neden? Çünkü bu kişiler eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, Allah onların mürşitlerine ulaştıracaktı. Ve mürşitlerine ulaştıkları zaman 7 şahidin huzurunda onların ruhlarını Allah'a ulaştırmayı diledikleri kesinleşecekti. Devrin imamının ruhu başlarının üzerine girip yerleşecekti. Aynı anda Allah onların kalplerinin mührünü açacaktı. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alacaktı. Ve kalbin içine imanı yazacaktı. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Diyor ki onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir başlarının üzerine. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Onların başlarından ruh gönderilir. Allah'ın katından ruh, devrin imamının ruhu. O ruhla onlar desteklenir. Yani devamlı o ruh onların başlarının üzerinde kalır. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. İşte böylece Allah-u Teala'nın kalplerinin içine iman yazdığı kişiler sadece onlar mümin. Çünkü kimin kalbinin içine iman yazısı yazılmamışsa onların mümin olmadığını söylüyor Allah-u Teala Hücurat 14'te. Diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Çünkü onlar da sahabe gibi tövbe etmişler. Ama kalplerinin içine iman yazılmamış. İslam dairesine girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine iman yazmadı. Kalbinizden küfür kelimesini çıkarıp kalbinizin içine iman kelimesini sokmadı. Kalbinizin içine bu sebeple iman girmedi. Siz bu sebeple mümin değilsiniz, olamazsınız diyor Allah-u Teala. Öyleyse ilişkiye beraberce bakalım şimdi. Kişi yevmül ahire inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden ulaşmasına inanmıyor. Böyle insanlar mürşide de inanmayanlar. Son mürşidin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu, onunla irşat makamının sona erdiğini ve ondan sonra bir daha irşadın hiç insanlar tarafından yapılmayacağını iddia etmek cüretinde bulunuyorlar. Ve tabiatıyla hiçbir zaman mürşitlerine ulaşamayacakları için kalplerinin içine iman kelimesi hiçbir zaman yazılmayacaktır. Mümin olmak şerefine hiçbir zaman eremeyeceklerdir. İşte Allah Teala diyor ki yevmül ahire inanmayanlar bu sebeple kafirlerdir. Yani yevmül ahire inanmayan bir insan hiçbir zaman mürşidine ulaşmayacaktır. Ulaşmayacağı için kalbine hiçbir zaman iman yazılmayacaktır. Ebediyen kafir olarak kalmak mücadelesinde o kişi yaşadığı sürece de öldükten sonra da hep kafir olmakta devam edecektir. Öyleyse böyle bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve ruhun Allah'a ulaşacağına, ölmeden ulaşacağına inanmayan bir insanın mümin olması hiçbir zaman mümkün olmayacağı için Allah-u Teala onlara kafirler diyor. Bu kafir olmanın bir nişanesi. Sevgili kardeşlerim, kafir olmayı hep iblis insanlara Allah'a inanmayan kafirdir, İnanan da mümindir diye yutturmuş bugüne kadar.
Ama şimdi hakikatler birer birer ayet oldukları yerlerden çıkıp sizlere çıkarılıp sizlere açıklanıyor. Bizim tarafımızdan. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, niçin kafirdir yevmil ahire inanmayanlar? Hiçbir zaman mürşitlerine ulaşamayacakları için. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle sorarlar. Mürşidine ulaşmayan bir insanın kalbi mühürlüdür. Mühürlü bir kalbin içindeyse küfür kelimesi vardır. Allah-u Teala Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerinde diyor ki, Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de eşittir, netice değişmez. O kafirler mümin olmazlar. O kafirlerin kalpleri mühürlüdür diyor. Kalpleri mühürlü olan insanlar, kalplerindeki mühür açılana kadar kalplerin içinde küfür kelimesiyle yaşarlar. Ve Allah-u Teala onlara sadece kafirler Kur'an-ı Kerim'inde. Allah'a inanan birçok insanın da kalbine iman yazıldığı güne kadar ne yazık ki küfürde olmaları, kafir olmaları devam ediyor. Ama devrimizin din adamları bunun pek farkında değiller. Ve kendilerinin mümin olduklarını zannediyorlar. Hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmayacakları ve hiçbir zaman kalplerinin içindeki küfür kelimesi dışarı alınıp kalplerin içine iman yayılması mümkün olmadığı cihette hiçbir zaman bu insanlar mümin olamazlar. Allah razı olsun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, ayet 127'de Bakara suresinde Allah Teala diyor ki bu Bismillahirrahmanirrahim ve iz yerfe'u İbrahim'in kavaide minel beyti ve İsmail Rabbena tekabbel minna inneke entes semî'ül alîm. Hani o zaman ki İbrahim ve İsmail beytin yani Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı. Ve şöyle dua ediyorlardı. Rabbimiz bizden kabul buyur. Yani bu Kabe'yi biz senin mukaddes evin olarak yapıyoruz. İnsanlar burada ibadetlerini yapsınlar diye yapıyoruz. Kabul buyur lütfen bunu. Muhakkak ki sen, evet sen semî'ül alimsin. Hem her şeyi işitirsin hem de her şeyi bilirsin. Allah Teala burada semî'ül alîm diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın semî, işitme ve alîm, bilme müessesesi biz insanlar için son derece önemlidir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, kalbinde bu dilek oluştuğu an hep kalplerinize bakan Allah Teala onu orada işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli ard arda birçok olayı vücuda getirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde bir olguyla karşı karşıyasınız. Bu olguya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın rahim esması üzerinize tecelliye başlar. Böyle bir dileğin sahibi değilsiniz.
Allah Teala hiçbir zaman kalbinizde Allah'a ulaşma talebini görmeyecek, bilmeyecek ve bu dileği kalbinizdeki sesten işitmeyecektir. Öyleyse dediğin küfür karanlıklarında kalmak mecburiyetinde olan kişi, çünkü böyle bir insanın hiçbir zaman mürşidine ulaşması mümkün değildir. Ve o kişi küfür bataklığında kalacaktır. Bir belki ayet-i kerimede Allah-u Teala kafirlerin dizaynını verdiği zaman onların kafir olmalarını yevmilahire inanmamalarıyla ifade ediyor. Mürşitlerine hiçbir zaman ulaşamayacakları için kalplerindeki küfür kelimesi asla alınmayacak. Kalplerin içine iman yazılmayacaktır. Böyle insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı, eğer onlar Allah'a ulaşmayı dileseler de Allah-u Teala dileği işitecek ve bilecekti kalplerinde ve görecekti. Değerli harekete geçecekti. Onları mürşitlerine ulaştıracaktı ve ulaştıkları günde kalplerindeki küfür kelimesini dışarıya alacak. Kalplerinin içine iman yazacak. Onlar mümin olacaktı. Öyleyse bunun sağlanabilmesi için Allah'ın bu esmaların sahibi olan işiten ve bilen Allah'ın bu unsurla devreye girmesi ve o kişiye yardım etmesi gerekir. Yardım yoksa kişi hiçbir zaman küfürden imana bir dönüş yapamaz. Allah razı olsun. Bakara Suresi 128. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena vec'alna müslimeyni leke ve min zürriyatina ümmeten müslimeten leke ve erina menasikena ve tüb aleyna inneke entet tevvabir rahim. Rabbimiz bizim ikimizi, yani Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail'i, ikisi de dua ediyorlar Allah-u Teala'ya, sana teslim olanlardan kıl. Zürriyetimizden de sana teslim olan bir ümmet kıl. Teslim, sevgili öğrenciler, izleyenler, bilinleyenler, ben Allah'a teslim oldum demekle teslim söz konusu değil. Devam ediyor ayet-i kerime. Bize ibadetin, hac ibadetinin yerlerini tabiatıyla aynı zamanda kaidelerini göster diyorlar. Yani insanlar buraya hacca gelecekler. Nasıl haccın gereklerini yapacaklar? Biz de senin ibadetini bizim nasıl yapmamız lazım? Biz o ibadeti yapalım ki bizden sonra gelen insanlar da aynı ibadete devam etsinler. Allah-u Teala onlara namaz kılmayı, zikir yapmayı, haçta tavaf olayını hepsini ayrı ayrı gösterdi. Allah razı olsun. Muhakkak ki sen tevvabir rahimsin. Tövbeleri kabul eden ve rahmet gönderensin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala'nın bir temel kavramı var, teslim. İslam kelimesi sin kökünden geliyor. Sin, lam, mim. Ve sin kökünden gelen bu kelimenin muhtevasına baktığımız zaman üç teslim içerdiğini görüyoruz bunun. Emirler cephesinden. Allah üç teslimi de farz kılmıştır. Allah-u Teala diyor ki Zümer 58'de İnne Allahe ye'murküm an tu'eddil emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline
teslim etmenizi emreder. Nisa 28 affedersiniz. Allah-u Teala Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder buyuruyor. Öyleyse emanetler var ve bu emanetleri onun sahibine teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Bir, 22. basamaktayız. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğiz. İki, 25. basamaktayız. Nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz. Üç, 27. basamaktayız. Böylece üç teslimi de tamamlayıp İslam olmak söz konusu. Öyleyse Hazreti İbrahim de Hazreti İsmail de İslam olmak şerefine ermişlerdi. Allah'a ruhlarını, fizik vücutlarını ve nefslerini teslim etmişlerdi. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'a teslim olma işaretleri Hazreti İbrahim ve İsmail için ve bütün insanlık için bir işaret olarak buradan başlıyor. 136'ya kadar devam ediyor Bakara Suresinin 136. ayet-i kerimesine göre. 136. ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın işareti sahabenin de ruhlarıyla, veçleriyle ve nefsleriyle kül halinde Allah'a teslim olmaları, teslimi külliyle Allah'a teslim olmaları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki işarete dikkat edin. Bu işaret Allah'a teslim olmaktır. Ve dünya üzerinde Allah'a teslim olmanın dışında bir din hiç olmamıştır. Kim Allah'a teslim olmadıysa o bir dinin, Allah'ın dininin gereğini gerçekleştirmemiş olan bir insandır. Öyleyse hem bizi sana teslim olanlardan kıl, yani ruhumuzu da ve kimimizi de nefsimizi de sana teslim ederim. Hem de bizden sonra gelecek olan nesillerden de sana teslim olanlar kıl diyorlar. Böylece Allah-u Teala'nın teslimi esas aldığı bir ortam oluşuyor. Teslim nedir? Teslim ruhun teslimidir, beçin teslimidir, nefsin teslimidir. Bunlar Allah'ın farzları. Üç teslimi de farz kılmış. Daha ötesi var mı? Evet. İradenin teslimi, bunlar bütün insanlar için gereklidir, geçerlidir. Ama Allah-u Teala iradenin teslimini farz kılmamıştır. Kişi öyle bir noktaya gelir ki salah makamının 5. 4. mertebesine ulaştığı zaman, irşada erdiği zaman o kişi bakar ki Allah'ın kendisine verdiği o sonsuz ihsanların yanında onun yapabildiği pek fazla bir şey yok. Allah'ın insanlarına mukabele edemiyor kişi. Bir insan olarak kudretli yaratılmış, bütün gücünü kullandığı halde Allah'ın insanlarının yanında onun yapabildikleri dünya ile bir karıncanın mukayesesi. O zaman kişi Allah'a iradesini de teslim etmek istiyor. Yani Allah'ın kulu iken kulu olmayı başardıktan sonra üç vücudun teslimiyle Allah'a ekber kul ve azim kul olmak şerefine erer kul. Ama azim kul olmak da yetmiyor ona. Onun ötesine geçmek, kulluğu açmak istiyor. Kulluğu aşarsa köleliğe girecek. İşte kölelik talebi kişiden gelir. Allah onu farz kılmamıştır. Köle olan kişi iradesini de Allah'a teslim edendir. İradesi bağlanır, arkadan da ref edilir. Ve kişi devamlı Allah-u Teala'dan emirler alan, aldığı emirleri ömrü boyunca yerine getiren
bir özellik kazanır bu noktadan itibaren. Öyleyse Allah'a teslim olan diyor Hazreti İbrahim ve İsmail. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birinci basamakta olayları yaşarız. İkincisinde olayları değerlendiririz. Allah'a ulaşmayı dileriz. Üçüncü basamakta dilemezsek ebediyen ikinci basamakta kalırız. İkinci basamakta kalanların hepsi cehenneme gidecek olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi ne yaparsa yapsın kesinlerden hiçbirini gerçekleştiremez. Allah'a teslim olmak demek evvela Allah'a ulaşmayı dilemek demektir. Dileyen üçüncü basamağa ulaşır. Derhal Allah-u Teala işitir, bilir ve görür kişinin talebini. Onun üzerine Allah-u Teala işlemlerini gerçekleştirmeye başlar. Onların kulaklarındaki vakayı alır, kalplerindeki ikinetalık yerine infat koyar, onların irşat makamıyla aralarında bulunan hicab-ı mestiratı, perdelerini alır Allah-u Teala ve bu noktadan itibaren irşat makamına sevgi duymaya başlarlar. Sonra Allah-u Teala onların kalplerindeki Allah'ın kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Sonra Allah-u Teala onların göğüslerinden kalktırdan bir nur yolu açar. Sonra onların mürşitlerini gösterir. Onların mürşitlerine ulaşınca Allah-u Teala huşu sahibi olan kullarının kalbini açar. Kalplerinin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür girmesini dışarı atar. Kalbin içine imanı yazar. Bu kişiler mümin olmuşlardır. Allah'a teslim olmuşlar mıdır? Hayır. Hiçbir teslimleri gerçekleşmemiştir daha. Ama ikinci kat cenneti de hak etmişlerdir. Sonra ruhları Allah'a doğru yola çıkar. Nefslerinin her temizlenişinde müşrik olacaktan sonra bu kişiler bir gök katı daha yükselirler. 7 tane gök katını yükseldikleri zaman 7. katın 7 tane aleminden geçer ruh ve Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında kaybolduğu zaman 22. basamaktadır kişi ve Allah'a ruhunu teslim etmiştir. Bu birinci teslimdir. Kul beka makamını, züht makamını aşacak. Ondan sonra Allah'a fizik vücudunda teslim edecektir. Velayetin 4. makamı, Müslümler makamı. Sonra kişi daimicilikle geçecek, uncalı okunacaktır. Fethin 1. basamağı ve daha sonraki ilaç makamında fizik vücudunu da, nefsini de Allah'a teslim edecektir. Bu onun 3. teslimidir ve son teslimidir. Nefsin teslimiyle o kişi insan-ı kamil olmak hüviyetine ulaşır. İnsan-ı kamil olmanın da üst makamı kölelik makamıdır. Öyleyse buradan başlayan bir teslimler dizisi, Hazreti İbrahim ile İsmail'den başlayan bir teslimler dizisi bütün insanlığı içine alacak şekilde devam ediyor Bakara Suresi'nin müteakip ayetlerinde. Ve 36. ayet-i kerimede sahabenin de ruhlarıyla, veçleriyle, nefsleriyle Allah'a teslim oldukları kesinleşiyor. Allah razı olsun. Allah-u Teala burada Tevvab-ı Rahim ifadesinde kullanmış. Sen tövbeleri kabul edensin ve rahmet gönderensin. Ne demek bu? Yani kim mürşidine ulaşırsa, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden her kim mürşidine ulaşırsa, sağ kalırsa mutlaka ulaşır Allah Teala. Mürşidine de tövbe edince Allah Teala'nın onların tövbesini kabul etmesi halinde günahlarını sevaba çevirmesi söz konusudur. Furkan Suresi'nin 69. ayet-i kerimesinde cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor Allah Teala. 70. ayet-i kerimesinde mürşide tövbe edip de mümin olanlardan bahsediyor.
Nefs tezkiyesini bahseden oynayanlar, nefs tezkiyesine başlayanlardan bahsediyor ve onların günahlarını sevaba çevirdiğini söylüyor. Onları tövbeleri kabul edilerek ruhlarının Allah'a doğru yola çıktığını, Allah tarafından tövbeleri kabul edilmiş olarak ruhlarında kabul edileceğini buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada açık ve kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Allah-u Teala tövbeleri kabul etmeseydi, mürşidine yapılan tövbeyi ve rahmet göndermeseydi, hiç kimse bu rahmetin getirdiği fazlın ve fazlın nefsin kalbinde çoğalmasını temin edemezdi. Hiç kimse nefs tezkiyesini gerçekleştiremezdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala tövbeleri kabul ettikten sonra gönderdiği Rahim esmasıyla, yani rahmetiyle katından bizlerin kalbine rahmet partiküllerini taşıyor, fazl partiküllerini taşıyor. Bunları taşıyanlar Allah'ın rahmeti, Allah'ın rahmet gönderme esmasıyla gerçekleşiyor bunlar. Ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. %7 nefsimizin kalbi, nefs-i emarede %7, nefs-i levhamede %14, nefs-i mülhimede %21, nefs-i mutmainede %28, nefs-i radiyede %35, nefs-i maliyede %42, nefs-i tezkiyede %49, koşudaki %2 ile beraber %51 nur birikimi oluşuyor kalbimizde. Böylece Allah'ın nurları şeytanın karanlıklarına hakim oluyor kalbimizde. Neyle? Böyle bir sonuca ulaşmamız bir tek sebebe dayalıdır. Nefsimizin kalbinde bunların gerçekleşmesi, Allah'ın gönderdiği rahmetle, Allah'ın Rahim esmasıyla gerçekleşmiştir. Öyleyse Allah-u Teala Tevvab-ı Rahim'dir tövbeleri kabul eden. Ederse ne olur? Nisa 69'da bunu söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala Nisa 64'da affedersiniz. Diyor ki Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelseydi, senin elinde tövbe edip günahlarının affını dileselerdi ve sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dileseydin, Allah-u Teala'nın mağfiret buyurduğunu görecektin. Her iki talebi de kabul ettiğini, yani günahları affettiğini, bir defa da affederek sevaba çevirdiğini görecektin diyor. Demin söylemiş Furkan 70'te Allah'ın günahları sevaba çevirmesi açık bir şekilde ifade ediliyor. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve izleyenler, Allah-u Teala'nın Tevvab ve Rahim esmaları görüyorsunuz ki ikisi birden oluşuyor ve böylece ruh Allah'a teslim oluyor. Bunun devamında fizik, vücut ve nefs de Allah'a teslim oluyor. Allah razı olsun. Bakara Suresi 129. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena veb'at fihim resulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yüzekkihim inneke entel azizül hakim.
Rabbimiz onların içinde, onların arasında onlara senin ayetlerini tilavet edecek. Yani açıklayacak. Yalnız okumakla kalmayacak. Açıklayacak. Onlara onun ruhunu öğretecek olan. Onlara kitabı ve hikmeti öğretecek. Ve onların nefslerini tezkiye ve tasfiye edecek Resul ve Asay. Muhakkak ki sen Aziz'in kısmısın. Sevgili öğrencilerin dinleyenler ve dinleyenler, burada birçok ayette Allah-u Teala'nın söylediği 4 vasıf var. Allah'ın ayetlerini tilavet etmek, okumak. 1. Nefsleri tezkiye etmek. 2. Sonra onlara kitap öğretmek. 3. Onlara hikmet öğretmek. 4. Burada Allah-u Teala ayetlerin tilavetini birinci olay olarak gösteriyor. Kitap öğretilmesini ikinci olay olarak gösteriyor. Hikmet öğretilmesini üçüncü olay olarak gösteriyor. Ve onların kalplerinin tezkiyesini dördüncü olay olarak gösteriyor. Öyleyse buradaki tezkiye nefsin kalbinin afetlerinin yarısının temizlenmesi değil. Buradaki tezkiye kelimesi tezkiyenin bütününü, yani Allah'a nefsin kalbinin tamamen temizlenerek Allah'a nefsin de teslimini içeriyor. Burada da Allah-u Teala beaz kelimesini kullanıyor. Anlıyoruz ki bunlar kavimlere gönderilen resimler. Eğer Allah-u Teala bir nebiden bahsetseydi, peygamberden bahsetseydi, beyaz kelimesini kullanmayacaktı Kur'an-ı Kerim. İrsal kelimesini kullanacaktı. Allah-u Teala nebi resuller için daima Kur'an-ı Kerim'de irsal kelimesi kullanıyor. Allah-u Teala nebi olmayan veli resulleri için Kur'an-ı Kerim'de irsal kelimesini kullanmıyor. Beyaz kelimesini kullanıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz ifadesi Mü'minin 44'te açık bir şekilde onların Nebi Resul olmadığını işaretliyor. Nerede Allah-u Teala beyaz etmek kelimesini kullanırsa orada 4 görev vardır. İfade Allah'ın ayetlerinin tilavet edilmesi 1, nefslerin tezkiye edilmesi 2, kitap öğretilmesi 3, hikmet öğretilmesi 4. Orada görev bitiyor. Burada da görev bitiyor. Hikmetle tezkiye, tasfiye şekline dönüşüyor. Ama bitiyor. Daha ötesi, hikmetin ötesi söz konusu değil. Bu yüzden Allah-u Teala burada, Kur'an'ın burasında bütün kavimlere gönderilecek olan resullerden bahsedildiğini bizlere ifade ediyor. Bununla kalmamış Allah-u Teala onlara bir Rabbin hediyesi olarak onların arasından nebi resuller de irsal etmiş. Beyaz etmemiş. Nerede nebi resul varsa o irsal edilir. Dikkat edin. Bu surenin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ey sahabe, sizlere sizin içinizden Resul gönderdik, irsal ettik. İşte bu peygamber Resul'dür.
Beş görevi vardır size. Ayetlerimizi okusun diye, nefslerinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye, size hikmet öğretsin diye ve hikmetin ötesinde daha bilmediğiniz şeyler öğretsin diye beşinci görev. İrsal kullanıyor Allah-u Teala. Ama bu ayet ve bunun gibi bütün ayetlerde Allah Teala irsal kelimesini kullanmıyor, beyaz kelimesini kullanıyor. Beyaz kelimesi gördüğünüz her ayette o kavmin içinden Allah Teala'nın bir resul beyaz ettiğini, hayata getirdiğini, onların içinden birisini, onların arasında görev yapmak üzere ve dört görevi olduğunu söylüyor Allah Teala bu insanların. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Buradaki tezkiye kelimesi de sonuca kadar her tarafı kaplıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynı burada beyaz kelimesini kullandırıyor. Ve Hazreti İbrahim'in resminden resimlerin her kavme geleceğini kesinleştiriyor. Ama Allah-u Teala bu beyaz kelimesini kullarından birilerinin ifadesi olarak düşünmüş olmalı ki Hazreti İbrahim'in soyundan sadece resimler değil, bütün dünyaya peygamber olan, nebi olan nebiler de göndermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'in soyundandır. Ve ayak ölçüleri de Hazreti İbrahim'le aynıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene bir güzellik burada tamamlanıyor. Dersimiz burada Bakara Suresi'nin 129. ayet-i kerimesiyle tamamlanıyor. Sizlere doyum olmaz. Kalbimiz her zaman sizlerle beraber. Ne zaman bu beraberliği yaşadıysak bu büyük zevk, bu büyük mutluluk bizi bütünüyle muhtevasına almıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu büyük sevgi Allah-u Teala bizlere her zaman yaşasın diye dualar ederek hepinizin Allah'ın cennetine ve

Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve Allah'ın Üniversitesi'nin muhterem öğrencilerim. Allah hepinizden razı olsun. Yeni bir dersimizde bir daha bir aradayız. Allah'ın Üniversitesi Kur'an-ı Kerim tefsirinde bir yeni dersinde. Dersimizin kod numarası 1.2.12.2. Bakara suresi 31. ayet-i kerimeyle inşallah bu akşamki dersimize başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor. Ve alleme Ademel esma'e külleha sümme aradahüm alel melaiketi fekale enbiyuni bi esma'i haülâye inküntüm sâdıkîn. Allah Teala diyor ki Allah Adem'e onun Allah'ın bütün isimlerini yani bu isimlerde bildiren hakikatleri öğretti. Sonra onları meleklere arz ederek haydi sadıklardan iseniz bunları isimleriyle bana haber verin. Bu isimler hakkındaki bilgileri, sırları bana ulaştırın, dedi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim mealleri bu ayette Allah'ın Esma-ül Hüsna'sını eşyanın isimleri olarak Türkçeleştirmişler. Allah-u Teala'nın ifadesi Adem'el esma'e külleha. Adem'e esmaların, isimlerin hepsini, bütününü öğrettiriyor. Ve alleme ve öğretti Adem'e, Adem'e, Hazreti Adem'e el esma'e külleha. Esmaların, onların hepsini öğretti. Yani 99 esmanın hepsini öğretmiş. Sümme aradehüm alel melaiketi. Melekler üzerine, yani meleklere sonra arz etti durumu. Yani meleklere anlattı Allah Teala. Ve eğer dedi Allah Teala siz sadıklardan iseniz bunları isimleriyle bana bildirin. İsimleriyle, isimlerini söyleyerek bu isimlerin arkasındaki sırları bana açıklayın, dedi Allah Teala diyor. Allah Teala sadıklardan iseniz buyuruyor burada. Sıdk, bir makam adı. Sadakat, sadık olmak, ihanet etmemek üzere bir karar vermek ve asla ihanet etmemek. Hangi olay olursa olsun ihanet olayının mevcut olmadığı bir sadakat söz konusu. Hazreti Ebu Bekir, Ebu Bekir'i Sıddık adıyla anılıyordu. Sadakatin en üst noktasında ve en çok sadaka veren

Touche. Sıddıkların başında. Öyleyse Allah-u Teala sevgili izleyenler, dinleyenler, Nisa suresi 69. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki biz peygamberleri, biz salihleri sıddıklarla ve şahitlerle ve peygamberlerle beraber haşrederiz. Onlar ne güzel arkadaşlarlar diyor. Öyleyse sıddıklar, şehitler hepsi peygamberlerle bir arada haşredilecekler. Sıddıklar, şehitler ve salihler. Öyleyse sıdk makamı, sadıkların, sıddıkların makamı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala onu miracı çıkardığı zaman fizik vücuduyla miraç yapmıştı. Ruhu fizik vücuduna orta olarak Allah'ın katına çıkmıştı. Allah'ına karşılıklı bir konuşmadan sonra inmişti yeryüzüne ve bu miraç olayına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yakında olanların dışındakiler inanmamışlardı. Ve müşrikler Hazreti Ebu Bekir'e ulaştılar. Dediler ki seninki diyor ki biz gecenin bir vakti kaldırıldık. Allah'ın huzuruna alındık. Allah'la konuştuk. Mescid-i Haram'a gittik. Geldik. Bu yalana inanacağımızı mı zannediyor? Diyorlar. Hazreti Ebu Bekir'e. Hazreti Ebu Bekir de diyor ki kimden duydunuz diyor bunu. Başka birisinden mi duydunuz? Yoksa diyor kendisinden mi duydunuz? Onlar da diyorlar ki ondan duyduk, kendisinden duyduk. Hazreti Ebu Bekir diyor ki öyleyse diyor o söylediyse mutlak olarak doğrudur diyor. Ben de diyor bütün söylediklerine kefilim. Ne söylemişse diyor mutlaka hakikattir diyor. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, dinleyenler. Burada bir dizayn görüyoruz. Bu dizayna dikkatle bakın. Hazreti Ebu Bekir'in sadakati söz konusu. Olayın doğruluğunu tasdik etmesi söz konusu. Sadakat, ihanet etmemek üzere beraberlik anlamına gelen bir kelime. Aynı zamanda doğruluk istikametinde de kullanılıyor. Sözüne sadık olmak, sözünün doğru olduğundan emin kılmak demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir taraftan da başkalarına verilen nesneler kefaret oluyor, sadaka oluyor, zekat oluyor ve infak oluyor. Sadaka da insanların başka insanlara verdiği, zekatın ve diğer iki hususun dışında bir özveri, bir fedakarlık olayı. İşte Hazreti Ebu Bekir bu fedakarlıkta da elindeydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
harp sırasında diyor ki ben harp etmek durumundayım ve para lazım, silah almak mecburiyetindeyim. Herkes hücreler veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Hazreti Ömer'i getirip evinin anahtarını veriyor. Ey Allah'ın Resulü, evin kendisi de dayanmak üzere içinde ne varsa hepsi diyor senindir. Allah yolunda hepsini en rahat yükle harcıklamışsın. Hazreti Ömer'in sıcık numaranının sahibiydi. Her açıdan bütün güzelliklerin Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin zamanında yaşamış olan sahabenin en önde geleniydi. Hepsine fark atan bir özelliği vardı. Allah-u Teala da melekleri diyor veya yani sadıklarınızsanız, yani sözünüzün doğru olduğunu tasdik ediyorsanız, tasdik kelimesi de aynı kökten geliyor sevgili izleyenler, dinleyenler. Sadıklar, tasdik edenler, doğruluğu tasdik edenler istikametinde kullanılıyor. Böylece Allah-u Teala'nın meleklere söylediği şey, eğer sözünüzü sadıklar iseniz, sözünüzün doğru olduğu iddiasında iseniz, o zaman hadi bakalım diyor Allah-u Teala meydan size. Bunları isimleriyle bana haber verin, bana açıklayın. Yani isimlerini söyleyeceksiniz evvela. 99 esmanın her birini söyleyeceksiniz. Ondan sonra da o isim konusunda açıklamada bulunacaksınız bana. Her birinin isimlerini vererek bu açıklamayı yapmak mecburiyetindesiniz diyor. Hadi bakalım diyor Allah-u Teala meydan sizin. Ey melekler, açıklayın bakalım diyor Esma-i Hüsna'yı. Allah Kur'an-ı Kerim meallerinde hep eşyanın isimleri diye geçiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yani Allah-u Teala Hazreti Adem'e bu demiş pencere, bu demiş kapı, bu demiş bacağı, bu da demiş yer, bu da tavan. Eşyanın isimleri. Ve Hazreti Adem'e eşyanın isimlerini sormuş. O da hepsini bilmiş. Sanki melekler bilmiyorlar eşyanın isimlerini. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece Hazreti Adem değil, herkes biliyor. Ama Esma-i Hüsna'nın arkasındaki sırları herkes bilmiyor. Adem Aleyhisselam da bilmiyor. Allah öğrettiği zaman öğreniyor. Arkasındaki sırları ve Hazreti Adem 99 esmanın pozitif olanlarının hepsine sahip olan bir ilk insan ve ilk peygamberdi. Yapmış olduğu başlangıçtaki yanlışlıkların hepsini Allah'a affettirmeyi başardı. Allah'a olan sadakatiyle, Allah'ın ilmine olan hakimiyetiyle. İşte Esma-i Hüsna dediğimiz zaman olurdu mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefsinizde 19 tane afet var. Ama Allah'ın 99 tane esması var. Nefsinizin kalbinde mevcut olmayan afetleri de tedavi edecek olan bütün özellikler Allah'ın Esma-i Hüsna'sındadır. Bunlardan insanlara negatif gelen bir takım çekilmemesi lazım gelen esmalar da var. Allah-u Teala hem kavz esmasının hem de bazı esmasının sahibidir. Kavz etmek, daraltmak anlamına kullanılıyor. Nefakanın daraltılması, kişinin gelirinin daraltılması, kavz edilmesi. Bir de nefakanın Allah'ın insanlara verdiği İhsanların genişletilmesi, bazı tali ve kalp tali birbirinin tersidir. Bazı tali genişlik, ferahlık, bolluk, bereket anlamına geliyor. Kalp tali ise darlık ve bereketsizlik anlamına geliyor. Allah-u Teala bir insana, bir cüne
kullarından herhangi birine dilerse bazı tali ihsan eder, onu birçok ucuzda çok rahat bir hayatın ortasında yaşatır. İsterse bir gün onu ansızın bitirir, kaps haline getirir kişiyi. O zaman da bir darlık o kişiyi dört taraftan kuşatır. Öyleyse bazı talinin en üstün noktalarındayken Firavun'un gördüğü rüyayı hatırlayın sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Şeydeki, hazinedeki hazine başı olan Hazreti Yusuf'u çağırıyor. Gördüğü şeyin manasını soruyor. Güneş ve 11 yıldız ama asıl gördüğü rüya 7 tane zayıf inek, 7 tane semirmiş şişman ineği yiyip yok ediyor. Ve rüya tabiriyle meşhur olan Hazreti Yusuf'a Firavun soruyor. Bunun manası ne diyor? Hazreti Yusuf diyor ki, 7 şişman inek 7 yıl bol mahsulü ifade ediyor. 7 tane zayıf inek de ondan sonraki 7 tane kıtlık senesini. Şimdi diyor bu seneden itibaren başlayacak olan bolluk senelerinde kirellerimizi buğdayla doldurmalıyız. Ve ondan sonraki 7 kıtlık senesinde de onları yavaş yavaş kullanıp kıtlıktan etkilenmemeliyiz. Sonrasını biliyorsunuz. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın 7 sene bas tali, 7 sene kaps tali yaşatması söz konusu Firavun kavmine. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın esma-i hüsnasını sizlere verdiğimiz katlarda bizlerin önünde bulunan sayı kadar çekmek mecburiyetindeyiz. Her bir esma açılmıştır. İçindeki harflerin ebced değerine göre hesaplaması yapılmıştır. Ve bu hesaplamanın standartları içerisinde bir sonuca gidilmiştir. Her esma her gün belli bir sayıda çekilecektir. O sayıdan ne fazla ne eksik olması lazım. Öyleyse Allah'ın birçok sırrı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mukattaat harfleri gibi. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala her şeyi en güzel standartlarda dizayn ediyor. Öyleyse bu muhtemada Allah-u Teala'nın söylediği, hadi bakalım şimdi bana isimleri verin ve isimlerin hakkındaki soruları da haber verin, bana açıklayın demesi üzerine melekler 32. ayette şöyle söylüyor. Kâlû dediler ki Sübhaneke seni tenzih ederiz. Lâ ilme lenâ bizim için ilim yoktur. İlla mâ allemtenâ bize öğrettiğin şeyler hariç bizim için ilim yoktur. Yani biz senin öğrettiklerinin dışında bir şey bilmeyiz diyorlar. Ve Allah-u Teala'ya diyorlar ki inneke entel alimul hakim. Muhakkak ki sen alimsin, bilensin, hakkıyla bilensin ve hakimsin, hikmet sahibisin.
Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler, burada melekler açıkça hakikati söylüyorlar. Allah neyi öğretmişse bütün melekler sadece o kadarını biliyorlar sevgili öğrenciler, izleyenler, öğrenciler.

Gördüğümüz, okey. Öğrettiklerinin dışında melekler hiçbir şey bilmiyorlar. Tabiatıyla Adem Aleyhisselam da aynı şekilde, ama ona isimleri öğrettiği, Esma-i Hüsna'yı öğrettiği kesin. Ve meleklere öğretmediği de kesin. Ve melekler Allah'a öğrettikçe bir şey bilmediklerini açıkça söylüyorlar Allah-u Teala'ya. Allah razı olsun. 33. ayette Allah Teala buyuruyor ki: "Kale ya Adem." Allah Teala dedi ki Hazreti Adem'e: "Ey Adem, envihim ve esmaihim. Onları isimleriyle bize bildir. Onları, yani onların manalarını evvela ismi söyle, sonra da bize manasını söyle. Onları isimleriyle haber ver, açıkla, bildir." Felemma enba ehim bi esmaihim. Kale elem kul leküm inni alemu gaybe semavati vel arde ve alemu ma tuttune ve ma kuntum tuttumun. Adem onları isimleriyle bildirdiği zaman, felemma, ne zaman ki envahüm onları bildirdi bir esma isimleriyle. Allah Teala meleklere dedi ki: "Aleme kulleküm inni alemu gaybe semavati vel arze." Ben size göklerin ve yerin gaybını bilirim demedim mi? Muhakkak ki ben size göklerin ve yerin gayblerini bilinmeyenlerini bilirim demedim mi, diyor Allah Teala. Ve alemu ve bilirim ma şeyi tubdune, açıkladığınız şeyi, beyan ettiğiniz şeyi bilirim ve ma ve şeyi küntüm tekyumun, ve gizlemekte olduğunuz şeyi de bilirim dememiş miydim, diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala Allahü Alimül Hakim, hem alimdir, her şeyi bilir, hem de hakimdir, hikmet sahibidir. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, hikmet sahibi olan bir öyle bir ilmin sahibidir ki bu ilmi herkes bilmez. Hikmet gizlinin de bilinmesi anlamına gelir. Açıklananların da, gizli olanların da Allah-u Teala tarafından bilinmesi söz konusudur. Bir takım insanlar derler ki biz insanın aklından geçenleri biliriz. Yalan söylerler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kimse başkasının aklından geçenleri bilemez. Ama eğer Allah bildirirse Allah'ın bildirdiği herkes bilir. Allah bildirdiği için.
Öyle olayları çok yaşadık sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve her seferinde kardeşlerimiz dedi ki, hayır bunu biz bilmedik. Allah-u Teala bize senin aklından geçenleri söyledi. Ve onun için sana o şekilde konuştuk. Ve sen de bizim bildiğimizi zannettin. Hayır, aslında sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse başkasının aklından geçenleri normal standart bilmez. Ama Allah-u Teala söylerse, iki şekilde söyler. Ya kişinin aklından geçenleri söyler, onun cevabını da söyler. İkisinin ne kadar uyum içinde olduğunu görürsünüz. Allah'ın kimseye adaletsizlik yaptığını görürsünüz. Veya kişinin aklından geçenleri söylemez. Size der ki ona şunu söyle. Ve siz de söylersiniz. O da aklından geçen şeyin cevabını alınca şaşırır. Çünkü size bir şey söylememiştir. Zanneder ki siz onu bildiniz. Siz hemen açıklamayı yapmak durumundasınız. Hayır. Ben bilmedim. Sadece Rabbim bana dedi ki ona şunu söyle. Biz de aldığımız emrin gereğini yaptık. O kadar. Senin aklından geçenleri bilmeyiz. Bilmemiz de hiçbir zaman mümkün değildir. Bir başka açıklaması Allah-u Teala'nın, hem o kişinin aklından geçenleri söyler, hem de ona verilmesi lazım gelen cevabı söyler. O zaman da söylersiniz. O zaman dersiniz ki, senin aklından geçenleri ben bilmedim. Rabbim bana bildirdi. Cevabını da bildirdi. İşte aklından geçenler şunlar, cevabı da bunlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın evliyası, dostları, Allah'ın dostu olmakla kainatın en büyük şerefine sahip olanlardır. Bu dostluk Allah'ın her türlü standartlarında vardır. Öyleyse bu standartlar fena makamından başlar. Fena, beka, züht, muhsin, ulü'l-elbab, ihlas ve salah 7 tane velayet kademesini kaplar. Bu 7 tane velayet kademesinin en üstü salah makamıdır. Salah makamı da kendi arasında 7 tane bölüm ayrılır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Hazreti Adem Allah'ın isimlerinin arkasında yatan sırları açıklıyor. Allah'ın izin verdiği kadarını meleklere, ve melekler bakıyorlar ki gerçekten kendilerinin bilmediği şeyleri Adem Aleyhisselam biliyor. Esmaların sırlarını. Yoksa Kur'an açıklamalarında bizim sevgili dostlarımızın yazdığı, Allah ona eşyanın isimlerini öğretti, o da saydı tarzında bir açıklama hiçbir zaman hakikaten habercisi değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece Allah-u Teala burada çetmetmek fiilini kullanıyor. Gizlemek, saklamak ve mahkûntüm tektumûn, sakladığınız şeyleri ve bildiğimiz ve mahkûntüm tektumûn, siz onları saklıyordunuz, ketmediyordunuz. Elemû mâ tübdûne. Şeyleri veya elemu ben bilirim diyor Allah-u Teala, şeyleri tübdüğüne açıkladığınız, beyan ettiğiniz. Allah razı olsun. Otuz dördüncü ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki ve iz kulna
cil melaike tescudu li ademe fesecedu illa iblis eba ve stekbera ve kâne minel kâfirin. Allah Teala biz meleklere dedik ki diyor, Adem için, yani Adem'e secde edin. Reis ve o zamanki kul dedik, ne biz değil melaketi melekler için escudu secde etsinler diye Adem'e, Adem için. Yani biz meleklere Adem'e secde etmelerini söyledik. Emrettik diyor. Her ne kadar söyledikse de bu Allah-u Teala'nın emri. Ve o zaman bunu dediğimiz zaman secde ediyor. Secde ettiler diyor Allah-u Teala. İlla iblis. İblis hariç hepsi Adem Aleyhisselam'a secde ediniz emrini verdiğimiz zaman bütün melekler Adem'e secde ettiler. Sadece iblis secde etmedi. Eba estekbera tekebbür etti. Ve kâne minel kâfirin. Eba kaçındı. Secde etmek kaçırdı. Desteklere tekebbür etti. Büyüklük tasladı. Pekâne oldu. Minel kâfirin, kâfirlerden. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada bir olay var. Secde olayı. Bu insanın üstünlüğünün kesin bir simgesidir. Eğer insan meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da daha üstün olmasaydı Allah-u Teala ne meleklere, ne şeytana, ne cinlere Adem Aleyhisselam'a secde edin emrini vermezdi. Yaratan Allah, bu yüce yaratıcı, yani Allah, dilediğini üstün kılar. Ve tabiatıyla üstün kıldığını bir takım meziyetlerle donatır. Öyleyse insanın üstünlük standartlarına dikkatle bakın. Allah-u Teala diyor ki, kainatta ne yarattıysak, bütün yerlerde ve bütün göklerde neyi yarattıysak, canlı ve cansız, hepsini insan için yarattık. Ve insanın emrine musahhar kıldık diyor. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Öyleyse insan, Allah'ın insandan başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprüdür. İnsandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmıştır. Öyleyse insan içindir. Madde bir. İlk insan olan Adem Aleyhisselam'a meleklerin de, cinlerin de, şeytanların da secde etmesi emrediliyor. Bu insanın üstünlüğü gösteren ikinci esaslı delil. İnsandan başka var olan, düşünebilen, hareket edebilen, bütün mahlukatın insandan sonra geldiğini görüyoruz. Önde insan var. İki ayrı sebepten dolayı, bir, kendisine secde edildiği için insan üstün. İki, kainatta yaratılan, insandan başka yaratılan her şey insan için yaratıldığı üstün. Bu kadar mı? Hayır. İnsan Allah için yaratılmış. Üçüncü sebep. Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. وَالسَّحَرَ لَهُمْ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِيًا. Tüm göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi katımızdan
sizlerin insanların emrine müsaat kıldık diyor Allah-u Teala. Her şey insan için yaratılmış, insanın emrine sihir edilmiş. Öyleyse insanın emrine verildiğine göre, emrine sihir edildiğine göre bütün göklerde, bütün arzlarda olan her şey, yani insandan başka bütün mahlukat, o zaman olay son derece açık olarak belli. Üstün olan insan. Ve bakıyoruz, Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi, kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Öyleyse sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler, bütün insanlar için söz konusu olan şey, Allah'ın güzelliklerini yaşamak, üstün olan insandır. Bir, Allah-u Teala göklerde ve yerlerde neyi yarattıysa hepsini insan için yarattığını söylüyor. Bu sebeple insan üstün. İki, Allah-u Teala insandan başka yarattığı bütün mahlukatına diyor ki hepiniz Adem Aleyhisselam'ın secde edin. İblis hariç hepsi secde ediyorlar. Öyleyse kendisine secde emri verildiği için Allah bütün varlıklara Adem Aleyhisselam'a secde emrini verdiği için insan üstündür. İki, üç, insan Allah için yaratıldığı için üstündür. Bütün mahlukat insan için yaratılmış, insanlığın için üstün. Kendisi ise Allah için yaratılmıştır. Bunun içinde üstün. Ve dört, sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanda ruh adı verilen bir vücut var. Bu vücut, ruh adı verilen bu vücut, Allah'tan gelmiş olan ve tekrar Allah'a dönecek olan bir vücut. Öyleyse Allah'a ulaşabilecek olan bir vücudu insanoğlu doğduğundan itibaren beraberinde bulunduruyor. Şekliniz neyse o şeklin aynı ruhunuzu ifade eder. Ve siz zaman içinde hangi değişiklikleri geçirirseniz geçirin, ruhunuz da aynı değişiklikleri geçirir. Fizik vücudunuzun bir kopyasıdır. İşte ruhunuz Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bir simgesi olarak size verilmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki üstün olan insan Allah'tan gelmiş olan tekrar Allah'a dönecek olan bir vücudumuz var. Adı ruh. Ve şu koca kainatta 250 milyar galaksisiyle bir sonsuz kainat düzeninde sevgili izleyenler ve dinleyenler, insandan başka Allah'a geri dönecek olan bir vücudu olan hiçbir mahluk yok. Ne cinler, ne melekler, ne hayvanlar, aklınıza gelen hiçbir mahluk türü, ne bitkiler, hiçbirisi Allah'tan kendilerine verilen ve emanet olarak verilen ve tekrar Allah'a geri dönen bir ruhun sahibi değiller. Öyleyse üstün olan insan, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Onun için buradaki muhtevaya dikkatle bakın.
Allah iblisin büyüklendiğini, kibirlendiğini ve kafirlerden olduğunu, büyüklendiği, kibirlendiği ve Allah'ın emrine itaat etmediği için kafirlerden olduğunu. Biliyorsunuz ki iblis Allah'ın huzurunda Allah'ı görmüştü. Kalp gözü açıktı. Allah Teala ona ilimler öğretmişti. Allah'ın katında aslında kıymetli bir mahluktu. Ta ki Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı vücuda getirinceye kadar. İblis Adem Aleyhisselam'ı kıskandı. Kendisinin de bütün cinlerin de bütün şeytanların da Adem Aleyhisselam için yaratıldığı hakikati onu fena hale çarptı. Ve kibiri bunu kabul etmedi. Daha sonra göreceksiniz Allah Teala soruyor İblis'e, ey İblis, seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden nedir? İblis cevap veriyor. Fizik vücutların mukayesesini yaparak cevap veriyor. Sen onu çamurdan yarattın. Tıyından veya salsalinden yarattın. Her ikisi de balçık. Beni ise dumansız ateşten yarattın, enerjiden yarattın. Enerji, ateş temizdir. Çamur, balçık pistir, necistir. Öyleyse ben onun üstünüm. Ben onun da secde etmem diyor İblis. Allah Teala diyor ki huzurumdan kovuldun. Sen burada kalmaya layık değilsin. Hadi şimdi oradan aşağı in bakalım. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan böyle bir varlık. Öyleyse Allah Teala İblis'in kalbine Allah'ı bizatihi gördüğü için evvelce yazdığı iman kelimesini kalbinden alıyor ve şeytanın kalbine tekrar küfür kelimesini yazıyor. Bütün insanların ve cinlerin başlangıçta hepsinin kalbinde küfür kelimesi var. Kur'an'ın birkaç yerinde geçtiği üzere şeytan dumansız ateşten yaratılmış. Cinler de dumansız ateşten yaratılmış. Yani şeytan cin tayfasından kesin. Ve bütün cinlerin de var oldukları, doğdukları andan itibaren cinlerin anneleri, babaları, çocukları var bizler gibi. Ve doğdukları andan itibaren cinlerin kalplerinde de küfür yazıyor. Sonra irşat makamına ulaştıkları zaman Allah Teala onların kalplerindeki küfrü alıyor, imanı koyuyor. İşte iblisin de kalbine Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan evvel Allah Teala'nın huzurunda olduğu için, Allah'ı gördüğü için, emrine itaat ettiği için, ilim öğrendiği ve öğrettiği için iman kelimesini yazmış. Ama Adem Aleyhisselam'a Allah'ın emrine rağmen kibri yüzünden itaat etmeyince Allah Teala onun kalbindeki iman kelimesini alıyor. Ve yerine başlangıçtaki gibi küfrü yazıyor. Şeytan böylece fısıkta, şeytan böylece kafirlerden birisi oluyor. Allah onu cezalandırıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah razı olsun. 35. ayette Allah Teala buyuruyor. Ve kulna ya Adem üskün ente ve zevcükel cennete ve kula minha egaden haysu şituma ve la takraba hazihi şecerate ve tekuna minez zalimin.
ismini, zalimin. Allah Teala için şöyle şöyle söylüyor Allah Teala. O Adem Aleyhisselam'a dedik ki diyor biz, Adem Aleyhisselam'a dedik ki, ey Adem, sen ve eşin, ente sen ve zevcike, senin zevcen, eşin, cennette üskün olun, meskün olun, cennetin sakinlerinden olun. Meskün demek, insanların oturduğu alan demek. Bir şehrin sakinlerinden dediği zaman, o şehrin insanlarından demek. Orada meskun olan, orada yerleşmiş olan demek. Mesken kelimesi, meskun kelimesi, sakin kelimesi, sekene kelimesi hep aynı kökten geliyor sevgili izleyenler, dinleyenler. Ve hepsi yerleşmek istikametinde bir yerde oranın ahalisinden olmak olarak anlatılıyor. Kavm olmak, oranın ahalisinden olmak, meskun olmak, ve Allah Teala da öyle söylüyor Adem'e Aleyhisselam'a, sen ve eşin, sevcin, zevcen beraberce burada sakin, buranın sakinlerinden olun. Burada yerleşmiş olanlardan olun diyor Allah Teala. Ekûlâ minhâ regâdan. Ve yiyin diyor ondan. Haysû şütumâ. Dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Ve la takraba, hiçbir zaman yaklaşmayın, takarrub etmeyin. Hazihi şecerete, bu ağaca hiçbir zaman yaklaşmayın diyor Allah Teala. Fe tekûnâ minez zâlimîn, eğer yaklaşırsanız, o ağaçtaki meyvelerden yerseniz, zalimlerden olursunuz diyor Allah Teala. Aysu şituma, dilediğiniz yerde. Egeden bol bol. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah Teala zalim diyor. Ne demek istiyor zalim kelimesiyle? Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir davranışta bulunursanız ve bu davranış size derecat kaybettirmişse siz zulmetmiş olursunuz. Kime size derecat kaybettiren davranışı yapmışsanız ona zulmetmiş olursunuz. Yetmez, aynı zamanda kendinize de zulmetmiş olursunuz. Zulüm Kur'an'da size derecat kaybettiren bütün olayların adına deniyor. Bir, Allah'larınızdaki işlemler var. Bu işlemlerde Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz zaman kendinize zulmedersiniz, derecat kaybedersiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğiniz zaman gene derecat kaybedersiniz, kendinize zulmedersiniz. Bu Allah'la sizin aranızdaki işler. Namazın vakti girdi, namaz kılmıyorsunuz. Vakti geçti, geçene kadar kılmadınız. Derecat kaybettiniz, kendinizden zulmettiniz. Zekatınızı vermediniz, kendinize zulmettiniz, derecat kaybettiniz. Zikir yapmadınız, kendinize zulmettiniz, derecat kaybettiniz. Bu Allah'la sizin aranızdaki ilişkilerde yalnız kendinize zulmetmeniz söz konusu. Bu alanı ifadeye beni hata ediyor.
Ama sevgili öğrenciler, dinleyenler, bir de başkasının kalbini kırarak, onlara kötülük ederek, kötü davranarak zulmediyorsanız, o zaman onlara zulmediyorsunuz. Siz de var mısınız? Evet. Onlara zulmettiğiniz zaman siz derecat kaybettiniz. Derecat kaybettiğinizden kendinize de zulmettiniz. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim etrafındaki insanlara zulmederse o kişi zalimdir. Öyleyse böyle bir zulüm müessesesinde Allah-u Teala Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeyi kişinin kendisine zulmetmesi olarak değerlendiriyor. Allah diyor ki içki içmeyin. Allah diyor ki kumar oynamayın. Kötü şeyler yapmayın diyor Allah Teala. Size yasak ettim bunları diyor. Ve eğer bir insan Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerse kendisine zulmetmiş olur. Eğer bu fiil başkalarına kötülük etmekse onu da Allah Teala yasaklamıştır. O zaman kişi yalnız kendisine değil, başka insanlara da zulmeder. Ama burada, bu olayda Allah'ın yasak ettiği ağaca ulaşıp onun meyvesinden şeytanın kandırması sebebiyle Adem Aleyhisselam yiyince şeytana zulmetmiyor, kendisine zulmediyor. Derecat kaybetmesine sebep oluyor. Hazreti Adem ve Havva o ağaçın meyvelerinden yiyorlar ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi ayıp yerleri, yasak yerleri onlara gösterildi diyor. O güne kadar hiç farkında değillermiş Adem Aleyhisselam'la Havva Hanım'ın. Ve o zaman o ayıp olan, yasak olan yerleri görüyorlar. Ve ikisi de o ağacın meyvelerinden yedikleri için kendilerine zulmetmiş oluyorlar. Hangi tür zulüm? Kendilerine zulüm. Hangi tür zulüm? Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleme zulmü. Eğer Allah'ın emretmiş olduğu bir şey yapmasalardı gene zulmedeceklerdi. Gene derecat kaybedeceklerdi. Gene kendilerine zulmedeceklerdi. Ama ne zaman başka birisine bir kötü davranışta bulunursanız o zaman ona zulmetmiş olursunuz. Derecat kaybedersiniz. Derecat kaybettiğiniz her olayda da aslında kendinize de zulmetmiş olursunuz. Allah razı olsun. 36. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki fe ezellehu maş şeytani anha fe ahrecehuma mimma kana fihi ve kulnahbitu ba'dikum li ba'din adûbün leküm fil ardı müstekarrum ve metaun ilahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala diyor ki öyle ki ne var ki şeytan onların ayağını oradan kaydırdı. Ve ezellehü ma şeytan onların ayağını kaydırdı anha oradan. O zaman onların Hüma o ikisini onların ayağını kaydırdı diyor Allah Teala. Ve ikisini de içinde bulundukları nimetten çıkardı. Ve dedi ki
birbirinize düşman olarak oradan yeryüzüne inin. Sizin için belli bir zamana kadar yeryüzünde oturun ve sizin için verilmiş nimetlerden nimetlenin. Orada yaşayın dedik diyor Allah-u Teala. Öyleyse gerek Havva anamız, gerek Adem Aleyhisselam, gerek cinler hepsi oradan yeryüzüne Allah-u Teala tarafından indiriliyor. Ve hepsi için bir nimet var yeryüzünde. Bir aslında burada meta'in diyor Allah-u Teala. Bir ihsanı Allah-u Teala'nın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada Allah-u Teala Hazreti Adem'i, eşi Havva'yı, şeytanı ve bütün o etraftaki cinleri hepsini oradan indiğine eden bu dünya adı verilen gezegene indiriyor. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu akşamki dersimiz inşallah burada Bakara Suresi'nin 36. ayet-i kerimesiyle sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepiniz için dua ediyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Öyleyse Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederim. Bizleri bir araya getiren o, Allah'ın sohbetini yapmamızı nasip kılan o, bizi yaratan o, sahibimiz o. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanla Allah arasındaki ilişkiler 28 basamakta dizayn edilir. Bu dizaynı birer cümleyle gördükten sonra asıl konumuza gireceğiz. Birinci basamakta bütün insanlar olayları yaşarlar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Bu değerlendirmenin sonunda Allah'a ulaşmayı dileyebilirlerse üçüncü basamakta olurlar. Eğer bu değerlendirme Allah'a ulaşmayı dilemek şeklindeyse üçüncü basamaktan sonra Allah-u Teala onun kalbi, o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini görür, işitir ve bilir. Rahim basamakta tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Allah-u Teala kullarının kulaklarındaki vakayı alır. Beşinci basamak. İrşad makamı ile aralarındaki hicab-ı mesleği alır. Altıncı basamak. Ve kişinin kalbindeki ekinleti alarak, idraki önleyen müesseseyi alarak, idraki sağlayan bir ilahi kompütür sistemini o kişinin kalbine yerleştirir. Yedinci basamak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler,

bizim kalemize bir nur yolu açıyor. 11. basamakta zikir yapmaya başlıyoruz. Nefsimizin kalbine nurlar giremiyor ama rahmet sızma yapabiliyor. Sızma başlıyor. 12. basamakta bu sızma %12'yi, %2'yi buluyor. Burası huşu noktası sevgili canlar. Huşu sahibi oluyoruz. Sonra hacet namazını kılıyoruz. Mürşidimizi soruyoruz. Ve Allah Teala gösteriyor. Ulaşıyoruz. Önünde de çıkıyor. Tövbe ediyoruz. 13. basamakta mürşidin sorulması, öğrenilmesi. 14. basamakta mürşide ulaşmak, önünde diz çöküp tövbe etmek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu noktada o kişi bir taşla 7 tane kuş vurmuş olur. Allah-u Teala'dan sırf bu işlemi gerçekleştirdi diye 7 tane nimet alır. Bir, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. İki, onun ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Allah'a doğru yola çıkar. Üç, o kişinin kalbine Allah imanı yazar. O kişi bu sebeple mümin olur. Dört, Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Beş, nefs tezkiyesine başlar kişi. Altı, Allah Teala o güne kadar o kişiye 1'e 10 verirken o gün 1'e 100 vermeye başlar. Ve bu 1'e 100, 1'e 700'e kadar yükselir. Yedi, Allah Teala o kişiye o güne kadar rahmet ve fazl isimli 2 nur gönderirken zikrettiği zaman mürşidine ulaştığı noktadan itibaren rahmetle fazla ilaveten rahmet ve selavat izinde 2 nur daha gelmeye başlar. 4 nur gelir her zikrinde Allah dedikçe Allah'ın katından devamlı sonsuz sayıda bu rahmet ve fazl, rahmet ve selavat partikülleri iner. O kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır, kalbin mührünü aşağı indirip Silvani kapıyı kapatır. Ve kişinin kalbine Allah Teala imanı yazmıştır. Bu iman kelimesinin çekim gücü sebebiyle nurlar, fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Burası 14. basamak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mürşidinize ulaştınız ve bir taşla 7 tane kuş vurduğunuz, Allah'tan 7 tane nimet aldığınız yer. Bundan sonra nefs tezkiyesi başlar sevgili izleyenler. Nefsinizin kalbinde iman kelimesinin çekim gücüyle fazıllar toplanmaya başlar. Bunlar %1, %2 derken %7'yi bulur. Nefsi emmareyi tamamlarsınız. Nefsi emmare şerri emreden nefs kademesidir. Devam edersiniz zikrinizi arttırmaya. İkinci bir %7'nin o birikimi de bir gün gerçekleşir. Nefsi levam edesiniz. Yani nefsini levmeden nefsini kınayan, suçlayan birisisiniz. Ve dehşetli yaptığınız günahlar dolayısıyla huzursuzluk duyuyorsunuz. Pişmanlık duyuyorsunuz. Ve devamlı af talebinde bulunuyorsunuz Allah-u Teala'dan. Nefsinizi suçluyorsunuz, kınıyorsunuz. Üçüncü kademede bir sonraki olgu takip eder. O kişinin nefsinin kalbinde %7 daha, yani %21 oluyor. Nur birikimi gerçekleşir. Ve burada o kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Nefsi Müslüme. Sonra sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir daha %7 nur birikimi, dördüncü defa kişi nefsi mutmainneye ulaşır, doyuma ulaşır. Bir daha %7 nur birikimi,
kişi Allah'tan razı olur.

0: nefsi radiye. Daha sonra da Allah ondan razı olur yeni bir yüzeyin nuru birikimiyle nefsim var diye. Ve yedinci defa yüzeyin nuru birikimiyle nefsi tezkiye gerçekleşir. Bu süreç içerisinde acaba kişinin vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan ruhu ne olmuştur? Nefsi emmare'de birinci gök katına ulaşmıştır. Nefsi levvame'de ikinci kata, nefsi mülkime'de üçüncü kata, nefsi mutmainne'de dördüncü kata, nefsi râdiye'de beşinci, nefsi marriye'de altıncı, nefsi tezkiye'de yedinci kata ulaşmıştır. Fethini tamamlamıştır. Arkadan yedi tane alemi her birinde göreceklerini görerek, tespit ederek geçmiştir. Sitret-i Münteha'ya kadar ve Sitret-i Münteha'dan sonra da Allah'ın zatına dikey olarak yükselmiş, Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Allah'ın zatına ulaştığı an kişi 21. basamaktadır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Vel Asr suresinde 14. basamağa ve 21. basamağa baştakilere ilave edersek baştan başlayalım. Vel asra yemin ederim. Zamana yemin ederim. İnnel insan ele fi hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine amenu. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen ilk yedi basamağı aşan kişi cehenneme gitmez. O kurtulmuştur. Ve amelü salihat ve nefsi ıslah edici amellere, nefs tezkiyesine başlayanlar ikinci yedi basamak, 14. basamaktaki kişi ve tevasav bil hak, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler gördü ki ruh Allah'a ulaşıyor ve 21. basamaktayız. Allah'ın zatında ikna oluyor, Allah'a teslim oluyor. Birinci teslim. 22. basamaktayız. Velayetin birinci makamı. İslam olmanın birinci safhası burada tamamlanıyor. Ruhumuz Allah'a teslim oldu. Velayetin ikinci makamı, beka makamı. Allah-u Teala bir taht ihsan ediyor. Ve bu altın tahtın sahibi oluyoruz. Ruhumuz sonsuza kadar tahtın üzerinde. Üçüncü velayet makamı, züht makamı. Zikrimiz günün yarısından öteye taşıyor. Allah-u Teala'nın evvela zikir emrini eda ediyoruz. Burada çok zikir emrini eda ediyoruz. Her gün günün yarısından daha fazla zikrediyoruz. Ondan sonra dördüncü velayet makamı, Muhsinler makamı. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Fizik vücudumuz, meçhimiz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. Allah'a teslim oluyor. İkinci teslim, İslam olmanın ikinci safhası. Bundan sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Ulul Elbap makamındayız. Ulul Elbap makamı hikmetin birinci kademesi. Burada hayır, tezekkür ve hüküm sahibi olmak iç içedir. Sacayaklı bir sistem. Bir ayağı hayır, daima derecat kazanan işlemler yapıyor kişi. Çünkü nefsinde afetler kalmış. Bir ayağı tezekkür, daimi zikrin sahibi. Bir ayağı da hikmet, hüküm sahibi olmak. Hüküm, hikmet sahibi olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası hikmetin birinci kademesi. Ve kişiye yalnız Allah Teala kalp gözünü mutlaka açar, kalp kulağını mutlaka açar, zemin katı gösterir sadece. Ne zaman Allah Teala birinci katı göstermeye başlarsa, birinci katı mutlaka ikinci kat, onu üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katların gösterilmesi takip eder. Kişinin nasıl fethini tamamladığını gösterir Allah Teala ve yedi tane alemi nasıl geçtiği birer birer gösterilir. Ta Sitret-i Münteha'ya kadar Bu makamın adı İhlas makamıdır. Ulul Elbab makamı velayetin 5. makamı, İhlas makamı velayetin 6. makamı. Siddet-i müntaha gösterildiği zaman Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Ve böylece kişi İhlas makamından Salah makamına geçer. Salah makamının 4 safhasını Allah'ın kulu olmak üzere aşar. 4. kademede Allah'ın gerçek anlamda kulu olur. Ama orada ona yetmeyecektir bu. Kul olmanın ötesine geçmek, Allah'a köle olmak isteyecektir. Allah'a esir olmak isteyecektir. Böyle bir talebi Allah-u Teala ondan geldiği için kabul edecektir. Ve kişi Allah'a 1. etapta iradesinin kaldırılması sebebiyle, 2. etapta 1. etapta iradesinin bağlanması sebebiyle köle olur. 2. etapta iradesinin ref edilmesi sebebiyle Allah'a köle olur, esir olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu iki kademe irade ile alakalıdır ve kişiyi kulluktan kölelere getirir. Birincisinde, birinci kölelikte kişinin iradesi bağlanır. Her şeyini Allah'tan sormak mecburiyetidir. İkincisinde artık sormasına gerek yoktur. Çünkü bu sefer de Allah Teala her şeyini söyler. Her an Allah Teala'dan emirler gelir. Kişi de Allah'ın emrine itaat eder sadece. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu iki makam Allah Teala'nın salah makamına ulaşanları irşada memur ve mezun kıldığı makamdır. Cümle herkese aynı standartta söylenir. İrşada memur ve mezun kılındın. Kimi Allah-u Teala irşad makamına getirecekse, ki bunlar Allah'a köle olmayı kesinlikle düşünenler, bu konuda Allah-u Teala'ya müracaat edenlerdir. Allah'a köle olma kararının Allah-u Teala tarafından kabulüyle gerçekleşecektir. Ve Allah-u Teala daha salah makamının başında tövbe-i nasuhla vazgeçemeyecek bir tövbeyle onları tövbeye tabi tutar. Vazgeçmeleri zaten mümkün değildir. Çünkü vazgeçebilmeleri için nefslerinden veya ruhlarından vazgeçme talebinin gelmesi lazım. Ama işleri tamamen hasletlerle dolu olduğu için böyle bir şey hiçbir zaman tahakkuk edemez. Ve hiçbir zaman bu insanlar salah makamının aşağıya düşmezler. Burada, bu makamda artık bu işler en güzel standartlarda tahakkuk etmiştir. Ve kişi Allah'a köle olmuştur. Allah-u Teala da onu irşad makamına tayin etmiştir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün dünya üzerindeki kainat üzerindeki insanlardan bir tanesi tasarrufa geçer. O bütün kavimlerde bulunan Resullerden sadece bir tanesidir. Hangisini Allah-u Teala seçerse o huzur namazının imamı olur ve aynı zamanda tasarruf mevkiine alınır Allah-u Teala tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu 28. basamağın son mertebesidir. Her devirde bir kişiye nasip olur sadece. Diğer 6 kademe herkese nasip olur. Kişinin talebine paralel olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böylece bir bütünü sergiledik. Neden böyle yaptık? Çünkü bu akşam sizlere mürşidin kim olduğunu anlatmak istiyorum. Mürşid kimdir? 28 basamaktan 28.sine ulaşıp da onun 7 kademesinden 6.sına ulaşabilenler sadece sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın tayin ettiği mürşitler onlardır. ise muhteva bir bütünü ifade eder. Bu 28 basamak açısından Allah'ın mürşitlerine baktığımız zaman her şeyden evvel mürşit İslam'dır. Yani Allah'a ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini teslim eden kişidir. Bu teslim keyfiyetleri dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala secde 24'te diyor ki وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَحْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا مِنْ اَيَاتِنَا يُمْكِنُونَ Biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle, bizden aldıkları emirle insanları hidayete erdirsinler diye. Özellikleri sabrın sahibi olmak ve ayetlerimize ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin olmak üzere üç yakinle sahip olmak. Ayetlerimize yakin hasıl ederek onların sahibi olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Burada tam bir mürşit tarifi var. Burası bütün tariflerin ötesini ihtiva ediyor. Sadece selam makamında birine işaret etmiyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerdeki Resullerden vazifeli kıldığı devrin imamını tarif ediyor. Üç yakin Kur'an-ı Kerim'imizde ilmel yakin bir, aynel yakin iki ve hakkul yakin olarak geçiyor. Kimdir ilmel yakinin sahibi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İlim tahsil eden herkes tahsil ettikleri ilmin standartlarına göre ilmel yakinin sahibi olabilir. Böyle bir yaklaşım kalp gözünün açılmasını, kalp kulağının açılmasını gerektirmez. İnsanlar ilmel yakinin sahibi olabilirler. Sadece ilim tahsil ederler, irfan tahsil edemezler. Yani burada İrfan, örf müessesesi yoktur. Burada Allah-u Teala'nın özel ihsanına ulaşılmaz. Bu sebeple herkes alim olabilir. Öğrenirler ve alim olurlar. Ama alim herkes olamaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın yoluna girmedikçe bir insanın arif olması mümkün değildir. Öyleyse arif olmanın, yani irfanın özellikleri nedir? Bir defa mutlaka kalp gözü açık olacak o kişinin. Mutlaka kalp kulağı açık olacak. Mutlaka o kişinin Allah'la konuşabilmesi söz konusu olacak. Yani o kişi sağır, dilsiz ve kör olmayacak kalbi itibarıyla. Öyleyse iki türlü sağırlık, körlük, dilsizlik var. Birincisi, mürşidine ulaşmamış olan kişilerin fizik vücutlarındaki sağırlık, dilsizlik, körlük. İkincisi, mürşidine ulaştıktan sonra salah makamına henüz ulaşamamış olan, daimi zikre ulaşamamış olanların sağırlığı, körlüğü, dilsizliği. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her kademede bu istikamette Allah-u Teala'nın sözlerini işitiyoruz. Sağırlık, dilsizlik ve körlük fizik vücudun ki mürşide ulaşmadan evveldir. Mürşidi görmezler. Onun mürşid olduğunun farkında değillerdir. Buna körlük diyor Allah-u Teala. İrşad makamının irşada dair söylediği sözleri onlar algılayamazlar. Ona da sağırlık diyor Allah-u Teala. Ve onlar irşad makamıyla İrşat açısından hiçbir zaman konuşmazlar. Onların konuşabildikleri sadece dünya sözleridir. Öyleyse burada sağırlık vardır. Burada körlük vardır. Burada dilsizlik vardır. Allah-u Teala diyor ki sadece işitenler, yani kulaklarındaki vakayı aldığımız kişiler davete icabet edebilir. Ruhlarını Allah'a göndermeye onlar talip olur diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu körlükten, sağlıktan, dilsizlikten birincisinden kurtulmanın yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyince Allah-u Teala kişilerin kulaklarındaki vakayı alır. Dileyince kalplerindeki kinneti alır. Yerine ifat koyar. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah-u Teala onda birçok gelişmeyi ard arda sağlar. O zaman kişinin baş yüzü açılır, mürşidin kim olduğunu tanır. İşte mürşidin kim olduğunu tanımak mı istiyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bu gece sizlere mürşidi anlatacağız. Mürşid kimdir? 28 basamaktan 28.sine ulaşmakla kalmamış olan kişidir. 28. basamak olan salah makamının ilk 4 basamağını aşıp da Allah'a köle, Allah'a esir olmayı başarabilen kişidir. O, mürşidine ulaştığı zaman baş gözleri, baş kulakları açılmış olan birisidir. İrşad makamıyla konuşurken artık irşada müteallik şeyleri konuşmak ister her zaman. Daha sonra bu kişi irşada erecektir. Daimi zikre ulaştığı an irşad ehli olmuştur. İrşada ehil olmuştur. Yani irşad etmeye değil, kendisi irşad olmuştur. Allah-u Teala sahabenin o noktasından bahsediyor. İrşada ulaştığı noktadan. Diyor ki Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinlemiş olsaydı, yani benim söylediklerimi dikkate almamış olsaydı, o zaman siz bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalbindeki iman kelimesiyle kalbinizi tezyin etti. Tamamen nurlandırdı. %100 nura kavuşturdu. Ve Allah Teala bütün kainata sesleniyor. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama bu aşamada henüz mürşid olmamışlar. İrşad olmuşlar. Bakınız Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Ucibu davete dahi izade ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yarşudun. Bize dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Önce mümin olsunlar, sonra da irşada ulaşsınlar. Yani diyor ki Allah Teala benim onların davetine icabet etmem iki seviyelidir. Birinci seviyede mümin olmaları, mürşide mutlaka ulaşmaları gerekir. Kalplerine iman yazılacak, o zaman mümin olacaklar. O zaman onların kalplerindeki baş gözlerinin, baş kulaklarının körlükten ve sağlıktan kurtulması söz konusudur. Sonra mı? Sonra kalp gözlerinin, kalp kulaklarının, kalplerindeki dilin sağlıktan, körlükten, dilsizlikten kurtulması söz konusudur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın Demek ki kişi Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesine göre Allah'tan bir şey istediği zaman Allah onun davetine icabet ediyor. Ama bir şart koşuyor. Sen de benim davetime icabet ettiğin takdirde diyor ben senin davetime icabet ederim. Bunun ne manaya geldiğini biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Burada liyakat müessesesi var. Neye layıksınız? Allah'tan onun mükafatını mutlaka alırsınız. Kesin. Ama layık olmadan öyle bir şey istediğiniz zaman onu gene alırsınız ama o an değil. Allah Teala sizi o hedefe yönlendirir. İstediğiniz şeyin liyakatinin sahibi olmanız için size yardımcı olur. Sahibi olduğunuz zaman talebinizin karşılığı ödenir. Yerine getirilir. Onun için Allah Teala diyor bana dua edildiği zaman dua edildiği takdirde dua edenin davetini icabet ederim. İki kademeli olarak ederim. O kişi önce mücrüne ulaşır, mümin olur. O zaman o kademedeki davetini icabet ederim. Sonra da o kişi irşada ulaşır. Ulul elbab ve ihlas sahibi olur. Gene onun davetini icabet ederim. Birinci seviyede, ikincide ikinci seviyede. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun daha ötesi var mı? İrşada ulaşmanın ötesi, irşad etmek yetkisinin sahibi olmaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, irşada ulaşan kişi mürşidi tarafından yetiştirilir. Mürşid olan kişi bu noktada alınır, Allah tarafından yetiştirilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın kontrolü altına girmeniz tövbe-i nasuha davetinizden sonradır. Allah ihlas makamına ulaşmadıkça ve sitretin mintaya kadar her şeyi göstermedikçe hiç kimseyi tövbe-i nasuha davet etmez. Tövbe-i nasuha davet edildiğiniz yer göğün 7 tane kademesini 7 ayrı kademede görmekle mümkündür. Allah'ın zatını görmek için kademe kademe rüyetiniz, görme kapasiteniz gök katlarını birer birer aşacaktır. En son Allah'a en yakın noktaya ulaşacaksınız varlıklar aleminde sitresinin müntaha. Ondan sonra Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet eder ve orada da müktesabak olarak Allah'ın zatını görmeyi 4 kademe sonra gerçekleştirebilirsiniz. 5. ve 6. kademeler. Yani iradenizin bağlanması ve iradenizin yok edilmesi, ref edilmesi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte mürşit odur ki bütün bu kademeleri aşmıştır. Öyleyse yaptığımız tarifin standartları içinde mürşit kimdir? Evvela madde bir. Mürşit her şeyden önce mutlaka kendi mürşidine zamanında tabi olan kişidir. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan mürşit olamaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın mürşitler hakkında kullandığı kelimelerden bir tanesi de nezir kelimesidir. Nezaret makamına Allah-u Teala tarafından tayin yapılır. Hiç kimse salahın 5. ve 6. mertebelerine erişmeden nezir olamaz. İnsanlar kendi kendilerini nezir tayin ediyorlarsa o onların bileceği iş. Ama nezirin tayini Allah'a aittir. Çünkü Allah Teala her seferinde biz nezirleri göndeririz. Nezirleri biz vazifeli kılarız diyor. Nerede Kur'an-ı Kerim'de nezir kelimesi geçmişse nezirlerin iki tane görevi olduğunu göreceksiniz. İnsanları müjdelemek, insanları nezretmek, uyarmak. Hani bazı insanlar olabilir de sadece insanları uyardığı için kendini nezir zannedebilir. Oysa ki Allah'ın tarifleri her nezir kavramında aynı standardı vurgular. Nezir, Allah'ın yoluna girenleri, onlara amin olanlar diyor Allah Teala müjdelesinler diye, yoluna giremeyenleri, onları da uyarsınlar diye sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün nezirler mürşittir ve Allah Teala nezaret müessesesi ile risalet müessesesi arasında fark gözetmiyor. Her ikisi de Allah Teala'dan mutlaka vahiy alırlar. İsim birisi nezirdir, birisi resuldür ama görev aynıdır. Yani nezarette risalet mutlaka vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın tayini olmaksızın hiç kimse resul olamaz. Allah'ın tayini olmaksızın hiç kimse nezir olamaz. Nezaret müessesesi kendi kendine insanların kendilerini nezir ettikleri, nezir ilan ettikleri bir müessese değildir. Hiçbir zaman olmamıştır. Nezir müessesesi, nezaret müessesesi adına Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetlerini bir araya getirdiğiniz zaman nezaretin sadece insanları uyarmak olmadığını, aynı zamanda müjdelemek olduğunu görürsünüz. Birinci özellik. İkincisi, nezaret müessesesinin Allah-u Teala'nın mutlaka tayiniyle gerçekleştiğini görürsünüz. İkinci ve asıl özellik. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün nezirler Allah-u Teala tarafından tayin edilen veli mürşitlerdir, resullerdir veya bizzat peygamberlerdir. Bütün peygamberler nezirdir. Bütün resuller nezirdir. Ama bütün mürşitler nezir değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nezaret standartları içindeki kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından o vazifeye tayin edilecektir. Öyleyse mürşidin temel vasfı Allah-u Teala tarafından o vazifeye tayin edilmektir. Ama Allah-u Teala bu hedefe ulaşmadan evvelki insanları da başka insanların onlara tabi olabilmeleri için kendisi tayin etmediği halde bir mükafatla mükafatlandırabilir. O insanlar için de mürşit vekili olmak söz konusudur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mürşitler Allah'ın tayin ettikleridir. Böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın hedefine dikkatle bakın. Madde 1 diyor ki biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Niçin böyle söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bütün insanların kendi kavimlerinde onların diliyle konuşacak olan, onlara Allah'ın hakikatlerini öğretecek olan bir Resul'ün bütün zaman parçalarında yaşadığını, bulunduğunu söylüyor Allah Teala. Şu anda dünya üzerinde ne kadar kavim varsa hepsinde Allah'ın bir Resulü onlara kendi dilleriyle dinlerini Allah'a teslim olma esaslarını anlatmak üzere var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mürşidin vasıflarına dikkatle bakın. Bir, bütün mürşitler her şeyden önce mutlaka kendi mürşitlerine tabi olanlardır. Öyleyse hiç kimse mürşidine tabi olmadıkça mürşit olamaz, nezir de olamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. İkincisi, mürşit nefsindeki bütün afetleri mutlaka temizlemiş olan birisidir. Daimi zikirden evvel hiç kimse irşat makamının sahibi olamaz. İkinci özellik. Şimdi mürşit tarifi verilen bir ayete 33-34-35'ine bakalım Fussilet suresinin. Allah Teala ne diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Siz seyyiate hasenatla mukabele edin ki size can düşmanı olanlar can dostu olsunlar. Kötülüğe, seyyiate, iyilikle mukabele edenler, hasenatla mukabele edenler insanların azıdır. İnsanların azına bu yetki verilir. Bir kısmına bu yetki verilir. Onlar Hazr-ül Azim'in sahipleridir diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada bir kişinin mürşit olabilmesinin başka özelliklere de sahip olması lazım geldiğini görüyoruz. O kişi mutlaka Allah'a teslim olacaktır. Ruhunu teslim edecektir bir. 22. basamak. Fizik vücudunu mutlaka teslim edecektir. 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim edecektir. 27. basamak. Teslimler yoksa, o kişinin İslam olması söz konusu değilse, bu teslimler olmadan hiç kimse İslam olamaz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki İslam olamaz. Sahabeninki gibi İslam olamaz. Kur'an'daki İslam olamaz. Yoksa insanların hepsi kendilerinin İslam olduğunu zannediyorlar. Bu insanların uydurduğu bir İslam olmak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biz size insanların uyduruklarından değil, Kur'an'dan bahsediyoruz. Kur'an'a göre İslam olabilmeniz, ruhunuzu Allah'a teslim edip İslam olmanın birinci safhasını, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edip ikinci safhasını, nefsinizi de asıl Allah'a teslim edip İslam olmanın, yani Allah'a teslim olmanın üç safhasını da bitirmeniz lazım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nezirler Allah'ın mürşitleridir ki Allah'a çağırırlar. Kim Allah'a ulaşmak diye, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorsa, onun nezir olması, mürşit olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Ayetler birer birer vurguluyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yetmez. Mürşit, kötülüğe, iyilikle mukabele etmek yetkisinde olan kişidir. Kötülüğe, iyilikle mukabele etmek. Bu bedava bir olgu değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir noktaya ulaşmadıkça hiç kimse mürşit olmak şerefine eremez. Allah-u Teala'nın burada verdiği kavramlara dikkatle bakın. Allah'a teslim olmak birinci şart, Allah'a çağırmak ikinci şart ve üçüncü şart sevgili izleyenler ve dinleyenler, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Şimdi beraberce hepsi birer mürşit olmuş olan sahabeye bakıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sahabe kimdir? Tarif geliyor Allah-u Teala'dan. Ali İmran 119. Ey sahabe! Onlar size buğz ettikleri halde, yani size işkence ettikleri halde, sizleri öldürdükleri halde, siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Sevgi beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Yani Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin irşad ehli olduğu kesin. Neden? Çünkü hepsinin kötülüğe, iyilikle mukabele ettikleri kesinleşmiş. Onlar size buğz ettikleri halde siz onlara gene muhabbet beslerseniz, onları gene seversiniz. Onların bütün bu kötülüklerine siz kötülükle mukabele etmezsiniz diyor Allah-u Teala. Peki ikinci vasıf neydi? Allah'a çağırmak. Sahabe Allah'a çağırıyorlar mıydı? Sevgili izleyenler, biz Allah'a çağırıyor muyuz? Başka ne yapıyoruz ki? Öyleyse dikkat edin sahabeye. Hepsi Allah'a çağırıyorlardı. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz basiretle, kalbimizdeki gözün, kalp gözümüzün görme hassasıyla Allah'ı görerek hepimizin Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. O bizim yolumuzdur. Demek ki başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Öyleyse sahabe Allah'a çağırıyor mu? Hepsi çağırıyor. Kötülüğe iyilikle mukabele ediyor mu? Hepsi ediyor. Peki Allah'a teslim olmuşlar mı? Ruhlarını mı? Fizik vücutlarını mı? Nefslerini mi? Hepsini teslim etmişler mi? Evet. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını kesinleştiriyor. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar ve Allah-u Teala ondan sonra da buyuruyor ki onların hepsi hidayete erdiler, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Peki sahabe geçişlerini de fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor Habibim. O ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilerin ve kitap sahiplerinin içinde Allah'a fizik vücutlarını teslim edenler, veçhlerini teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir, hidayet ermişlerdir. Sahabenin hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerine göre bu ayet-i kerime bir defa daha sahabenin daha önce ruhlarını da Allah'a teslim ettiklerini kesinleştiriyor. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala Ali İmran suresinde diyor ki ey sahabe onlar sizinle anlaşma yaptıkları zaman anlaşmayı bozdukları takdirde onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a teslim olmanın en üst noktası köle olmaktır, Allah'a esir olmaktır. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar mı? Evet. Çünkü hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yeniden söyleyelim. Kimdir sahabe? Birçok insan zamanımızda sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler olduğunu söyler size. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onu münafıklar da gördüler. Onu putperestler de gördüler. Onu ateşe tapanlar da gördüler. Onu herkes gördü. Ama hiçbirisi sahabe olmadı. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında ona ihsanla tabi olanlar. İşte bütün mürşitler de kendi mürşitlerine ihsanla tabi olmuşlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyerek tabi olmak. Bütün sahabe irşat makamının sahibi miydi? Hepsi sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. O sabikun el evvelin var ya, hayırlarda yapılan müsabakalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük makamlarını ulul elbab, ihlas ve salah. Salah birinci makam, en üst makam. İhlas onun bir altındaki makam. Ulul elbab onun bir altındaki makam. Bu üç makamın üçü de daimi zikir makamıdır. Bütün ihlas sahipleri, bütün salah sahipleri hepsi daimi zikrin sahipleridir. Müşterek husus. Ama ulul elbab yalnız zemin katı görebilenlerdir. Muhlisler birinci kattan yedinci kata kadar sitret-i müntaha dahil görebilenlerdir. Ama Allah'ın mürşitleri Allah'ın zatını da görebilenlerdir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sabikun el evelin diyor, evvelki sabikunlar, hayırlarda yapılan yarışlarda bu üç tane makamı dolduran evvelki sabikunlar. Onların bir kısmı ensardandı diyor, bir kısmı muhacirindendi. Yani bir kısmı Medine'deki yardımcılar, bir kısmı Medine'den Mekke'ye, Mekke'den Medine'ye hicret edenler, göç edenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala burada bırakmıyor. Onlara, ensara ve muhacirine bir de insanlara tabi olanlar diyor. Kesinlikle Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu bu ayetle vurguluyor, kesinleştiriyor. Çünkü bütün sahabeye tabi olunmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler ve bunu Kur'an yazıyor. Tabi olanlar tabi'in adını alıyor. İhsanla tabi olanlar. Sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldu. Sahabe Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi oldu. Ondan sonra sahabeye tabi oldular. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Ve Allah Teala onların hepsinin altlarından bırakan cennete ulaşacağını gene Tövbe 100'de söylüyor. Ve ayrıca onların mükafatının Feyzül Azim olduğunu, kainattaki en büyük mükafat olduğunu vurguluyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir mizan içinde İrşad Müessesesi'nin muhtevasına baktığımız zaman secde 24'te Allah-u Teala'nın bahsettiği irşat makamının özelliklerine bakıyoruz. Sabrın sahibi olmak diyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Kişi nefsindeki sabırsızlık afeti de dahil bütün afetleri daimi zikirle yok etmiş. Ruhunun sabır hasreti de dahil olmak üzere bütün hasretleri ruhundan nefsine ulaştırıp Allah'tan gelen nurlarla ruhun bütün özellikleri nefse geçmiş. Nefs de hayrı talebeler olmuş, ruh da hayrı talebeler olmuş. Tabiatıyla böyle bir dizaynda sabır hasreti de diğer bütün hasretlerle beraber gelmiş, kişinin nefsinin kalbine yerleşmiş. Bu sebeple o kişi hem bütün hasretlerin sahibi olmuş, hem de bu arada sabır hasretinin de sahibi olmuş. Dolayısıyla mürşit kimdir? Nefsindeki bütün afetleri yok edip, ruhunun bütün hasretlerine nefsiyle sahip olan kişi. Tin suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor. Yani belli bir zaman devresi içinde, belli bir takvim içinde ahsene ulaşabilecek olan özellikler. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirecek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayacak olan bir standartta diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse burada bir muhteva görüyoruz. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah'ın bütün güzellikleri var. Allah'ın bütün emirlerinin mutlak olarak uygulanması, yasak ettiği hiçbir fiilin uygulanmaması. Şimdi secde 24'ün asıl can alıcı noktasına başlıyoruz. Kimdir o insanlar? Özellikle devrin imamı kimdir? Üç yakinin sahibidir diyor Allah-u Teala. İlmen yakin, aynen yakin, hakkül yakin. İlmen yakinde yalnız ilim kademesi vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kalp yüzü kapalıdır, kalp kulağı kapalıdır, kalbin dili bağlıdır. O kişi Allah'ın gösterdiklerini göremez, fiziğin ötesinde gösterdiklerini göremez kalbinin gözüyle, Allah'ın söylediklerini işitemez, Allah'a bir şeyler söyler ama o bir dilsizin söyledikleridir sadece. Öyleyse aynel yakinin sahipleri kimlerdir? Aynel yakinin sahipleri daimi zikrin sahipleridir, hikmetin sahipleridir. Aynel yakin iki kademeden oluşur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Birinci kademe ulul elbab kademesidir. Söylemiştik demin, kişi sadece zemin kattaki bütün sırları görebilir. Hikmetin ikinci kademesi ihlas kademesidir. Kişi birinci kattan sitretin mintaya kadar, yedinci katın yedinci alemine kadar her şeyi kademe kademe görmüştür. Öyleyse bu iki kademedeki insanların hikmet sahibi olmalarının esasına bakıyoruz. Ehli tezekkürdürler, daimi zikrin sahipleridirler. Bir, hayır sahibidirler. İki, hikmet sahibidirler, hüküm sahibidirler. Üç, burası aynel yakin kademesidir sevgili izleyenler, dinleyenler. Bir insan kalp gözü açıldığı zaman, kalp kulağı açıldığı zaman hikmet sahibi olamaz. Aynel yakinin sahibi de olamaz. Kalp gözünün açılması daha aşağıki kademelerde de o kişiye Allah'ın bir hediyesi olarak verilebilir. Allah'ın bir nimeti olarak verilebilir. Ama o kişi hikmet sahibi olamaz. Daimi zikrin sahibi olmadıkça, hayrın sahibi olmadıkça ve hüküm sahibi olmadıkça o kişi hikmetin sahibi olamaz. Öyleyse aynel yakin dediğimiz zaman ihlas makamıyla ondan bir evvelki makam olan ulul elbab makamını Allah-u Teala kastediyor. Ama bir de hikmetin üçüncü, hikmetin ötesi var. Hikmetin ötesi sevgili izleyenler ve dinleyenler, salah makamının sondan bir evvelki ve iki evvelki beşinci ve altıncı kademeleridir. İradenin bağlanması ve refedilmesi, kaldırılması. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, orada son bir vece çözülür. Allah'ın zatı bu insanlara gösterilir. Bütün sahabe bu şerefe elbizler, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepsi irşad makamının sahibiydiler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, irşad kimdir? İrfanla emreden, münkerden, nehyedendir. Allah Teala diyor ki aranızda her zaman irfanla emreden, emri bil maruf yapan ve münkerden de, bütün kötülüklerden de onları yasaklayarak nehyedenler bulunsun diyor. Öyleyse mürşidin özelliklerinden bir tanesi de budur. Marufla, irfanla emreder ve münkerden de nehyeder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mürşid Allah-u Teala'nın tayiniyle o vazifeye giren kişidir. Diğerleri Allah-u Teala'nın izinde hep vekil mürşid hüviyetindedirler. Öyleyse ehli tezekkür ne demek sevgili izleyenler ve dinleyenler? Daimi zikrin sahipleri olup da Allah'tan sormak yetkisinin sahibidir onlar. Bütün mürşidler için Allah-u Teala ehli zikir diyor. فَاسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli her şeyi bilir mi? Bilmez. Peki niçin Allah-u Teala onlara sorun diyor? Zikir ehline sorun. Şunun için sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan sormak yetkisi var. Eğer sorar, Allah-u Teala cevabı lütfederse sualin sahibine iletir. Ve böylece bu makamın sahipleri ehl-i zikir, tezekkür ehli görevlerini yaparlar. Ayrıca tezekkür, birinci anlamında daimi zikrin sahipleri demek, ikinci anlamında tezekkür etmek yetkisinin, yani hikmetin sahibi. Tezekkür etmek yetkisi, Allah ile konuşabilip, tıkandığı noktalarda Allah'ın ufkunu açmasıyla sonuçlara ulaşmak yetkisinin sahipleri demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah ile konuşup suallerinin cevabını ondan alabilmek demek. Yani hem dilsiz olmamak demek, hem de sağır olmamak demek, hem de kör olmamak demek. Buradaki sağırlık, dilsizlik, körlük sadece Allah ile alakalı sevgili izleyenler ve dinleyenler. O gözler, kalp gözleri bu makamda Allah'ı görür. Kimdir Allah'ın tayin ettiği mürşid? Allah'ı görendir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kalp gözüyle Allah'ı görmek şerefine eren kişilerdir. Bunların özellikleri Allah'a köle olmalarıdır. Kul olmanın ötesine geçmeleridir. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın Allah tarafından inşaat makamına getirdiği kişilerin muhtevasına baktığımız zaman bir bütünlük görüyoruz. Onlar hakkul yakinin sahipleridir. Yani Allah'ı yakin hasıl ederek kalp gözleriyle görmek şerefine erenlerdir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, mürşit kimdir? Öğretmenden farkı nedir? Öğretmen öğretir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mürşit öğretmekle kalmaz, mürşit yaşatır. Öğretir ve yaşatır. Öyleyse söylediğimiz vasıfların sahibi olan kişi bir öğretmen değildir, bir mürşittir. Bir öğretmen falanca okulu bitirerek öğretmen olmak şerefine erer. Ama Allah'ın mürşidi Allah'ın üniversitesinden doktora almak mecburiyetindedir. Öyleyse onu mürşit yapan hiçbir üniversite değildir. O üniversitelerin hepsinin sahibi olan Allah'tır. O makama bütün mürşitler eğer gerçek anlamda mürşitlerse Allah tarafından tayin edilmişlerdir. Sevgili izleyenler, işte Allah'ın mürşitleri bu vasıfların sahipleri olan insanı kamillerdir. Kemalatını tamamlayıp insanı kamil olmak şerefine ermiş olanlardır. Allah Teala'nın hepinizi bütün irşat mertebelerine ulaştırması dileklerimizle, cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi kılması, zülcenahen kılması dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim, bizim için doyulmaz bir zevk. Biliyorsunuz ki biz sizler için yaşıyoruz. Sizler varsınız hayatımızı renklendiren, onu yaşamın en güzeline ulaştıran. Sizlerin dinlemeniz, sizlerin anlattıklarımızdan kâv almanız, gerekli dersleri çıkarmanız, bunlar Allah-u Teala'nın çok güzel şeyleri. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu sevgi ortamında nefret bizim harcımız değildir. Hiçbiriniz de aramıza nefret giremez bizim cephenimizden. Bizi izleyenler, dinleyenler dost olmuş, düşman olmuş bize. O bizi düşman olanların durumu hiç alakadar etmiyor. Bilsinler ki biz onlara düşman değiliz. Hiç düşman olmadık. Ömrümüz boyunca da Allah Teala buna müsaade etmez. Bize düşman olanlar da bizim dostumuzdur.

Tam aksini söylüyor. Allah'ın hiç kimseyle konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile diyor Allah Teala. Allah insanlarla da konuşursa vahiy yoluyla konuşur diyor. İşte ikinci bir handikap daha çıktı karşımıza. Allah peygamberlerden başka kimseye vahyetmez. Öyle zannediliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Din adamların da davranışlarında haksız bulmamak için çok sebep var. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilelim. Hiç kimse bilmediği bir şeyi anlatamaz. Öyleyse din adamlarımızdan neyi bekliyoruz? Onların bildiklerinden başka şeyleri sizlere söylemesini mi? Hayır, bu imkansız. Onlar ilim tahsil ettiler. Evvela liseyi okudular, İmam Hatip liselerinde okuyanlar. Orada dinlerini öğrendiler. Sonra üniversitede ilahiyat fakültelerine gittiler. Lisede okumayanlar, üniversitede ilahiyat fakültelerini bitirdiler. Şimdi bu kardeşlerimizden orada öğrendiklerinin dışında neyi bilmelerini isteyebiliriz ki? Üstelik bizim istememizle oluşmuyor. Sevgili kardeşlerim, konunun en can alıcı tarafı bizim ilahiyat fakültelerimizde olsun, başka ülkelerdeki ilahiyat fakültelerinde olsun, mesela El-Eser'de olsun, öğretilen şeyler hiç kimseyi cehennemden kurtarabilecek olan bir hüviyet taşımıyor. Sevgili kardeşlerim, bunun ne kadar bir kanayan yara olduğunu biliyor musunuz? Bu bizim içimizde, kalbimizde kanayan bir yaradır. Onu sizlerle paylaşmak ve sizi üzmek istemiyoruz sevgili kardeşlerimiz. Ama Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın bize bu devrede, yani hidayet çağında öğrettiği Kur'an hükümleri din adamlarımız tarafından, yani üniversitelerde din öğrenimini tamamlamış olan din adamlarımız tarafından bilinmiyor. Onlar suçlu değil. Onlara bu ilimleri öğretenler de suçlu değil. Asırlardan beri İslam aleminde insanları cennete ulaştırması mümkün olmayan bir ilim öğretimi var sevgili kardeşlerim. Ehl-i sünnet ve cemaat alimleriyle başlayan bir yeni devre. Biliyorsunuz ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sahabesiyle beraber 7 Safa ve 4 tane teslimi hepsi yaşadılar. Kur'an-ı Kerim bunu açık olarak ortaya koyuyor. Bunu lafta bırakmayalım. Ayetlerle bir defa bunu kesinleştirelim. İslam, Kur'an'daki İslam, bir başka adıyla Hz. İbrahim'in Hanif dini, bir başka adıyla Hristiyanlık dini, bir başka adıyla Musevilerin dini, hepsi ayrı ayrı şeyler zannedilir. Oysa ki hiçbiri birbirinden farklı değildir.

Allah Teala Hazreti Musa'ya indirdiği Tevrat'ta 7 Safa ve 4 Teslim'i farz kılmış. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 Teslim'i bütün hüviyetiyle yaşamışlar. Ayetler hamdolsun ki elimizde. Hiç kimse söylediklerimize itiraz edemez. Hiç kimse hangi dine mensup olursa olsun kendi kitabında yazılı olanları inkar edemez. Bu sebeple baştan başladık, Tevrat'tan başladık. Tevrat'ta 7 Safa ve 4 Teslim'in farz olduğu kesinlikle ayetlerle tespit edilmiş durumda. Bir. İkincisi, Hz. Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i tamamen yaşadıkları da kesin. Gene Tevrat'taki ayetlerle. Kur'an'a gelelim. Kur'an Hazreti Musa ve ona tabi olanlara 7 Safa ve 4 Teslim'in Allah-u Teala tarafından farz kılındığını söylüyor. Kur'an 7 Safa ve 4 Teslim'in Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığını da ispat ediyor. Hem Yahudilerin, Musevilerin mukaddes kitapları olan Tevrat, Yedi Safa ve Dört Teslim'in farziyetini söylüyor. Hem de o Yedi Safa'nın ve Dört Teslim'in, Yedi Safa'nın içinde bulunan Dört Teslim'in Hz. Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığını da ispat ediyor. Farziyetini de yaşandığını da. Peki, geliyoruz İncil'e. İncil'de Allah Teala 7 Safa ve 4 Teslim'i Hazreti İsa'ya ve ona tabi olanlara da farz kılmış. Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsi 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'a bakıyoruz beraberce. 7 Safa ve 4 Teslim farz. Ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlar. Hem 7 Safa'da farz, 4 Teslim'i ihtiva eden 7 tane Safa farz. Hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bütün sahabe bunları yaşamışlar. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah Teala'nın dizaynı içerisinde 7 Safa 4 Teslim nedir Kur'an'daki ayetlerle? Farz mıdır? Yaşanmış mıdır? Ona baktığımız zaman hepsinin farz olduğunu ve hepsinin yaşandığını görüyoruz. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde
Allah Teala buyuruyor ki münibine ileyhi ve ettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin.

Allah Teala buyuruyor ki Allah'a yönel ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Böylece müşriklerden olma. Yani sadece Allah'a münaki olmayı dileyenler, onlar müşriklerden değiller. Sadece onlar şirkte değiller. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bakıyoruz ki hepsi Allah'a mülaki olmayı denemişler. Ve de şirkten kurtulmuşlar. Gerçekten öyle mi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Vellezîne eştenebu tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibadî. Onlar tâgûta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Böylece şeytanın kulu olan sahabe Allah'a mülaki olmayı dileyerek Allah'a kul olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah'a mülaki olmayı dilemek, Allah'a ruhunu ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemek üzerimize farz. Ve de bütün sahabe bu farzı bir hakkın yerine getirmişler. Hepsi şeytanın kuluyken Allah'a kul olmuşlar. Burası üçüncü basamak. Bundan sonra Allah Teala kişideki görme, işitme ve idrak etme hastalarını açıyor. Onun göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Sonra onu mürşidine ulaştırıyor. Tabiyet yedi safanın ikincisidir. İkinci safa. Mürşide tabiyet. Olmazsa olmaz. Yola devam edemez kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dinemiş kişi sonra da ölmüş. Böyle olduğunu kabul edelim. Bu kişi cehenneme mi gider? Hayır, bu kişi birinci kat cennete mutlaka gidecektir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse bu hedefe mutlak olarak ulaşacaktır o kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. On dördüncü basamakta kişi mürşidine ulaşır. Üzerimize farz mı? Evet, farz. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir defa daha takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Mürşidinize ulaşın.
nasıl ifade ediyor? Kim sizi Allah'a ulaştıracak, Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, sizi Allah'a ulaştıracak vesile her kim ise, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İşte orada bir vesile görüyoruz. Allah'a ulaştırmayı, Allah'ın ruhunu ulaştırmayı dileyen insanın bulduğu vesile, onun ruhunu Allah'a ulaştıracak olan kişidir. Daha başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle vesile olacak olan kişidir. Ne oluyor? Kişi hacet namazını kılıyor. Allah Teala ona mürşidini gösteriyor ve kişi gidip Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi oluyor. İşte bu tabiyet o kişi için ikinci safhadır. Birinci safha tabiyetle sona eriyor ve kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Sırat-ı müstakimde Allah'a doğru yol almak üzere mürşidinin de bağlı bulunduğu ana dergaha ulaşıyor. Hangi mürşid bugün irşat görevini yapıyorsa o mutlaka zamanın imamına tabi olmak mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinde insanlar onun hepimize emrettiği şeyleri nefsleri sebebiyle görmezlikten geliyorlar. Bu devirdeki bütün irşat makamlarının devrin imamına tabi olmaları Allah-u Teala'nın temel emridir. Ama öyle olmuyor. Hiç kimseyi devrin imamı zorla kendisine tabi kılmak zorunda değildir. Hiçbir şey kişisel talebin dışında Allah-u Teala'nın mürşitleri tarafından gerçekleştirilmez. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Dilerse hacet namazını kılacaktır. Mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. En üst seviyedeki mürşit kimdir? Devrin imamıdır. Çünkü Allah'a ulaştıracak olan bütün yolların başlangıç noktası olan ana dergah onun emrindedir. İşte ikinci kattan, birinci kattan itibaren, yani zemin kattan itibaren yolculuk başlar. İnsan ruhları yedi katı sırasıyla aşacaklardır. Herkes hangi kata kadar çıkabilirse çıkacak, geri kalanlar daha yukarı çıkan arkadaşlarını bekleyeceklerdir. Sonunda altıncı kata kadar çıkanlar ayrı bir kafile, yedinci kata kadar çıkabilenler de ikinci bir kafile olarak, birinciler altıncı kata kadar, ikinciler yedinci kata kadar çıkacaklar. Sonra da her gün tekrarlanan seyr-i sülük adlı bu müesseseyi aşağı tekrar inerek tamamlayacaklardır. Sonra
Günlerden bir gün 6. katta kişinin artık o nurlarda yüzü beyaz yeşil olduktan sonra çok açık, açık yeşil renkte bir beyaz olduktan sonra artık kendi rengine dönmeyecektir. O zaman o kişi fetih için hazırdır. Eline kılıç verilecek. Kafkas kıyafetlerine benzeyen bir kıyafet giydirilecek. Ve orada boşlukta duran Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünden yukarıya doğru yükselip hedefine ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için mutluluk her zaman vardır. Ama kişinin Allah'ın emirlerini dinleyip yerine getirmesi onun temel görevidir. Allah herkesin mutlu olmasını ister. Mutluluğun gerçekleşmesi nefsin afetlerinin birinci devrede yarıdan daha fazla yok olmasıdır. %51 nur girmesidir kişinin. Başlangıçta %100 karanlıklarla, afetlerle dolu olan kalbini %51 aydınlatan nurların o kalbe girmesi bunu sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğun sizi beklediğini sakın unutmayın. Onunla kim ilişkiye girerse Allah-u Teala ile onu severse, çok severse ve ona ruhunu ulaştırmayı dilerse o bu söylediklerimizin hepsini gerçekleştirecek olan birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra da mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. İşte tabi olmak farz mıdır? Gördük ki farz. Peki bütün sahabe mürşidine tabi olmuş mudur? Evet, Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki orada size tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın elleri vardı. Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ve Kur'an-ı Kerim hanımların da tabi olduğunu söylüyor. Sonra tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh 7 tane gök katını aşar. Nefsin kalbindeki afetlerin her %7'si azaldıkça nasıl azalabilir? O nefsin kalbine zikirle Allah'ın katından gelen %7 fazıl nuru gelir ve yerleşir. Her yerleşmede nefsin kalbi %7, %7, %7 devamlı nurla aydınlanır. 7 defa %7, %49 eder. O kişi başlangıçta %2 rahmet nuru alır. O aldığı rahmet nuru ile beraber %49 artı 2, %51 eder. Yani nefsin kalbindeki afetlerden artık nurlar daha fazladır. Başlangıçta nefsin kalbinde %100 hakimiyetin sahibi olan şeytan artık hakimiyeti %49'a düşen bir mahluk olur. En çok içerlediği de bu noktadaki insanlardır. Nasıl olur da ben onlara tamamen hükmederken onlar Allah'ın yoluna girerler. Bunu yaparlar. Nefslerinin kalbinde %51 afet birikiyor. %51 nur birikimini sağlarlar. Ruhlarını da Allah'a ulaştırırlar. Ben buna tahammül edemem diyor İblis.
Ve mutlaka o insanı yoldan çıkarmak için elinden gelen gayreti gösterir. Ama becerebilir bazı insanlar da, bazılarında ise beceremez. Onlar fizik vücutlarında Allah'a teslim edeceklerdir. Şeytanı çileden çıkarmak için nefslerini de Allah'a teslim edeceklerdir. Daha sonra iradelerini de Allah'a teslim edeceklerdir. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bir gün mürşidine tabi olur. Bu ikinci safhadır. O kişinin manevi hayatının ikinci safhasıdır. Kişi 14. basamaktadır. Ve nefsinin kalbini %7 nur biriktikçe bir gök katı yükselen kişinin ruhu 21. basamakta Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu 22. basamaktır. İşte bu noktada o kişinin kalbi %50'den daha fazla nurlar doludur. Peki ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Allah Teala اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلَى diyor. Allah emanetleri, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Allah Teala'nın emri. Allah Teala Fecr suresinin 27. ayet kerimesinde اِرْجِعِ اِلٰى رَبِّكِ diyor. Ey ruh diyor, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Bunun bir emir olduğu ise Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Ruha söylenen irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş emriyle bu emir aynı standartlarda. Demek ki farz. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler mi? Evet, hepsi hidayete ermişler. Allah Teala diyor ki Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabe için onlar sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına, en güzel olanına tabi olurlar. Ve arkasından da diyor ki Allah Teala, onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular. Bütün sahabe hidayete ermişler. Peki hidayet nedir? İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki şüphesiz inne şüphesiz muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Şimdi Allah Teala'nın söylediği bu ama insanlar onu gözden kaybetmek üzere her şeyi yapmışlar. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ve bütün sahabe hidayete ermiş. Üzerimize farz mı hidayet ermek? Gördük ki farz. Peki bundan sonraki safa 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Peki üzerimize
Farz mı? Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? İşte Allah Teala buyuruyor ki

Yasin suresinin 61. ayet kelimesinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ademoğulları fizik vücutlarımız. Adı üstünde oğulları. Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ey fizik vücutlar ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Hepimizden Allah-u Teala ahd almış. Hepimizin fizik vücutlarından, şu vücutlarımızdan ahd almış. Allah'a kul olacak, Allah'a teslim olacak diye. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Evet, Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki

Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe, fizik vücutlarına üzerlerine farz olan fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek konusunu gerçekleştirmişler. Fizik vücutları Allah'a teslim olmuş, Allah'a kul olmuş.

0: Öyleyse geriye kalıyor nefsimiz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? Nefsin teslimi daimi zikirle ancak gerçekleşir. Bir kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yok olduğu için nefs artık Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala buyuruyor li ulul elbab yesbirullah kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ve bunu üzerimize farz kılıyor. Feskürunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cenebîm. Öyleyse ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Nisa 103. Öyleyse devamlı Allah'ı zikretmek üç halde bulunabilir bir insan. Üçü de farz üzerimize. Ve bütün sahabenin ulul elbab olduğunu görüyoruz. Zümer 18. Bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Evvela bütün sahabenin hidayete erdiğini, sonra da ulul elbab olduğunu söylüyor. Peki daha üstün makam, bundan sonraki makam Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye olan emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular. Peki bütün sahabe muhlis olmuş mu? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlara deyin ki o kitap sahiplerine Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a teslim olanlarız. Peki daha sonrası? Daha sonrası iradenin Allah'a teslimi. Kim iradesini Allah Teala'ya teslim ederse irşat makamının sahibi olur. Bu üzerimize farz mı? Evet. Ali İmran 102'de Allah Teala öyle bir teslimle teslim olun ki önce o teslimi gerçekleştirin sonra ölün diyor Allah Teala. Bu teslimi külliyle teslim yani iradenin de Allah'a teslimi. Sonuç Allah Teala'nın irşat makamına tayini. Peki bütün sahabe üzerlerine farz olan bu lazimeyi gerçekleştirmişler mi? Gerçekleştirmişler. Çünkü Allah Teala sahabenin de hatta onlara tabi olan tabiinin de mürşit olduğunu söylüyor. İşte Allah Teala'nın söylediği şey onların o sabıkun el-evvelin var ya tövbe yüz onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Böylece sevgili kardeşlerim bütün sahabeye tabi olduklarını görüyoruz. Ne ifade eder bu? Bu çok muhteşem bir şeyi ifade eder. Bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ve aradan 1400 yıl geçmiş. Bunların hepsi unutulmuş, tarihe kavuşmuş, tarihe karışmış. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı İslam'dan geriye kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Şeytan bu noktaya düşmesini İslam'ın gene insanları ile gerçekleştirmiş, insanları yozlaştırmış ve dinlerini nasıl evvela Yahudileri unutturmuşsa, nasıl ikinci devrede Hristiyanlara dinlerini unutturmuşsa, üçüncü devrede de İslam'a dinlerini unutturmuş ve insanlar yedi Safa ve dört teslimi unutmuşlar. İslam'ın beş şartına bizi kurtuluşa ulaştıran orta yol budur diye sarılmışlar. Şu anda İslam alemi cehenneme doğru dolu dizgin gidiyor. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Yedi Safa ve dört tane teslim hepsi farz. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmiş. Ondan evvel Hazreti İsa zamanında indirilen Hazreti İsa zamanında bütün sahabe bu ona tabi olanların hepsi onun havarileri yedi Safa ve dört teslimi hepsi yaşamışlar. Kitaplarında farz. Onlardan evvel Hazreti Musa zamanında Yahudilerde de farz ve hepsi gerçekleşmiş. Yedi Safa ve dört teslim gerçekleşmiş. Öyleyse başka bir din hiç olmamış sevgili kardeşlerim. Sadece o din var. O din Allah'a teslim olma dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Kainatta Allah-u Teala sadece bir tek din vaz etmiş. Ruhu, veçi, nefsi Allah'a ulaştırmayı farz kılan bir din. Hazreti İbrahim'in, babamız İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinize Hanif dininin, yani Arapça adıyla İslam dininin, Hanif de teslim olmak demek, İslam dininin yedi safa ve dört teslimini gerçekleştiren ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim edenlerden kılmasını hepinize Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, sevgili dostlarım. İşte bir defa daha birlikteyiz. Allah'ın sağladığı bir beraberlik. Mutluluktan bahsetmek üzere. Mutluluk deyince aklınıza önce Allah gelmeli. Ancak o mutluluğun önderidir, sahibidir. Ve hepinizi o kadar çok seviyor ki sadece hepinizin mutlu olmasını diler. Dilediği tek şey mutluluğunuz, mesut olmanız, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanız. Mesut kelimesi, sait kelimesi, saadet kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Mesut, mutlu olan demektir. Saadet de mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamdolsun şükrediniz ki işte mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Allah sizi niçin yarattı? Bir tek cevap çıkıyor Kur'an-ı Kerim'i tamamladığımız zaman. Mutlu olmanız için. Allah Teala mutlaka Allah'a kul olmanızı istiyor. Neden? Çünkü imajiner kulukta, kuvve platformundaki, kuvve standartlarındaki, henüz düşünce bazındaki mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani Allah'a kul olmayı dilemek. Burada kurtuluşunuz var, birinci kat cennet. Ondan sonra Allah Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için 10 tane ihsanda bulunuyor. Sizi sizin için tayin ettiği mürşidinize ulaştırıyor. Hiç kimse irşat makamını kendisi seçmek hakkına sahip değildir. Onun, o kişinin hangi vasıflara sahip olduğunu, hangi mürşide ulaşıp kimden ders alması lazım geldiğini en iyi bilen Allah'tır. Diyor ki alallahu kastu sebili. Sebilin tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'a aittir. Ulaştığınız zaman kul olma başlangıç noktasındasınız. Öyleyse ilk ikisi kul olmadan evvelki, birisi kulluğa hazırlık, öteki kulluğun başlangıcı. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Evvap kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Muhsinler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Aslen kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhlisler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Azim kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve hakkı tukatihi kulluğa, bir hakkın kulluğa, hakkul yakin seviyesindeki kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhtevaya baktığınız zaman bunun mutlulukla kesin ilişkisini görürsünüz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti elde eder. Bu düşünce platformundaki, düşünce bazındaki, tasarım bazındaki en kulluk olayıdır. Birinci kat cenneti sağlar size öyleyse Allah Teala herkesin cennete girmesini ister. Hedefi odur. Onun için yaratmıştır insanları. Şu dünyada da mutlu olsunlar, cennette de mutlaka cennete girsinler de sonsuz mutluluğu yaşasınlar diye. Ama serbest iradeyle yaratmış insanları ve iradenin mutlaka dahlini istiyor. İrade mutlaka devreye girecek ve güzele doğru bir hamleyi başlatacak. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilemezse hiç kimse kurtulamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala sizin Allah'a kul olmanızı istemekle ne oluyor? Daha imajiner kullukta, kuvve kulluğunda, yani düşünce olarak Allah'a kul olmaya karar verdiğiniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizin. Dilemeniz yeterli. Allah Teala aynı anda işitir, bilir ve görür, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yaşarsanız, hayatınız devam ederse ikinci seviyeye ulaşacaksınız, kulluğun başlangıç noktasına. Yani kulluğun fiilen başladığı noktaya. İrşad makamına ulaştığınız zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Ve Allah'a teslim için yola çıkacak. Bu kulluğun başlamasıdır. Başladığı an ikinci kat cennetsizin. Dünya saadetindeyseniz başkalarından, tasavvufu yaşamayanlardan hiçbir farklılık göstermez. Ama ne zaman ki yedi tane gök katını aşar da yedi tane alemi geçersiniz yedinci katta, Allah'ın zatına ulaşırsınız oradan sonra zikre bir yolculukla, Allah'ın zatında yok olursunuz, ruhunuz yok olur. Burası fiilen Allah'a kul olmaktır. Ruhunuz Allah'a teslim olmuş ve Allah'a kul olmuşsunuzdur. Daha sonra fizik burada üçüncü safhada üçüncü cennet sizindir. Ama dünya saadetinin de yarısı sizin oldu. Ve bu noktaya kadar geldiğiniz bu noktaya kadar sizin aşağı yukarı hiç dahliniz yok. Bunların hepsini vücuda getiren Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde bir şeyler söz konusu oluyor. Allah ile olan ilişkilerimizde kul olmanız. Gördünüz ki üçüncü safhadaki kulluğun, gerçek kulluğun, düşünce platformunun ötesine taşan, fiziki plana ulaşan kulluğun daha birinci safhasında ruhunuz Allah'a teslim olduğunda Allah'a kul oluyorsunuz. Daha bu kullukta üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısını elde ettiniz. Çünkü nefsinizin afetlerinin yarısı gitti. Daha öteye geçiyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %91 oldu. Daha sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. İhlas sahibi oluyorsunuz. Beşinci kat cennet sizin. Ve nefsinizdeki afetler tamamen yok olmuş durumda. Dünya saadetinin %100'üne, tam bir dünya saadetine sahipsiniz artık. İnşaata ulaştığınız zaman yeni bir safha, altıncı kat cennet, dünya saadetiniz yine %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennet, dünya saadetiniz yine %100. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı neymiş? Muradı sizi Allah'a kul etmek. Zariyat elinde diyor ki وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık insanları ve cinleri. Kul olarak yaratmaktan muradı ne? Hem cennet saadetinin en üst boyutunu hem de dünya saadetinin en üst boyutunu bizlere kazandırmak için yaratmış. Fazlarına baktığınız zaman bir hakkın takvanın emrolunduğunu görürsünüz. Bir hakkın takvanın emrolunması demek iradenizi de Allah'a teslim etmeniz kesin bir şekilde emrolunuyor demektir. İşte Bakara 102 Allah Teala buyuruyor ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi ve ma temutunne illa ve entüm muslimun. Ey amin olanlar, bir hakkın takva ile takva sahibi olun. Yani ruhunuzu da, vekçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Böylece cennet saadetinde, dünya saadetinde azamisi sizin olsun diyor Allah-u Teala. Farz. Ruhunuzu, vekçinizi, nefsinizi, iradenizi, her şeyinizi Allah'a teslim etmeniz farz. Bunları başkalarına söylediğiniz zaman bizim kitaplarda bunlar yazmıyor diyecekler. Siz de diyeceksiniz ki sizin kitaplarda yazmaz. Ama Kur'an'da yazar. Ve asıl olan da o sizin okuduğunuz kitaplar değildir. asıl olan Kur'an'dır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı hem cennet saadetinin en üst boyutuna, yedinci kat cennete, hem dünya saadetinin en üst boyutuna, %100 mutluluğa, iç dünyanızda kesintisiz ve muhteşem bir suf ve sükun hali. Dış dünyanızda da kesintisiz bir suf ve sükun hali, mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir suf ve sükun hali, mutluluk. İç dünyanızda da mutlusunuz, dış dünyanızda da mutlusunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlusunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, benim dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın size hedef gösterdiği mutluluğu yaşamaktır. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın emri sadece tek bir emirdir, mutlu olun. Bunu ister hidayet adı altında size Allah-u Teala söylesin, hidayeti farz kılsın, ister Allah-u Teala teslimi farz kılsın, ister Allah-u Teala Allah'a kul olmayı farz kılsın, ister takvayı farz kılsın, ister rızayı farz kılsın, ister ebrar olmanızı farz kılsın. Bunların hepsinde Allah'ın muradı aynıdır. Bir hakkın takvanın, iradenizin de Allah'a teslim edilmesi noktasının sahibi olmanızı istiyor Allah Teala. Ve böylece dünya saadetinde, cennet saadetinde azamisinin hepinizin olmasını istiyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunları emrediyorsa, Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in dizaynına dikkatle bakın. Bir saadet davetiyesidir, yetmez. Bir saadet rehberidir, yetmez. Ötesi de var. Ve bir saadet garantisidir. Allah-u Teala en çok sevdiği, bütün kainatı uğruna yarattığı, insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor, yetmez. Ve bunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse Allah-u Teala her konunun sonuçlarını Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Üzerinize farz kıldığı hususların ne kadarını gerçekleştirirseniz o kadar mutlu olursunuz. Dilerseniz hiçbirini gerçekleştirmezsiniz. Ve şu etrafınızı dolduran milyonlarca mutsuz insandan birisi olursunuz. Oysa ki mutluluk sizin de hakkınız, onların da hakkı ama onlar bilmiyorlar. En kötüsü onların şu sokaktaki adamın, mutsuz adamın mutlu olmasını istemeyenler var. Bir takım ideolojilerle insanların mutluluğu açık bir şekilde engelleniyor. engelleme son derece açık olarak ve hukukun çiğnenmesiyle yürüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazar? Siz hakikatleri öğrendiniz. Başkalarını da öğreteceksiniz. Kimse düşüncelere kilit vuramaz, zincir vuramaz. İnanca hiç kimse zincir vuramaz. İnsanlar sizin yaşadığınız hayata irtica ediyor. Osmanlı'yı bir kalemde defterden siliyor adamlar. Osmanlı'yı Osmanlı yapan şeyin onların irtica dediği şeyle aynı olduğunu hiç bilmiyor zamanlılar. Eğer bu onların irtica adını verdikleri şey Allah'ın insanları mutlu etmek için koyduğu kanunsa ve insanlar başka bir mutlu olma standardına hiçbir zaman sahip olamayacaklarsa, gerçekten sahip olamazlar mı? Olamazlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala diyor ki bir tek din yarattım diyor. Hanif dini. Ve insanların da yaratılışını Hanif fıtratı üzerine kıldım diyor. Yani Allah'ın yarattığı yegane din.

etrafındaki insanlarla beraber o tek dini yaşamışlarsa, ruhlarını da, veşlerini de, neslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettikleri o tek dini yaşamışlarsa ve bütün insanlar o dini yaşayabilecek özellikle yaratılmışlarsa, buna ket vuranlar, set çekenler, engel olmaya çalışanlar da aynı hani fıtratıyla yaratılmışlarsa, o zaman insanlar kendi mutluluklarını katletme teşebbüsündeler. Ne uğruna? İdeolojiler uğruna. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, insan sadece bir yaratıktır. Biz de yaratıkız. Hukuku bir adaletsizlik müessesesi haline getirenler de yaratıktır. Onlar bu dünya hayatında hiçbir zaman mutlu olamazlar ve öldükten sonra da gidecekleri yer ne yazık ki cennet olmayacak. Sadece Allah'ın emirlerine karşı çıksalar, sadece kendileri kurtulamaz. Ama başka insanları da Allah'ın mutluluk emirlerine karşı çıkarmak hedefindeler. Kim bunları söylerse onların sesini kısmak üzere harekete geçerler. Sevgili kardeşlerim, kısabilirler mi? Hayır, kısamazlar. Allah'ın sesi hiçbir devirde kısılmamıştır. Ve masum halkı irtica diye hiç bilmedikleri bir ucubeden, bir canavardan korumaya çalışır durumda gösterirler kendilerini. İyi de bu ucube, bu canavar Osmanlı'yı Osmanlı yapan tasavvuftur. Yani Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşamaktır. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, dünya saadetinin de cennet saadetinin de en üst boyutuna çıkmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaptılar. Ve insanlar 14 asırda olması lazım gelenleri unuttular. Bugünkü devirde sahabenin yaşadığı bu altı safayı yaşamakta olanlar mürteci olarak adlandırılıyor. İrticacılar. Manasını bile bilmiyorlar mürteci olmanın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmaya dileyeceksiniz. Birinci safa. O sizi göstererek, defalarca göstererek mürşidinize ulaştıracak. O ulaştıracak, Allah'a ulaştıracak. 10 tane ihsanla tabiyetiniz gerçekleşecek. İşte buna çıldırıyorlar. Nasıl olur da bir insanın önünde ona tabi olursunuz? Bilmiyorlar ki Osmanlı'nın bütün askeri tabiydi. Bütün esnafı tabiydi. Halkın büyük kısmı tabiydi. Hangi devrede? Osmanlı'nın yükselme devresinde. Ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitleri yerine cinci hocalar girdiler, ilmi nücum denilen zulümani bir ilmi yaymaya başladılar. Balık baştan koktu, saraydan koktu. Ve Allah'ın evliyası ikinci plana alındı. Bugün ikinci plana alınmak değil, yok edilmeye çalışılıyor bu insanlar. Allah'ın evliyasına karşı
Türkiye savaş

açmış durumda. Sevgili kardeşlerim, biz ve bize tabi olanlar, biz sahabenin yaşadığı o altı safayın, yedi safanın hepsini yaşamakta ve yaşayacak olanlarız. Tabiiyetten sonra ruhumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra irşada ulaşırız. Ondan sonra irademizi de Allah'a teslim ederiz. Böylece elinden ve dilinden hiç kimseye zarar gelmeyecek olan Allah'ın dostları oluruz. Osmanlı bir cihan hakimiyetinin temsilcisiydi. Osmanlı nizam-ı alemdi. Nasıl Osmanlı oldu? Tasavvufla Osmanlı oldu. Kur'an'daki İslam'la Osmanlı oldu. Ve Yeniçeri olabilmek için Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak girecek olan bütün talim-edayeni başlamış olan yeni erat mutlaka tabi olmak mecburiyetindeydi. Öğretilirlerdi. Hazret namazını kılarlar, mürşitlerini görürler, gidip tabi olurlar ve ocağa öyle adım atarlardı. Veli olmayan Yeniçeri Ocağı'nda subay olamazdı. Daha üst kademeye geçmekse daimi zikrin sahibi olmakla mümkündü. Yalnız ordu değil, esnaf da öyleydi. Hiçbir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister ticaret erbabı olan esnaf olsun, bir esnafın yanına çırak olarak girecek olan herkes mutlaka hacet namazını kılacak, irşat makamını görecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere zaten göstermez Allah Teala. Önce Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Tabi olacaklar. Ondan sonra çırak olabilecekler. Evliya olmadan, ruhunu Allah'a ulaştırmadan hiç kimse kalfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan usta olamazdı. Ahi Evren Teşkilatı böyle bir teşkilattı. Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden canlandırmaya çalışanların daveti üzerine Bursa'ya gitmiştik. Ve onlara demiştik ki, siz Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden vücuda getiremezsiniz. Kendi kendinize biz Ahi Evren Teşkilatı'nı kurduk demenizle bu iş olmaz. Ahi Evren Teşkilatı'nın temeli tasavvuftur. Siz de Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Ahi Evren Teşkilatı'nın Allah indindeki değerine ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğu sadece Allah'ın elindedir. O bütün insanları mutlu olsun diye yaratmıştır. Bu saadeti yaşayabilecek olan özelliklerin hepsini insanoğluna vermiştir. Ve o mutluluğu yaşamak herkesin hakkıdır. Ve zulüm sonsuza kadar devam etmez.
Osmanlı askeri o savaşları beklenmeyen bir şekilde kazandığında hep arkasında Allah vardı. Arkasında Allah'ın evliyaları vardı. Ordu Allah'ın ordusuydu.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un muhasarası sırasında şu olayla karşılaştı. Bütün devletler Osmanlı'nın karşısında. Herkes İstanbul'un alınmasına karşı çıkıyor. Öylesine tehlikeli görüyorlar ki vezirler durumu. Fatih Sultan Mehmet'e diyorlar, biz bu muhasarayı mutlaka kaldırmalıyız. Fatih Sultan Mehmet babasına bakıyor. Mürşidi Akşemseddin Hazretlerine bakıyor. Diyor ki valla ne diyorsun? Akşemseddin Hazretleri soruyor Allah-u Teala'ya ve cevap veriyor. Hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Fatih Sultan Mehmet hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Sonra mı ne oluyor? Öyle bir gün geliyor ki düşmanlar iyice yaklaşmışlar. Her taraftan korkunç baskılar ve kubbe altı vezirleri bu konuda yapılacak olan bir şey olmadığını düşünüyorlar. Bunların arasında da çok sayıda devşirme vezir var. Ve padişahım diyorlar, bu iş mutlaka burada bitmeli. Fatih Sultan Mehmet o sırada çadırında olan Akşemseddin Hazretlerine haber gönderiyor. Akşemseddin Hazretleri kabul etmiyor hiç kimseyi yanına. Fatih Sultan Mehmet gidiyor oraya. Nöbetçiler onu da içeri almıyor. Padişahı. Ama Fatih Sultan Mehmet elindeki hançerle çadırı yukarıdan aşağı yararak içeri giriyor. Bakıyor ki Akşemseddin Hazretleri secdede, gözlerinden akan yaşlarla seccade çamur olmuş. Alttaki toprak çamur olmuş. Ve secdede bakmıyor bile Fatih Sultan Mehmet'e. Bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Akşemseddin Hazretleri diyor ki, padişahım, Mayıs'ın şu gününde sabahleyin şu burçtan saldırı yapacağız. Kumbaracılar şuraya, şuraya, şuraya, şuraya barutları yerleştirecekler. O gün diyor, Mayıs'ın 27'si miydi? Tarihini unuttum şimdi. O gün zafer bizimdir diyor. Ve Fatih Sultan Mehmet gidiyor. Kubbe altı vezirlerine diyor ki bundan sonra devam edecek ve bu işi bitireceğiz. Ve bitiriyorlar. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşındayken babası II. Murad'ın mürşidi yanında birisiyle birlikte geliyor.

İkinci Murat soruyor. Acaba diyor bize İstanbul'u fethetmek müyesser olur mu? Hayır diyor. O sırada orada oynamakta olan 4 yaşındaki Fatih'i gösteriyor. İşte bu diyor. O işi yapacak olan burada. Onun için diyor şemsiyetini getirdim diyor. Köse diyor şemsiyetine. Ak şemsiyetine Hazretleri. Ve bırakıyor onu saraya. Kendisi Ankara'ya dönüyor. Her zaman Allah ile irtibatlıydı Osmanlı padişahları. Nereye kadar? Nizam-ı alem oldukları süreç içerisinde 1299-1699. Fatih Sultan Mehmet babasına diyor ki birkaç yıl sonra sen Sultanı İkliğini Rum değil mi sen? Öyleyim diyor İkinci Murat. Ben senin oğlun değil miyim? Öylesen diyor. İkinci Murat. Öyleyse diyor, bu diyor beni niye dövüyor? Akşemseddin Hazretlerinden bahsediyor. O da diyor ki, onun hocası vardı ya diyor, hani onu getiren sana, o da beni döverdi diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı tarihi mucizelerle doludur. Hep Allah'ın yardımı, Osmanlı Cihan Devleti olduğu sürece devam etti. Ondan sonra duraklama devri, ondan sonra gerileme devri. Allah'ın Osmanlı'ya yardımı giderek azaldı. Ama ordunun büyük kısmı gene tasavvuftandı. Artık ordu sadece Yeniçerilerden oluşmuyordu. Köylerden, her yerden insanlar toplanıyordu. Halk arasında hala tasavvuf vardı. Ve Osmanlı genel anlamda hep galip geldiyse arkasında hep Allah'ın dostlarının himmeti vardır. Allah'ın kesin nusreti vardır. Çanakkale Savaşı'nda bir Abdullah Çavuş 110 okkalık top mermisini topa yerleştiriyor. Ya Rabbi diyor, sen bana kumanda et. Nereye dersen oraya atarım. Ve Allah Teala mermiyi attırıyor. Goliat zırhlısının bordosunun delinmesi, geminin suyun akıntısına paralel batması, karaya oturması. Sonra mı akıntı gemiyi yavaş yavaş çeviriyor. Öyle bir çeviriyor ki düşman donanmasının boğazın yukarısına çıkması mümkün değil. General Hamilton telgrafını çekiyor. Diyor ki savaşın kaderi değişmiştir. Askerini yukarıya geçiremiyorum. Savaş bitmiştir. Osmanlı savaşı kazanmıştır. Çanakkale geçilmez. Kimin sayesinde geçilmez? Allah'ın sayesinde geçilmez. Kimse bu milleti Allah'tan ayıramaz. Öyleyse Osmanlı'nın torunları olduğunuzu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a düşmansa onlar aslında kendilerine düşmandır. Ve eğer Osmanlı'yı temsil eden bugünkü Türkiye Cumhuriyeti artık bütün dünyada bir itibar sahibi sayılmıyorsa,
arkasında sadece Allah'tan uzaklaşmak söz konusudur. Hep acımışımdır bizim şu ülkenin dışarıyla olan ilişkilerinde, ülkeyi dışarıya tanıtacak olan bakanlıklara. Türkiye şu dünya tarihindeki en büyük tasavvuf mirasının sahibidir. Bütün dünyanın, kainatın gözbebeği olan bir olay. Bizimkiler bunu değerlendirmeyi hiçbir zaman düşünemezler de giderler operalar kurarlar, baleler kurarlar ve Batı ile yarışa girerler. Onlar sizden yüzlerce yıl evvel bu baleleri, operaları kurmuşlar. Sizden fersah fersah üstün adamlar. Ama siz kainatın en büyük mirasına sahipsiniz. Tasavvuf. Bunu değerlendiremeyenler hep kendilerine yazık etmişlerdir. Ve çok ilginç bir şekilde kuvvet hep onlarda olmuştur. Ülkede giderek batmıştır, batmıştır, batmıştır. Atatürk savaşlar kazandı. Kiminle kazandı? O askerle kazandı. Allah'ın yakını olan askerlerle kazandı. Ve o bunu çok iyi biliyordu, çok iyi değerlendirdi.

Çanakkale Savaşı'nda Anzaker'den oluşan ...300 kişilik bir kuvvet seferlerinden çıkıyor. Osmanlı seferlerine doğru yürüyor, yürüyüşe geçiyor. Bir bulut geliyor yukarıdan ve askerleri tamamen kaplıyor. Sonra bulut yükseliyor. Ancak askerlerin hiçbiri aşağıda yok. Bulut hepsini almış yukarıya çıkarıyor. Hayır, Osmanlıların söylediği bir şey değil. Onlar da şahitler duruma ama yazılı metin var. Yüzlerce imza bulunan Anzak askerlerinin, geride kalanlarının ve diğer siperlerde olayları gözleri fal taşı gibi açılarak seyredenlerin gördüğü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan uzaklaşırsanız konu negatif istikamette biter. Eğer bir Kıbrıs Savaşı kazanılmışsa arkasında Allah'ın evliyalarının olduğunu hiç kimse unutmasın. Bir kişilik uçağa ikinci binen birisi daha oluyor. Bir Allah'ın evliyası. Kıbrıs Savaşı'ndan bahsediyorum. Her işaret verdiği yere saldırılmasını istiyor. Adresini veriyor. Adres bir türbe. Ve kendi ismini veriyor. Ancak o üsteğmen, hava üsteğmeni oraya gittiği zaman görüyor ki orası bir türbe. Ve uçaktan inerken aklına geliyor uçan bir kişilik uçak olduğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şaka etmiyoruz. Çok ciddi bir konuyu konuşuyoruz. Öyleyse Allah'ın sevgisini, korumasını kaybettiğimiz gün her şeyi kaybederiz. Mutluluk dediğiniz şey ancak sizi yaratanın yarattığı standartlarda var olmanız da mümkündür. Sadece hani fıtratıyla yaratıldınız. Bunun dışındaki fıtratla yaratan hiçbir yaratılan hiçbir insan mevcut değil. Ve Allah'ın tek bir dini olmuş, Hanif dini. Arapça adı İslam. Ama bütün peygamberler aynı dini yaşamışlar. Ve kim Allah'a yakın olmuşsa onlar mutlu olmuş sadece. Şimdi Allah'ı ve onun dostlarını insanlara düşman olarak göstermeye çalışanlar var. Allah bunun hesabını mutlaka sorar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin en büyük dostunuzdur. Onu hepiniz tanıyorsunuz.

0: Allah'ın dostlarını mürteci adı altında insanlara negatif istikametlerde tanıtmak Allah'a ihanettir. Biz Allah'ın dostuyuz. Türk'üz, Osmanlı'nın kanını taşırız ve bununla iftihar ederiz. Ayrıca biliriz ki okullarımızda okulan tarih kitaplarında Osmanlı'nın gerçek çevresi yok edilmiştir. O tarih kitaplarını yazanlar tarih kitabı okusunlar. Yılmaz Öztuna'nın şu büyük Türkiye tarihini bir okusunlar. Osmanlı'nın karalamalarla, tahriflerle yüzünü kara çıkarmaya çalışmak hiçbir şey ifade etmez. Bir insan tarihini inkar ediyorsa o hüsrana mahkumdur. Öyleyse biz tarihimizle iftihar ederiz. Kaç bin yıllık Türk varlığı insanların inkarıyla çehre değiştirmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah Teala sizi, hepinizi, bütün insanları mutlu olasınız diye yarattı. Bu mutlu olmanın bütün standartlarına sahipsiniz. Ruhunuz var, bedeniniz var, nefsiniz var ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlemekle vazifelisiniz. Başkalarına sunacağınız şeyin sadece mutluluk olmasıyla vazifelisiniz. Hiç kimse ne elinizden ne dilinizden bir zarar görmeyecektir, görmemelidir. Öyleyse acaba hangi sebeple Türkiye'deki ahlak bu kadar bozulmuş? Senetlerin %70'i ödenmiyor. Çeklerin %80'i ödenmiyor. Günde 3000'den fazla çanta çalınması var sadece İstanbul'da. Ahlaksızlığın arkasında Allah'tan kaçış yok mu? Allah'ı düşman sayanlar, sizlere sesleniyorum. Allah sizin de dostunuzdur. O ve onun dostları ebediyen var olacaklardır. Ve siz onlara bir şey yapamazsınız. Allah-u Teala gerektiği noktada gerekeni mutlaka gerçekleştirir. Neleri gerçekleştireceğini göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları, her şeyin en güzel olduğu standartlarda hepiniz Allah için varsınız. Allah'ın mutluluğunu yaşamak için. Mutluluk müessesesi hepinizedir. Siz Allah'ın yolunda onun hedef gösterdiği mutluluğa ulaşacak olanlarsınız. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor Allah Teala, ben yeterim diyor. Ama siz herkese dost olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı çok seviyorsunuz. hep öyle kalın. Öyle kalamazsınız, sevginiz giderek artar. O Allah'tır ve biz ona hayranız. Sevgiyi, aşkı çoktan aştık. Biz ona hayranız. Her şeyimiz Allah'ındır. Biz yokuz, O var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizi vazifelendirdiği günden beri birçok düşman çıktı karşımıza. Birer birer öldüler. Kimisi hiç hastalığı yokken, kimisi ufacık bir sebepten birer birer öldüler. Allah'la kimse şaka edemez. O Allah'tır. Ve verdiği emri mutlaka yaptırır. Mutlaka onun emri gerçekleşecektir. O kalbinizi tertemiz kılacak, size düşman olanları, sizi öldürmek isteyenleri de size sevdirecek. İnsanları seviyorsunuz, daha çok seveceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz kendi iç savaşınızdır. İç dünyanızda nefsinizi yenmek mecburiyetindesiniz. Nefsinizdeki bütün afetleri sıfırlamak mecburiyetindesiniz. Cennet mutluluğuna zaten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ulaşırsınız. Ama dünya saadeti o nefsinize, hakimiyetinize paralel gelişir. Nefsinizdeki afetlerin ne kadarını yok ederseniz, yüzde ne kadarını, mutluluğunuz da yüzde o kadar artar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk müessesesi Allah'ın müessesesidir. Size öğrettiği ilmi, saadeti yaşayacaksınız. O mutluluğa hepiniz layıksınız, Allah'ın dostları. Allah Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız bana tevekkül edin. Bana tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en büyük cihat nefsinizle yapacağınız cihattır. Nefsinize karşı hakim olmak mecburiyetindesiniz. Zikir adı verilen anahtarla Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz zikretmek suretiyle nefsinizdeki bütün afetleri adım adım yok etmekle mükellefsiniz. Mutluluğunuzun anahtarı budur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizlerle beraberdir. Hepinizin en büyük saadetlere
1: mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluk dualarımızla, temennilerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Evvelki sabikun, müsabakalarda, hayırlarda yarışan, hayırlarda, yarışma müsabakalarında en üstün seviyede olanlar, sabikun. Onlar evvelki sabikunlar. Peki, sabikunel ahirin kim? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sabikunel evvelin kimler? Onlar sizlersiniz. Mihir Vakfı'nın, International Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, bize tabi olanlar. İşte o sabikunel evvelin, onlar sahabe, sabikunel ahirin de sizlersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözleri nemlendiği bir sırada sahabeden bir kısmı soruyor, ey Allah'ın Resulü, ne oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kardeşlerimi özledim diyor. Sahabe diyor ki, işte biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz de diyor kardeşlerimizsiniz. Ama onlar daha gelmediler diyor. O gelmeyen kardeşleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kardeşlerisiniz. Sizler bu devrin sahabelerisiniz. Öyleyse hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın bu devirde de sizleri irşat makamına ulaştırması beklenir. Adım adım bu hüviyete doğru yaklaşacaksınız.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. On dört asır evvel İslam'ın bütün boyutları bu Kur'an-ı Kerim'de dizayn edilmiş. Küçük insana İslam nedir diye sorduğunuzda muğlak cevaplar alırsınız. İslam nedir sualinin cevabı, İslam Allah'a teslim olmaktır şeklinde. İslam üç tane teslimden oluşur. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Fizik vücudunuzu yani veçinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Bu teslimlerin tamamlanması halinde İslam olmak şerefine erersiniz. Ama eğer bugün İslam'ı tarif eden insanlardan İslam'ı öğrenirseniz size diyeceklerdir ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve bu İslam'ın da 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte biz bunların hepsini yapıyoruz. Ve İslam oluyoruz. İslam'da Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre demek ki biz Allah'a teslim olanlar hüviyetindeyiz ve İslam'ı yaşamaktayız. Sevgili kardeşlerim, İslam 28 basamaktan oluşan bir vetiredir. Ve bunları söyleyen kişiler sadece ikinci basamaktalar. Birinci basamakta olayları yaşarlar. İkinci basamakta değerlendirirler. Ama bu değerlendirmeleri onları hiçbir zaman üçüncü basamağa ulaştırmaz. 28 basamağın üçüncüsünde Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. Ya insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler, şükredenlerden olurlar, ya da dilemezler, o zaman küfür içinde kalacaklardır. 28 tane basamak İslam'ın veçesini veriyor, çalındır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde 28 tane basamak söz konusu. Bütün sahabe, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bu 28 basamağın hepsini yaşamışlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa geçer. Dilemeyen ne olur? Dilemeyen de ne yazık ki cehenneme gider. Allah Teala Yunus Suresi 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَجُونَ الْكَائِنَا اُوَادُ بِالْحَيَاتِ الدِّنْيَا وَاَتْمَيَنِّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهِمِ النَّارِ وَمَا كَانُوا يَكْسِمُونَ Onlar Allah'a bize ulaşmayı dilemezler. Ruhların ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer ne yazık ki kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse hayatınızın dönüm noktası üçüncü basamaktır. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, bir kurtuluşa ulaşacaksınız ya da dilemeyeceksiniz. O zaman ikinci basamakta ebediyen kalırsınız. Ve işte İslam'ın beş tane şartıyla amel ediyoruz diyenler, onların hepsi ne yazık ki ikinci basamakta kalanlardır. Onlar bütün bir Kur'an-ı Kerim'i yok sayıyorlar. Onlara göre sadece bir hadis-i şerif var. Bunun da asli manasını ne yazık ki bilmiyorlar. Biliyorsunuz hadis-i şeriften çok bahsedilir. Bir bedevi giriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacı git ve kelime-i şehadet getir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu baştaki dört tane standardı hepiniz çok iyi bilirsiniz. Ama beşincisine dikkatle bakın, kelime-i şehadet getirmek. Bir insan kendi kendine kelime-i şehadet getirdiği zaman o kişi cennete giremez. Cennete girmek için kişinin kendi başına kelime-i şehadet getirmesi bir geçerli sebep değildir. Ama ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah sizi mürşidinize ulaştırır. Allah'ın da dahil olduğu şahidin huzurunda kalbinizdeki Allah'a ulaşma dileği görünür, bilinir ve siz mürşidinize tabi olursunuz. Ondan sonra da söylediğiniz La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözü sizi mutlaka götürür. Öyleyse her ne kadar bu halde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen cennete gider diye yazıyorsa da Kur'an-ı Kerim işte öyle demiyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra bir insan her saniye La ilahe illallah Muhammedun Resulullah bize derecat kazanır. Ama o kazandığı dereceleri cennete girmesine hiç mümkün olmaz. Öyleyse beraberce üçüncü basamağa bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar olayları yaşar. Birinci basamak. Olayları değerlendirir. İkinci basamak. Bu değerlendirmenin sonunda bir karara varmak mecburiyetindirler. İslam olmanın basamaklarını sıralıyorum. Ta 28. basamakta İslam olabilirsiniz. Gerçek anlamda üst seviyede bir İslam olmak 28 basamaklık bir yolculuğu dizayn etmek demek. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz bulunabilirsiniz. Yoksa ebediyen ikinci basamakta kalırsınız. Ve ne yazık ki cehennemden kurtulamazsınız. Ya biz değil dersiniz, İslam'ın beş tane şartını yaşıyoruz. İslam'da teslim olmak demek olduğuna göre, 5 tane şartın ibaret olduğuna göre, işte bu 5 şartı yerine getiriyoruz. Allah bizi doğru pozisyonda cennetine alır. Sevgili kardeşlerim, bu sohbeti iyi dinleyin. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmekle Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında hiçbir şekilde cennete gitmek için imkanının sahibi değildir. O ikinci basamaktadır. Hiçbir zaman üçüncü basamağa veya daha ötelere geçemez. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Ve derhal size Rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Dördüncü basamaktasınız. Bu tecelli kalbinizde bulunan Hicab-ı Mesure adlı irşat makamlarınızda perde olan, sizin ondan nefret etmenize sebebiyet veren perdeyi alır Allah-u Teala'nın Rahim esması. Beşinci basamaktasınız. Kulaklarınızdaki vakayı alır Allah-u Teala. İrşada müteallik şeyleri o ana kadar işitmiyordunuz, o andan sonra işitmeye başlarsınız. Allah-u Teala kalbinizdeki ekinliti alır. İdraki, irşada müteallik hususları idrakinizi önleyen bir ilahi konfüdür. Alır Allah-u Teala onu. Ve irşada müteallik hususları idrak etmenizi sağlayan ihfat isimli yeni bir ilahi bilgisayar koyan nefsinizin kalbine. Yedinci basamaktasınız. Mürşidinizden artık nefret etmiyorsunuz. Bilakis onu seviyorsunuz. İrşad makamının söylediklerinde bir kulağınızdan girip ötekinden çıkıyor, manaya varıyorsunuz. Çünkü kulaklarınızdaki vaka yanlış Allah-u Teala. Ve daveti söylüyor size. Sizi Allah'a davet ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe Allah'a davet ediyorlardı. 14 asır sonra bugün biz Allah'a davet ediyoruz ve Allah'a davet etmek diye bir şey yoktur diyorlar. Din alimleri olduklarını iddia edenler. Yok mudur? Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine gelin beraberce bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin kalp gözümüzle, basiretle Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Ne yapıyorlarmış sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sevgili öğrenciler, 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe Allah'a çağırıyorlarmış. Öyleyse Allah'a çağırmak söz konusu. İşte daveti ancak insanlar işittikten sonra yerine getirmeye çalışırlar. İşitmek için de Allah'a ulaşmayı dilemeleri, Allah-u Teala'nın da onların kulaklarındaki vakayı alması lazım. Bu konuda diyor ki Allah-u Teala İslam Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde, Habibim sen Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ismini tek tek zikrederek onlara okuduğun zaman onlarla senin arana Hicab-ı Mesure adlı bir perde koyarız. O perde hep aranızda vardır. Onların kulaklarında vakay vardır. Seni işitemezler, manasına varamazlar söylediklerinin. Onların kalplerinde ikinlet vardır. Söylediklerini idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp oradan uzaklaşırlar. Kimin irşat makamıyla arasında Hicab-ı Mesure adlı perde varsa o kişi irşat makamından nefret eder. İşte Allah-u Teala'nın söylediği şey, bütün kavimlere arz arda Resul göndeririz. Hiçbir kavmi Resulsüz bırakmayız, hidayetçisiz bırakmayız. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsini inkar ettiler. hiçbirini kabul etmediler diyor Allah-u Teala. Öyleyse olay açık ve kesin bir şekilde adım adım aydınlanıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın rahmetiyle tecellisi kişiyi amini kılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen yedinci basamağa ulaşmış biri kılıyor. Ve bu kişinin Kur'an'daki vakrayı, kalbindeki hikmeti ve irşat makamıyla arasındaki icab-ı mesturatı kalbini Allah-u Teala alıyor. Biz ne yaptık sevgili izleyenler, dinleyenler? 14 sıralar sahabe ne yaptı? Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah ne yaptı? Kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinleti aldı. Ekinletin yerine ihfat koydu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le aralarında bulunan hicab-ı mesturatı ırk terliği çekip aldı. Sonra ne yaptı Allah-u Teala? Sadece bunları mı yaptı? Hayır. Buraya 7. basamak diyoruz. 7. basamağa ulaşan herkesi mürşidine mutlaka ulaştıracağını Allah-u Teala Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesinde garanti etmiş. Onları mutlaka sırat-ı müstakime mürşitlerine ulaştırırız diyor Allah-u Teala. 7. basamaktayız. 8. basamakta Allah kalbe ulaşıyor. Yani kalbe ulaşmak, hidayet etmek, kalbe hidayet koymak anlamına. Hidayet, kalbin Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah-u Teala'ya dönük konuma ulaştıracak olan bu geniştir, bu ulaşmadır. Hidayet olmaktır. Sünnetullah'ın o kişinin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirmesi için Allah-u Teala'nın sünnetullahı kalbe hidayet ediyor. Ulaşıyor. Kalbe hidayet geliyor böylece. Ve kişinin kalbi Allah'a dönüyor. Yoksa siz kalbinizin Allah'a dönük olarak mı doğduğunuzu zannediyorsunuz? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun kalbi daima şeytana dönük pozisyonudur. Allah'a dönük olması için mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. 9. basamak, kişinin kalbi Allah'a dönüyor. Kalbinin nur kapısı. 10. basamak, Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Enam suresi 125. ayet-i kerime فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْعَ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ buyuruyor Allah-u Teala. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslimi açar, onun göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor Allah-u Teala. 11. basamak, zikir yapmaya başlıyoruz. Biz zikir yapınca Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle, ister sessiz, ister kalbimizden yapmaya başladığımız zaman bu kelime, Allah kelimesi bir şifredir, bir koddur. Bu şifreyi kim kullanırsa derhal Allah'ın katından o kişinin göğsüne iki nur ulaşır. Devamlı olarak ulaşır. Ard arda trilyonlarca sonsuz sayıda rahmet ve fazl partikülleri Allah'ın katından o kişinin göğsüne gelir. Bu noktada ne bence kişi zikir yapabilir? Herkes her zaman zikir yapabilir. Ama eğer göğsünden kalbine yol açılmamışsa zikir yapıldığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl partikülleri göğüse kadar gelir, göğüsten tekrar Allah'ın katına gelirler. Ona göre kodlanmışlardır. Yol açık olsaydı o yolu takip ederek mutlaka kalbinize ulaşacaklardı. Ama yol kapalı. Ulaşamıyorlar. Ve Allah'ın katına geri dönüyorlar. Ama ne zaman biz 10. basamağa geldiysek göğsümüzden kalbimize bir yol açılmıştır. 11. basamaktayken zikir yaptığımızda Allah'tan gelen rahmet ve fazl partikülleri göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Nefsimizin kalbine. Ama orada bir sürprizle karşılaşırlar. Çünkü bütün insanların kalpleri mühürlüdür. Hiçbir insan yoktur ki kalbi mühürlü olmadan doğmuş olsun. Bütün insanların kalbi mühürlü, madde bir. Madde iki, bütün insanların kalbinin içinde küfür kelimesi yazar. Kim olursa olsun ve herkes başlangıçta dalalet olarak doğar. Peygamber olmak bile bunu değiştiremez. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Dua Suresinin 7. ayet-i kerimesinde seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi diyor. Muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim anlatıyoruz. İnsanların kitaplardan okudukları bilgileri sizlere aktarmak bizim vazifemiz değil. Biz size Kur'an-ı Kerim'deki doğruları anlatınız. Onlarla karşılaştırın. Ve sorun bakalım. Bu söylediklerinizden haberleri var mı? Eğer insanoğlu Allah'a ulaşmayı dilerse ard arda Allah'ın yardımları gelir. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz partikülleri göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır ve kalbimizin mührü sebebiyle kalbimizden içeri ne rahmet ne de faz giremez. Ama rahmet partikülleri özel mahluklardır. Bu partiküller sızabilirler kalbinizin içine. Ve bir sızıntı başlar. Bu sızıntı %1 derken %2'ye ulaşır. Daha yukarıda çıkmaz zaten. Huşu sahibi olursunuz. Kim nefsinin kalbinde %2 nur birikimini sağlayabilirse o kişi huşu sahibi olmuştur Kur'an-ı Kerim'e göre. Ne olur, önemli mi? Çok önemli. Çünkü bu kişi hacet namazını kılarak Allah-u Teala'dan sorduğu zaman Ya Rabbi kim benim müridim diye Allah-u Teala mutlaka onu gösterecektir. Dikkat edin. Bir farz olayla karşı karşıyasınız. Mürşide ulaşmak farzdır. Yetmez. Bir insan mürşidine ulaşamazsa bir mutlak olarak dalalette kalır. Hidayete hiçbir zaman adım atması mümkün değildir. İki, o kişinin kalbindeki küfür kelimesi ebediyen kalbinde kalır. Yani Kur'an-ı Kerim'deki tabirle o kişi kafir hüviyetindedir. Öyleyse en azından bu iki açıdan Allah'ın emrettiği şeyleri yapıp değişikliğe uğramak bütün insanların görevidir. Ve hacet namazını kılan kişiye eğer huşuya ulaşmışsa mutlaka Allah-u Teala mürşidini gösterir. Aslında bu işin asli görevlisi, Allah'a ulaştıran kişi devrin imamıdır. Ve dünya üzerinde 7 milyar insan yaşıyor. Herkesin devrin imamına ulaşması hiçbir şekilde mümkün olamayacağı için herkese Allah-u Teala hacet namazı kıldırıyor. Onlar

Allah'ın müsaade ettiği şeyi söyler. Mürşid, müritte sadece onu tekrar eder. Kendisine izin verilen iki kişi konuşur. Şahitlerin sayısı 7. Allah ve diğer 6 şahit hepsi tövbe etmekte olan kişinin kalbine bakarlar. Kalbinde Allah'a ulaşma talebi var veya yok. Yoksa bu yemin merasimi hiçbir şey ifade etmez. Kişi mürşidin önünde tövbe eder ama hiçbir olay takip etmez. Ait olduğu yere kös kös geri döner. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, bir, arşı tutan meleklerin hepsi o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini görür. İki, devrin imamının ruhu görür. Üç, mürşidin kalp gözü görür. Dört, mürşidin başının üzerindeki devrin imamının ruhu görür. Beş, o kişinin iki ayet filminden düşüncelerine ait olanında kalbindeki Allah'a ulaşma talebinin varlığı ve yokluğu kesin olarak belirir. Orada görünür. Altı, kişinin kiramen katibi meleklerin hem soldakileri hem de sağdakileri hepsi Allah'a ulaşma talebini görürler ve yedi, Allah da görür. Dedik ki o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebi yoksa bu tövbe merasimi geçersizdir. Hiçbir şekilde bir olay olmaz. Olay ne olabilir? Eğer o kişinin Allah'a ulaşma talebi varsa, bu yedi şahit onu görmüşse, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, oraya yerleşir ve kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün yevmit talakın geldi diye emrini verir. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Ve devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir gelmez, Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü, sünnetullahını açar, kişinin kalbindeki küfür kelimesini dışarı alır ve onun bulunduğu yere, küfür kelimesinin bulunduğu yere Allah iman kelimesini yazar. Ve kişi kafir olmaktan mümin olmaya sadece ve sadece bu şartlar altında ulaşabilir. Hiç kimse böyle bir merasimi gerçekleştirmedikçe mümin olmak şerefine eremez. Mümin olmak 7 tane inanç şartını, 7 tane kalp şartını, 3 tane basıp şartını gerektirir. İnanç şartları Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmak 1, Allah'ın Resullerine inanmak 2, Allah'ın kitaplarına inanmak 3, Allah'ın meleklerine inanmak 4, bazı bazen merte yani ölümden sonra tekrar hayata kıyamet günü döneceğine inanmak 5, hayrın Allah'tan şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak 6, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanmak 7, bu 7 tane inanç şartı yoksa o kişi mümin olamaz. Eğer varsa, kalp şartları mevcut değilse gene mümin olamaz. 7 tane kalp şartının birincisi Allah'ın o kişinin kalbinden ekinleti almasıdır. İkincisi yerine ifat koymasıdır. Üçüncüsü kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesidir. Dördüncüsü o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açmasıdır. Beşincisi kalbin mührünü açmasıdır. Altıncısı kalbin içindeki küfür kelimesini Allah'ın dışarı almasıdır. Yedincisi kalbin içine Allah'ın iman kelimesini almasıdır. Sadece kalbine Allah'ın imanı yazdığı kişi sadece o mümindir. Mümin olmak şerefi bu açıdan herkese nasip olmaz. Şeytan insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Ne demiş onlara? Sen Allah'a inanıyor musun, inanmıyor musun demiş. İnanıyorsan müminsin. İnanmıyorsan kafirsin.

sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala mümin olmanın 7 tane karşı şartını açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala mümin olmanın 7 tane vasıf şartını açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala mümin olmanın bu 7 inanç şartından sonra 3 tane vasıf şartını açıklıyor. Kimdir mümin? Nefs tezkiyesine başlayandır. Nefs açısından aksiyon. Kimdir mümin? Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkandır. Ruh açısından aksiyon. Kimdir mümin? Fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul olmak yolunda harekete geçendir. Fizik vücud açısından aksiyon. Üç ayrı efal, fiil, üç ayrı görevin derifte edilmesi. Unutmayın. Hepiniz Allah-u Teala ezelde ruhunuz açısından yemin verdiniz. Bunun adı misak. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağınız bahir. Bir. Hepiniz Allah'a misak verdiniz. Nefsinizi tezkiye edeceğinize dair. Nefsinizin kalbindeki %100 olan afetleri %50'nin altına indireceğinize, Allah'ın nurlarını nefsinizin kalbinde yerleştireceğiniz dair Allah'a misak verdiniz. Allah'a yemin verdiniz. Ve fizik vücudunuzu Allah'a kul edeceğinize dair Allah'a ahd verdiniz. Şeytanın nefsinizin, fizik vücudunuzun kalbindeki, nefsinizin kalbindeki hakimiyetinin giderek azalması konusunda. 7 tane inanç şartı, 7 tane kalp şartı, 3 tane vasıf şartı oluşmadıkça hiçbiriniz mümin olamazsınız. Sadece kendinizi mümin zannedersiniz. Birçok insanın bugün kendisini mümin zannetmesi gibi. Mürşidinize ulaşmadıkça dalaletten kurtulamazsınız. 10 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de mürşitlerine ulaşamayan kişinin dalaletten kurtulmasının mümkün olmadığını söylüyor. Dalalet ne mi ifade eder? 7 grup ayet-i kerime dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Mümin olmamak, küfürde kalmak ne mi ifade eder? 100'den fazla ayet-i kerime küfürde olan, mümin olamayan insanların, yani kalplerinde mümin iman kelimesi değil de küfür kelimesi yazanların hepsinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. 100'den fazla ayet-i kerime. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Şu sevgili alimlerimizin torbalar yapıp da duvara astıkları ve ne zaman birisi ölürse oradan alıp Yasin okudukları o Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. Hayatınızın her senesinde, her ayında, her haftasında, her gününde değil, her saniyesinde ne yapmanız lazım geldiğini Allah-u Teala size açık bir şekilde emretmiş. Fikir yapacaksınız. Allah'ın ismini tekrar edeceksiniz. Allah-u Teala zikri farz kılmış. Günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. Daimi zikri de farz kılmış. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Sevgili kardeşlerim, 14. basamakta mürşidinize ulaşırsınız. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Kalbinizdeki küfür kelimesini Allah-u Teala almadıkça, kalbinizin içine imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. Sadece kendinizi ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim zannıyla uyutursunuz. Ve kurtuluşunuz hiçbir şekilde mümkün değildir. Eğer bu dediklerim bir kulağınızdan giriyor ve bir kulağınızdan çıkıyorsa o zaman hatırlayın cehennemdeki sahneyi. Allah-u Teala diyor ki
kıyamet gününde cehenneme girenler bölük bölük cehennemin kapısından içeriye girerler. Cehennem bekçileri onlara der ki, size buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi Allah'ın nezirleri? Allah'ın size bu bilgileri vermesiyle Allah'ın vazifeli kıldığı kişiler size bunları söylemediler mi? Onlar derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Arkasında ne var sevgili izleyenler ve dinleyenler? İnsanların asırlar boyu Kur'an-ı Kerim'i bırakıp kitaplarından öğrendikleri bilgiler. İşte o bilgiler bugün üniversitelerimizde okunuyor. Ve birçok açıdan Kur'an-ı Kerim'e ters düşen, onunla bağdaşmayan, insanların da kurtuluşuna hiçbir şekilde imkan vermeyen yanlışlar. Onlar derler ki, söylediler. Onlar bize cehenneme gideceğimizi söylediler. İşte şimdi biz de söylüyoruz. Bu söylediklerimiz bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyorsa bu sahneyle karşılaşacaksınız. Orada size bunun hesabını soracaklar. Söylemediler mi diyecekler. Orada zaten cehennemdesiniz. Yalan söylediniz ne yazar? Söylediğiniz şey evet olacak. Söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Şimdi olduğu gibi sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, bir kısmını siz de ilk defa duyuyorsunuz. Ve sözlerimiz hiç mi hiç ötekilerin söylediklerine benzemiyor. Onun için bir kulağınızdan girecek, bir kulağınızdan çıkacak. Ama bir gün eğer üşenmezseniz şu bilgisayarı açın da oradaki 400'e yakın olan kasetleri şöyle bir gözden geçirin. Hangi konuda bilgi edinmek istiyorsanız o konunun bizim söylediklerimiz değil, Kur'an-ı Kerim'in söyledikleriyle cevabını alacaksınız. Ne söylüyorsak mutlaka o konunun ayetleriyle beraber söyleriz. Bu sefer size bir özet vermekteyim. Bunun için bütün ayetlere girmeden hep atlıyorum. Zaten ayetlere girsek herhalde bir 10 saat falan alır konuşmamız. Bu konunun hastaları 10 saat bizi rahat rahat dinlerler. Ama herkes dinleyemez sevgili izleyenler. Onun için kısa yoldan gidiyorum. 14. basamağa geldik. Görüşünüzü ulaştırdınız. Allah Teala kalbinizin mührünü açtı. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini aldı, dışarı attı. Kalbinizin içine imanı yazdı. Mümin olmak şerefine erdiniz. Burada Allah'tan 7 tane nimet alacaksınız. 1. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşecek. 2. Bütün günahlarınız sevaba çevirecek. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gelince. Anlıyor musunuz beni sevgili kardeşlerim, öğrenciler, dinleyenler, izleyenler? Bütün günahlarınız sevaba çevrilecek diyorum. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesini açıp bir bakın oraya. 3. olay, mürşidinize ulaştığınız gün. Allah'a ulaşmayı diliyorsanız bunların hepsi olur. Dilemiyorsunuz. O zaman eski tarz, eski aman. Hiçbir değişiklik olmaz sizde. El öpersiniz. Kendinizin de tasavvufa girdiğini, İslam olma yoluna girdiğini zannedersiniz. Ama giremezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, böyle bir talebiniz yoksa, bunca söylediğimiz sizin bir kulağınızdan girip öbür kulağınızdan çıkmışsa, o zaman hiçbir değişiklik olmaz. Neden bu güzellikleri ben de yaşamıyorum diye sorarsanız kendi kendinize, bunun cevabı başka birisi değil, sizsiniz. Öyleyse demek ki Allah Teala başımız üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor. 1. Mürşidinizin bu ruhu, devrin imamının ruhu başınız üzerine gelince sizin ruhunuz vücudunuzu terk edip
Allah'a doğru yola çıkıyor. Böylece ruh açısından harekete geçiyorsunuz. Allah'a verdiğiniz misaki yerine getirmek üzere, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçiyorsunuz. Nefs etkisine başlıyorsunuz. Nefsiniz açısından harekete geçiyorsunuz. Nefsinizin Allah'a verdiği yemini gerçekleştirmek üzere. Ve fizik vücut açısından harekete geçiyorsunuz. Fizik vücudunuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek istikametinde. Allah-u Teala bir sevabınıza 10 kat verirken bugüne kadar, o günden itibaren 100 kat vermeye başlıyor. Size salavat adında yeni bir nur daha göndermeye başlıyor. Böylece Allah'ın 7 tane nimetine kavuşuyorsunuz. 3 tanesi aksiyon açısından. Nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkartıyorsunuz. Allah'a ulaştırmak üzere ve fizik vücudunuzu şeytana kurulmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek istikametine harekete geçiyorsunuz. Nâhî Suresi'nin 36. ayet-i kerimesine göre. Devrin imanın ruhu başınızın üzerine geliyor. 4. Sizin ruhunuz vücudunuzu terk edip Allah'a doğru yola çıkıyor. 5. Allah-u Teala size 10 kat yerine 100 kat ihsan etmeye başlıyor. Her bir derecelik sevabınız için. Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesine göre. Ve Allah-u Teala size salavat göndermeye başlıyor. Ashab Suresi'nin 41. ayet-i kerimesine göre. 7 tane nimet almaya başlıyorsunuz. Ve bu noktadan itibaren zikir yapıyorsunuz. Mümin oldunuz. Hidayete de adım attığınızda lerden kurtuldunuz. 10 ayet-i kerime gireyince. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için sadece bu sebeple mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Allah bunu garanti ediyor. 1. Kişi mürşidine ulaştığı zaman 3 ayrı cepheden daha cenneti kazanır. 1. Nefs tezkiyesine başladığı için. 2. Ruhu Allah'a doğru yola çıktığı için. 3. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başladığı için. Bu noktada kişi tam 4 sebepten dolayı Allah'ın cennetinin sahibidir. Ve kişi artık Allah'ın yoluna ruhu çıkmış durumda. Ruh Allah'a doğru yola çıkmış durumda. Kişi nefs tezkiyesi yapıyor, zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah ve Allah'ın ismini tekrar ediyor. Diğer ibadetlerini de başkalarından mutlaka daha fazla yapıyor. Eğer namaz diyorsanız adına 5 vakit değil 7 vakit namaz kılıyor. Eğer adına oruç diyorsanız Ramazan ayında oruç tuttuktan sonra her perşembe mutlaka orucunu devam ettiriyor. Kandil günlerinde de ayrıca tutuyor. 3'e katlıyor orucunu. Zekatını en az 2 kat veriyor. Hangi ibadet derseniz o kişi ibadet yapıyor. Bütün bunların üzerine şu İslam'ın 5 şartını yaşayanların Allah-u Teala farz kıldığı halde hiç yapmadıkları zikir farklı bir ibadeti yapıyor kişi. En az günde 7000 tane Allah kelimesini tekrar ediyor. Ne olur diyeceksiniz. Tekrar ederse ne olur? Bakınız neler oluyor. Kim bu noktada yani kalbindeki 7 tane karşıtı tamamlandıktan sonra Allah'ın ismini tekrar ederse Allah'ın katından rahmet, farz ve rahmet ve salavat isimli 2 grup nur gelir. Rahmetle farz partikülleri, rahmetle salavat partikülleri. Göğsüne gelir kişinin. Şifreli yolu takip ederek kişinin göğsünden kalbine girer, kalbine ulaşır. Kalbin mührünün üzerine baskı yapan rahmetle farz ve rahmetle salavat
Kalbin mührünü kalbin alt tarafına doğru bastırır. Kalbin alt boyutunda zulmani kapı var. Şeytanın karanlıklarını nefsimizin kalbine soktuğu kapı. O kapının üzerine ulaşan bu rahmet fazla salavatın baskısıyla ulaşan mührü zikir boyunca bu baskı hep devam edeceği için bu üç grup enerji rahmet fazla salavat orada tutar. Mühür orada kaldığı için şeytanın karanlıkları aşağıdan ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar kalbinize giremezler. Kalbiniz birkaç dakika içinde Allah'ın nurlarıyla tamamen dolar. Asıl önemlisi bundan sonra. Ne olur dolarsa kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir çekim merkezidir, cazibe merkezidir. Ve nefsinizin kalbindeki afetlerin hepsi dışarı atılmıştır. Nefsinizin kalbinde sadece Allah'ın nurları vardır ve iman kelimesi bunlardan fazlaları çeker etrafında biriktirmeye başlar. Bu birikim %1, %2, %3 derken %7'yi bulduğunda nefsi emmare kademesi tamamlanır. Bunun manası fizik vücudumuzda Allah'ın kanunlarına göre Müddessir suresinin 38. ayet-i kerimesi gelince bir rehine olan nefsiniz, nefsinizin kalbindeki ilk %7 aklanmayla birinci gök katının uzaktan kumandalı anahtarını ele geçirir. Ve birinci gök kapısını açar. Ve Allah'a doğru sizden ayrılarak yola çıkan ruhunuz artık birinci kata diğerlerine beraber ulaşmaya başlar. Diğerleri ikinci, üçüncü, yukarıki katlara çıkarlar ama o çıkamaz. Onun kapısı sadece birinci katı kadar açıktır. Birinci katı açılmıştır. İkinci defa %7'nin onu birikimi nefsi levame. Kişinin nefsini kınadığı nokta ruhu ikinci kata ulaşır. Üçüncü defa %7'nin onu birikimi nefsi mülhime. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Ruhu üçüncü kata ulaşır. Dördüncü defa %7'nin birikimi nefsi mutmainne. Kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdikleri artık ona yeterlidir. Göklerin dördüncü katına kadar ulaşır. Beşinci defa %7'nin birikimi nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı olur. Ruh beşinci katta. Altıncı defa %7'nin birikimi nefsi vardiye. Allah da ondan razı olur. Ruh altıncı kata ulaşır. Yedinci defa %7'nin birikimi nefsi tezkiye. Kişinin ruhu yedinci gök katına çıkar. Yedi tane alemi sağa doğru geçer. Yedinci ve son alemden yukarıya direkt çıkarak dikey olarak yükselerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ruhunuz yok olur. İfna olur. Bu sebeple bu makam fena makamı adını taşır. Öyleyse 14. basamak demişinize ulaştınız. %7, %7 7 tane nur birikimini tamamladınız. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Böylece 22. basamakta ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruhunuz 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Çünkü Allah Teala diyor ki ona ruhumuzdan üfürdük ve Allah'tan gelen ruhunuz Allah'ın irci ila Rabbike emri gereğince Rabbine geri dön emri gereğince 11 defa üzerinize farz. Ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak 11 defa üzerinize farz. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. Allah'ın evliyası oluyorsunuz. Burası 7 makamlık evliyalığın birinci makamı. İfna olma, Allah'ın zatında yok olma makamı. Fena fillah. Daha çok zikir yapıyorsunuz. Allah ruhunuza bir altın taht ihsan ediyor. Orada baki oluyor ruhunuz. Beka makamı. Sonra bir üçüncü
muhteva kazanıyorsunuz. Züğüt sahibi oluyorsunuz. Zikriniz günün yarısını geçiyor. Ne zaman zikriniz günün yarısını geçerse o zaman zahit olursunuz. Züğüt sahibi olursunuz. Çünkü Allah'a her gün zikirsizliğe karşı zahit olduğunuzu, ona değil zikre değer verdiğinizi, her gün günün yarısından daha fazla zikrederek Allah'a ispat ediyorsunuz. Velayetin üçüncü makamı. Huşuda kazandığınız %2 nurla beraber Allah'ın evliyası olduğunuz gün nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Fena makamında bu rakam %10 artarak %61'e ulaşır. Deka makamında %71'e ulaşır. Züğüt makamında %81'e ulaşır. Bu makamın arkasından Muhsinler makamında fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. İlk teslimi 22. basamakta ruhunuz yapmış, Allah'a teslim olmuştu. 25. basamakta fizik vücudunuz da Allah'a teslim olur. Ruhunuz Allah'tan gelmişti. Allah'a dönmek mecburiyetindeydi. Allah'a dönerek teslim olur. Ama fizik vücudunuz Allah'a dönmez. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştığı gün o artık Allah ile olan ilişkisini tamamlamıştır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliği kazandığı gün fizik vücudunuzu. Bu özelliğe dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buna ahsen olmak diyor Kur'an-ı Kerim. Özelliği Allah hangi emri verdiyse bu fizik vücut mutlaka onu yerine getirir. Allah-u Teala hangi yasağı koymuşsa onu hiçbir şekilde işlemesi mümkün değildir. Ve burası 25. basamak. Nefsinizin kalbindeki nurlar %81, %91 ve fizik vücudunuz ahsen oldu, Allah'a teslim oldu. Bundan sonraki makam daimi zikir makamı, ulul elbab makamı. Hikmetin birinci kademesine ulaşıyorsunuz. Burada hikmet sahibi olursunuz. Daimi zikrin sahibisiniz. Bu sebeple nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları %100 tamamlanır. Hiçbir karanlığın kalması artık mümkün değildir. Çünkü zulmani kapı kapalıdır. Daimi zikir sebebiyle kapalı olduğu için nefsinizin kalbine hiçbir şekilde karanlıkların girmesi mümkün değildir. Nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Bunun manası nefsinizin kalbindeki başlangıçta %100 afetten oluşan nefsinizin kalbindeki afetler Allah'ın bütün emirlerine isyan eder, hiçbirini gerçekleştirmez. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işler. Ama ruhunuzun hasretleri Allah ne emir verdiyse onu mutlaka yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili ise işlemesi mümkün değildir. Öyleyse başlangıçta geceyle hayata geliyorsunuz. Nefsinizin kalbi karanlık. Gece %100 afetlerle örülü. Şeytanın tesirine %100 açık bir nefs kalbiyle dünyaya gelirsiniz. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman şeytanın telkinleri sizin için hiçbir şey ifade etmez. Çünkü nefsinizin kalbinde şeytanın sözlerini geçirebileceği, tesirini kabul ettirebileceği hiçbir afet kalmamıştır. Nefsinizin kalbi karanlıklardan tamamen Allah'ın nurlarına dönüşmüştür. İşte burası ulul elbab makamıdır. Hikmet makamıdır. Daimi zikrin sahibisiniz, hayrın sahibisiniz ve hikmetin hüküm sahibi olmanın sahibisiniz. Kalp gözünüzü açıyor Allah-u Teala. Kalp kulağınızı açıyor. Allah'ın gösterdiklerini kalp gözünüzle görüyorsunuz.
Allah'ın söylediklerini kalbinizin kulağıyla işitiyorsunuz. İşte böylece ulûl-ilbâb makamının sahibi oluyorsunuz. Ve kalp kulağınızın kalp dilinizin açılmasından sonra Allah Teala size zemin katı göstermeye başlıyor. Dikkat edin. Bu ulûl-ilbâb makamında da bundan sonraki ihlas makamında da nefsinizin kalbi %100 hasretlerle dolunur. Hiçbir karanlık nokta kalmamıştır. Öyleyse ihlasla ulûl-ilbâb'ın farkı nerede? Ulûl-ilbâb kademesinde sadece zemin katı görebilirsiniz. Ama ihlas makamında birinci kat gösterildiği andan itibaren ihlas makamındasınız. Yedinci kata kadar hepsini Allah Teala gösterir. Hep ihlas makamındasınız. Yedinci katın yedi alemine kadar ihlas makamındasınız. Ne zaman yedinci alemi gösterirse Allah Teala huzur namazını yedinci alemin bütününü ve en son bölümünü ve Sitret-i Münteha'yı. Sitret-i Münteha'yı gördüğünüz anda Allah Teala sizi tövbeye nasuha davet eder. Yani ihlas makamı burada bitmiştir. Yeni bir makama, velayet-i nefis makamı olan selam makamına ulaştınız. Ve salihlerden oldunuz. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre Allah Teala sizi tövbeye nasuha davet eder. Nasıl mürşidimizin önünde vardığınızda onun söylediklerini tekrar ederek tövbe ediyorsanız, şimdi de Allah'ın söylediklerini tekrar ederek tövbe ediyorsunuz. Bu tövbenin adı tövbe-i nasuh. Yani değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe. Hani insanlar vardır, içkiye tövbe der, bir süre sonra yeniden içki içmeye başlar. Kumara tövbe der, bir süre sonra tekrar kumar oynamaya başlar. Neden? Çünkü nefsinin kalbinde o afetler duruyor. Eninde sonunda şeytan ve nefsin afetleri o kişiyi tekrar aynı hastalıklara duçar edecektir. Kişi yeminini, tövbesini bozacaktır. Ama tövbe-i nasuh öyle bir tövbedir ki o kişinin kalbinde Allah'a verdiği bu tövbeyi bozabilecek olan afet kalmamıştır. Nefsinin kalbi tamamen %100 hasletlerden oluşmuştur. Hiçbir haslet Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye dönük değildir. Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamaya da dönük değildir. Öyleyse kişinin nefsinin kalbinde hiçbir şey onu tövbesini bozmak konusunda bir talep sahibi kılamaz. Nefsinin hiçbir afeti hiçbir şekilde o kişinin tövbesini bozmasını isteyemez. Bu imkansız bir şey. Ruhun bütün hasletleri zaten Allah'ın bütün emirleri yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik gösteriyor. Öyleyse bu Mimar Hızra olaylar dizisini incelediğimiz zaman görüyoruz ki burası tövbe-i nasuhun bozulması mümkün olmayan bir noktadır. Onun için Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuhu davet ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burası salah makamıdır. Salah makamı dört kademeden oluşur. Allah'a kul olmanın son kademeleri ve Allah'a kul olursunuz. Azim kul olursunuz. Önce kul olursunuz, sonra ekber kul olursunuz. Fizik gücünüzü teslim ettiğinizde ve şimdi nefsinizi teslim ettiniz, azim kul oldunuz. Kulluk burada biter, dördüncü kademede biter. Salah makamının dördüncü kademesinde Allah'a köle olmayı dilediğiniz anda ve köle olmayı dilediğiniz zaman iradeniz bağlanır. Beşinci kademedesiniz. İradeniz ref olur. Altıncı kademedesiniz. Salah makamının sonuna ulaştınız. Allah'ın azapsız köleliğine kabul buyurdunuz. Bu kainattaki en büyük şereflerden birinin sahibi oldunuz. Burası yolun sonudur. Bu altıncı makamdan, bu yedinci makamın altıncı kademesinden sonrası tasarruftur. Sadece her devirde bir kişi orada bulunabilir. O da devrin imamıdır. Huzur namazının imamıdır. İşte burası yolun sonudur.
kemalatında sonudur. Öyleyse İslam olmak şerefine erdiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. İslam'ın birinci safhasını yaşadınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. İslam'ın ikinci safhasını yaşadınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. İslam'ın üçüncü ve son safhasını yaşadınız. Ve Allah'a kul olmayı başardınız. Sonra da köle olmayı. İşte İslam olmak her cennet saadetinin en üst cennete kadar sahibi olmaktır. Hem de dünya saadetinin %100 sahibi olmaktır. İç dünyanızda, dış dünyanızda, yani başka insanların ilişkilerinizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz, sonsuz bir mutluluğun sahibi oldunuz. İşte bu İslam olmak, İslam'ı yaşamak yolun başından bu noktaya kadar tasavvuf adıyla anılır. İslam'ın yaşanmasının adı, hayata geçirilmesinin adı tasavvuftur. Hepinizin İslam olmanızı ve sahabenin yaşadığı hayatı, sizlerin de yaşamanızı, hepsi İslam olmak şerefine ermişlerdi. Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat. Muhammed.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
1: Allah razı olsun Berhan. Hamd ederiz, şükür ederiz ki bir defa daha. Allah senden razı olsun. Gözlerini öperim. Selamun Aleyküm. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'ıma salara Muhammed. Eylülillahim ve Şeytan Hücumuz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Hakim. Hakim. Hakim. Hakim. Ezzine imam talihim ve Allah'ın Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın indinde sizler ve biz bir bütün teşkil ediyoruz. Bir elmanın iki yarısı. İnsanlık tarihi boyunca hep bu olayı takip etmiştir. Mutlaka bir tarafta Allah'ın bir vazifelisi ve öbür tarafta Allah'ın hakikatlerini öğrenmek ve Allah'a varmak isteyenler. Bütün insanlık tarihi boyunca bu böyle başlamış, böyle devam etmiştir. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den bu tarafa. Hazreti Adem hem ilk insandı, hem de ilk peygamberdi, ilk nebiydi. Ve o Allah'ın temel emrini insanlara tebliğ etti. Allah'a teslim olmak. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah'a teslim olmaktan başka bir din hiç olmadı. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den başlayarak son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar bütün peygamberler insanlara hep teslimi anlattılar. Allah'a teslim olmayı. Üç tane cesetten oluşan insanoğlu Allah'a teslim olmak istikametinde devamlı bir davetin sahibi olmalıdır. Ruhunu Allah'a teslim edecektir. Bir, fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. İki, nefsini Allah'a teslim edecektir. Üç, bunların üçünün de Allah'a teslimi Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Elise bunun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde innel dine indallahi İslam diyor. Muhakkak ki şüphesiz ki Allah'ın indinde İslam'dan başka, Allah'a teslim olmaktan başka din yoktur diyor Allah Teala. Ve Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a teslim olmaktan başka bir dinle gelirse bu din kabul olunmaz diyor Allah Teala. Öyleyse başka bir din yok. Sadece bir tek din var. Allah'a teslim olmak. Üç tane ayrı teslim söz konusu. Ruhun Allah'a teslimi, vechin Allah'a teslimi ve nefsin Allah'a teslimi. 28 basamaktan oluşan Allah'a teslim olmak muhtevası içinde 22. basamakta ruhumuzu, 25. basamakta fizik vücudumuzu ve 27. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Ve teslimler tamamlanır. İşte din adına bütün kainatta uygulanan tek gerçek, büyük gerçek, kainat gerçeği, din gerçeği bundan ibarettir. Allah'a teslim olmak. İşte İslam olmak nedir diye sorulursa size, sin kökünden bahsedin onlara. Sin, lam ve mim. Bu kökten türetilen kelimelerin arasında selam kelimesi, selamet kelimesi, teslim kelimesi, müslim kelimesi, müslüman kelimesi, İslam kelimesi, bunların hepsi aynı kökten türüyor. Ve bunların arasında manayı en kuvvetli belirten kelime teslim kelimesidir. Teslim olmak. Her dilde teslim kelimesinin bir karşılığı var. Öyleyse teslim kelimesinin, Allah'a teslim olmanın Arapçadaki karşılığı İslam kelimesidir. Teslim olmayı ihtiva eden bu kelimenin teslim olan anlamına kullanılanı Müslim kelimesidir. Müslüman kelimesi de İslam kelimesi de hep aynı şeyleri ifade ediyor. Öyleyse muhtevada Allah'a teslim olmak söz konusu. İşte bütün insanlar yaratılışları bu esasa göre dizayn edilen özellikler taşırlar. Ruhunuzla, beçinizle, nefsinizle Allah'a teslim olmak için varsınız. Allah Teala tarafından sevildiğiniz için yaratıldınız. Ve Allah sizi seviyor. Sevdiği için de kainatta en çok sevdiği mahluk olan sizlerin Allah sadece mutlu olmanızı diler. Böyle bir saadete layık olduğunuz için yaratıldınız. Unutmayın, çok sevineceğiniz bir husus bu. Allah sizi seviyor. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde sizin de aynı şeyi yapmanız lazım. Allah'ı sevmeniz lazım. Onu sevin. Ona layık olmaya çalışın. Bütün güzellikleri Allah'la beraber yaşayın. O nerede olursanız olun, nasıl konuşursanız konuşun. İster dilinizi kullanarak, ses çıkartarak, benim şu anda konuştuğum gibi konuşun. İster ses çıkarmayın. Dilinizi kımıldatmayın. İçinizdeki sesle konuşun. Hepsini işitir. Aslında size cevap vermeye de hazırdır. Ama siz onu işitecek seviyeye ulaşınca ancak Allah sizinle konuşmaya başlar. Öyleyse sevmenin muhtevası içerisinde bir beraberlik söz konusu olmalıdır. Allah ile beraberlik. Hep insanlar başka insanlarla yaşarken huzursuzdurlar. Başkaları kendilerine kötü davranmışlardır. Bu yüzden huzursuz olduklarını hissederler. Etraflarındaki insanlara o kötü davrananları şikayet ederler. Başka insanlara değil, Allah'a söyleyin. Kainatın neresinde olursanız olun, sizi işitir. etrafımızdaki insanlar şikayetlerimizin çözümünde genel anlamda söz sahibi değillerdir. Zaten insanların başka insanlara etrafındakilerden şikayeti tabiatın motivası içerisinde yanlış bir şeydir. Müracaat mercimiz insanlar değildir. Bizatihi Allah'tır. Ona söylediğiniz zaman, Allah'a söylediğiniz zaman, ister şikayet mahiyetinde olsun, ister öfkeyle başka insanların Allah-u Teala'ya bahsedin, onlar hakkında kötü şeyler söyleyin, hiçbirisi Allah'a göre fark etmez, sizi muahize etmez. Başka insanları suçluyorsunuz diye, eğer sadece Allah'a söylüyorsanız bunu, Allah'a anlatıyorsanız derdinizi, bu sizin aleyhinize bir husus oluşturmaz. Allah-u Teala başkalarını Allah'a şikayet ediyorsunuz diye size günah yazmaz. Çünkü o, ulaşılması lazım gelen en büyük mercidir. Emir ve kumanda mevkiinin yegane sahibidir. Rab'tır. İnsanları terbiye edicidir, mürebbidir. Kainatın sahibidir, sizin de sahibinizdir. Hangi lisanla nasıl başka insanlardan bahsederseniz bahsedin, öfkeyle, şiddetle, bütün kızgınlığınızla Allah için hiç fark etmez. Ve ona bunları anlattığınız zaman bilin ki Allah Teala size kızmayacaktır, öfkelenmeyecektir. Hangi tarz bir insanla bahsederseniz bahsedin başka insanlardan, bunun için sizi Allah Teala cezalandırmaz. Aksine Allah'a müracaat ettiğiniz için, en doğru şeyi yaptığınız için o bundan mutluluk duyar. Üstelik onlara şikayet edildiğinde ulaştığınız zaman bir meseleniz vardır muhakkak, probleminiz vardır. Bu problemin çözümü arıyorsunuz. Başka insanlar o çözüme sizi ulaştıramaz. Ama Allah ulaştırmak imkanının her zaman sahibidir. Biliyorsunuz ki Allah için olmayacak olan bir husus mevcut değildir. O her şeye kadirdir. Dilediği an başka insanların kalbine tesir edip onlarla sizin aranızda en güzel ilişkileri kurar. Mutsuzsanız müracaat merciğiniz Allah'tır. Mutlu olmak üzere. Mutluysanız yine Allah'tır. Şükretmek üzere. Öyleyse her halükarda sizi seven, mutlaka seven, bilemeyeceğiniz ölçüde bir sabırla sizi dinleyen, ne söylerseniz söyleyin, hiçbir zaman bunu bir dedikodu olarak, bir iftira olarak kabul etmeyen, kendisine söylendiği zaman kabul etmeyen, yoksa siz başka insanları şikayet ediyorsanız, o zaman bunda bariz bir hatanız var demektir. İnsanlar hiçbir zaman derdinizin çözümüne sahip olmazlar. Onlar nihayet dünya üzerinde başka insanlarla aramızdaki problemleri, başka insanlara bu istikamete bir şeyler söyleyerek halletmeye çalışırlar. Ama sizin içinizdeki hüznü, içinizdeki kederi alamazlar. Ama Allah bir anda hüznünüzü, kederinizi, ümitsizliğinizi, mutsuzluğunuzu alacak olan imkanın kainattaki yegane sahibidir. Öyleyse bütün insanlar mutluluğu arıyorsa müracaat merceğiniz Allah olmalıdır. Her zaman, her devrede kainatın neresinde olursunuz olun, rüyada mısınız? Allah sizi işitir. Dünya üzerindeki fizik vücudunuzla mı yaşıyorsunuz? Allah sizi işitir. Hangi şartların içinde olursunuz olun, sizi işitir derdinizin mahiyeti ne olursa olsun, eğer o ona çözüm bulmak istiyorsa, bir başka ifadeyle siz buna layıksanız, mutlaka çözüm getirir. Olmayacak olan şeyi yapar. Allah-u Teala bir insana olmayacak olarak ne görmüyorsa onların hepsini yapar. Ölüleri diriltmenin bir yolu yoktur. Ama Allah'a göre her zaman vardır. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya soruyor, ya Rabbi şu ölüleri diriltiyorsun, ben de görebilir miyim? Allah-u Teala soruyor Hazreti İbrahim'e, yoksa bana inanmıyor musun? Hazreti İbrahim diyor ki, inanmadığım için değil, içim mutmain olsun diye. Allah-u Teala diyor ki, şimdi sana doğru bir kuş geliyor, bakıyor. Hazreti İbrahim bakıyor, kuş geliyor. Şimdi diyor, tut o kuşu, yakalıyor. Boynunu kopar diyor kuşun. Bacaklarını ayırıyor. Ve diyor şu karşıdaki tepelerden bir tanesine başını, iki tanesine bacaklarını, bir tanesine de gövdesini koy ve buraya gel diyor. Hazreti İbrahim gerekenleri yapıyor, geliyor. Şimdi diyor bizler onları canlandırmamızı istediyor. Hazreti İbrahim talepte bulunuyor Allah-u Teala'dan. Ve her parça bulundukları yerden harekete geçiyor. Hazreti İbrahim'in önünde kuş tamamlanıyor ve tekrar canlı hale geliyor. Hazreti İbrahim Rabbine her zaman hayrandı. Biliyorsunuz ki önce Allah'tan hoşlanmakla ilişkiniz başlar. Sonra onu çok seversiniz. Daha sonra ona aşık olursunuz. Saray makamında ise eğer Allah'ın köle olmayı diliyorsanız bu noktada mutlaka aşık olmanın da ötesine geçersiniz. Ona hayran olursunuz. İşte böylece sevgi basamaklarının en üstününe ulaşırsınız. Biliyorsunuz ki hoşlanmada da, sevgide de, aşkta da insanların arasında bir farklılık oluşmaz. İki tarafta aynı rütbededir, aynı seviyededir kendin anlamda. Ama hayranlar gelince orada durun. Hayran olunan daima yüksekte olandır. Hayran olan da ondan aşağıda olandır. İşte kainatın efendisi, kurucusu, yaratıcısı Allah-u Teala herkesten, bütün insanlardan üstündür. Çünkü o insanların hepsini Allah yaratmıştır. Ve yaratan en üstündür. Üstün olanı sevmek, ona aşık olmak, standartlarında da yoruma tabi tutabilirsiniz. Ama hayran olmak dediğimiz zaman hayran olan daima alttakidir. Alt rütbenin sahibidir. Hayran olunansa daima üsttekidir, üst rütbenin sahibidir. Kainatta Allah'tan daha üstün bir varlık hiçbir şekilde var olamaz. Çünkü ne varsa, ne var idiyse, ne var olacaksa hepsini yaratan Allah'tır. Öyleyse hakim olan, üstün olan, yaratma fiilinin sahibi olan Allah'tır. Bu sebeple Allah daima üstündür. Sevgili kardeşlerim, şu dünya yaşanmaya değer muhteşem bir yaratıktır. Sizin hayat bulmanız için yaratılmıştır. İnsanoğlunu Allah-u Teala cennetten bu dünyaya indirdiği zaman dünya insanları sinesinde barındıracak olan bütün özelliklerin sahibi olmuştu. Güneşten kopan bir parça olan dünya, kendisinden kopan bir parça olan ayı yörüngesinde tutarak güneşle bir bütün oluşturur. Diğer güneşin etrafındaki gezegenlerle birlikte. bu dünya verilen gezegende elbette bir zamanlar akkor halinde bulunmanın ya da ateş halinde bulunmanın özellikleri vardı. Sonra soğudu dünya, üzerinde toprak oluştu, evvela her tarafı denizlerle kaplı olan bir hüviyet, kainat için söz konusuydu. Sonra güneşten kopan bir parça insanların yaşayabileceği bir hüviyet kazandı. Allah-u Teala insanı yaratmadan çok önce denizlerde tek hücrelerden başlayan bir hayat oluşturdu. Sonra bu denizdeki hayat çok hücreli oldu. Karalara sıçradı. Karada da şimdi çoktan yok olan çeşitli yaratıkları Allah-u Teala yarattı. Ve insan için bir gıda olacak olan hayvanları da karada da denizde de vücuda getirdi. Bitkileri vücuda getirdi. Ve insanla bitkiler arasındaki o muhteşem dengeyi sağladı. Ne demek istiyoruz? Bütün bitkiler havadan oksijen alırlar. Havadan alırlar, karbondioksit alırlar. Köklerinden aldıkları suyla, yapraklarının güneşten aldıkları enerjiyle olgunlaşan fotosentezini gerçekleştirirler. Ve böylece su, enerji ve havadan aldıkları karbondioksitle karbonhidratları oluştururlar, yani gıdalarını. Ağaçlar yerlerinden normal standartlarda kımıldayamayan mahluklardır. Toprak üzerindeki bütün ağaçlar için söz konusu olan bu durum normal standartlarda. Ama denizlerde yerlerinden kımıldayabilen bitkiler de söz konusudur. Öyleyse bitkilerle insanlar arasındaki ilişkinin bu açıdan, hayatta kalma açısından muhtevası nedir? İnsanlar ve hayvanlar bitkilere muhtaçtır. Bitkiler de insan ve hayvanlara. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü

hedefi oluşturabilmesi, o bitki için mutlaka oksijenin açığa çıkmasını gerektirir. Yani oksijen bütün bitkilerin artık maddesidir. İşte bu oksijen olmazsa insanlar yaşayamazlar. İnsanlar da havadan oksijen alırlar ve kalplerinin kasılmasıyla aldıkları oksijeni akciğerlerine gönderirler. Kan da kalbin kasılmasıyla akciğere ulaşır ve akciğerde kan temizliği tahakkuk eder. Bu karbondioksitin havaya çıkmasını icap eder. İnsanlar nefes aldıkları zaman oksijeni alırlar, onu indirirler akciğerlerine ama soludukları şey hava ile birlikte karbondioksittir. İşte insanların açığa çıkardıkları bu karbondioksittir ki bitkilerin temel gıdasını oluşturur. Öyleyse bitkiler insanların ve hayvanların bu kan temizlenmesi noktasından mutlaka artık madde olarak ortaya çıkardıkları ve bitkilerin hayati maddesi olan bir ihtiyaç giderilmesi sistemidir. İnsanların ve hayvanların artık maddesi olan karbondioksit, bitkilerin hayati maddesidir. Onların yaşamda kalmasını temin eder. Ve diğer taraftan bitkilerin artık maddesi olan oksijen de insanların ve hayvanların hayatta kalmasını ifade eder. Olmazsa olmaz. Karbondioksit olmazsa bitkiler yaşamaz. Oksijen olmazsa insanlar ve hayvanlar yaşamaz. En ise denizlerde bir takım bitkilerin balık yedikleri, canlıları yediklerini biliyoruz. Tıpkı insan ve hayvanlar gibi. O zaman bu bitkiler için hep sağ sorulmuştur. Bunlar hayvan türü müdür yoksa bitki türü müdür? Olay son derece açık. Eğer havadan oksijen alıyorsa bir nesne, havaya karbondioksit bırakıyorsa o bir hayvan türüdür veya insandır. Ama eğer havadan oksijen alıyorsa, havadan karbondioksit alıyorsa, havaya oksijen bırakıyorsa, artık maddesi oksijense o bir bitkidir. Öyleyse burada derin bir illiyet rabıtası mevcut. Hayati bir rabıta bu. İki taraf birbirine muhtaç olarak yaratılmış. O yüce irade, Allah'ın iradesi, yaratma konusundaki sonsuz yetkisini dilediği istikamette kullanıyor. İnsanın muayenesine ulaşabilen, tahayyül edebileceği, hayal edebileceği her çeşit bitki, her çeşit hayvan Allah Teala tarafından yaratılmıştır. Kainatın kim bilir hangi gezegeninde hiç hayalinize bile gelmeyen bize göre çok acayip yaratıkların var olduklarını görüyoruz. Onları yaratan hep her şeyi başkalarından farklı bir hüviyette yaratan Allah'ın yaratma yetkisi vücuda getiriyor. Yaratma dediğimiz zaman Allah'tan başka hiçbir yaratık yaratma fiilinin sahibi değildir. En çok kopyalama söz konusu olabilir. Nitekim zamanımızda insanlar genlerden genetik kopyalama hareketle ortamı sağlayabiliyorlar artık. Ve dezoksiribonükleik asidin bir tek sarmalına sahip oldukları takdirde ondan ikincisi çevre şartlarını oluşturduğunuz takdirde otomatik olarak ürüyor. Bu ortamda üreyen ikinci, birinciyi karşıt unsur olarak mutlaka yeniden oluşturuyor. Ve birinci de
ikinci sarmalı

dinden oluşturuyor. Böylece sonsuz bir dizide devamlı DNA molekülleri, yani desoksiribo, nükleik asit sarmalları devamlı bir üremeye sahip. Aslında bunun adı bir kopyalama. Allah'ın yaratma sisteminde melek türlerini Allah-u Teala'nın ikiye ayırdığını, bunlardan bir kısmının tek başlarına hareket eden irade sahibi varlıklar olduklarını görüyoruz. Azrail Aleyhisselam gibi, İsrafil Aleyhisselam gibi, Cebrail Aleyhisselam gibi, Mikail Aleyhisselam gibi dört ana asıl melek. Bunların dışındaki melekler hastaları oluşturur ve Allah Teala o melekleri hangi konuda yaratmayı dilerse onlar için bir kopyalama metodu uygulayarak onları sonsuz sayıda hayata getiriyor. Öyleyse o bütün sırların sahibidir. Sizi yaratan o Allah'tır. Yakın geçmişe kadar bir insan vücudundaki hücre sayısının 200 trilyon çevresinde olduğu tahmin ediliyordu. Ama son çıkan gen haritası gösterdi ki yaklaşık 70 trilyon hücre var bir insanın vücudunda. Dikkat edin, her hücrenizde 23 çift kromozom var. Sizi ayak tırnaklarınızdan saçınızın her teline kadar her şeyiyle aynı özelliklerle yeniden yaratacak bütün özelliklerin sahibi olan 23 çift 46 tane kromozom var. 70 trilyon hücrenizin her birinde. Aynaya baktığınız zaman kendinizi tek bir kişi olarak görürsünüz. Ama aslında siz sizin yaratılma stratejiniz içerisinde 70 trilyon çarpı 46 kişisiniz. Yani 2 katrilyondan fazla siz varsınız. Aynaya baktığınız zaman sizin içinizde. Bu hücre yapınız. Hücreleriniz atomlardan oluşuyor. Atomlarınız elektron ve karşıt elektronlardan oluşuyor. Onların sayısını hesaplamanız imkansızdır. Sonsuz sayıda. Öyleyse böyle bir dizaynda bir sonsuzlukla karşı karşıyasınız. Eğer küçülebilseydiniz, sonsuz küçüklüğe ulaşabilseydiniz ve kendinize bakabilseydiniz, bir kainat görecektiniz. Unutmayın, Allah'ın yaratmasındaki en üstün varlık insandır. Nereden biliyoruz? Evvela Allah-u Teala insanın, yani sizlerin en üstün varlıklar olduğunuzu anlatıyor Kur'an-ı Kerim'inde. Neden insan en üstün? Çünkü Allah-u Teala bütün kainatı, bütün canlılarıyla ve bütün cansızlarıyla insan için yaratmış. İnsanın için yaratmış, kendisi için. Öyleyse insan, Allah'ın insandan başka bütün yaratıklarıyla Allah arasında bir köprüdür. İnsan Allah için, insanın dışındaki bütün mahlukat insan için yaratılmıştır. Öyleyse Allah katındaki değerinizi hem yer yerine oturtun, hem de Allah-u Teala'ya çok şükredin ki siz insan olarak yaratıldınız. Cinler mi sizin için yaratıldı? Melekler mi sizin için yaratıldı? Cennet mi sizin için ve sizin için yaratılan cinler için yaratıldı?
Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Bütün mahlukat insan için yaratılmış. Öyleyse böyle bir dizaynı en güzele ulaştırmak için varsınız sevgili öğrencilerim, izleyicilerim ve dinleyicilerim. Bütün güzellikler sizler için. Allah sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuzu. Başka hiçbir talebi yoktur. Siz istesiniz de istemesiniz de Allah'a ne bir iyilik, ne bir kötülük yapamazsınız. Ama kendinize büyük kötülükler ve büyük iyilikler yapabilirsiniz. Büyük faydalar sağlayabileceğiniz gibi Allah ile olan ilişkilerinizde kendinize büyük zararlar da verebilirsiniz. Nefsinizin ve şeytanın kölesi olduğunuz sürece hep yanlış şeyler yapacaksınız. Ve kaybedenlerden olacaksınız. Ama ruhunuzun ve Allah'ın hizmetindeyseniz burada devamlı yücelen bir insan olacaksınız. Başladığınız noktadan aşağı gitmek, devamlı derece kaybetmek, kalbinizin kararması söz konusu bir taraftan, öbür taraftan da Allah yolunda devamlı tekamül etmek, daha mutluluğa gitmek de söz konusu. Her ikisi de bir muhteva taşır. Öyleyse her güzel şey sizin için. Ama seçim size bırakılmış. Güzellikleri veya çirkinlikleri seçmek yetkisinin yegane sahibisiniz. Allah Teala'ya size neler verdiğini düşünüp çok şükretmeniz gerekir diye düşünüyorum. Size gören gözler vermiş Allah Teala, işiten kulaklar vermiş. Bedava düşünme yetkisi vermiş. Sevgili kardeşlerim, hepiniz birer trilyonersiniz. Neden böyle söylüyorum? Sadece bu sağlığınız sebebiyle. Düşünün, bir insan gözleri görmüyor, bir hazinenin sahibi. O gözlerinin görebilmesi için o hazineyi rahat rahat mutlak olarak verecektir. Sırf sizin gibi, sizin bedavadan kavuştuğunuz görme yetkisinin sahibi olabilmek için. Kulakları duymayan bir insan, kulaklarının duyabilmesi için elindeki her şeyi vermeye hazırdır. Böbrekleri çalışmayan bir insan, kalbi çalışmayan, normal standartlara çalışmayan bir insan, rahatsız olan bir insan kısaca, rahatsızlığını giderebilmek için elindeki bütün servetleri vermeye hazırdır. Öyleyse siz bunların hepsine bedavadan sahip oldunuz Allah'ın size olan sevgisiyle. Öyleyse her birine bir değer biçin ve kendinizi düşünün. Ne kadar çok Allah'a hamd edecek, şükredecek şeyiniz var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a şükretmek için, hamd etmek için ne kadar çok sebebiniz var. Bütün güzellikler sizin için. Her şey en güzel standartlarda yaratılmış ve hizmetinize verilmiş. Sizin hizmetinize. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde ona çok şükredin. Size verdiği fizik nimetler için ona çok hamd edin. Bütün alemlerle size yakın olduğu için, size verdiği manevi nimetler için. Öyleyse düşünün, siz yoksunuz.
O sizi yarattı. Varsınız. Düşünebiliyorsunuz. Görebiliyorsunuz. İşitebiliyorsunuz. Vücudunuzun bütün uzuvları çalışıyor. İşte bu vasıfların sahibi olan, birer canlı olan sizler, sizi yaratana şükretmek ve hamd etmekle ona olan borcunuzu ödeyebilirsiniz. Hayattaysanız, var iseniz, bunun sebebi Allah'tır. O sizi var etmek istediği için onun iradesine dayalı olarak varsınız. İstemeseydi sizi yaratmazdı. Madem ki yarattı, sizi sevdiği kesin. O sizi seviyor. Siz de onu sevin. Yetmez. Etrafınızdaki insanları sevin. Sevmekten geçen bir dizaynın sahibi olun. Bütün bu güzellikleri yaşamalısınız. Bütün bu güzellikler hep sizin için. Hepiniz için. Dizayn Allah'ın en güzel dizaynı. Sizi yaratan Allah Teala. Öylesine güzel bir hüviyette yaratmış ki kainatı da sizin hüviyetinizde yaratmış. Adene geçebilseydiniz, yani yokluğa ve oradan Allah Teala size geriye kainata bakmayı nasip kılsaydı bir kainat görecektiniz. İnsan vücudu şeklinde. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. İşte o kainattır. Ve bu cinsiyetsiz insan vücudunun alın noktası 7. katın kader hücrelerini oluşturur. İnsanlar alnımızın kara yazısı filan diye laflar ederler. Alın yazısı derler. İşte bu sebebe dayalıdır. Bir insan vücudu şeklinde olan kainatın alnı noktasında kader hücreleri vardır. 7. katın ilk alemi. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrencilerim, izleyenlerim ve dinleyenlerim, unutmayın, hepinizi çok seviyoruz. Sizlerle bir bütün olduğumuzu hissediyoruz. Bu beraberliği düşünmek, beraberliği yaşamak ve sevmek, işte mutluluğun arkasında bu var. İnsanlar aslında hep birbirine muhtaçtırlar. İhtiyaç içinde olmayan bir tek varlık var. O Allah'tır. Onun bütün yaratıkları bir ihtiyaç içerisinde yaşarlar. Yaşamak için havaya, oksijene ihtiyacınız var. Sadece hayatınızı devam ettirebilmek için. Gıdaya ihtiyacınız var. Suya ihtiyacınız var. Sevgiye ihtiyacınız var. Her şeyi temin etmenin bir yolu var. Öyleyse siz insanları sevmeye memur edildiniz. Eğer severseniz sevinirsiniz. Siz insanlara mutluluk vermeye memur edildiniz. Eğer mutluluk verirseniz mutlu olursunuz. Öyleyse şu kanunu hiç unutmayacaksınız. İnsan başkalarını mutlu edebilirse mutluluğu yaşar. Mutluluğunuz
başkalarına vereceğiniz mutluluğun daima en az iki katıdır. Mutsuzluğunuz da başkasına vereceğiniz mutsuzluğun mutlaka iki katını oluşturur. İnsanlarsa hep nefsleriyle davranıp Allah'ın başkalarını mutlu etmek söz konusu olsaydı, kendilerine tattıracağı onun iki katı olan mutluluk yerine başkalarına verecekleri mutsuzluğun iki katını yaşarlar. Bu insanın nefsinin tabii geleneğidir. Bir küçücük kıssayla tamamlayalım konumuzu. Eski padişahlardan bir melikin huzuruna iki kişi çıkarılıyor. Bu iki kişi birbiriyle görünüşte iyi şartların içinde arkadaşlar. Ama nefsleri farkına bile varmadır, onları birbirine düşman etmiş. Ve bir mükafat almak için çıktıkları o melikin karşısında, melik onlara diyor ki, birinize verdiğimin iki katını diğerine vereceğim diyor. Şimdi birinciye soruyor, sen söyle diyor. Ne istiyorsun? Cevaba bakın. Benim bir gözümü çıkartın diyor. Sevgili kardeşlerim, nefsin insanlara nasıl bir tuzak olduğunu anlatmak sadedinde bu küçücük anekdotu size anlattım. Melikin onlara birinize vereceğim şeyin, birinize yapacağım şeyin, biriniz için vücuda getireceğim olay her ne olursa olsun diğerinin onun iki katını vereceğim deyince benim bir gözümü çıkar diyor. Yani ötekinin iki gözünü çıkar anlamı çıkıyor. Öyleyse nefs böylesine korkunç bir varlıktır. Şeytan insanları nefsleriyle avlar. Çünkü nefs doğuşumuzdan beri sadece kötülüklerle doludur. Çünkü nefs doğuşumuzdan beri sadece şeytanla ilişkilidir. Çünkü nefs sadece afetlerden oluşur. Doğumunuzdan itibaren nefsinizde sadece afetler vardır. Yani Allah'ın emirleri mi, onlara kesinlikle itaat etmeyen, Allah'ın yasakları mı, bütün yasakları mutlaka uygulamak isteyen bir yapıda bir nefsin sahibisiniz. Bu nefsinize dikkatle bakın. Nefsiniz sizi her türlü huzursuzluğa götürecek olan bütün negatif faktörlerin sahibidir. Kim huzursuzsa, sıkıntılıysa, mutsuzsa, o kişi sadece şeytan ve nefsi sebebiyle mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Arkasında mutlaka nefsi ve o nefse tesir eden iblis vardır. Bilin ki iblis, yani şeytan, sizin mutsuzluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Cahilette iblis hiçbir insanın dostu değildir. İnsanlık tarihi boyunca hep düşman olarak kalmıştır. Ama diyeceksiniz ki peki ya bu zulmani ilmin sahipleri? Onlar şeytana dostluk kurarak öğrenmiyorlar mı bunu? Şeytanlar öğreniyorlar. Şeytan onlara dost olduğu için değil, onları cehenneme kendisiyle beraber götürebilmek için zulmani ilimleri öğretiyor. Çünkü Allah Teala zulmani ilimleri öğrenenlerin ve bununla insanlara kötülük edenlerin cehennemin en alt katına gideceklerini buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse neden o insanlar Allah'a köle olmak yerine şeytana köle olmayı tercih ediyorlar? Büyü öğreniyorlar, gündem öğreniyorlar, insanlara zarar verecek olan ilimleri öğreniyorlar ve kör nefslerinin
düşmanlıkları uğruna başka insanları acılar içinde kıvrandırıyorlar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, her zaman telefonlar, e-mailler alıyorum. Bir takım insanlar cinlerin elinde devamlı huzursuz oluyorlar. Bir takım insanlar kendilerine büyü yapılmış. Bu büyünün tesiri altında devamlı bir huzursuzluk içindeler. Ve ancak onlar Allah'ın kendilerine irşat makamları vasıtasıyla yardım edeceğini biliyorlar. Bunu idrak edebiliyorlar. Öyleyse kim şeytanı dostunu derse o bilsin ki şeytan onu sadece aldatır. Ne söylüyor bakalım şeytan kıyamet günü cehennemde insanlara? Allah da size vaatte bulundu diyor. Ben de size vaatte bulundum. O Allah diyor vaadini yerine getirdi. Çünkü o sözünü tutar. Ama diyor ben şeytanım. Size vaatte bulunurum ve bulundum. Ama diyor şimdi sözümü tutmadım. Bana diyor niye kızıyorsunuz diyor. Sizi zorla mı kendi yoluma davet ettim? Zorla mı benimle beraber oldunuz? Ben sizi davet ettim. Siz de kendi iradenizle geldiniz. Bana kızmayın diyor. Nefsinize kızın diyor İblis. Düşünün daha ilk anda Allah ile yaptığı pazarlıkta İblis'in söylediği şey şu. Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmeyip de Allah Teala onu huzurundan kovduğu zaman cehennemde sonsuza kadar cezalandırma tebliğinde bulunduğu zaman İblis'in söylediği şey, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat, bana yetki ver, şu bana verdiğin yetkileri geri alma, ben bu insanoğullarının, Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin karşısına çıkacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların senin yoluna girmelerini engelleyeceğim. Yani onların hepsi zulmani yolda kalacaklar. Rabbani yola girmelerini, ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırmalarını engelleyeceğim. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, daha doğrusu yetkilerimi geri almazsan ve beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, onlardan, insanlardan çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah-u Teala'nın cevabı sen, müsaade verilmişlerdensin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İblis sadece sizin mutsuz olmanızı ister. Huzursuz ve mutsuz bir dizayn içerisinde bir dünya hayatı yaşamanızı, kendisi gibi mutsuz ve huzursuz olmanızı, kıyamette de mutlaka onunla beraber cehenneme gitmenizi İblis talep eder. Hedefi daima budur. Allah mı o şeytan gibi sizden nefret etmez. O sizi sever. Bir kutupta nefret, bir kutupta sevgi. Allah sizi sevdiği için yaratmıştır. Mutluluğu size vermek için can atar. Ama tercihi size bırakmıştır. Dilerseniz mutluluk yolunu seçeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize ulaşacaksınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edeceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve teslimle görevli olan siz bunları gerçekleştirdiğiniz zaman sonsuz bir dünya saadetinin iç dünyanızda da dış dünyanızda da başka insanlarla ilişkilerde de yani ve Allah ile olan ilişkilerde de sonsuz mutluluğu yaşamak imkanına sahip olacaksınız. Kıyametten sonra da mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Ama Allah Teala sizi zorla yola sokmaz. O sonsuz iradesini hiçbir zaman sizin iradenizin ötesinde kullanmaz.
siz isterseniz eğer kapalı olan kapılar açılır. Kapılar kapalıdır. Kalbinizin Allah'a açılan kapısı mühürlüdür. Şeytana açılan kapısı açıktır. Doğuşunuzdan itibaren kulaklarınızda vakfa vardır. Doğuşunuzdan itibaren kalbinizde ekinlet vardır. Bunların her birisi bir engeldir. İrşad makamlarınızda hicab-ı mesra adlı bir gizli perde vardır. Kalbinizdeki görme hastasının üzerinde rişavet isimli bir perde vardır. Kalbinizin Allah'ın söylediklerini işitecek olan işitme hastası, semi hastası mühürlüdür. Kalbiniz de mühürlüdür ve içinde küfür kelimesi yazmaktadır. Bu negatif şartlar içinde yola çıkarsınız. Şeytanın kapısı nefsinizin kalbinde açıktır. Şeytan devamlı karanlıklarını kalbinize bırakmaktadır. Allah'ın kapısı kapalıdır. Mühürlüdür. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mürşidinize ulaşamazsınız. Ulaşsanız da herhangi bir mürşide bu zaten bir şey ifade etmez. Kalbiniz hep mühürlü kalır. İçinde hep küfür kelimesi yazar. Kurtulamazsınız. Ama eğer siz isterseniz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bu sizi mutlaka kurtuluşa ulaştıracaktır. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan işte budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün güzellikler sizin için. Her şey sizin için. Allah sizi kendisi için yaratmış ama sizden başka yarattığı her şeyi sizin için. Öyleyse şu dünyada başkalarına mutluluk vermek için yaşayın. Böyle yaparsanız mutlu olursunuz, huzura kavuşursunuz. Böyle yaparsanız güzellikler sizin olur. Böyle yaparsanız her şey en güzele dönüşür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu güzellikleri yaşamak istiyorsanız o zaman Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı, bu güzelliği yaşamayı mutlaka dilemeniz lazım. Böyle bir dileğin sahibi olduğunuz takdirde geçerlidir. Mutluluğunuz oluşur. Mutlu bir insan olarak yaşarsınız. Şu dünyada geçecek olan zaman hem sizin sonsuz mutsuzluklara uğrayarak yaşamanızı oluşturabilir hem de sonsuz mutlulukların sahibi kılabilir sizi. Her ikisi de sizin talebinize bağlıdır. Öyleyse düşünün, karar verin, ne istiyorsunuz? Mutlu olmak mı? Öyleyse İslam'ın 5 tane safhasını yaşayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, böylece ruhun ve çin ve nefsin teslimiyle sonsuz mutluluğu, dünya saadetini ve kıyametten sonra da sonsuz en üst seviyelerde cennet saadetini yaşamak. Hepsi sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu güzellikleri yaşamak istiyorsanız, mutlu olmak istiyorsanız, insan olmanın o büyük onuruna o zaman sahip olacaksınız. Mutlu olmak sizin hem hakkınız hem vazifeniz. Kur'an'ı sebeple indirildi sizi mutlu kılmak için. Allah sizi mutlu olmanız için yarattı. Öyleyse bu mutluluğu yaşamanız söz konusu, yaşamalısınız diye düşünüyorum. Ve mutlu olmak sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değil, sizin elinizde. Allah'tan yardım istediğiniz zaman mutluluğunuz istikametinde o
ve o yardımın gelmemesi hiçbir şekilde mümkün değil. Siz mutlu olmaya layıksınız. Öyleyse mutlu olmak için yola çıkın. Saadet-i Allah Teala size mutlaka en üst seviyelere doğru giden bir dizayn içinde ulaştıracaktır. Sözü var. Öyleyse hepinizin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, vakfımızın değerli mensupları, radyolarımızın, televizyonumuzun, derginizin değerli mensupları, üniversitemizin değerli mensupları, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salavatı.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Allah razı olsun Merhan.
1: Evet, inşallah Hüseyin Efendimiz. Evet, muhterem dinleyiciler, izleyiciler, sevgili öğrenciler, bir eski sohbetinde daha muhterem efendimiz, tasavvuf doktoru İskender Ali Nihir sizlerle birlikte oldu. Rabbimize sonsuz hak teşekkür ediyoruz ki bir sohbetimize daha zatenize bizleri birlikte kıldı. Muhterem Efendimiz en içten büyüklerimizi ellerinizden öpüyoruz. Ve bir dahaki sohbetimize de tekrar birlikte olmak ümidiyle çok kıymetli dualarınızı bekliyoruz. Tekrar ellerinizden cennet yapıyoruz inşallah Muhterem Efendimiz.
0: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözlerini öperiz. Allah hepinizden razı olsun.
2: Biliriz.
3: Hemen geçiyorum inşallah efendim hizmetinizde.
2: Allah razı olsun.
3: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel birlikteliğimiz için inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra İslami ve tasavvufi konulardan Esma-ül Hüsna konulu bir eşsiz ve yeniden sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim bu dersimizin kod numarası ise 2.2.11.26 olacak. Şimdi müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve İslami ve tasavvufi konulardan Esma-ül Hüsna konulu bugünkü bu eşsiz ve yeni ders sohbetinize zatenizi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Erhan. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlere bir güzelliği anlatmak için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala 99 tane ismin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de 99 tane ismi geçiyor Allah Teala'nın. Her biri ayrı bir cepheden insan için bir nimettir. Allah Teala'nın her esması insanın kendisine tayin ettiği hedeflere ulaşmak için bir vasıtadır. Sevgili kardeşlerim, Esma-ül Hüsna'nın çekilmesi de, zikrin yapılması da aslında Allah'ın isminin veya isimlerinin tekrarıdır. Nasıl biz zikir yaptığımız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak veya elimizi nabzımıza koyarak kalbimizin her atışında içimizdeki sesle dilimizi de kımıldatmadan nasıl içimizdeki sesle kalbimizin atışlarına paralel olarak Allah diyorsak o da bir zikirse, birincisi açık zikir, cehri zikir, ikincisi hafî zikir, gizli zikir, üçüncüsü kalp zikri. Ama kullandığımız kelime sadece Allah kelimesi. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın isminin tekrarı bir şeylere sebebiyet veriyor. Neye sebebiyet veriyor? Nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin derece derece yok olmasına ve yerini faziletlerin almasına nefsimizin kalbinde. Nefsimizin de Allah'ın emri gereğince ruhun hüviyetine bürünmesine. Nefsimiz Allah-u Teala'nın emir mi almış ruhun hüviyetine bürünmek için? Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Yani iki ihtimal de burada aslında geçiyor. Nefsin ahsen olması hali veya en kötüye giderek sahibini esfel-i safiline götürmesi, cehennemin en kötü yerine götürmesi. İkisi de geçerli. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ismiyle zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbindeki faziletler giderek artar. Arttıkça nefsinizin afetlerinin yerini alır. Nefsinizin afetlerinde her nefsinize yerleşen %7 fazilet birikiminde nefsinizdeki afetlerin hepsinde aynı oranda %7 oranında azalma olur.
bütün afetleri birden tesir eder Allah kelimesi. Allah kelimesi yani el ilah kelimesi harfi tarifiyle beraber el ilah. Allah oluyor. Biz de Allah diyoruz Türkçe. Ne zaman zikir yaparsanız nefsinizin kalbine mutlaka faziletler yerleşir. Ne kadar fazilet yerleşmişse mesela %7 oranında fazilet yerleşti. Nefsinizin bütün afetlerinde kendi standartları içinde %7 azalma söz konusu olur. Bütün afetlerde onların yerini alan faziletler ruhun hasletlerinin eşidi olan bir işlem yaparlar. Peki Esma-ül Hüsna çekersek ne olur? Esma-ül Hüsna çekersek nefsimizin kalbinde hangi esmayı çekiyorsak sadece onunla ilişkili olan afette azalma olur. Tabiatıyla ruhta da onunla ilişkili olan haslette çoğalma olur. Sadece bir afet, bir haslet faaliyettedir. 99 esmanın her birisi belki birçoğu bir hasletle alakalıdır. Böyle bir dizaynda Allah'ın ismini tekrar etmek bütün afetlerde azalma sağladığı halde Esma-ül Hüsna ile harekete geçmek, Esma-ül Hüsna çekmek sadece bir tek afette azalmayı, bir tek haslette çoğalmayı temin eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın isminin tekrarı belli hudutlara bağlanmıştır. İlk aşamada 7000 zikirden başlanır normal zikirde. Sonra ikişer ikişer arttırılır 9000, 11000, 13000, 15000. 15000'e kadar sol göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sol göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 köprücük kemiklerimizin birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 kaşlarımızın birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 de saçlarımızla alnımızın birleştiği yerde çekilir. 2000 ve devamı 47000 zikre kadar böyle gider. Bunun adı virttir. Virdimizi yaptığımız zaman dünyadan ayrı olmanın standartlarında olmamız daha güzel bir sonucu doğurur. Eğer beyaz bir çarşafın altında zikrederseniz dünyadan ayrıldığınızı, tamamen Allah-u Teala ile baş başa kaldığınızı hissedeceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Esma-i Hüsna çektiğiniz zaman esmalardan bir tanesini çekersiniz. Bir kısım esmalar çekilmez. Mesela El-Kabis esması çekilmez. El-Kahhar esması çekilmez. Biz insanların bu esmadan alacağımız bir taraf yoktur. Tam aksine onlar Allah'ın adaletle davranmasının gereğini ifade eder. Ama biz insanlarla adaletli bir davranışın içine girmek için onlardan intikam almak mecburiyetinde değiliz. El-Müntekim esması çekilmez. O taraflarda kuvvetlendirilmesi gereken bir tarafımız yok. Tam aksine o taraflarımızın sıfır olması lazım. Şimdi Allah-u Teala'nın esmalarına gelin beraber bakalım. Birinci esma El-Muni. Bismillahirrahmanirrahim. Gani kılan, zengin eden demek. İkincisi Es-Sabur. Sabır sahibi. Eğer fakirsek, elimize daha çok para geçmesini istiyorsak, El-Muni çekmemiz lazım.

Eğer sabırsızsak es sabır çekmemiz lazım. El vedud seven, sevilen demek. El vehhab hibe eden, karşılıksız veren. Es semi işiten. El fettah fetih yaptıran. El muhyi hayat veren. El kayyum kaim olan. El muiz izzet veren. El mukaddim öncelik taşıyan, önce olan. El hamid kendisine hamd edilen. Eşşekür kendisine şükredilen. El muktedir iktidar sahibi. El hakim hikmet sahibi ve hüküm sahibi. El gafur mağfiret eden, günahları sevaba çeviren. El kadir her şeye gücü yeten. El rahman herkese ihsan sahibi. El azim azamet sahibi. Es samet dertlere derman. El Rahim yola girenlerde tecelli eden, rahmet esmasının sahibi. El Halim hilm sahibi, yumuşak. El Ehad eşi olmayan, tek. El Habir haberdar olan. El Vahid tek olan. El Müheymin gözetici. El Latif hoş, güzel olan. El-Vali idare eden, El-Batın gizli olan, El-Raşid irşat sahibi, El-Varis kainatın mirasçısı. El-Vasi geniş olan, El-Mümin imanın sahibi, El-Zahir görünen, açıkta olan. Esselam teslim olan, selamete erdiren. El mukit ikate eden. El ahir sonraki, sonu olmayan. El kuddüs mukaddes olan, kutlu olan. El hafiz hıfz eden, saklayan, muhafaza eden. El evvel evvelki başlangıcı olmayan. El melik hükümran olan. El kebir büyük olan, yüce olan. El muahir tehir eden, geriye alan, erteleyen. El bari uyumlu yaratan. El ali yüksek olan, yüce olan. El rauf rafet nimet veren. El halik halk eden, yaratan. El kerim ikram eden. El-Afü affeden, El-Kavi kuvvetli olan, sağlam olan. El-Vekil vekil olan. Güvenilen. El-Tevvab tövbeleri kabul eden. El-Aziz aziz olan, izzet sahibi. El-Hak hakkın sahibi. Elber kul lehine davranan. Errezzak rızık veren, doyuran. Eşşehit şahit olan. Elmüteali her şeyden üstün olan. Elati geleceğin sahibi. Elvedi açık olan, ayan beyan olan. Elmucib icabet eden. Errakib hıfz eden, saklayan. El Gaffar mağfiret eden. El Baiz beas eden, yaratan. El Gani müstani olan. El Musavvir tasvir eden. El Mecid şanı gücü olan. El Cami bir araya toplayan.
El-Rafi yükselten, El-Mu'it aslına iade eden, El-Mübdi başlangıcı olmayan, El-Basit basteden genişleten, El-Muhsi her şeyin sayısını bilen, Malikul Mülk mülkün sahibi, El-Veli yardımcı, dost, El-Hadi hidayete erdiren, El-Alim bilen, El-Metin dayanıklı olan, En-Nur nur olan, El-Al adaletle hükmeden, El-Macid şan ve şeref sahibi, En-Nafi fayda sağlayan, El-Hakem hükmeden, El-Vacid istediği an bulan, Ed-Dar yurt, El-Basir gören, El-Hay sonsuz hayatta olan. Bunlar Allah Teala'nın çekilmekte olan esmaları. Ama El-Müntekim esması, El-Kahhar esması, El-Kabiz esması çekilmez. Biz insanlar bunları çekersek, bunlar biz insanların nefslerinin afetleridir. Allah Teala bunları insanlardan intikam almak için değil, adaleti tahakkuk getirmek için kullanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her esmanın bu listede bir numarası var. El-Masir seyreden hareket halinde olan esmanın numarası 535. Bunu 535 defa çekeceksiniz. El-Muni esması 1337 defa çekilecek. Es-Sabur esması 519 defa çekilecek. Bu da ne demek diyeceksiniz. Daha biz bunları ilk defa duyan bir kardeşimiz herhalde böyle diyecek. Neden falanca 530 defa çekiliyor, öteki 519 defa çekiliyor, bilmem El-Fettah 1082 defa çekiliyor. Öyleyse bunun arkasında bir bilgi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, Arapçada Ebced hesabı diye bir hesap var. Arapçada 28 tane harf var. Bir kısım harfler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye tekli rakamları oluşturur. Her harf bir rakamı ifade eder. Ebced'de öyledir. Elif, B, C, P, sonraki harfler ard arda gelir. Ebced kelimesini oluşturur. Birincisi 1, ikincisi 2, üçüncüsü 3, dördüncüsü, beşincisi de 4, 5 diye gider. Bu Ebced hesabı harf sıralamasının alfabetik sıralamaya göre yapılmayan, Allah'ın bir sırrı olan bir dizayna göre vücuda gelmesi söz konusudur. Harfler 1'den 9'a kadar evvela tek rakam ifade ederler. Ondan sonra 10, 20, 30, 40, 50, ondan sonra 11 gelmez. Ondan sonra 20 gelir. 20'den sonra 30 gelir. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. 100'den sonra

Ondan sonra Arapçada her harfin bir okunuşu var. Mesela elif harfi bir tek harftir ama elif diye okunur. O zaman onun açılışını da yapmak mecburiyetindesiniz. B harfiyle elif harfinden teşekkür ettiği halde B'den, B'nin bir rakamı var. Rakamı 2'dir. 2'den sonra E için elif harfini kullandınız. Elif harfini açacaksınız. Elif, lam, elif, fe. Öyleyse bir elif harfinin açılışında evvela birinci harf E'dir. Elif'i ifade eder. Bir elif rakamı oraya koyacaksınız. Bir. Lamın değerini koyacaksınız. İki. Tekrar elif. Ondan sonra da F değerini koyacaksınız. Elif için bir. F için F'nin ebced'deki rakamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu açılım da yapıldıktan sonra elde edeceğiniz rakam bir günde o esmanın çekim rakamıdır. Rakamı değiştiremezsiniz. Bu Allah'ın ebced hesabı, Allah'ın bir şifresidir. Bu şifre Allah'a göre çalışır ve Allah'tan alınan bilgiyle gerçekleştirilmiştir asırlar boyunca. Böylece ebced hesabının dizaynında Allah'ın bir kanunu hüküm fermadır. Allah kanunlarını koymuş, insanlar onu sadece tatbik ederler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala'nın dizaynına iyi bakın. Allah'ın dizaynında Allah'ın bizlere bir ihsanı var.

getir bunu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ebced hesabı lügatlarda yer almış durumda. Buradan beraberce bakalım.

Ebced'den bahsediyor Osmanlıca, Türkçe, ansiklopedik, büyük lügatta. Diyor ki Arapça eski Sami alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre tertiplenmesinden meydana gelen birinci kelime. Bu tertip İbrani ve Süryani alfabesindeki harfleri içine alır. İbaredeki kelimelerin sırası ve harflerin rakam değerleri şu suretle gösterilmelidir. Birinci kelime Ebced, yani Elif, B, C, Elif, D. İkinci kelime Hevvez. Üçüncü kelime Hutti. Dördüncü kelime Kelemen. Beşinci kelime Safes. Altıncı kelime Kareşet. Yedinci kelime Seas. Sekizinci kelime Dazik. Bu sekiz kelime bütün hurufu heca denen 28 harfi içine almış ve sırayla Elif'ten Gayn harfine kadar birden bine kadar her harfte aşağıdaki sırayla gösterildiği gibi değerleri verilmiştir. Elif 1, Ba 2, Cim 3, Dal 4, He 5,

Vav 6, Z 7, H 8, T 9, Ya 10, Kef 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sin 60, Ayn 70, F 80, Sad 90, Kaf 100. Dikkat ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Evvela birden başlıyor Elif'te. T'ye geliyor 9, Ya 10. Ya'dan sonra ne gelmesi lazım normal sırayı takip etseydik? 11. Hayır. Ya'dan sonra yani 10'dan sonra Kef geliyor 20. Bundan sonra hep onarlı sıra olarak gidiyor. 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sin 60, Ayn 70, F 80, Sat 90, Kaf 100. Kaftan sonra gelen harfin 110 olması lazım gibi görünüyor. Hayır. 110 değil, 200. Kaftan sonra R geliyor, 200. Ondan sonra Şın 300. T 400. S 500. H 600. Zel 700. Dat 800. Z 900. Gayn 1000. Şimdi lügat şu ilave yapıyor. Şimdiki Arapçada alfabe bu sırayı tutmuyorsa da harflerin rakam gibi kullanıldığı zaman yine eski sıraya uymak için ebced sırasında devam ettirmişlerdir. Hem birbirine benzeyen harfler bu sırada dizilmiştir. Eskiden İslamlarda matematik ve fizikte bu harflerin rakam yerine kullanıldıklarını biliyoruz. Bazı camilerde gidersiniz, caminin hangi yıl yapıldığına dair bir rakam göremezsiniz. Yüzlerce yıl evveline ait olan bir cami. Ama caminin kitabesini okuduğunuz zaman oradaki harflerin özel bir sıra içinde size o tarihi verdiğini göreceksiniz. Caminin hangi yılda inşa edildiğini harflerden çıkaracaksınız. Gördüğünüz gibi harfler evvela birden ona kadar devam ediyor. Ondan sonra 11 gelmiyor. Ondan sonra 20 geliyor. 100'e kadar devam ediyor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100'den sonra 110 gelmiyor. 200 geliyor. Ve 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 900'den sonra da 1000 geliyor. Ve olay tamamlanıyor. 20 alfabenin 28 harfinin her biri bir rakam değerine müncer oluyor. Ama Allah'ın isimlerini eğer çekiyorsanız o zaman her harfi ayrıca açmak mecburiyetindesiniz. Elif harfine bir değer vereceksiniz, verdiniz. Ondan sonra elif harfini açacaksınız. E için elif vereceksiniz. Elif'in değeri gene bir. Ama aynı harf için, elif harfi için lamı da hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Tekrar elifi ve tekrar ve ondan sonra da F'yi hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse elif harfinin kendi değeri 1, lam harfinin değerini bulacaksınız buradan. O değeri ilave edeceksiniz. Tekrar elif koyacaksınız. Bir de F harfinin değerini koyacaksınız. Onların toplamı daha birinci kelime, birinci harfi ifade edecek elif. Öyleyse bir elif harfinin normal ebced'deki Allah'ın Esma-i Hüsna'sındaki sayısal değerlemeyi yapması için harflerin hepsinin açılarak değerlendirilmesi lazım. Mesela dal harfinde hem D var, hem elif var, hem de lam var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala acaba bu isimleri niçin vermiş?

Şimdi Ebced hesabı konusunda enteresan bir açıklama koymuş Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat. Bu konuyu da size burada ifade etmek isterim. Ebced hesabı konusunda şunu söylüyor. Ebced harf tertibinde görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim daha nazil olmadan harflere rakam değeri verilerek tarih yazılır ve hadiseler kaydedilirdi. Bundan böyle Arap, Fars ve Türk edebiyatında hadiselerin tarihleri Ebced hesabı ile yazılırdı. Birçok muharebe, zafer, büyüklerin doğum ve ölümü, yüksek mevkilere geçiş, cami, köprü, çeşme, yapılış ve açılış tarihleri bu hesaba uyularak mısralarla ifade edilirdi. İşte bu Ebced'e göre harflere sayı değerleri verilerek Kuvve-i Kutsiye sahibi ve büyük evliya ve alimler demek. Ama alimlerin de en değerlerinden bahsediyor. Gerçek alimlerden bahsediyor. Ve Ehl-i Sünnet vel Cemaat ashabı birçok müellifler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve hadis-i şeriflerden de manalar çıkarmışlardır. Ebced hesabının Kur'an'a tatbikinden çıkan şudur ki Kur'an'ın her kelimesi ve kelimelerdeki her harf bile Allah'ın ilim ve iradesiyle bilhassa belli maksatlarla seçilmiştir. Her harfin bile yerine göre hususi bir vazifesi vardır. Mesela Elmalı tefsiri sahibe 3956'da Molla Cami merhumdan şu tarihi nakil vardır. Kur'an-ı Kerim'in 34. sure 15. ayetinde Beldetün Tayyibetün, iyi bir beldedir, Tayyip temiz bir beldedir ifadesiyle İstanbul kastedilmiştir. Ve İstanbul'un fetih tarihi bu cümlenin ebcediyle haber verilmiştir diye gösteriliyor. Bu cümledeki harfleri sırayla hesap edersek şu netice görmekteyiz. B, lam, dal. Rakamlar şöyle sıralanıyor. 2 artı 30 artı 4 artı 400 artı 9 artı 10 artı 2 artı 400 eşittir 857. 857 Hicri senesi oluyor. Bu tarih İstanbul'un Sultan Fatih Mehmet Hazretleri tarafından miladi 1453 tarihinde fethine tevafuk etmektedir. Yani 857. Hicri sene. Hicretin 857. senesi çıkıyor. Şimdi bir takım insanlar Hazreti İsa'nın takviminin, İsa'nın doğuşundan bu tarafa geçen yılların takviminin bütün dünyada kullanıldığını söylüyorlar. Ve birisi çıkıyor, Hicri tarihin hiçbir değeri yoktur diyor. Hazreti Ali zamanında onun teklifiyle kabul edilmiştir deniyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'in bu hakikatlerinden Hazreti Ali haberdardı. Bunların değerlerinin yerli yerine oturacağı bir takvimi Allah ona emretti. Ve hicret özellikle o tarihte yaptırıldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ki bir tarih başlangıcı olsun diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum tarihi değil, hicret, İslam'ın hayatının yapılanmasının temeli olan işlev. Bir başka misali veriyor aynı lügat. Mektup, Rumuzat-ı Semaniye'de Kur'an-ı Kerim'in 108. suresinde
Ebced rakamı 850 olarak aynen Belletün Tayyibetün gibi İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine tevafuk etmekle işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'in 108. suresine beraberce bakalım. 108.

O burada lügatın çıkardığı rakam gene 857 ve gene İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine işaret ediyor. Dameşke Fethi Suresi'nde bir başka ayet, Fatih Sultan Mehmet'in uzun asrına galip geldiği tarih 878 olarak çıkıyor. Bundan başka Temürleng'in Şam-ı Şerif'i harap ettiği tarihi hesap edecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in 2. suresinin 114. ayet-i kerimesindeki Arap kelimesinden aynı hesapla 600 artı 200 artı 1 artı 2 803 Hicri tarihi çıkıyor. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Şualar Mecmuası'nda ve İmam-ı Buhari tarihinde Ebu Ali İbni Cerir ve İbni Hatem'den nakledilen ve Kadı Beyzavi tefsirinde de mezkür bulunan aşağıdaki rivayet dahi Ebced hesabının Kur'an-ı Kerim ile olan şeksiz alakasını ispat etmektedir. Bir zaman Beni İsrail alimlerinden bir kısmı huzuru peygamberi de surelerin başlarındaki mukatat-ı hurufiyeyi işittikleri vakit hesabı cifir ile dediler ki, ya Muhammed, senin ümmetinin müddeti azdır. Hazreti Resul-i Ekrem onlara mukabil dedi ki, az değil. Sair surelerin başlarındaki mukatatı okudu ve ferman etti, daha var. Onlar sustular.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Esma-ül Hüsna hangi konuda bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsanız hayatınızda, onları güçlendirecek olan, sizin o yönünüzü güçlendirecek olan bir esma mutlaka vardır. O esmayı çekmeyi usul haline getirmelisiniz. Ne zamana kadar? O eksikliğiniz giderilene kadar. Mesela hafızanızda bir aksama var diyelim. El Hafiz esmasını çekeceksiniz. El Hafiz esmasını bakalım, bulalım şimdi.

El Hafiz 1140. Bir günde 7 defa çekmeniz lazım. Öyleyse 7 tane 1140 defa El Hafiz çekeceksiniz. Hafızanızın kuvvetlendirilmesi istikametinde varmanız lazım gelen netice bunun arkasında. Öyleyse 99 esmanın her biri başka bir cepheden insanın kendisini tamamlaması için, daha güzele ulaşması için Allah-u Teala'nın bir lütfu, bir ihsanıdır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey sebepsiz değildir. Kur'an'ın her harfi bir sebeple inmiştir. Bütün mukatta'at harfleri ebced hesabının özelliklerine işaret eder. Ve Kur'an-ı Kerim'deki mukatta'at harfleri elif, lam, mim diyor mesela falanca ayetin, falanca surenin başında elif, lam, mim. Bunun manası o ay, o suredeki elif harfleri toplamı, lam harfleri toplamı, mim harfleri toplamı 19'un katıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in şifresini 19 rakamı olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Normal standartlarda bu rakamlar çıkıyor ama bazı surelerde çıkmadığını görüyoruz. O zaman henüz biz insanların bilmediği Allah'ın bir başka sırrı devreye giriyor. Biliyorsunuz her şey Allah'ın elinde. Barbaros Hayrettin Paşa Andre Dore ile Preveze Savaşı'nı yapacak. O gece uyumuyor. Sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Diyor ki ya Rabbi, ben şan olsun diye insanlara zulüm olsun diye onlarla harp etmiyorum. Ben ilahi kelimetullah için yapıyorum savaşlarımı. Ya Rabbi, böyle olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Eğer öyle değilsem, bir kuru gurur için bunu yapıyorsam emanetini teslime hazırım. Ama öyle değilsem, senin için varsam, savaşlarım senin içinse, o zaman bana yardım et. Beni bu savaşta galip getir. Sabaha karşı Allah-u Teala buyuruyor ki gemilerin bordalarına Allah dilerse rüzgarları başka istikametlerden estirir ayetini yazın diyor. Ve yazıyorlar bütün gemilerin bordalarına, katranla yazılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Andrea Doria'nın gemileri Barbaros Hayrettin Paşa'nın gemilerinden fazla. Askeri 3 katı yetmez ve gemileri yüksek bordalı. Osmanlı donanması alçak bordalı gemilerden oluşuyor. Gene yetmez. Andrea Doria savaşa rüzgarı arkadan olarak başlıyor ki bu onun için büyük bir nimet. Ve Osmanlı donanması büyük kayıp veriyor, birçok şehit veriyor. İkindiye kadar geçen süreç içerisinde ikindide savaşın kaderi değişiyor. Rüzgar arkadan alınmaya başlanıyor Osmanlı donanması tarafından. Ve Osmanlı donanması Andrea Doria'yı perişan ediyor. 3 kat askeri denize döküyor Osmanlı'nın leventleri. Neyle? Allah'ın yardımıyla. Allah'ın ihsan ettiği bir zafer sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Osmanlı Allah'a çok yakındı. Her zaman Osmanlı'nın yükselme devri boyunca
tam bir tasavvuf hayatı yaşanmıştır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayat. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı öyle bir Osmanlıydı ki bütün askeri Allah'ın askeriydi. Osmanlı asker ocağına acemi olan olarak, acemi olan derlerdi ilk defa. Bizde de acemiler koğuşu hala vardır. Acemi olan olarak Yeniçeri Ocağı'na adım atacak olan herkes mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindeydi. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olmak mecburiyetindeydi. Bütün asker Allah'ın askeriydi.

0: genel teamül Allah'ın evliyası olmadan subay olunmazdı. Daimi zikre ulaşmadan paşa olunmazdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın esnafında da aynı şey söz konusuydu. Allah'ın evliyası olmadan evvela çırak olarak bir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister esnaf olsun, onun yanına çırak olarak girmek için mutlaka tabiiyet gerekliydi. Bütün işlerini zikirle yaparlardı. Kalfa olabilmek için mutlaka evliya olmak gerekirdi. Yani ruhunu Allah'a ulaştırmak gerekirdi. Usta olmak içinse daimi zikir. Osmanlı esnafı tarihlerinde bütün dünyaya ün salmıştı doğruluklarıyla. Harama asla el uzatmazlardı. Çünkü esnaf standardında olan, usta standardında olan kişi daimi zikrin sahibiydi nefsinde. Bütün afetleri yok etmiş olanlardı. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, böyle bir dizaynda her şeyin en güzele dönüştüğünü görüyoruz. Çeliğe çifte su veren Osmanlıydı. Kumaşlardaki kök boyaların sırrı hala çözülemedi. 500 yıllık, 600 yıllık, 800 yıllık kumaşların boyalarında en küçük bir solma göremiyorsunuz. Birçok müzede ...500 yıl evvel, 400 yıl evvel, 700 yıl evvel ki kumaşları görüyorsunuz, renkleri hala bozulmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sı sizler için bir kıymettir. Onun kıymetini bilin. Nerede eksikliğiniz varsa, gözleriniz mesela az görüyorsa el basir çekin. Kulaklarınız ağır işitiyorsa es-semi çekin. Fakirseniz el-muni çekin. Allah Teala sizi gani kılsın, zengin kılsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala her şeyinizi düşünmüş. Her şeyinizin, her probleminizin hali için çözüm getirmiş. O her şeye kadirdir. Her şeyi en güzel standartlarda uygulayandır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şeyin en güzeli ondadır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı çok zikredin ve Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sının kıymetini bilin. Hepsi sizin için. Allah'ın muhtevası, bu muhteva, her şeyi sizler için yaratmış. Ne diyor? Bütün göklerde ve bütün arzlarda
1: yarattığım her şeyi, canlı ve cansız her şeyi sizleri için yarattım. Sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor Allah-u Teala. İnsanı yeryüzünün halifesi olarak yaratmış. Yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi insan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
0: Allah Teala sizi çok seviyor. Bu sevgiye layık olmaya çalışın. Sizin bu hedefe kolayca ulaşmanızı temin edecek olan Allah'tır. Bunun için bütün şartları Kur'an-ı Kerim ile hazırlamış ve size vermiş Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin, çok sevin ve ona güvenin. İşte Allah-u Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız, bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, güvenin. Bilin ki o zaman en kuvvetli sizsiniz diyor. Bilin ki diyor o zaman sizi yenecek yoktur. Öyleyse Allah'a güvenin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a güvenin. Allah için olun. Ve Esma-i Hüsna'dan hangi tarafınızda eksiklik hissediyorsanız mutlaka faydalanın.
1: Allah-u Teala'nın sevgili kardeşlerim, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Esma-i Hüsna kullananlara hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle İslami ve tasavvufi konulardan Esmaül Hüsna konulu bir eşsiz ve yeni ders sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni ders sohbetinize daha bizler ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer derslerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun derhal.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım bir defa daha beraberiz. Size bir şeyler anlatmak istiyorum. Tasavvufu anlatmak istiyorum. Herkesin önünde tasavvuf nedir, tasavvuf nedir diye bir sual dolaşır durur. Hiç düşündünüz mü tasavvuf nedir diye? Tasavvuf, İslam'ın hayata geçirilmesidir. İslam'ın yaşanmasının adına tasavvuf diyoruz. Tasavvuf bir yaşam biçimidir. Hayat tarzıdır. Hayat standardıdır. İslam'ı yaşayan insanlar insanlık tarihi boyunca tasavvufu yaşadılar. Hazreti Adem ve onu tabi olanlar tasavvufu yaşadılar. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Nuh ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ve peygamberlerin sonuncusu, nebilerin mührü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. Hepsi tasavvufu yaşadılar sadece. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf kelimesi nereden geliyor? Beraberce ona bakalım. İki kaynak gösteriyor bu istikamette. Birisi sof kelimesi, birisi sufa kelimesi. İster softan geldiği gerçek olsun, ister sufadan geldiği gerçek olsun, her ikisi de sahabeye dayanıyor. Sof, yün manasına geliyor Arapça. Ve bütün sahabe yün giyerlerdi. Giysileri, elbiseleri yündendi, softandı. Öyleyse sufi dendiği zaman sahabe aklınıza gelecek evvela. Sahabenin yaşadığı hayat tarzı, İslam'ın yaşanması tasavvufu oluşturuyor. Medine'deki mescidin arkasında duvarları olmayan, sadece üstü kapalı olan, adına Sufa denilen bir bölüm mevcuttu. Bir kısım sahabe burada yaşardı. Bunlar görevleri sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i mutlaka takip etmek, hangi sohbeti yaparsa yapsın mutlaka orada hazır bulunmak ve duymayanlara, sohbeti dinleyemeyenlere o sohbeti ulaştırmak onların vazifesiydi. Selman-ı Farisi'nin de içinde bulunduğu bu gruba ehli sufa deniyordu. Yani sufa ehli, ehli. Sofada yaşayanlar. İşte ister sofada yaşayanlar manasına gelen ehli sufa densin, ister sof kelimesi tasavvufun adının temelini teşkil etsin, neticede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında yaşayanlar, en iyi yaşayanlar, İslam'ı gerçek İslam olarak yaşayanlar, işte onlar tasavvuf ehliydi. Ehli tasavvuf, ehli sufa. Sufi kelimesi de sufadan geliyor. Öyleyse sahabe
ehli sufa ne yaparlardı? Onların ne yaptığını anlayabilmek için bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki

bir takım insanlardan bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizaynını gösteriyor Allah Teala. Ashab 21'de. Diyor ki Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ulaşmayı dileyenler için Resulünüzde ahsen bir örnek vardır diyor Allah Teala. İki tane temel şart koşmuş. Tasavvufun iki temel direği. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve Allah'ı çok zikretmek. Öyleyse bunlar ne yapacaklarmış? Bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davranış biçimlerini kendilerine örnek alacaklarmış. Tarihten gelen kaynaklara baktığımız zaman din açısından en sağlam kitap, hiçbir harfi bile değişmeyen kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Diğer kitaplarda değişiklik olduğunu izah etmeye gerek yok. İncil'e baktığınız zaman dört tane İncil görüyorsunuz. Dördü de birbirinden farklı. Matta, Lukas, Yuhanna, Markos isimli dört tane kaynak kendi fikirlerini de tabiatıyla ilave etmek suretiyle bu kitapları yazmışlar. Ve dört kitap bugün Hristiyanlığın kaynağını, temelini teşkil ediyor. Ahdi Cedid adıyla. Yani New Testament. Ama Kur'an-ı Kerim 1400 seneden beri hiçbir değişikliğe uğramadı. Allah Teala nasıl indirmişse harf harf, kelime kelime 1400 küsur seneden beri aynı standartlarda devam ediyor. Öyleyse bu esasa baktığımız zaman orada tasavvufun kökenini görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler için birinci işaret, Allah'ı çok zikredenler için ikinci işaret, peygamberinizde, resulünüzde ahsen bir örnek vardır. Ne demek bu? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e farzları koymuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o farzları zaten yerine getiriyor. Ama bir de onun sünnet-i seniyyesi var. Farzların ötesinde yaptığı bir şeyler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı vakit namazdan bahsediyor. Ama bu 7 vakit namazın 5'ini üzerimize farz kılıyor. İkisi farz değil. Birisi kuşluk sünneti sabah namazı ile öğle namazı arasında kılınır. Birisi teheccüd sünneti normal saatle gece saat 12'de, eğer saatler 1 saat ileri alınmışsa gece 1'de başlar. Sabah namazına kadar devam eder. Yani imsak vaktine kadar devam eder. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eğer davranış biçimleri esas alınıyorsa, ahsen örnek oysa ki Kur'an-ı Kerim öyle olduğunu kesinleştirmiş, o zaman sahabeye dikkatle bakmamız lazım. Şimdi Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki emrine beraberce bakalım. İsra 72. Habibim gece kalk da sana has bir nafile namaz olarak gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni makam-ı Mahmud'a ulaştırması yakındır. Sevgili kardeşlerim, hiç gördünüz mü makam-ı Mahmud'u? Orası başka makamlara benzemiyor. Herkes ayakta. Önünde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var.
arkasında dört halifesi var. Sonra bütün sahabe giriyor. Sonra yüzlerce insan.

Orası Makam-ı Mahmud. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı Makam-ı Mahmud'a ulaştırmış. Ve hala orada bir ruhu hala orada. Sonsuza kadar da orada kalacak. Öyleyse ne yapmış sahabe? Çok açık ve kesin olarak Allah Teala diyor ki sana mahsus, sırf sana mahsus bir namaz ve bir nafile namaz diyor. Bu namaz sana derecat kazandırmaz diyor Allah Teala. Bu namaz nafile bir namaz. Ama sen bunu kılacaksın diyor. Her gece gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini bu teheccüd namazını kılarak geçireceksin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Harfiyen uygulamış. Görün bakalım. Sadece o mu uygulamış? Sahabenin de uyguladığını görüyoruz sevgili kardeşlerim. Üzerlerine farz olmadığı halde sahabenin de uygulamış olduğunu görüyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor ki onunla beraber diyor siz de teheccüd namazını kıldınız. Ama biz ona özel bir nimette bulunduk. Onu dayanıklı kıldık. Sizden onun kadar dayanamazsınız diyor. Ve bu sebeple diyor benizleriniz soldu. Rahatsızlandınız diyor Allah Teala. Allah Teala size güçlük dilemez. Öyleyse bundan sonra teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın diyor Allah Teala. Bu ayet-i kerime bize çok açık bir şey söylüyor. Bir sünnet olan, sünnet dahi olmayan, sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen emir, tasavvufun bel kemiğini teşkil etmiş. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber her gece teheccüd namazı kılmışlar. Öyle ki evi almıyordu. Onlar da bahçeye çıkıp mum ışığının dışarı vuran gölgesinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyorlardı. Her gece. Ne görüyoruz? Ehl-i Sufa tasavvufun mensupları İslam'ı yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'ı çok zikredenler. Sünnet-i Seniyye'nin iki temel bel kemiği, omurgası. Ve bütün sahabe öyle yaşadılar. Her gece onun hayatı boyunca her gece beraberce teheccüd namazını kıldılar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına dikkatle baktığımız zaman sahabenin hayatında at başı bir hayat görürüz. Sabah namazından sonra yatmazdı. Öğleden sonra, öğle namazından sonra Kevrüle adı verilen bir uyku uyurdu. Bazen 2 saat, bazen 3 saat, bazen 1-1,5 saate kadar inerdi. Ve o Kevrüle uykusu ona güç olurdu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf dediğimiz zaman hemen aklımıza sahabenin hayatı gelecek. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar Allah'ı çok zikrettiler. Hepsi daimi zikrin sahibi oldular. Hepsi Allah'a köle olmayı başardılar.
bir hakkın, takvanın sahibi oldular. İradelerini de Allah'a teslim ettiler. Öyleyse evvela şunu bileceğiz ki Hazreti Adem zamanında da aynı şeyler yapıldı. Allah'ı çok zikrettiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bir kısım oğullarıyla beraber Hazreti Adem. Bir kısım oğulları da onlara karşı çıktılar. Şeytanla işbirliği yaptılar. Ve işte o şeytanla işbirliği yapanlardan birisi Kabil'di. Ve öz kardeşini öldürüp tarihin, insanlık tarihinin ilk cinayetini işledi. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem İslam'ı yaşadı. Hazreti Adem ve onun oğullarından ona tabi olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi Hazreti Adem'e tabi oldu. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Kim o hepsi? Tabi olanların hepsi. Ne yazık ki o zaman da aynı şey oldu. Evlatlarının çoğu yaşamadılar. İslam'ı yaşamadılar. İlk insandan itibaren iblis insanların nefslerine, nefslerindeki afetleri tesir etmek yoluyla onları Allah'ın yolundan ayırmayı başardı. Onları, daha doğrusu onların Allah'ın yoluna girmelerini önlemeyi başardı. Çünkü herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Herkes kalbinde küfür kelimesiyle beraber doğar. Herkesin kalbinde küfür kelimesi var. Ve o kelime sebebiyle Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle herkes kafir olarak doğar. Herkesin kalbi mühürlüdür. Herkes dalaletli olarak doğar. İşte tasavvuf nedir diye soruyorsanız eğer, dalaletten kurtulma ve küfürden kurtulmanın yegane yolu. Tasavvufun insanı ulaştırmak istediği hedefler, onu tatbik ettiğiniz zaman sizi ruhunuzu Allah'a teslim etmeye, bir, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeye, iki, nefsinizi Allah'a teslim etmeye, üç, iradenizi Allah'a teslim etmeye götürür. İradesini Allah'a teslim eden her kavimdeki resullerden birisini peygamberlerin bulunmadığı devrede Allah devrin imamlığına vekaleten tayin eder. O beşinci teslimi yaşayan kainattaki tek kişidir. Aklını da Allah'a teslim etmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, tasavvuf nedir? Bir tek kelimeyle cevap vermek istiyorum. Mutluluk. Tasavvuf eşittir mutluluk. Şu tasavvufu bilmeyen, tanımayan, zavallı insanlara öyle acıyorum ki sevgili kardeşlerim. Bu bilmeyenler kendilerine din, Allah'a tabi olmak, Allah'a yakarmak, ibadet etmek öylesine çirkin gösterilmiş ki iblis tarafından. Bu insanlar din deyince tüyleri diken diken oluyor. Oysa ki
aynı insanların bir kısmı gidiyorlar, transandantal meditasyon yapıyorlar, yoga yapıyorlar. Budizmin şeytanla olan ilişkilerinin hepsini tatbik sahasına koyuyorlar ve üzerlerindeki stresin neden olduğunu bir türlü anlayamıyorlar. Kim şeytanla ilişkideyse onun üzerinde mutlak olarak stres vardır. İşte stresten kurtulacağız diye transandantal meditasyon yapan zavallı insanlar, yoga yapan zavallı insanlar, mutlu olacağız diye nasıl bir strese girdiklerini, öğrendikleri zaman artık çözüm yolları olmayan bir dönemeçten kaybolmuş oluyorlar. İblis onları kontrol altına alıyor. Sevgili kardeşlerim, bu meditasyoncular, bu yoga yapanlar, bu Budist kültürün temsilcileri ve daha ötede, onun ötesinde okült kültürün temsilcileri bu insanları mahva götürüyor. Ve mutluluk uğruna bunları yapıyorlar bu insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Din ve Allah kendilerine öylesine kötü gösterilmiş ki dinle uğraşmayı zül addediyorlar. Aşağılık bir şey olarak düşünüyorlar. Ve başörtülü insanlar gördükleri zaman onlara nefretle, belki tiksintiyle bakıyorlar. İblisin kendilerine külahı ters giydirdiğinin farkında bile değil zavallı insanlar. Ve öylesine mutsuzlar ki mutluluğu transandantal meditasyonda, yogada, Budizmin muhtelif safhalarında arıyorlar. Şeytanın tanrı olarak kabul edildiği bir din öğretisi. Tanrılardan bir tanesi de İblis Budizm'e göre.

Tasavvuf, yedi safhadan oluşan bir vesile olarak karşımıza çıkıyor. 28 basamaklı bir İslam merdiveninde İslam'ın hayata geçirilmesi kişiyi 21. basamakta dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Daha 3. basamakta cennet sahibinin derhal sahibi kılar. Cennet saadetini kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an elde eder. Şimdi nasıl acımazsınız bu insanlara? Cennete gitmek onlar için o kadar ulaşılmaz bir şey ki ümit edemezler bir türlü. Öyle yalanlar söylenmiş ki kendilerine, sahabeden bile sadece 10 kişi cennete gidebilecekmiş, geri kalanlar gidemeyeceklermiş. Oysa ki Allah Teala bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu söylüyor Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis insanlara hep yanlış gözlükler giydirip onları tedirgin etmek için, huzursuz etmek için ve kendi safına çekmek için yüzlerce, binlerce yalan uydurur. Hiç bıkmaz. Hayatı zaten palavradır. Yalan söylemekle geçer. Ama o kurnaz mahluk büyük bir şeyi başarmış durumda. İnsanların çoğunu Allah'ın yolundan men etmeyi. Dikkat edin, Allah'ın yolundan çevirmeyi, Allah'ın yolundan çıkarmayı demiyorum. Hiç kimse doğuştan itibaren Allah'ın yolunda değildir. Allah'ın yolu tasavvufla kazanılır. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın cennetine giremez. Allah Teala diyor ki Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنَّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gidecekleri yer ise kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Ne diyor Allah Teala? İşte özeti, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi cehennemden kurtulamaz diyor Allah Teala. Olmazsa olmaz şartı. İslam'ın ve İslam'ı yaşamak olan tasavvufun olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hiçbiriniz kurtulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, cennet, cennet, cennet diye der düşünürler. Ümit de edemezler cennete girmeyi. Allah acaba günahlarımızı affeder mi ki? Filan diye düşünürler, taşınırlar. Hayatları bir zindan gibi geçer. Kurtulamazlar. İki grup insan yaşıyor. Allah'ın ne söylediğini bilmedikleri için ibadet yaptıkları halde kurtulamayacak olanlar, yazık olan bunlar. Ötekiler zaten ibadet yapmıyorlar. Zaten din onlar için nefret edilecek olan bir şey. Hiçbir zaman Allah'ın güzelliklerini yaşayamayacak olan zavallılar. İşte tasavvuf dediğiniz zaman fizik ötesi Allah'ın yeteneklerinin kazanıldığı bir yarış safhası, sahası diyebilirsiniz tasavvufa. Çünkü mutlaka daimi zikre ulaştırır Allah-u Teala sizi. Ve daimi zikre ulaştırıldığınız zaman marifet sahibi olursunuz. İşte o fiziğin ötesine geçiştir. Mutlaka kalp gözünüzü açar. Mutlaka kalp kulağınızı açar. Kalp kulağı

Ve kalp gözü tasavvufun kalbi, tasavvufun gözüdür. Tasavvuf hayat tarzıdır. Kim tasavvufu yaşarsa onun yaşantısının temelinde bir gün mutlaka bu güller açar. Kalp gözü ve kalp kulağı. Fiziğin ötesini yaşamaya başlarsınız. Allah'ın nurlarını görürsünüz. Tasavvuf, insanoğlu yoluna devam ettiği takdirde mutlaka onu Allah'ın zatını görmeye ulaştırır. Öyleyse o Allah'ın evliyalarına dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala? Ela inne evliyaallahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatid dünya ve fil ahirete. Yunus 62 63 64. O Allah'ın evliyaları var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Amini oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünya hayatında da mutluluk vardır. Ahiret hayatında da mutluluk vardır. Sadece mutluluğu yaşarlar diyor Allah Teala tasavvufun mensupları. Tasavvuf bir ayrıcalıktır. Tasavvuf Allah Teala'nın bir lütfu keremidir. İkramıdır. Mutluluğun anahtarıdır. İslam mutluluktur. İslam'ın yaşanması, hayata geçirilmesi ise tasavvuftur. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kimdir tasavvuf erbabı? Dikkat edin. Temelinde yatan temel konu o Ahzab 21'deki olay. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'ı çok zikredenler. Nedir zikir? Zikir İslam'ın da temelidir. Tasavvufun da temelidir. Allah'ın ismini bir kod olarak Allah'ın verdiği dizayn içerisinde kullanmak demektir. Kim Allah kelimesini ard arda söylerse tasavvufun temel işlevini yapmış olur. Tasavvuf zikirle yürüyen bir gemidir. Zikir tasavvufun motorudur. İslam'ın da motorudur. Zikirsiz İslam yaşanamaz. Gemi gitmez. Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Tin 3. Nefs muhtevasında sadece 19 grup afet olan bir yaratıktır. Bu vücudunuzun aynı nefsinizi oluşturur. Ama kalbi kainatın en korkunç noktasını teşkil eder. Sadece afetlerin mevcut olduğu, şeytanın bütün afetlere tesir etmek imkanının mevcut olduğu bir dizaynı ifade eder. Tasavvufu yaşayanlar ne yapar bilir misiniz? Tasavvufun dışındaki sevgili kardeşlerim sizlere sesleniyorum. Tasavvuf nefsinizdeki afetlerin hepsini, ruhunuzun afetleri, hasletlerini, güzelliklerini temsil eden faziletlerle değiştirmek demektir. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutsuzsunuz. Öyle değil mi? Bunu samimiyetle kendi kendinize itiraf ettiğiniz zaman bu sözlerimi o zaman değerlendirin.
Biliyor musunuz neden mutsuz olduğunuzu? Çünkü nefsiniz afetlerle dolu. Siz de bir insansınız, bir yaratıksınız. Ve göreviniz nefsinizdeki afetleri ruhunuzun hasletlerinin tam eşidi olan faziletlerle değiştirmektir. Yalnız tasavvufla gerçekleştirebilirsiniz. Yani İslam'ı yaşamakla. Biliyor musunuz ey meditasyon yapan zavallı kardeşlerim? Ey yoga yapan zavallı kardeşlerim? Bu yogayla, meditasyonla elde edeceğinizi zannettiğiniz o mutluluğu orada elde edemezsiniz. İç dünyanızdaki savaş bitmez. Dış dünyanızdaki savaş bitmez. Allah ile olan ilişkilerinizdeki savaş bitmez. Hep mutsuzluğu yaşarsınız. Ve mutluluk alanında sefilleri oynarsınız. Sevgili kardeşlerim, o denediğiniz, kurtuluş denettiğiniz şeylerin size bir fayda vermediğini anladığınız zaman dönün bu tarafa. Ne demek istediğimizi anlamaya çalışın. Neden mutsuzsunuz? Bir sebep araştırması yapın. Şunu göreceksiniz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Tasavvufu yaşamadıkça sulh ve sükunu yaşayamazsınız. Bu imkansızdır. Eşyanın tabiatına aykırıdır. Neden biliyor musunuz? Nefsiniz sadece afetlerden örülmüştür. 19 grup afetle birlikte doğarsınız nefsinizde. Kapkaranlık bir nefsle doğarsınız. Geceyle doğarsınız. Ruhunuz gündüzü, nefsiniz geceyi temsil eder. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan, nefret, her türlü kötülük nefsinizin afetlerini oluşturur. Sadece kötülüklerden oluşur nefsinizin afetleri. Ruhunuzsa baştan aşağı güzelliklerle doludur. Nefsinizde hangi afetler varsa onların bütün zıtları pozitif olarak ruhunuzun hasletlerinde mevcuttur. Kulvara eşit şartlarla girersiniz. Nefsinizde 19 grup haslet, nefsinizde 19 grup afet, ruhunuzda 19 grup haslet. Ve birisi Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez ruhunuz. İkincisi Allah ne emir vermişse asla yerine getirmez, yasak ettiği her fiili de işler, hedefi budur. Şeytan devamlı olarak nefsinizin afetlerini kontrol altında tutar, devamlı onlara tazyik eder. İşte böyle bir dizaynda nefsinizin afetleri var olduğu sürece içinizde devamlı kavga vardır. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine isyan eder, asla yerine getirmek istemez, ruhunuzsa hepsini yerine getirmek ister. Öyleyse birinin istediğini diğeri reddediyor. Ya Allah'ın nehileri, nefsiniz Allah neyi yasak etmişse, nehyetmişse hepsini yapmak ister. Ruhunuz da asla yapmamak ister. İşte yine çatışma. Hem emirler cephesinde çatışma var, hem nehiler cephesinde çatışma var. İç dünyanızda devamlı bir savaş hüküm sürüyor. Nerede savaş varsa, kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. İç dünyanızda mutsuz bir insansınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Neden? Nefsinizdeki afetler sebebiyle başkalarına hep yanlış davranışlarda bulunursunuz. Zulmedersiniz. Arkasından da huzursuzluk duyarsınız. Birinci huzursuzluk arkadan,
onlara yaptığınız zulmün bedelini size ödetmek için intikam almaya çalışırlar. İntikamlarını aldıkları zaman tekrar üzüleceksiniz. Gene yetmez. Siz de onlardan intikam almaya çalışacaksınız. Başarabilirseniz üçüncü defa üzüleceksiniz. Başaramazsınız, gene üçüncü defa üzüleceksiniz. Başarabilirseniz bir günah işlediğiniz için, başaramazsanız iç dünyanızda oluşan stres sebebiyle intikamınızı alamadığınız için alınamamış intikam manasına gelen kin sahibi olursunuz. Ve bu stres sizi devamlı rahatsız eder. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyoruz? Gördüğümüz şey son derece açık. Mutsuzsunuz. Tasavvufu yaşayamayanlar, hepinize sesleniyorum. Mutsuz insanlarsınız. Ve en kötüsü, neden mutsuz olduğunuzu bilmiyorsunuz. Öyleyse tavsiyemiz o. Önce kendinizi tanıyın. Siz bir nefsten, bir ruhtan, bir de fizik vücuttan oluşan bir mahluksunuz. Bir yaratık. Kendinizi ne zannederseniz zannedin, aslında sadece bir yaratıksınız. Ve hepimiz gibi nefsinizle ruhunuz arasında devamlı çatışmalarla hayata başlarsınız. Bu çatışmalar sizi iç dünyanızda mutsuz kılar. Bir, başka insanlarla ilişkileriniz dizaynına sahip olan dış dünyanızda da sizi mutsuz kılar. Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi mutsuz kılar. Nefsiniz afetlerden %100, ruhunuz hasletlerden %100 oluştuğu için devamlı bir kavga iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde sizi devamlı huzursuz kılacaktır. O çare aradığınız transandantal meditasyonlar, yogalar, çözüm getirmezler. Neden çözüm getirmezler? Çünkü çözüm sizi yaratan Allah'ın koyduğu düsturlarla mümkündür. O içinizdeki mutsuzluğunuza sebebiyet veren afetler var ya, 19 grup afet, onları nefsinizin kalbinden temizlemedikçe mutluluğu yaşayamazsınız. Ne iç dünyanızda, ne dış dünyanızda, ne Allah ile olan ilişkilerinizde yaşayamazsınız. Ne yogayla, ne transandantal meditasyonla, ne de aklınıza ne gelirse gelsin hiçbiriyle yaşayamazsınız. Bir adım daha atalım, bir şey daha söyleyelim. Psikoloji de, psikanaliz de açmazlıdır. Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Onu anlayamadığınız sürece bir mahluk olduğunuzu hiç unutmayın ve şunu yerlerine oturtun. Siz bir hiçsiniz. O sahibinizdir. Sizi yaratan Allah. İşte o zaman yaratıcının sizin mutlu olmanızı temin edecek olan reçetesini öğrenmek sizin asli vazifeniz olmalıdır. Dikkat edin. Biz sadece söyleriz. Karar verecek olan sizsiniz. Şimdi size samimi bir sual sormak istiyorum. Bugüne kadar neden mutsuz olduğunuzu biliyor musunuz? Onun reçetesini uygulamadığınız için. Tasavvuf bir mutluluk reçetesidir. Tasavvuf bir mutluluk davetiyesidir. Tasavvuf bir mutluluk garantisidir. Bunların hepsini teker teker ispat ettik. 500'den fazla gazet sizi bekliyor. Bir bakın bakalım. Nerede takılırsanız sorun bize, açıklayalım.
O zaman göreceksiniz ki aradığınız o hazine var ya, adına mutluluk dediğiniz, bir türlü varamadığınız o kaybolmuş dünya, o bizde. Bu kompütürün içerisinde. İşte onun adı tasavvuf. O beğenmediğiniz, tasavvufu yaşayan insanlar, o mutluluğun içinde yüzenlerdir. Onların hangileri daimi zikre ulaşmışsa, onlar şu dünyadaki, kainattaki en mutlu insanlardır. Ve saklamaya çalışsanız da çalışmasanız da boş sevgili kardeşlerim. Mutsuzsunuz. Transandantal meditasyon yapsanız da mutsuzsunuz. Yapmasanız da mutsuzsunuz. Yogayı yapsanız da mutsuzsunuz. Yapmasanız da mutsuzsunuz. Ama tasavvufu yaşadığınızda mutsuz değilsiniz. Çünkü reçete insanlara ait değil. Reçete oraya ait. Yaratan o sizi ruhunuzla, beçinizle, nefsinizle, üç vücutla yaratan o. Şu beyninizin yarattığını zannettiğiniz aklınız onun tarafından verilen bir lütuftur size. Kainatın en kıymetli hazinesi. Hayır, aklınızı beyniniz oluşturmuyor. Tam aksine beyniniz aklınızın bir kölesidir. Bir vasıtadır aklınızın, vücudunuzu kullanma vasıtası. Şu fizik vücudunuzu aklınız beyninizle kullanır. Beyniniz düşünceyi üretmez. Beyniniz aklı vücuda getirmez. Aklı yaratan Allah'tır. Ve akıl beyninize kumanda etmek suretiyle sizi yönetir. Kullanır fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, ruhunuzu da. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey bilmeniz lazım ki ve bilmiyorsunuz. Şu dünyada hangi ilmin sahibi olursanız olun, aranızda bir kişi gösterebilir misiniz? Tek bir kişi, ben mutlu olmak istemiyorum diyen, işte mutluluğun anahtarı orada, tasavvufta. Hangi konuyu merak ediyorsanız açıklayalım. Madde 1. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremezsiniz. Cennet saadeti sonsuz bir hayattır. Trilyarlarca sene sürecek olan bir sonsuz hayat. İhtiyarlamayacaksınız. Enerji bedenle yaşayacaksınız sonsuza kadar. Şu dünyada yaşayacağınız süre 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Bu dünyada bu 200 seneyi zillet içinde geçirdikten sonra gidip sonsuza kadar cehennemde kalmak. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah Teala diyor ki, kim benim cennetime girmek istiyorsa bir tek dileği onu cennetime almaya yeter. Tasavvufun başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte size sesleniyorum. Evet, şu dünyada ne kadar mutsuz olursanız olun, size sesleniyorum. Şu dünyada benden daha mutsuz insan yok diyen size sesleniyorum. Hiçbirinizin mutlu olmaması imkansızdır. Yeter ki siz anlayın, sizi yaratan ne diyor. Birçok insan kendini öylesine akıllı zanneder ki Allah'ın aklı da yarattığını unutur. O sizi idare eden akıl var ya, onu yaratan o. Hep tasavvufu yaşayanların beyinlerinin yıkandığı iddia edilir. Beyinleri şeytan tarafından yıkananlar,
tarafından. Tarafından sevgili kardeşlerim. Ne demek istediğimi biliyor musunuz? Doğumunuzdan itibaren iç dünyanızda hep bir ses işitirsiniz. Hep Allah-u Teala neyi emretmişse onun yapılmamasını isteyen, Allah-u Teala neyi yasaklamışsa onun mutlaka yapılmasını isteyen, başka insanları üzmenize sebebiyet veren, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veren ve arkasından üzüntü duyduğunuz hangi olayı vücuda getirmişseniz arkasında mutlaka o olan o sesi bir düşünün bakalım. Çocukluğunuzdan beri bu sesi hatırlayacaksınız. Şu anda da var. Onu dinleme diyor. Sevgili kardeşlerim, anladınız mı şimdi? Doğumunuzdan bugününüze kadar o ses hep beyninizi yıkadı. Ne zaman Allah Teala beyninizi yıkamaya başlarsa işte kurtuluş o zaman başlar. Allah o hepinizin kurtulmasını ister. Öyleyse mutlu mu olmak istiyorsunuz? Bunun sadece bir tek şartı var sevgili kardeşlerim. Dünya saadetinin sadece bir tek şartı var. Nefsinizi şeytanın hakimiyetinden kurtarmak. Nefsiniz doğumunuzdan itibaren afetlerle dolu olduğu için şeytana hep 1-0 mağlupsunuz. O devamlı iç dünyanızda sizin hayatınızı zehir edecek olan her açıdan size tesirini devamlı hissettirir. Devamlı içinizi yiyen bir varlık var. Her zaman sizinle beraber olan, attığınız bütün adımlardaki bütün negatiflerin yegane sahibi olan, işte o iblis. Ve siz kapıları açtıkça, ona inandıkça, o nefsinizin afetlerini daha çok kontrol altına alır. Ve düşünce standartlarınız ve yaşama şuurunuz onun ölçülerine göre şekillenir. Allah neyi emretmişse onu güzel göstermeyecektir size. Allah neyi yasaklamışsa onu güzel gösterecektir. Ve buna çocukluğunuzdan bu tarafa geçen bütün yıllar boyunca her saniyesinde hayatınızın sizin devamlı beyninizi yıkayarak sizi oraya getirmiştir. Utanmayın. Ona teslim olduğunuzu itiraf etmek mecburiyetindesiniz. Şu halinize bir bakın. Kendinize bir sorun bakalım. Mutlu musunuz? Cevap verin. Mutlu musunuz? Birçoğunuzun bana tabii mutluyuz dediğinizi duyuyorum. Ama mutsuzsunuz. Mutluluk nedir biliyor musunuz? Mutluluk bir insanın iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun halinin sahibi olmasıdır insanın. Üç dünyanızda birden birinci şart kesintisiz, ikinci şart sulh ve sükun hali, üçüncü şart iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmek mecburiyetindesiniz. Bunun adı tasavvuftur. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganızı bitirmek mecburiyetindesiniz. Bunun da adı tasavvuftur. Allah ile olan ilişkilerinde şeytanı saf dışı ederek şeytanla kavganızı bitirmek mecburiyetindesiniz. Bunun da adı tasavvuftur. Ve her şeyin bir yöntemi var. Ve o yöntemi ilk insandan bu tarafa insanların bir kısmı mutlaka yaşamışlardır. Hala da yaşıyorlar. Yaşayanlardan bir tanesi de bizleriz. Bir tanesi de
bizatihi biziz. Kim öğrenmeyi dilerse bütün kapılar açıktır. Öyleyse seçin. Bir, mutluluk. İki, mutsuzluk. Şimdiye kadar hep kendi aklınızla kararlar verdiniz. Mutlu musunuz? 100 üzerinden 90'ın üzerinde puan. Mutsuzsunuz. O çok beğendiğiniz aklınız sizi oraya ulaştırabilir sadece. Ama Allah sizi o kadar çok sever ki mutlaka mutlu olmanızı ister. Ve şu bütün insanların girmekten ümidi kestikleri cennet için Allah-u Teala'nın reçetesi son derece ümit verici. Diyor ki sadece bir dileğin sahibi olan herkes, tek bir dileğin sahibi olan herkes benim cennetime girer diyor. Neymiş o dilek? Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse mutlaka Allah-u Teala diyor ben onu cennetime ulaştırırım. Kim dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir diyor. Ve konuya girdikçe böyle olduğunu yüzlerce ispatla görüyorsunuz. Ve seçim yapmak mecburiyetindesiniz. Ya Allah'ın reçetesini, mutluluk reçetesini tatbik edeceksiniz veya şeytanın mutsuzluk reçetesini. Transandantal meditasyon da yoga da şeytanın mutsuzluk reçetesinin birer sahtekarlık numunesidir. Allah-u Teala nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemek için bir reçete koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bir ilaç veriyor. %100 tesirli bir ilaç. Adı zikir. Allah ismi bir şifredir, bir koddur. Bu kodu hangi insan kullanırsa kullansın Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz veya sadece kalpten bir insan Allah'ın adını zikretmeye başlayınca başlangıçta rahmetle fazl isimli iki tane nur mutlaka o kişinin göğsüne ulaşır. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir yol açar, kalbine ulaşır. Sonra Allah Teala o kişinin kalbindeki mühürü alır, kalbinin içine girer. Rahmet, fazl ve salavat isimli üç tane nur. Ve kişi Allah Teala kalbine imanı yazdığı zaman yaptığı zikirle nefsinin kalbindeki afetleri birer birer dışarı atmaya başlar. Nefsinin kalbini Allah'ın fazıllarıyla doldurmaya başlar. İşte bu ilacın adı zikirdir. Bütün insanları mutsuzluktan mutluluğa ulaşan kainatın en tesirli silahı. Allah'ın reçetesi. Nefsinizin kalbindeki mühürü Allah açar. Sadece o açmak yetkisinin sahibidir. Gerekli şartlara sahip olduğunuz zaman. Nefsinizin kalbindeki mühür açılınca nefsinizin kalbindeki küfür kelimesini bütün insanlar hepiniz kim olursanız olun nefsinizde küfür kelimesiyle doğdunuz. Ve eğer gerekli standartlara sahip değilseniz, tasavvufu yaşamıyorsanız, nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Ve hiçbir zaman Allah kalbinizdeki küfür kelimesini almayacaktır. Allah Teala nefsinizin kalbindeki küfür kelimesini almadıkça, kalbinizin içine iman kelimesini yazmadıkça, nefs tezkiyesine
nefsinizi afetlerden temizlemeye başlayamazsınız. Her şeyin bir kanunu var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu Allah'ın yolundaki sonsuz mutluluğa ulaşanlar nasıl ulaşmışsa sizin için de aynı imkanlar var. Siz de ulaşabilirsiniz. Ama şeytanın sahtekarlıkları sizi aldatıyor. Zannediyorsunuz ki aynı hedeflere meditasyon yaparak da ulaşırız, yoga yaparak da ulaşırız. Yoga yaptığınız zaman bir kelime kullanıyorsunuz, om. Transandantal meditasyon yaparken de size bir takım kelimeler veriyorlar. İnsanlara göre değişen başka başka kelimeler. Gene Sanskritçe, gene eski büyü lisanının kullanımı. Gene şeytan var devrede. Bu kelimelerin hepsinin tek adı mantradır. Her bir mantra başka bir kelimedir. Ve kullandığınız zaman parçası içinde ferahlayacağınızı zanneder, arkasından da bir strese kapılırsınız. Neden öyle? Arkasında sadece şeytan olduğu için. İşte denize düşen yılana sarılır der ya, mutluluğu arayan insanlar bu mutluluğu bulma istikametinde mutluluk veya mutsuzluğu yakalıyorlar. İblis insanları daha korkunç bir tuzağa düşürüyor. Bu transandantal meditasyonla ve yogayla. Sevgili kardeşlerim, zikrin size pozitif bir tesir yapabilmesinin kanunlarını koymuş Allah-u Teala. Nefsinizin kalbinin yeni bir hüviyet kazanması lazım. Bir, nefsinizin kalbindeki idraki önleyen ekinnet isimli engeli Allah'ın oradan alması lazım. İki, onun yerine idraki sağlayan ihfat koyması lazım kalbinize. Üç, kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirmesi lazım. Dört, göğsünüzden kalbinize zikir yaptığınızda Allah'ın nurlarının ulaşabilmesi için bir yol açması lazım. 5. Kalbinizin, nefsinizin kalbinin mührünü açması lazım. 6. Nefsinizin kalbinin içinde yazılı olan küfür kelimesini nefsinizin kalbinden alması lazım. 7. Kalbinizin içine Allah'ın imanı yazması lazım. İşte bu standartlarda tasavvufu yaşayabilirsiniz. Tasavvufun motoru zikirdir demiştik. Bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlarsanız, o zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat partikülleri Allah'ın katından sizin göğsünüze kadar sonsuz hızla birkaç saniye içinde ulaşırlar. Ve kesintisiz bir şekilde zikir yaptığınız sürece, Allah'ın adını tekrar ettiğiniz sürece rahmet, faz ve salavat partikülleri göğsünüze devamlı ulaşırlar. Bu şartların sahibiyseniz kalbinize ulaşırlar göğsünüzden ve kalbinizin mührünü üzerine baskı yapan rahmetle, faz, rahmetle salavat partikülleri bu mührü kalbinizin, nefsinizin kalbinin alt noktasında bulunan şeytani kapıya, zulmani kapıya kadar ulaştırır mührü ve mührü oraya bastırır. Mühür, zulmani kapıyı mühürler. Ve Allah'tan gelen rahmet,
farz ve salavat partikülleri nefsinizin kalbini bir dakikadan daha kısa bir zaman parçasında tamamen doldurur. Ve iman kelimesinin, Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin çekim gücü, fazılları kalbinizdeki iman kelimesinin etrafına toplamaya başlar. Kalbinize iman kelimesini Allah yazdığı için sağlam bir zeminde yapışık olan iman kelimesi etrafına devamlı fazılları toplayacaktır. Onlar iman kelimesinin cazibesine kapılıp ona yapıştıkları için yerlerini asla terk etmezler. Yani onlar nefsinizin kalbine yerleştikçe o onların kapladığı alanı hacme karanlıklar gelip de tesir edemez, onları devre dışı bırakamaz. Ve nefsinizin kalbinde nurlar birikmeye başlar, faziletler. İlk %7 nur birikimi sizden bu işleme başladığınız gün ayrılmış bulunan ruhunuz 7 tane gök katının birincisine ulaşır. İlk %7 nur birikiminde nefsi emmaredesiniz. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci katta ruhunuz, nefsinizin kalbi %14 fazilet birikiminde nefsi devam edesiniz. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi, dördüncü, beşinci, altıncı, yedi defa, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi. Birkaç ay süren bir gayretten sonra nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi mutlaka aşar. İşte bu sizin için kurtuluş noktasıdır. Neden? Çünkü iç dünyadaki savaş yarı yarıya azaldı. Başlangıçta kalbinizde küfür kelimesi vardı. Karanlıkları kendisine yapıştırıyordu ve onları orada kalmaya icbar ediyordu. Karanlıkları nefsinizin kalbinde tutan kalbinizdeki küfür kelimesiydi. Ama şimdi nefsinizin kalbinde iman kelimesi var. Ve onun etrafında toplanan nurlar %50'yi aşmış durumda. Manası ne? Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerden oluşurken, şeytan da nefsinizin kalbinin %100'üne tesir ederken, şimdi %49'una tesir edebiliyor. %51'i nefsinizin kalbinin 7 tane %7, %49 eder. Huşuda kazandığınız %2 nurla beraber %51 nur nefsinizin kalbinde, şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düştü. Nurların hakimiyeti başlangıçta sıfırken, hiçbir nur yokken nefsinizin kalbinde, nefsinizin kalbi %51 faziletlerle doldu. Savaşı kazandınız yarıdan daha fazla. Daimi zikre doğru adım adım zikrinizi arttıracaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık kalmayacak. Şeytanın size yaptırabileceği artık hiçbir şey kalmayacak. Hikmet sahibi olacaksınız. Marifet sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sayı mekan diye bir şey hiç duydunuz mu? Nefsinizin vücudunuzdan bilinçli olarak ayrılması ve hiç uçak bileti parası ödemeden dünyanın neresine olursa olsun nefsinize gidebilme imkanı. Evet. Tasavvufun temelini teşkil eder. Ve Allah Teala'nın size sunacağı o yüzlerce güzellikten bir tanesi nefs sayı mekanıdır. O zaman Allah Teala'nın sizi insan olarak yaratmasına sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Allah'ın sizlere verdiği bütün güzellikler için ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Şimdi daimi zikre ulaştığınızı düşünelim. Daimi zikir devam ettiği sürece zilmani kapının üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hep devam edeceği için zilmani kapı hiçbir zaman açılamaz. Daimi zikre ulaştığınız andan itibaren.
açılamayacağı için nefsinizin kalbinin yeniden kararması, karanlıklar tarafından işgal edilmesi ölene kadar siz mümkün değildir. Ve nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu iken bu noktada itibaren %100 hasletlerle, faziletlerle dolu olacak. Nefsiniz ruh hüviyetine bürünecek. Allah'ın bütün emirlerini yapmak size duyulmaz zevkler olarak yaşanacak, bir yeni alem kazandıracak. Ve bu standartlarda nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir uyum sağlanacak. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için ruhunuzun hasletlerinin tam paralelinde olan faziletler nefsinizin kalbini %100 işgal ettiği için, doldurduğu için, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı için, Allah'ın bütün emirlerini nefsinizle ruhunuzda mutlaka yerine getirmek isteyecek, onlardaki daha evvel hiçbir zaman sezmeniz, yaşamanız mümkün olmayan o büyük zevkleri yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, namaz kılarlar, sıkıntı duyarak, hep dünya işlerini düşünerek, ya geçmişte yaşayarak, ya gelecekte yaşayarak. Şimdi düşünün, kalp gözünüz açılmış. Allah-u Teala size yoklukla dahil olmak üzere bütün kainatı göstermiş. Namazı kılarken kalbinizle bütün kainatı görebiliyorsunuz. Öyle bir noktaya ulaşabilirsiniz ki Rabbinizi görmek de mümkün olur. Bu büyük zevkleri yaşayarak namaz kılmak Allah-u Teala'nın sonsuz bir mükafatıdır. O güzelliği yaşamayan bilemez. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepsini size hediye etmek için hazır. Şimdi düşünün bakalım. Allah-u Teala'nın insanlara verdiği ibadetler acaba bir maksada sahip değil mi? Allah size hangi ibadeti vermişse o ibadet aslında doyulmaz bir zevktir. O zevki yaşayabilecek hüviyeti kazandığınız zaman, anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Eğer ibadetler size angarya gibi geliyorsa, o sadece o seviyede olmadığınız içindir. Onun varoluş maksadını sizin o ibadeti yaptığınız zaman duyacağınız, duyabileceğiniz o muhteşem zevki yaşama standartına sahip olmadığınız için. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan budur sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım ve sizin ötenizde şu anlattıklarımızı hiçbir noktasını bilmeden yokmuş kabul eden zavallı insanlar. Oysa ki onlar da bu mutluluğu yaşamak için yaratıldılar. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinde bu nurların yerleşebilmesi bu şartlarla mümkün. Şimdi zavallı insanlar transandantal meditasyon yapıyorlar. Kendilerine verilen bir kelimeyi, mantrayı 20 dakika süreyle neyse o kelime tekrar edip duruyorlar. Ve böylece mutluluğa ulaşacaklarını zannediyorlar. Bu bir sahtekarlık. Ne demek istiyorum, anlıyor musunuz? Hangi kelimeyi söylerseniz söyleyin, Allah'ın kodunu yakalayamazsınız. O kelime Allah kelimesidir. Bir koddur, bir şifredir. O şifreyi söylediğiniz zaman ancak göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmışsa, kalbinizin içine Allah'a iman kelimesini yazmışsa, gerçekleşebilen zikir sizin nefsinizin kalbindeki afetleri yok edip
yerine hasletleri getirip yerleştirecek ve sizi zikrettiğiniz zaman sonsuz bir sükunetin, bir mutluluğun içine alacaktır. Eğer bunlar yoksa nefsinizin kalbine, göğsünüzden kalbinize bir yol açılmamışsa, kalbinizin içindeki ekinleti Allah-u Teala almamışsa, yerine ihbat koymamışsa, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmemişse, kalbinizin içindeki küfür kelimesini atıp yerine iman kelimesini yazmamışsa, transandantal meditasyon veya yoga ne yapabilir ki size? Bu derin bilgilerin hiçbirine sahip olmayan sizler, dini bir alay konusu yapan birçok insanı aranızda barındırıyorsunuz. Bu zavallı insanlar akıllarına güvenip kendilerini Allah'ın onlar için verdiği nimetlere layık olanlardan daha yukarıda zannederler. Ve hayatları boyunca sefilleri oynarlar, mutsuzluğu yaşarlar ve kendilerini mahvederler. Bir günde ölüverirler. Hani o şiirdeki gibi. Ekmek karnesi cebinde, ayakkabıları ayağında öldü. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi bu sonsuz sıkıntıları yaşayasınız diye yaratmadı. Allah-u Teala'nın bütün insanları yaratmaktan bir muradı var, onları mutlu kılmak. Ve reçeteyi bütün insanlık tarihi boyunca Resullerine hep vermiş Allah-u Teala. Hiçbir devrede insanlığı Resulsüz bırakmamış. Dikkat edin, peygambersiz bırakmamış demiyorum. Peygambersiz pek çok devre geçmiştir. En son 14 asırdır dünya peygambersizdir. Ve kıyamete kadar da peygambersiz kalacaktır. Ama her kavimde şu anda da Resuller yaşıyor. İşte bütün bu güzellikleri insanlara yaşatabilmek için. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımı acaba anlayabildiniz mi? Özellikle transandantal meditasyon yapan, bunu bir marifet zanneden, yoga yapan, bunu bir marifet zanneden, siz o yoga ve transandantal meditasyon yapanlara sesleniyorum. Bu bir zavallılıktır. Allah-u Teala'nın sizin için yarattığı bunca güzelliği elinizin tersiyle itip şeytanın pisliklerine yapışmanız manasını taşır bu. Ve kendinize şu anda olduğu gibi devam ettiğiniz sürece hep yazık edersiniz. Zavallı kardeşlerim. Bütün transandantal meditasyon yapanlar, yoga yapanlar, sizlere sesleniyorum. Siz bir zavallısınız. Kendinize şu dünyadaki zulümlerin en kötüsünü yapmaktasınız. Anlıyor musunuz ne söylediğimi acaba? Nefsinizin kalbinde o 7 tane şart oluşmadıkça transandantal meditasyon ve yoga nefsinizin kalbindeki hiçbir şekli değiştiremez. Sizi sulh ve sükûne ulaştırması ne iç dünyanız için, ne dış dünyanız için, ne de Allah ile olan ilişkileriniz için mümkün değildir. İlişkileriniz hep şeytanla devam edecektir. Ve şeytan beyninizi yıkamaya devam edecektir. Şu anda sizlere bir şeyler söylüyor. Sen yoluna devam et diyor. Sevgili kardeşlerim, transandantal meditasyon yapanlar, yoga yapanlar, sizlere sesleniyorum. Şu dünya var ya ve şu kainat, bütün bu sistemin içerisinde şeytanın en büyük düşmanı biziz.
onunla konuşabilenler sorsunlar. Cevabı kesin olarak bulacaklardır. Acaba neden sizi bu transandantal meditasyona hazırlayanlar, size yoga yaptıranlar, daha ötedeki gerçekleri size neden söylemiyorlar acaba, biliyor musunuz? Çünkü şeytanla yüz yüze olduğunuz zaman mosmor olacaksınız da ondan. Onlar bunu bir geçim vasıtası yapmışlar. Her seansta sizlerden para topluyorlar. Öyle değil mi? Söylediklerimizde yanlış varsa söyleyin bakalım. Bu transandantal meditasyonculardan birisi bize de geldi. Dedi ki, ben bir konferans vermek istiyorum sizin dergahınızda, olur mu? Hay hay dedik, çok memnun oluruz. Verdi konferansını ve dedik ki suallerimiz var. Suallere de cevap verdi, açık yüreklikle. Dedik ki, sevgili kardeşim, sen 7 tane basamaktan bahsediyorsun bize. Hay Allah razı olsun, çok güzel. Bu basamaklar aşağı doğru mu yukarı doğru mu? Bana bir söyler misin hele? Aşağı doğru dedi. Madde 1. Peki dedik, bu aşağı doğru indikçe yolunuz aydınlanıyor mu yoksa kararıyor mu? Kararıyor, kararıyor ve sonunda zifiri karanlık oluyor dedi. Çok güzel dedik. Ve üçüncü sualimiz dedik. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı farz kılmış. Aranızda Allah'a ulaşanlar var mı? Cevap: Allah sonsuzluktur. O ulaştığımız zifiri karanlık da sonsuzluktur ve Allah o zifiri karanlıktır. Sevgili kardeşlerim, konuşun onlarla. Size bu yogayı, bu transandantal meditasyonu öğreten insanlarla konuşun. Bunlara söyleyecekler size. O zaman anlayacaksınız Allah'ın ilminin kıymetini. Transandantal meditasyon ve yoga sizi sadece cehennem zebanilerinin uşağı yapar. Sadece cehennem yolculuğuna hazırlar. Bu söylediğimiz şartlar olmadan, 7 tane kalp şartının sahibi olmadan söyleyeceğiniz hiçbir kelime nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyamaz. Allah-u Teala insanlık tarihi boyunca Allah kelimesinin kullanılmasıyla insanların kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve selavatının taşınmasını hedef almış. Adem Aleyhisselam öğretmiş evvela bunu. Öğretti, oradan başlamış. Zamanımıza kadar gelmiş. Bugün de bütün bu güzellikleri biz sizlere anlatıyoruz. Onlarla konuşun, detayları öğrenin, sonra bize ulaşın. Biz size açıklamalarda bulunalım. Biliyor musunuz? Biz de onların bir toplantısına katıldık. Ve katıldığımız gece oraya gelen, onlara tabi olanların bir kısmı o gece tabiyetlerinden vazgeçtikleri için bizi bir defa daha, ikinci defa toplantılarına katıyan kabul etmediler. Eşyanın tabiatına uygun. Her fals olan şey, yanlış olan şey, sahte olan şey bilin ki mutlaka şeytana aittir. Ve şeytan bunu sebepsiz yere yapmaz. İstediği şey bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmektir. İstediği şey bütün insanları şu dünyada mutsuzluğun en derin çukuruna batırmaktır. Bütün insanların kendisi kadar mutsuz olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Ve bunun kanunlarını koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bütün kutsal kitaplara koymuş. Ve hep aynı şey yapılmış. Size ne anlattıysam, insanlık tarihi boyunca
bütün peygamber olmayan resuller hep insanlara bunları anlatmıştır.

Aranızda Allah'ın nurlarını görebilen bir tek kişi gösterebilir misiniz? Hepiniz kapkaranlık bir dünyada yaşıyorsunuz. Ve kendinize yazık ediyorsunuz. Peki, bütün bunları yaparken bir de o insanlara tonla para ödüyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, parayla olur mu? Allah mutluluğu bütün insanlar yaşasın diye vermiş. İblis de insanları o mutsuzluktan uzaklaştırmak için bir gayretin sahibi. İşte tasavvuf o mutluluğu yaşamaktır. Ve tasavvufun muhtevasına baktığınız zaman siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tasavvufa adım atmışsınızdır. Ard arda Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alacaksınız karşılıksız. Siz sadece bir tek karar verdiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediyseniz Allah-u Teala derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar size. Allah'ın rahmet gönderen esması, ismi harekete geçer. Evvela gözlerinizde bulunan Hicab-ı Mestura adlı gizli bir perdeyi alır. Allah'ın birinci ihsanı rahim esmasıyla tecelliye başlamasıdır. İkinci ihsanı gözlerinizdeki vakrayı Allah-u Teala'nın gözlerinizdeki Hicab-ı Mestura gizli perdeyi Allah'ın almasıdır. O zaman bakmazsınız, görmeye başlarsınız. Bakarsınız, göremezken bakarsınız ve görmeye başlarsınız. İrşad makamını görmeye başlarsınız. Ve size başka bir şey ifade eder Allah'ın dostları. Onlar mutluluğun anahtarlarıdır. Yeter mi? Yetmez. Sonra Allah Teala kulaklarınızdaki vakayı alır. Ve işitmeye başlarsınız bu güzellikleri. Manasına varmaya başlarsınız. Sonra Allah Teala kalbinizdeki, nefsinizin kalbinde bulunan ekinleti idraki önleyen müesseseyi alır. Allah'ın dördüncü nimeti. Ve yerine ihfat koyar. Allah'ın beşinci ihsanı. Bir evvelki de ihsan. Hepsinin adı ihsan. Allah Teala kalbinize ulaşır. Altıncı ihsanı. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir ki zikir yaptığınız zaman Allah'ın nurları kalbinize kadar gelen nurları kalbinize ulaşabilsin. Bunu ulaştırabilmek için de göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar Allah-u Teala. Bunların hepsi ayetlerde açık ve kesin bir şekilde anlatılıyor. O asr-ı saadeti yaşayan sahabenin niçin o mutluluğu yaşadığını acaba sizlere bir nebzecik anlatabiliyor muyum? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ondan sonra Allah-u Teala sizi huşuya ulaştırır. Zikir yaparsınız. Nefsinizin kalbinde %1, %2 rahmet birikimi söz konusu olur. Ve Allah-u Teala size ulaşmanız gereken irşat makamını gösterir. Hayır, insanlar söylemeyecek. Falancaya gidin, falancaya ulaşın demeyecekler. Bize nasıl Allah-u Teala gösterdiyse size de gösterecek. Ve Allah'ın gösterdiğine ulaşacaksınız. Boy abdesti alarak hacet namazını kılacaksınız ve gösterecek Allah-u Teala. Hiçbir şeyi Allah-u Teala tesadüfe bırakmamış. Her şey sonsuz bir standart içinde Allah'ın kontrolündedir. Ve mürşidinize ulaştığınız zaman, hacet namazında gördüğünüz kişiye ulaştığınız zaman, onun elinde gözyaşları seline kapılarak el öptüğünüz zaman, tabi olduğunuz zaman, o sonsuz mutluluğu hiç unutmayacaksınız. Tabi olduğunuz anda yaşadığınız gözyaşları

yaşadığınız o saadet anını hiç unutamayacaksınız ömrünüz boyunca. Sonra mı? Sonra Allah kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini çıkarıp atacak. Ve kalbinizin içine imanı yazacak. Şimdi bu insanlar transandantal meditasyon yapıyorlar, yoga yapıyorlar. Hepsinin kalbinde küfür yazılı. Hiçbirinin göğsünden kalbine nur yolu açılmış değil. Hiçbirinin kalbinin nur kapısı Allah'a çevrilmiş değil. Zaten Allah-u Teala'dan onlara gelecek olan kodu da hiçbir zaman kullanmıyorlar. Allah kelimesini söyleyip zikretmiyorlar. Şeytan onları bu hedeften uzaklaştırabilmek için bir sahtekarlık icat etmiş. Transandantal meditasyon ve yoga ve Budistlere bunu kabul ettirmiş. Sevgili kardeşlerim, insanlar bu güzellikleri bilmedikleri için, yaşamadıkları için onu bir marifet zannetmişler. Dikkat edin, insanların kalbinde küfür kelimesi var. Hep hayatları boyunca kafir olarak kalmaya mahkumlar. Cehennemden başka bir yere gitmeleri mümkün değil. Ne yoga yapanlar kurtulabilir cehennemden, ne transandantal meditasyon yapanlar kurtulabilir. Sevgili kardeşlerim, işte tasavvuf, nefs tezkiyesini gerçekleştirebilenlerin hayatıdır. Sonra da daimi zikre ulaşarak nefslerini tasfiye edenlerin, %100 afetlerden kurtaranların. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın güzelliklerinden bahsediyoruz. Bu güzellikleri yaşadığınız zaman ne demek istediğimi anlayabileceksiniz. İşte bu yaşanan şey tasavvuftur. Bu yaşanan şey Allah'ın kanununu yaşamak ve Allah'ın sizi ulaştırmak istediği hedefe, yani hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaşmaktır. Başta iblis olmak üzere onun bütün yardakçıları sizlerin bu müstesna mutluluğu yaşamanıza engel olmak için her şeyi yaparlar. Başarı da kazanırlar ve siz de onlara inanırsınız. Ama mutlu olamazsınız. Peki biz nasıl mutlu oluyoruz? Neden mutluyuz? Hiç düşündünüz mü? İşte o reçeteyi tatbik ettiğimiz için Allah'ın reçetesi sonsuz mutluluğu herkese vaat eder. Ama sadece yaşayanlar onu elde edebilirler. Tasavvufun anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bununla başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'tan mutlaka o 10 tane ihsanı alır. 10 tane ihsanı söyledik, tamamlandı. Bundan sonraki safhada artık o kişi irşat makamına ulaşmış, önünde diz çökmüş, tövbe etmiştir. İşte bu sahne kibir sahibi olan bütün insanları çileden çıkartıyor. Kula kul olmak diye adlandırıyorlar bunu. Oysa ki bütün mürşitler beraberlerindekilerle beraber Allah'a ibadet etmek için vardırlar. İnsanları bu müstesna saadete ulaştırmak için Allah Teala tarafından vazifelendirilmişlerdir. İki grup insandan bir grup şeytan tarafından vazifelendiriliyor. İnsanlara transandantal meditasyon ve yoga öğretiliyor. Şeytan kaynaklı bir dizayn, sonuç mutsuzluk ve de mutsuzluk ve de mutsuzluk, stres. Öbür tarafta ise mutlaka saadeti yaşamak söz konusu ve yaşatan siz kendiniz değilsiniz.
Eğer Allah Teala size o 10 tane ihsanı vermeseydi, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmasaydı, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmeseydi, ekinleti almasaydı, yerine ifat koymasaydı, kalbinizdeki küfür kelimesini almasaydı, kalbinize iman yazmasaydı, siz ne yapabilirdiniz sevgili kardeşlerim? İşte transandantal meditasyon yapanlar ne yapabiliyorlar ki? O insanlara 8 tane uydudan bütün dünyaya ulaşan bu iblisle işbirliği yapan insanlara bu istikamette fayda sağlamın ötesinde size onlar ne sağlıyor? Zifiri karanlığa doğru inen bir yol, sizi şeytana ulaştıran bir dizayn ve başka insanları da bu hedefe yöneltmek için şeytan herkesi seferber ediyor. Artık hastanelerimizde transandantal meditasyon ve yoga bir ilim haline geldi. Bir terapi vasıtası. İnsanları daha çok, daha çok, daha çok mutsuzluğa iten, mutlaka mutsuzluğalaştıran bir vasıta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aradaki farkı anlatabildim mi acaba? Tasavvuf dediğiniz zaman nefsinizin kalbindeki 7 tane işlem tamamlandıktan sonra zikir yapmaya başladığınızda artık kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında faziletlerin toplanması işlemi başlamıştır. Bu şartların hiçbiri olmadan transandantal meditasyon veya yoga sizin nefsinizin kalbindeki afetleri yok edebilir mi? Hayır, sadece artırır. O yoga yapanlarla konuştuk. Diyor ki ayaklarımdan yukarıya doğru çıkan ve kalbime kadar gelen bir şeyler hissediyorum. Şeytanın karanlıkları, afetler aşağıdan yukarıya doğru çıkar ve kalbinizin alt boyutundaki, nefsinizin kalbinin alt boyutundaki zulmani kapıdan kalbinizin içine dolar ve kalbinizdeki karanlıkların sadece artmasına sebebiyet verirler. Bu daha çok stres, daha çok huzursuzluk demektir. Hiçbir zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin temizlenmesi söz konusu olmayacaktır. Ve ebediyen o karanlıkların içinde şeytana kul olmakta devam edeceksiniz. Öyleyse tasavvuf bir mutluluktur. Böyle bir dizaynda 7 defa %7'nin birikimini sağladıktan sonra Allah'ın evliyası olursunuz. Artık Allah Teala sizi marifet sahibi yapacaktır adım adım. Fena makamının, beka makamının, züht makamının sahibi olursunuz. Züht makamında zikriniz günün yarısını aşacaktır. Ve bir gün fizik vücudunuz, şu vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini büyük bir zevkle yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir hüviyete ulaşacaktır. İşte bu ruhunuzun Allah'a teslim edilmesinden sonraki ikinci teslimdir. Ruhunuz ne zaman Allah'a teslim olur? Ne zaman %51 nur birikimini sağlarsanız 7 kademede ruhunuz 7 tane gök katını açar ve Allah'a ulaştırır. Allah'a ulaşır. Bütün bu gök katlarını Allah-u Teala ihlas makamında mutlaka sizlere gösterecektir. O büyük zevki yaşatacaktır. Ve Allah'a çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. İçinizde hiçbir stresin kalmadığı, huzursuzlukların %100 sizden alındığı bir devrede Allah'a sonsuz
hamd ve şükredeceksiniz. Fizik vücudunuzun tesliminden sonra daimi zikre mutlaka ulaşırsınız. Hikmet sahibi olursunuz. Artık ilmel yekini açtınız. Aynel yekindesiniz. İhlas makamında daimi zikrin sahibi olan siz nefsinizdeki bütün afetleri yok etmiş olursunuz. Göğün yedi katını birer birer gösterir Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bu sözlerin size anlatılması, bunu yaşamadıktan sonra bir şey ifade etmez. Ama bir gün kalp gözünüz açıldığı zaman ancak ne dediğimi anlayabilirsiniz. Demek ki dersiniz kalbimizde de başka bir göz varmış. Demek ki kalbimizde kulak varmış. Allah'ın sözlerini işitmeye başlarsınız. Ve güzellikler hep sizin içindir. Sevgili kardeşlerim, daimi zikirden evvel yedinci gök katını aşan ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla Allah'ın zatında yok olması söz konusu olur. Bu tasavvufun birinci teslimidir. Ruhunuzu Allah'a, Allah'tan gelmiş olan ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Oysa ki transandantal meditasyonda sadece şeytana teslim olursunuz. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsinizin de fizik vücudunuzun Allah'a teslimi ikinci tesliminizdir. Daha sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Üçüncü teslim. Ve yedinci gök katını size gösterdikten sonra Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuh'a davet edecek. Ve bu tövbe-i nasuh'la salah makamının sahibi olacaksınız. Velayetin yedinci ve son makamı. Orada altıncı mertebede iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve sonsuz bir mutluluk en üst seviyede sizin olacak. İşte o seviyede Rabbinizi göreceksiniz. Son sır orada çözülür. Salah makamının altıncı mertebesi Allah'a iradenizin de teslim edildiği noktadır. Dünya üzerinde kölelik insanın hürriyetini düren, sıfırlayan bir olgudur. Allah'a köle olduğunuz zamansa hürriyetiniz sonsuz boyutlara çıkar. Bütün kainat önünüzde açılır. Bütün kainat sizindir. Sonsuzluğun sahibi kılar Allah-u Teala size. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Şeytan hiçbir zaman gök katlarına ulaşamaz. Onun alemi zülmani alemdir. Birinci kata bile çıkması mümkün değildir. Ama siz yedi tane gök katını her zaman açacak olan bir kalp gözünün sahibi olacaksınız. Bütün güzellikler sizin için olacak. İşte bu tasavvuftur. Sonuç mu ne olur? İç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde transandantal meditasyoncuların, yogacıların hiçbir şekilde ulaşamayacakları bir sonsuz mutluluğun sahibi olursunuz. Nasıl? Daimi zikir nefsinizin kalbindeki bütün afetleri duman eder, yok eder. Yerine ruhunuzun hasletlerine paralel faziletler nefsinizin kalbini %100 işgal eder. Kavga biter iç dünyanızda. İç dünyanızda ne vardı? Nefsinizle ruh arasındaki devamlı kavga. Bu yüzden mutsuzdunuz. Yetmez. Nefsiniz devamlı olarak
aklınızı kandırıp size günah işletip arkasından ruhunuza, ruhunuzun nefsinizi azap etmesine, Allah'ın da size azap etmesine sebebiyet veriyordu. Bu işlem de biter. İç dünyanızda kavga bittiği için, diyalektik kavga sona erdiği için, artık nefsinizle ruhunuz arasındaki çatışma sıfırlandığı için sonsuz bir sulh ve sükun halinde yaşarsınız iç dünyanızda. Ve davranış biçimlerinizde Allah'ın emirlerine itaatsizlik söz konusu olmadığı için, yasak ettiği fiilleri işlemek söz konusu olmadığı için, mutsuzluğunuzu bozabilecek hiçbir nokta, hiçbir olay oluşamaz. Siz iç dünyanızda tam bir sulh ve sükun halini yaşayan muhteşem bir hayatın sahibi olmuşsunuz. Bu iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Daimi zikrin sizi ulaştıracağı yer. Dış dünyanızda neden mutsuzsunuz? Başka insanlara yanlış hareketlerde bulunduğunuz için, onların kalplerini kırdığınız için, onlara ters davranışlarda bulunduğunuz için Allah ve ruhunuz size ve nefsinize azap ediyordu. Onlara yaptığınız yanlış davranışlar sebebiyle bu azaba duçar olduktan sonra ikinci bir defa daha azaba duçar olacaksınız. Neden? Çünkü o insanlar sizden mutlaka intikamlarını almak isteyecekler. Almayı başardıkları zaman yeniden huzursuz olacaksınız. Sonra mı? O kadar da kalmayacak. Bu huzursuzluğun akabinde siz de onlardan intikam almayı düşüneceksiniz. İntikamınızı aldığınız zaman üçüncü defa huzursuz olacaksınız. Alamadığınızı düşünelim. O zaman da stres sebebiyle yeniden huzursuz olacaksınız. Yani dış dünyanızda transandantal meditasyon da yapsanız, yoga da yapsanız, bu sıkıntılar sizi devamlı huzursuz edecektir. Ama daimi zikre ulaşıp da nefsinizdeki bütün afetleri devre dışı bıraktığınız zaman, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dış aleminizdeki başka insanlarla kavgayı da bitireceksiniz. Nefsinizdeki bütün afetler ruhun hasletlerine dönüştüğü için, faziletlere dönüştüğü için siz asla başkalarına zulüm yapan bir insan olamazsınız. Bu imkansız hale gelir. Çünkü nefsinizde bunu yaptıracak olan afetler artık mevcut değildir. Daimi zikir hepsini kapı dışarı etmiştir. Yerine ruhunuzun hasletlerinin paralelindeki faziletler gelip yerleşmiştir. Nefsiniz de ruhunuz da aynı şeyi yapmaktadır. Öyleyse bütün bu güzellikleri üst üste yerlerine oturtun. Hiçbir zaman başkalarına zulmetmezsiniz. Zulmedenlerin yaşadığı huzursuzluğu asla yaşamazsınız. Hiç kimse kendilerine zulmedilmediği için sizden intikam almak gereğini duymaz. Bu sebeple de mutlusunuz. İçinizde hiçbir stres olmadığı için başkalarından intikam almak gibi bir işlemi yaşamazsınız. Sizden başkaları intikam almadığı için ve hiçbir zaman stres sebebiyle huzursuz olamazsınız. Ne oldu? Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganın da bittiği, sona erdiği kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda da mutlusunuz. İşte tasavvuf bunu sağlar. Ya Allah ile olan ilişkiler? Hadi oraya bakalım. Allah'ın yasaklarını asla işlemiyorsunuz. Allah neyi yasak ettiyse böyle bir işlemi hiçbir zaman yapmadığınız için huzursuz olmanız mümkün değildir. Şeytan size hiçbir şey yapamaz, kıskıvrak yakalanmıştır. Nefsinizde afetler olmadığı için şeytanın size tesir edebileceği hiçbir alan
mevcut değildir. O sadece dövünecektir. Hiçbir zaman sizi huzursuz edemeyeceği için Allah ile olan emirler cephesinde. Nehiler cephesinde de durum aynıdır. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili ne ruhunuz ne nefsiniz asla işlemeyecektir. İşlemek istemeyecektir. İkisi de işlemek istemediği için hiçbir zaman bu hataları yapmayacaksınız. Hiçbir zaman mutsuz ve huzursuz olmayacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir saadeti yüz üzerinden yüzle yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, transandantal meditasyoncular, yogacılar, kendinize yazık ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var. Sizi yaratan, mutluluğa nasıl ulaşacağınızı bilen, ona göre sizi yaratan Allah ve sadece onun yardımıyla ulaşabileceğiniz olan bir mutluluğu elinizin tersiyle itmek yetkisinin sahibisiniz. İşte bütün bu zülmani ilimlerle uğraşanların hepsi onu yapmışlar. Ne yapmışlar? Hem kendilerini hem de etrafındaki onları dinleyen insanları kül halinde mutsuzluğa itmişler. Şeytanın üçgeninde, şeytanın aleminde, mutsuzluk üçgeninde yaşamaya başlamışlar. Bir tarafını şeytanın, bir tarafını nefsinizin, bir tarafını da nefsinizdeki afetler sebebiyle işlediğiniz günahların oluşturduğu bir üçgen. Devamlı hatalar içindesiniz. Devamlı yanlışlar yapıyorsunuz. Devamlı insanları huzursuz ediyorsunuz. Onlar da sizi huzursuz ediyor. Hep şeytanın aleminde yaşıyorsunuz. Peki bu söylediğimiz mutluluğa ulaşan insanlar bir tarafını Allah'ın, bir tarafını ruhlarının, bir tarafını daimi zikre ulaştıkları için nefslerindeki bütün afetler yok olduğu için nefslerinin bir tarafın da işledikleri hayırların oluşturduğu bir dörtgende yaşarlar. Allah'ın ülkesinde. Ve onlar mutlu insanlardır. İşte sevgili kardeşlerim, tasavvuf dediğiniz zaman dört başı mamur bir mutluluk, dünya saadeti sizi bekliyor. Öyleyse cennetler dizisine beraberce bakalım. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci cennetin sahibisiniz. Hiç amel işleyemeden öldünüz ama Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah Teala o 10 tane ihsanı size verdiği için mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Allah'ın sözü var ve diyor ki sözümde hulf olmaz. Bu birinci kat cennet. Ne zaman irşat makamına ulaşırsanız Allah'ın gösterdiği kişiye Allah gösterecek. Dikkat edin, siz seçmeyeceksiniz. Tövbe ettiğiniz an mümin olursunuz. Bir, kalbinize iman yazıldığı için. İki, dalaletten kurtulursunuz. Hidayete adım atarsınız. Ve bu sizi ikinci kat cennetin sahibi yapar. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Ruhunuz yedi kat yükselip Allah'a ulaşır. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin yarısını hak edersiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. 25. basamakta dünya saadetinin %90'ında 4. kat cennete sahip olursunuz. Daimi zikirle nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 5. kat cennet dünya saadetinin tamamı. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerde de sonsuz bir dünya saadeti. Sonsuz bir sulh ve sükun halindeki mutluluk. Sonra iradenizi
Allah'a teslim ettiğinizde 7. kat cennette sizin olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşada ulaştığınız noktada 6. kat cennet, iradenizi Allah'a teslim ettiğinizde 7. kat cennet sizlerin olur. Öyleyse bütün bu dizayn neyi gösteriyor acaba? Neden bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe asr-ı saadeti yaşadılar? Onların yaşadıkları devir saadet devriydi. Çok mu zengindiler? Hayır. Hiç zengin değildiler. Ama mutluydular. Çünkü hepsi daimi sükun sahibiydi. İç dünyalarında da, dış dünyalarında da, Allah ile olan ilişkilerinde de bu sonsuz mutluluğu hepsi yaşadılar. İşte geleceğinize dikkatle bakın. Gelecek günlerde yeni bir asr-ı saadet devri mutlaka oluşacak. Yeni bir asr-ı saadet, ikinci asr-ı saadet. El-Vakıa suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bu saadeti sabikülen ahirin adıyla sizlere izafe ediyor. İşte tasavvuf odur ki kişiyi şu dünyada mutlak saadete ulaştırır. Allah-u Teala'ya şükretmek için her fırsatı değerlendirirsiniz. Allah-u Teala'ya hamd etmek için öyle bir dört başı mamur mutluluğun içinde sizi yaşatır ki insan olarak yaratıldığınız için ona sonsuz hamde şükredersiniz. Sizi bu saadetlere ulaştırdığı için ona sonsuz hamde şükredersiniz. Tasavvufu yaşattığı için, İslam'ı yaşadığınız için ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri anlatmam yetmez. Yaşadığınız zaman ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Yaşamak da hiç de zannedildiği gibi zor bir şey değil. Eğer cehennemden korkuyorsanız sadece bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştıracaktır. Allah'ın sözü var. Dilemezseniz gideceğiniz yer ne yazık ki cehennem oluyor. İşte tasavvufu, işte Allah'ı, işte mutluluğu size anlatmak için buradayız. Sorun, suallerinizin cevaplarını verelim. Zulmani ilimlerle uğraşan insanların kölesi olmayın. Şeytanın uşağı olmayın. Sevgili kardeşlerim, anlamıyorsunuz. Şeytan ve onun takımı sizi bu transandantal meditasyonlarla, yogalarla, gözlerinizi boyayarak sonsuz bir mutsuzluğun içinde tutuyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte tasavvufun başı, işte tasavvufun sonu, işte kucak dolusu mutluluk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada sona erdiriyoruz. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılsın. Zülcenahayn kılsın sizleri. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Ezzina en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Allah razı olsun Berhan.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz vahiy. Nedir vahiy?

vahiy Allah'ın kişiyle tekellüm etmesidir. Konuşmasıdır. Karşılıklı bir muhaverenin oluşması halidir. Vahide Allah-u Teala'nın söyledikleri asıldır. Allah'ın kişiyle konuşmasına bir karşılıklı konuşma ortamının doğması müessesesine kişinin Allah'a müracaatı, onun üzerine Allah'ın o kişiye cevap vermesi haline vahiy denir. Böyle kişiler ulul elbab adını alır. Böyle kişiler ehli tezekkürdür. Allah ile Allah'ın uygun gördüğü konuları tezekkür etme, karşılıklı konuşma imkanının sahibi olan kişiler. Öyleyse vahiy nerede başlar? Vahiy daimi zikre ulaşan kişide başlar. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi için artık ehliyet-i zikir olmak söz konusudur. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi 7 tane vasıf sahibi olur. 7 vasıf. 1. Daimi zikrin sahibidir. 2. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. 3. Bu kişinin kalp gözü açılmıştır. 4. Bu kişinin kalp kulağı açılmıştır. Kişi, daimi zikre ulaşan bu kişi, kalp gözü açılan birisidir. Yani Allah'ın kendisine gösterdiklerinin hepsini görür. Allah neyi gösterdiyse, onun kalp gözü neyi gösterdiyse, bu kişi onları mutlaka görür. Kalp kulağına neyi söylemişse onu işitir. İşte Allah'ın o kişiye söylediklerinin hepsi vahidir. Mutlaka karşılıklı bir konuşma ortamı doğar. Bu kişi bu konuşma ortamının Allah-u Teala tarafından sahibi kılınan kişi olarak ehli tezekkürdür. Yani Allah ile konuları müzakere eden, konuşabilen bir özelliğin sahibidir. Ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an Allah-u Teala'dan devamlı derecat kazanan birisidir. O sırada herhangi bir yanlışlık yapsa, derecat kaybetse, kaybettiği derecenin kazandığı dereceden derece kadar olması mümkün değildir. Her an kazançlıdır kişi. Bu sebeple ehli hayırdır. Aynı zamanda da hikmet sahibidir. Allah ona Kur'an'ın birçok sırrını öğretir ve öğrettikleriyle konuyu bütünleştirir. O kişi herhangi bir ayete baktığı zaman bu ayetin 28 basamaktan hangisine tekabül ettiğini, hangisini temsil ettiğini bilir. Öyleyse hikmetin başladığı seviye, ayna yakinin başladığı seviye kişinin ehli tezekkür olması halidir. Bilmiyorsanız zikir ehline, yani tezekkür ehline sorun diyor Allah-u Teala. Onlar bize sorarlar, biz de onlarla konuşuruz diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, vahyin dışında Allah-u Teala insana bir şeyler ulaştırır mı? Ulaştırır. Bu Allah-u Teala'nın o kişiye başka bir
ulaşma tarzıdır. Adı ilhamdır. Bir kişi bir şiir yazıyor. Bir farz. Ve bir kelimeyi bir türlü oturtamıyor yer yerine. Arayış içerisinde o kelimeyi düşünüyor. Bakıyorsunuz Allah-u Teala o kişinin kalbine ilham vermiş. O kelimeyi ona Allah-u Teala ulaştırmış. Burada karşılıklı konuşma yoktur. Burada Allah'a sual sorulup da cevap alma söz konusu değildir. Allah'ın dilediği zaman o kişiye bir ihsanı olarak birkaç kelime söylemesi, bir kelime söylemesi, karşılıklı bir konuşmanın oluşmadığı, sadece Allah'ın bir belli noktada o kişiye yardım ettiği bir veya birkaç kelimelik bir ulaşma. Bu ilhamdır. İlhamla vahyi sakın birbirine karıştırmayın. İlham erkenden vücuda gelebilen bir husustur. Allah Teala ilhamdan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki ve nefsi ve ma sevaha. Ve nefsin ve ma sevaha. O nefse ve o nefsin sevva edene, dizayn edene, şekillendirene. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. O kişiye şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir. Takvası da fücurda ilham edilir. Fücur şeytandandır, takva da Allah'tandır. Onun için Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyoruz. Kat efyaha men zekaha. Kim o kişi ki nefsini tezkiye etti, kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erdi. Cenneti sağladı diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanla Allah arasında bir müessese kurulmuş. Vahiy müessesesi. Bu karşılıklı konuşmadır. Allah Teala Zümer suresinde diyor ki Allah'ın hiç kimseyle karşılıklı konuşması olmamıştır illa vahyine. Yani karşılıklı bir konuşma söz konusuysa, tekellüm söz konusuysa, o zaman bunun adı mutlaka vahidir. Allah konuşur kuluyla ve konuştuğu zaman bunun adı vahiydir. Şimdi bir inanış var. Vahiy peygamberleridir. Peygamberlerin dışında kimse vahiy alamaz. Son peygamber de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna göre vahiy onunla kesilmiştir deniyor. Bu Kur'an-ı Kerim'e ters düşen bir vaka, yanlış. Allah Teala hiç de öyle söylemiyor. Bu insanların Kur'an-ı Kerim'i incelemek yerine sadece kafalarındaki yanlış şeyleri bir iddia konusu yapmaları ve de herkese bunu zorla kabul ettirmeye kalkmaları, bu baştan aşağı yanlış bir husus. Allah Teala vahiy müessesesinin bir defa devamlı olduğunu, Allah Teala dilediği zaman peygamber olmayanlara da, bırakınız peygamber olmayı yani nebi olmayı, resul olmayanlara da Allah Teala'nın vahiyde bulunacağı, vahyedeceği Kur'an'da kesinlik kazanmıştır. Öyleyse
da bizim sevgili kardeşlerimiz, din adamlarımız Resul ile Nebi arasındaki farklılığın dahi farkında değiller. Akaidin temel kaideleri bu yüzden yara almıştır ve yanlıştır. Diyorlar ki bütün nebiler Resul'dür. Bütünüyle doğru bir ifade. Akaidin birinci kaidesi yer yerine oturuyor. Bütün nebiler yani peygamberler Resul'dür. Aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. Aynen Kur'an hakikatlerine uygun. Ama ya ikincisi bütün Resuller de nebidir. Yanlış sevgili kardeşlerim. Bütün Resuller nebi değildir. Üçüncü kaide gene yanlış. Resuller kendilerine verilen şeriatla dünyayı idare eden peygamberlerdir. Kendilerine kitap verilen ve o kitaptaki şeriatla hükmeden peygamberlerdir. Diyorlar Resuller için. Yanlış. Hem Resuller peygamber değildir, hem de kitaplar Resullere değil, nebilere verir. Şeriat kitapları Resullere değil, nebilere verilir. İki açıdan da üçüncü ana inanış, o da yanlış. Dördüncüsü de yanlış. Çünkü diyorlar ki nebiler de kendilerine kitap verilmeyen Resullerin kitaplarıyla hükmeden peygamberlerdir. Bu sözde doğru olan bir tek şey vardır. Nebilerin peygamber oluşu gerçekten öyle. Ama kendilerine şeriat kitabı verilmeyen demeleri bütünüyle yanlış. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet kelimesinde Allah-u Teala bütün nebilere kitap verdiğini söylüyor ve hikmet verdiğini söylüyor. Yeter mi? Yetmez. Resullere verilen kitaplarla hükmeden peygamberlerdir diyorlar. Hayır. Kendilerine verilen kitaplarla hükmeden peygamberlerdir nebiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki her şey yanlış. Bu kadar çok yanlışın içerisinde bu insanlarla neyi konuşacağımızı da doğru dürüst tayin etmek pek mümkün olmuyor. Çünkü her şey asırlardan beri gelen bir birikimin karanlığı altında hep yanlış bina edilmiş. Ve o yanlışlıkları insanlara doğru diye öğretiyorlar. Ve orada her şey değerini kaybediyor. Şimdi iddialar. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Cevap vahyeder. İşte Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesi. Kelime kelime bakalım. Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesine. Ve evha rabbuke ilen nahli. Rabbin arıya vahyetti. Enittehizi minel cibali buyuten ve mineş şeceri ve mimma ya'işun. Dağlardan, ağaçlardan ve onların yani insanların kurdukları çardaklardan evler yani kovanlar edinmelerini senin Rabbin arıya bal arısına vahyetti diyor. İnsana vahyetmeyeceğini zanneden bu iddianın sahipleri burada acaba biraz utanç duymazlar mı dersiniz? Allah-u Teala bırakınız bir insana vahyetmeyi arıya bile vahyediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i hacir altına almak, kontrol altına almak, Kur'an-ı Kerim'i adeta sorgulamak, bu
aslında bir cürümdür, bir suçtur. Kur'an-ı Kerim yargılanmaz. Kur'an-ı Kerim'e sadece itaat edilir. Başka kitaplar Kur'an'la yargılanır. Çünkü Kur'an Furkan'dır. Öyleyse eğer Allah Teala arıya vahyediyorsa peygamber olmayan insanlara da haydi haydi vahyeder. Peki Maide 111'de ne diyor Allah Teala? Gene beraberce bakalım. Evvela söyleyeyim ben ayetin muhtevasını. Hazreti İsa diyor Allah Teala onlarda şüphe görünce sordu. Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir? Havariler dediler ki Allah yolunda yardımcıların biziz. Allah Teala diyor ki biz bunun söylemelerini vahyettik diyor. Onlara vahyettik. Öyleyse

Maide suresinin 111. ayet kelimesi. Ve iz evhaytu ilel havariyine en aminu bi ve bi resulü. Havarilere, Resulüme ve bana iman edin diye vahyettiğim zaman kâlû dediler ki âmennâ, inandık, iman ettik. Ve eşhed bi ennenâ müslimûn, şahit ol ki biz teslimiz. Teslim olanlar olduğumuza şahit ol. Demin söylediğim bir ayet-i kerime başka bir konudaki bir ayet-i kerimeydi. Maide 111. Bu Allah-u Teala açık bir şekilde havarilere, bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman diyor. Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiği kesin. Hiç kimse de havarilerin peygamber olduğunu, nebi olduğunu iddia edemez. Söylediğimiz gibi zaten her şey yanlış. Nebi kavramıyla Resul kavramı tamamen birbirine karıştırılmış. Hepsi peygamber zannediliyor. Öbür taraftan da vahiy müessesesi. Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakan insanlar tarafından peygamberlerle beraber, son peygamber, peygamber Efendimiz Hazretleri'yle beraber vahiy meclisi sona ermiştir diyorlar. Hangi ayeti senden söylüyorsun diyoruz. Hiçbir ayet göstermeleri söz konusu değil. Ama bu ayetler vahyin peygamberlerin dışındaki insanlara da yapıldığını Kur'an ayetleriyle kesin şekilde açıklıyor. Öyleyse Allah-u Teala yalnız peygamberlere vahyetmez, peygamberlerin dışındakilere de vahyeder. İşte Hazreti İsa'nın havarileri, insanları da bırakın, hayvanlara da, arılara da Allah-u Teala vahyeder. Nahl Suresinin 68. ayet-i kerimesi. Sonra Allah-u Teala'nın biz yerlere ve dağlara vahyettik diyor Allah-u Teala. Zilzal suresi 5. ayet-i kerime. Biz yerlere ve dağlara vahyettik. Allah-u Teala bırakınız insanı, cansız şeylere dahi vahyettiğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın demek ki vahiy müessesesi hiç de peygamberlerle hudutlu gibi görünmüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama insanlar kendi aralarında kararlaştırmışlar. Hadi biz herkese söyleyelim ki peygamberlerden başka Allah-u Teala kimseye vahyetmez. Asırlardan beri bu konu böyle kitaplarda yazıla yazıla bugüne gelmiş. Ve de bu zavallı insanlar zannediyorlar ki Allah peygamberlerden başka kimseye vahyetmez. Görüyorsunuz ki vahyeder. Ve (gülüyor)

Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz Hazreti Musa'nın annesine vahyedeceğimiz şeyi vahyetmiştik. Demiştik ki sen çocuğunu bir beşeğe koy ve Nil Nehri'ne bırak. Geri kalanını biz hallederiz. Hazreti Musa'nın annesi bir peygamberin annesidir. Ama peygamber falan değildir. Hazreti Meryem de Hazreti İsa'nın annesi her zaman Allah ile konuşurdu. Allah Teala diyor ki Hazreti İsa doğup da doğacağı zaman ben ne yapmam lazım? Bana bir işaret ver. Allah'la konuşuyor. Allah Teala diyor ki senin işaretin 3 gün hiç konuşmamandır. Doğumdan itibaren 3 gün konuşmayacaksın. Çocuğu göstereceksin. Allah Teala Hazreti İsa bir peygamber olarak doğuyor. Ama annesi peygamber falan değil. Sadece Hazreti İsa'nın annesi. Ama Allah Teala ona vahy ediyor.

لِيُنْذِرَكُمْ وَلِيَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Sizi uyarması için ve takva sahibi olmanız için içinizden bir adama Rabbinizin zikretmesi, vahyetmesi size acayip mi geldi? Her devirde Allah-u Teala herkese, canın istediği kişiye vahyeder. Hiçbir en küçük kabile bile yoktur ki diyor Allah-u Teala, orada bizim söylediklerimizi söyleyecek kimse kalmadıysa biz o kabileden başka birisine bu sizlere söylediğimiz hakikatleri anlatmamış olalım. Allah-u Teala hiçbir devrede hiçbir kavmi Resulsüz bırakmaz. Resul olamayacak yerlerde, küçük kabilelerde mutlaka birisine Allah ilmini ulaştırır. Ve vahiy yoluyla ulaştırır. Başka bir yol kullanmaz. İşte insanlardan bir adam. O adama Allah-u Teala'nın zikrinin gelmesine, Allah-u Teala'nın ona vahyetmesine şaşırdınız mı diyor Allah-u Teala. Yunus suresinin 2. ayet-i kerimesinde de aynı ifadeye rastlıyoruz. Çok benzer bir ifade. Diyor ki Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim. Ekâne linnâsi aceben en emhaynâ ilâ recûlün minhum. Allah'ın bizim diyor Allah-u Teala, nakullanmış bizim, onlardan bir adama vahyetmemiz insanların acayibine mi gitti? En enzirin nase, nası inzar etsin diye, uyarsın diye, insanları uyarsın diye ve beşirillezine amenu ve amenu olanları müjdelesin diye. Kavim hep böyle. Ameni olmayanların uyarılması, ameni olanların müjdelenmesi. İki tane müessesesi var. Bütün Resullerin, bütün Nebilerin insanları uyarmak, herkesi ama ameni olunca Allah'a ulaşmayı dileyince kişi ameni olanları müjdelemek. Enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. Onların Rablerinin indinde sıdk makamı vardır diyor. Sıdk kademesine sahiptirler diyor o insanlar. Kâlel kâfirûne inne hâzâ lesâhirun mübîn. Kâfirlerse şöyle der, bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala İçinizden birine diyor, onlardan herhangi bir adama, Allah-u Teala'nın seçtiği bir kişiye vahyetmesi, insanlara acayip mi geldi diyor. Öyleyse gördüğümüz açık ve kesin bir müessese, Allah-u Teala'nın hep insanlara bir şeyler söylediğini görüyoruz. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, söylediğimiz şey açık ve kesin. Her devirde Allah-u Teala insanlara vahyetmiştir. Asıl vahyinin muhatabı elbette nebilerdir.

peygamberlerdir. Onlardan sonra da Resuller girer. Her kavimdeki Resuller, peygamberler de Nebilerdir. Ve Nebilerin bulunmadığı zamanlarda da Nebilerin yaptıkları huzur namazının imamlığı görevini her kavimdeki Resullerden birisi üstlenmiştir. Allah Teala mutlaka huzur namazının imamlığına yaşayanlardan birisini mutlak olarak tayin eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu yanlışlıklar insanları Allah'tan uzaklaştıracak sonuçlara götürüyor. Kur'an hepimize dinimizi öğretecek olan, bütün kainata Allah'ın kainattaki tek dinini öğretecek olan, bir harfi bile değişmeyen bir kitaptır. Diğer mukaddes kitaplarda değişikliklerin olduğunu herkes biliyor. 4 tane İncil olması zaten çok açık bir hüviyette. Kitapların değiştirildiği konusundaki kanaati kesinleştiriyor. Öyleyse doğrular Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala'nın her devirde tayin ettiği bütün kavimlerdeki Resuller vazifelidir. Her devirde, bütün devirlerde, bütün milletlerde onların diliyle konuşan Resuller bu görevi hep yapmışlardır. Bugün de dünyada ne kadar kavim varsa bu görev yapmaya devam etmektedir. Öyleyse Allah-u Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz Resullerimizi ard arda göndeririz, kesintisiz bir şekilde göndeririz ve bütün kavimlere göndeririz. Şimdiye kadar hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. Burada Allah-u Teala'nın bütün kavimler demekten muradı elbette o kavimlerin çoğunluğu. Her kavimde az bir kesim insan o devrin Resulüne, ki Resullerin bir kısmı sadece Nebidir, İnandılar ve tabi oldular. Yalnız onlar kurtuluşa ulaşabilirler. Ötekilerin hep gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Öyleyse Allah'ın dizaynı içerisinde, Allah'ın istediği şeye dikkatle bakalım. Ne istiyor bizden? Kurtuluşumuzu istiyor. Cennete girmemizi istiyor. Dünyada mutlu olmamızı istiyor. Ve bunun için de her şeyi hazırlamış, yolu göstermiş ve herkesin o mutluluğu yakalamasını, dünya mutluluğunu da, cennet saadetini de yaşamasını istiyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe ulaşmak için her zaman vahye ihtiyaç yok mu? İnsanlar öyle devirler geçiriyorlar ki din unutuluyor. İblis dini gene insanlar eliyle, insan şeytanlar tağut eliyle dinlerin hepsini
yok etmiş. Zaten dinlerin hepsi dediğimiz zaman aslında bir tek dinin çeşitli varyasyonlarını kastediyoruz. Varyasyon da olmaması lazım. Sadece Allah'a teslim olmak söz konusu. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Son Nebi'ye indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala'nın kıyamete kadar dünyayı ve kainatı idare edecek olan son şeriat kitabı. Bu kitap aynen duruyor. Hiç kimse onu değiştirmeye güç yetiremez. Çünkü Allah-u Teala diyor ki bu kitabı, bu zikri, bu kitabı biz indirdik ve biz onun muhafızıyız. Biz, diyor Allah-u Teala. Üç defa biz kelimesini kullanmış. Ve Kur'an'ı indirmiş ve muhafaza ediyor. Öyleyse şeytan ne yapıyor? Şeytan da Allah'ın muhafaza ettiği Kur'an'dan insanları ayırmaya çalışıyor. Başarmış mı? Çok büyük ölçüde başarmış. Bugün İslam aleminin %90'dan fazlası Kur'an'ı yaşamıyor. İslam'ı yaşadıklarını zannedenler aslında Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'daki İslam 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, 12 ihsanla tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, tam 7 tane safha. Bu 7 safhanın 7'si de unutulmuş sevgili kardeşlerim. Öyleyse bunların hepsi unutulunca Allah-u Teala'nın bu zamanki insanlara zulmetmesi mümkün olabilir mi? Unutturan gene insanlardır. Öyleyse ne halleri varsa görsünler mi diyecek Allah-u Teala? Öyle demeyeceği için vahiy müessesesini bitirmiyor. Öyle demediği için kıyamete kadar bütün kavimlerde Resul bulunduracak. Nitekim bugün de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Kendi dilleriyle, o kavmin lisanıyla o kavimdekilere hitap ediyor. Vahiy olmazsa Allah-u Teala o Resulleriyle nasıl konuşacak? Sadece Resulleriyle değil, velilerle de Allah-u Teala konuşur. Sadece konuşmakla kalsa kitap yazdırır. İşte İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesi Allah yazdırdı diyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin o meşhur kitabı. Bu kitabı bize Allah yazdırdı diyor. Ne önünden ne arkasından batıl arız olamaz diyor. Eşref Rumi Hazretleri kendisine divanının Allah-u Teala tarafından yazdırıldığını söylüyor. Hacı Ahmet Yesevi Allah'ın yazdırdığını söylüyor. Onun yazdırdıklarını dediğini söylüyor. Allah'ı gördüğünü söylüyor. Yunus da dostu gördüğünü, dostundan çok şeyler işittiğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, din adamlarımız ne diyor? Vahiy mi? O son peygamberle beraber bitmiştir. Allah peygamberlerden başkasına vahiy etmez, ilham eder. Efendim onlar öyle uygun görmüşler. Allah vahiy ederim diyor. Onlar diyor ki hayır, Allah vahiy etmez. Allah ilham eder. Allah vahiy edersin sadece peygamberlerine vahiy eder. Sözümüzün başında hepsini söyledik. Allah Teala'nın sadece nebilere, peygamberlere değil,
Resullere, havarilere, Hazreti Musa'nın annesine, Hazreti Meryem'e, vahyettiğini biliyoruz. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Âl-i İmrân Suresinin 7. ayet-i kerimesinde, sana kitabı indiren o Allah'tır. O kitapta muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler ümmül kitabın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalplerinde zevk olanlar o kitabın ayetlerini kendi istikametlerinde tevil ederek insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan rasihun ise derler ki, inandık ki bu müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde Allah'ın katındandır. Ama onlar da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah Teala. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesi ulul elbabın bir vasfını veriyor. Ehli tezekkür olma vasfını. Ulul elbab tezekkür edebilir. Allah ile müzakere edebilir, sorabilir, cevap alabilir. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala senden evvel de biz sadece kendilerine vahyettiğimiz rical gönderdik diyor, erkekler gönderdik. Arkasından da diyor ki feselü ehle zikri en küntüm talemun. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kimdir zikir ehli? Daim zikrin sahipleri. Ne olur bir insan daim zikre ulaşırsa? Daim zikre ulaşırsa o kişinin kalbindeki mühür hiçbir zaman zulmani kapıdan ayrılmayacaktır. Ayrılmayacaksa hiçbir zaman o kişinin kalbine yeniden karanlıkların dolması mümkün değildir. Çünkü zulmani kapı o kişinin ömrü boyunca kilitli olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda o kişinin kalbi sadece faziletlerle dolu olacaktır ömrü boyunca. Ne ifade eder bu? Bu çok şey ifade eder. Faziletlerle dolu olan bir nefs kalbinin sahibi olan kişi o söylediğimiz 7 tane vasfın sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Ehli tezekkürdür, ehli hayırdır, ehli hikmettir. Öyleyse kim ulul elbab olmuşsa, lüklerin sahipleri olmuşsa, 5 duygunun ötesindeki Allah-u Teala'nın hissetmesini, uygun gördüğü şeyleri hissedebiliyorsa, onlara ulaşabiliyorsa, Allah-u Teala kalp gözünü, kalp kulağını açmışsa, o zaman bu konu neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? O zaman burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakalım. Hangi devir olursa olsun kıyamete kadar Allah-u Teala insanlara vahyini göndermeye devam edecek. Hangi sebeple devam edecek? Çünkü insanlar Allah'ın indirdiği kitaplar ne yazarsa yazsın, şeytanın tesiri altında o kitapları yok sayabiliyorlar.
insanların eliyle yazılmış olan kitapları onun yerine geçiriyorlar ve o zaman dinlerinden uzaklaşıyorlar. Bütün dünyadaki bütün kavimlerde aynı şey olmuş sevgili kardeşlerim. Din birçok kavimlerde artık yok olmuş. Kitaplı olan üç dinin üçü de birbirinden farklı bir görüntüde, sanki üç tane din varmış gibi ve onun dışında daha bir sürü farklı inanış, 73 tane din tespit edilmiş durumda. Dinlerin birleştirilmesi konusunda çalışanların yayınladıkları bilgisayardaki o nokta böyle diyordu araştırmayı yapanlar. 73 tane fırka, 73 tane din tespit etmişler. Din veya din zannedilen husus, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sayı 73 fırkanın oluşacağını söylüyor. 73 fırka nasıl oluşuyor? Bir tek din 73 tane dine dönüşmüş. İşte bunu gerçekleştiren iblistir. İblis söylediklerinden insanların caymaması için, Allah'ın yolundan saptırdığı insanların tekrar Allah'ın yoluna girmemesi için ne yapabilir? Bir, kitapları değiştirir. Tevrat'ı değiştirmiş, İncil'i değiştirmiş, Zebur'u değiştirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştirmesine Allah-u Teala müsaade etmemiş. Öyleyse değiştiremezse ne yapabilir? Onu insanlara unutturmaya çalışır. Unutturursa ne olur? O zaman dinle, Allah'ın koyduğu kanunlarla kimse ilgilenmez. İnsanların öğrettiği din öğretisine insanlar tatbik eder. Sevgili kardeşlerim, şu puta tapan insanlar var ya, onlar ilk insanlar değil. İlk insan Adem Aleyhisselam ve Adem Aleyhisselam'ın oğulları, torunları, torunların oğulları, torunları, torunların torunları, hepsine Adem Aleyhisselam din öğretmeye çalıştı. Bir kısmı dinlerinin gereğini tatbik ettiler, bir kısmı tatbik etmedi. Ama neyle karşı karşıyayız? Tatbik etmeyenler Allah'ın yolundan uzaklaştılar. İlk cinayet Adem Aleyhisselam zamanında işlendi. Kabil, kardeşi Habil'i öldürdü. Öyleyse ilk peygamber, ilk insan Adem Aleyhisselam devrinde din bütün boyutlarla insanları en üstün takvaya kadar ulaştıran bir seyirde insanlar tarafından tatbik ediliyordu. Öldürülen Habil bir hakkın takvanın sahibiydi. Kardeşi kendisini öldürürken o diyordu ki ben sana el kaldırma. Sen beni öldürebilirsin ama benim sana seni öldürmek üzere elimi uzatacağımı zannediyorsan yanılıyorsun. Ben böyle bir şey yapmam diyor. Ölürken bunu söyleyebilen bir hakkın takvanın sahibi biri var karşımızda. Zaten söylüyordu Allah sadece takva sahiplerinin kurbanını kabul eder diyor. Ama sonra mağara devri adamlarını görüyoruz. Sonra kimidir? Adem Aleyhisselam'dan kaç bin sene sonra insanlar putlara tapmaya başlıyorlar. Bedava mı olmuş bu iş? Hayır, iblis yememiş, içmemiş. İnsanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için gene insanları kullanarak oyunlar icat etmiş. İnsanların bir kısmı puta tapmaya başladığına göre çok açık bir şekilde şeytan devreye girmiş demektir. Ve nesiller boyunca insanları putlara tapmaya devam etmişler.
Allah Teala her devirde bütün kavimlere Resulü bunun için gönderiyor. Vahiy müessesesi bunun için vardır ve kıyamete kadar da var olmakta devam edecektir. İblisin insanlara ördüğü en büyük tuzak onlara dinlerini kitaplarını unutturarak unutturmaktır. Başarmış mı? Kesin. Din adına artık insanlar Allah'ın bütün emirlerini insanları kurtuluşa ulaştıracak olan, felaha ulaştıracak olan, cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün emirlerini unutmuşlar. Ulaştırmasına imkan olmayanları iblis bırakmış, bırakmış ki insanlar onlarla meşgul olsunlar ve dinlerini, yaşadıklarını zannetsinler. İşte tuzağın en korkuncu bu. Hem insanlar ibadet yapacaklar, hem de bu ibadetleri onları kurtaramayacak. Ve iblis insanları insanlarla karşı karşıya getiriyor. İnsanların çoğu buna inanmışlar. Kur'an-ı Kerim rafa kaldırılmış. Ve sevgili kardeşlerim, insanlar İslam'ın 5 tane şartının tatbikiyle kendilerinin cehenneme değil de cennete gireceğini zannediyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah da diyorlar. Kelime-i şehadet de getiriyorlar. Zannediyorlar ki bunları yaptıkları için cennete gidecekler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. 7 safhadan hiçbirini yaşayamaz. İslam, Allah'a ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi teslim etmek demektir. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse ilk teslim olan ruhunu dahi Allah'a teslim edemez. Hiçbir teslimi gerçekleştirmesi mümkün değildir. Öyleyse iblis ne yapmış? İnsanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Peki biz nasıl oluyor da bunun bir tuzak olduğunu, aslında Kur'an'ın 7 tane safa, 4 tane teslim içerdiğini söylüyoruz? Çünkü Allah bize bunları öğretiyor. Biz de sizlere öğretiyoruz. Ve Kur'an'ı açtığınız zaman Kur'an'da Allah'ın bütün delillerini buluyorsunuz ve hayret ediyorsunuz. Bu alimler acaba nasıl Kur'an'ı böylesine unutmuşlar? Kur'an tamamen unutulmamış. İnsanların dünyaya müteallik işlerini halledebilecekleri, onunla alakalı olan Kur'an'ın fıkıh kesimi en büyük boyutlarda öğretiliyor. Fıkhın A'dan Z'ye her tarafını bilen insanlar, fıkhın dışındaki temel Kur'an kavramlarından haberdar olmadıkları için kurtuluşları ne yazık ki mümkün değil sevgili kardeşlerim. Onun için Allah vahyini kıyamete kadar sürdürecektir. İblisin bu tuzağını önlemek için. Ve Allah'ın dostlarının karşısına hep bir takım insanları çıkaracaktır. Ellerindeki kitaplara dayalı olarak Allah'ın yaşamakta olan Resullerinin sözlerini yalanlasınlar diye. Ama unuttukları bir şey var. Allah'ın Resulleri Allah'ın kitabıyla konuşurlar. Ve galip gelecek olan hangi şartların içinde olurlarsa olsun diğerleri onlardır, Allah'ın Resulleridir. Şu anda söylediğimiz gibi bütün kavimlerde Resuller yaşıyorlar. Hepsi de Allah-u Teala'dan vahiy alıyorlar. O arada binlerce evliya da Allah-u Teala'dan vahiy almakta.
Bizim aramızda daha çok sayıda hamdolsun ki Allah ile konuşabilecek seviyede kardeşimiz var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, vahiy müessesesi kıyamete kadar devam edecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru açmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
2: Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
3: As-salavat, Allah'ın salalama ve kemsülüm aynen şeytan. Rabbil alemin, ar-Rahman-ı Rahim, maliki yevmiddin, iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gâil maddûl aleyhim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini birlikte inşallah oluşturacağız. Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz bu. Kod numarası 1.2.12.2. Bakara Suresinin 283. ayet-i kerimesiyle inşallah ders konumuza giriyoruz. Allah razı olsun. Bakara Suresi 283. ayet-i kerime. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْمُدًا فَاِنْ اَم۪ينَ قَادِكُمْ بَعْدًا فَلْ يُؤَدِّلْ لَز۪يتُ مِنَ اَمَانَتَهُ وَلْ يَتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةِ وَمَنْ اَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ عَصِيمٍ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَل۪يمٌ. Allah Teala buyuruyor, eğer sefer üzereyseniz, yolculuktaysanız, yolculuk yapıyorsanız ve bir yazıcı da bulamazsanız, borç ve alacak akdini, kağıdı dökecek olan birisini bulamazsanız, o takdirde alınan rehinler diyor Allah Teala. Demek ki bazen borç müessesesi rehinle tamamlanıyor. Taraflardan biri borç veriyor ama karşılığında borç ödememesi ihtimaline karşılık rehin alıyor. Ve yazılı bir senet yoksa da rehin zaten kafi teminatı teşkil edeceği için bir problem kalmıyor. Allah Teala devam ediyor. Eğer birbirinizden eminseniz, birbirinize karşı tam bir güveniniz varsa, güven duyulan kişi emanetini ödesin buyuruyor Allah Teala. Güven duyulan kişi emanetini

Rabbi olan Allah'a takva sahibi olsun. Rabbine takva sahibi olsun. Ve şahitliği gizlemeyin. Ve kim onu, o şeyi, şahit olduğu şeyi gizlerse muhakkak ki o zaman kalbi günahkar olan bir insandır. O kişinin günahkar bir kalbi olması söz konusudur. Allah yaptıklarınıza alimdir diyor. Allah yaptıklarınızı bilir diyor. Allah'ın ismini de biliyorsunuz. El-Alim. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın yazıcılar diye bahsettiği kişiler zamanımızdaki noterlere çok benziyor. Biliyorsunuz bir alacak borç aktini gidip noterde yaparsanız en sağlam alacak bir borç akti yapmış olursunuz. Yani üç nisadan birisi noterde kalır. Yani yazıcı. Kur'an'da yazıcı olarak geçen noter bir nisaya sahip olur. Bir nisayı borçlu alır. Bir nisayla alacak olur. Herkesin imzası vardır. Şahitlerin de imzası vardır. Şahitler huzurunda, notar huzurunda bir alacak borç işlemi yapılmıştır. İşte Kur'an'a en uygun borç alacak işlemi bu. Ama bunun da birçok zaman kaybettirici faktörü var. Evvelen noterde bazen uzun süre sıra beklemek söz konusu olabilir. Vesaire vesaire. Ama böylece şahitlerin ve noterin üzerinde aslında Allah'ın üzerinde bir borç ve alacak hakkı tahakkuk eder. Şimdi seyahattesiniz ve gittiğiniz yerde de böyle bir yazıcı yok. O zaman ne yapacaksınız? Allah Teala diyor ki o zaman rehin alın. Rehinleri aldığınız zaman zaten konu bitmiş olur buyuruyor.

Şimdi bu kişinin iki kişi birbirine güven duyuyorsa ne olacak? Tam bir güven söz konusuysa, yani borçlu ve alacaklı arasında tam bir güven söz konusuysa, o zaman alacaklı çok rahat bir şekilde emaneti, yani vermesi lazım gelen parayı, alacağını teşkil eden parayı borçluya verir. Çünkü borçluya karşı güven duyuyor, hiçbir sakıncası yok ona göre. O zaman böyle bir borç alacak işlemi şahitlerin huzurunda olmayabilir de. Böyle bir netice çıkıyor ortaya. Eğer kişiler birbirine karşı güven duyuyorlarsa, alacaklı elindeki emaneti, o borçluya vermek üzere kendisinin ayırdığı o parayı borçluya verir. Ve böylece takva sahibi olmanın gereklerinden bir tanesini yerine getirir. Acaba bu takvadan Allah-u Teala'nın dizaynında kişilerin basamaklarına sadece bakalım. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Başlangıç takvasındasınız. Mürşidinize ulaştınız. Ön takvadasınız. İşlemler harekete geçti, ruhunuz ve içiniz, nefsiniz hidayete adım attı. Hidayet yolunda ilerlediler. Ruhunuz Allah'a ulaşarak Allah'a teslim oldu. Gerçek takvadasınız. Takva sahibi oldunuz. Sonra fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Ekber takvanın sahibi olacaksınız. Sonra nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Azim takvanın sahibi olacaksınız. İşte kişinin verdiği borç da bu kademeler arasında şekil değiştirir. Başlangıç takvasında kişinin kimseye itimadı henüz yoktur. Henüz sadece Allah'a ulaşmak konusunda bir kararın sahibidir. O, notardan kağıt yaptıracaktır. Veya alacak senedi alacaktır kişiden. Yani bugünün tatbikatında alacak senetler ve çekler bu işleri görüyor. Ama iki taraf düşünün. İkisi de ihlaslı olsun. O zaman taraflar birbirine karşı tam bir güven içerisinde ve derhal kişi diğerine onun ihtiyacı olan parayı teslim ediyor. Böyle bir teslimiyette onlar arasında ne bir senede ne bir çeke hiçbir şeye ihtiyaç olmaz. Allah'ın emanetini almıştır birisi, diğer de o emaneti diğerine tevdi etmiştir. O alan kişi için bir emanettir. Takva sahibi olan birisi için, bu azim takvaya ulaşmış birisi için emanet, hiçbir şekilde ihanet edilmesi mümkün olmayan bir özellik taşır. Sevgili öğrenciler, isteyenler, kıyamayanlar, takva sahibi olmanın kademeleri yükseldikçe muhteva değişiyor. Başlangıçta insanların birbirine itimat etmesi elbette söz konusu değil. O zaman notarlar huzurunda, yazıcılar huzurunda, şahitler huzurunda sözleşmeler yapılıyor karşılıklı iki tarafın borçlanmasına, alacaklanmasına karşı şahitler şahitlik ediyor. Borçlu da, alacaklı da, yazıcı da, şahitler de birer tane nüshası bulunuyor bunun. Ama konu ilerledikçe kişinin takva sahibi olma seviyesi yükseldikçe o zaman bunların uzunlukları biraz birer kalkıyor. Öyle bir duruma gelmiş ki kişi iki taraf birbirinden eminse
Bu takdirde onlar salatlı olanlardır. Sadece parayı verecek olanın onun için hazırladığı emaneti ona teslim etmesi söz konusudur. Bu onun takva sahibi olduğunun kesin işaretini teşkil eder. Şahitliğe gelince, şahitlik Allah-u Teala'nın indinde önemli bir müessese sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala şahitliği gizlemeyin diyor Kur'an-ı Kerim'de. Akrabanız da olsa, bir yakınınız da olsa Allah'ın huzurunda hakikati söylemekten çekinmeyin. Sadece doğruyu söyleyin diyor Allah-u Teala. Bunun manası menfaatiniz de olsa, yakınlarınızın menfaatlerini halilzade etseniz, sizin doğruyu söylememekte menfaatiniz de olsa, yakınlarınızın da menfaati olsa, hiçbir zaman bunu gerçekleştirmeyin diyor Allah-u Teala. Sakın diyor, hakikati değiştirmeyin. Şahit olduğunuz şeyi gerçek anlamıyla mutlaka doğru olarak intikal ettirin buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim şahitliğini gizlerse, yani şahit olduğu şeyi gizlerse, onun günahkar bir kalbi vardır diyor Allah-u Teala. İşte Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi'nin 283. ayet-i kerimesinde karz akdine, borç akdine mütalik bunları söylüyor. Diyorsunuz ki karz-ı akdinde bundan da daireli bir seviye var. Orada borcunu veren kişi borçluya parayı veren alacaklı onu unutmak için verir. Parayı verir ve unutur. O para hiçbir zaman bir daha geri istenmeyecektir. Ama alacaklı bu parayı istemese de borçlu getirip teslim ederse o zaman alacaklı onu alacaktır. Tekrar başka bir ihtiyaç sahibinin kullanabilmesi için kullanacaktır. Öyleyse bu güzellikleri Allah'ın lütfunu sergileyebilir sevgili öğrenciler, beğenler ve dinleyenler. Bir gün hepiniz bu dizayn üzere en güzele ulaşacaksınız. Her şeyin çok güzel olduğunu yaşayacaksınız. Her şeyin Allah-u Teala'nın dinindeki en güzeline yaklaşacaksınız. Öyleyse Allah'a teslim olmaya çalışın. Allah razı olsun. Allah-u Teala 284. ayet-i kerimesinde diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Allah Teala diyor ki göklerdeki ve yerdeki şeyler Allah'a aittir. Her şey. Bütün gökler, bütün yerler ve göklerde ve yerlerde ne varsa canlı ve cansız her şey Allah'ındır. Sevgili kardeşlerim, bizler de Allah'ınız. Allah için yaratılmışız. İşte bir gün Allah'ın sahibiniz olduğunu idrak edeceksiniz.
O zaman ona köle olmuş olacaksınız. Allah'a kul olmanın ötesine geçeceksiniz. Bir muhteşem güzelliği yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman anlayacaksınız ki siz de sadece bir kulsunuz. Allah sizi yaratmış kendisi için. Aslında siz Allah'a ne kadar layık olabilirseniz o kadar siz mutlu olursunuz. Sizi kendisi için yaratan Allah'ın muradı ona bir fayda sağlamanız değildir. O sadece sizi kendisi için ama siz mutlu olasınız diye yaratmış. Yani Allah'a ne kadar layık olursanız siz bu kadar mutlu olursunuz. Liyakatiniz arttıkça mutluluğunuz artar. Ve bir gün anlarsınız ki Allah-u Teala bütün ibadetleri sadece insanları o ibadetleri yapsınlar da ibadetlerin mutluluğunu yaşasınlar diye koymuş. Her ibadet Allah ile aranızda bir mutluluğu işaret eder. Bir mutluluğu oluşturur. Bir mutluluk vasıtasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunu dikkatle yerli yerine oturtun. Size Allah-u Teala ne emretmişse onun yerine getirirken duyduğunuz hislere dikkat edin. Eğer Allah'ın size emrettiği şey size bir angarya gibi geliyorsa siz ait olduğunuz yerde değilsiniz. Hala şeytanın emrinde olan bir zavallısınız. Ne zaman ibadetler size angarya gibi gelmezse o zaman Allah'a kul olmanın yarısındasınız. Ama ne zaman ibadetlerinizden zevkleri, doyulmaz zevkleri almaya başlamışsanız, idrak etmişseniz Allah'ın koyduğu bütün ibadetlerin sadece sizi mutlu etmek için birer vasıta olduğunu ve hepsinin mutluluğa açılan bir kapı olduğunu idrak ettiğiniz zaman asıl büyük zevkleri o zaman yaşayacaksınız. İşte orası kölelik makamıdır. Nelerden vazgeçerseniz onlardan çok daha fazlasını Allah Teala size karşılıksız olarak nimet standartlarında mutlaka verecektir. Sevgili kardeşlerim, şeytan Allah'ın bu kanununu çok iyi biliyor. Sizlerin mutluluğunuzun bunu anlamaktan geçtiğini çok iyi bildiği için devamlı nefsinizi bir vasıta olarak kullanacaktır ömrünüz boyunca. Siz hakim oldukça o kullanmaya yine çalışacaktır. Başaramasa da vazgeçmez. Ama her şey sadece sizin elinizde. Bilin ki sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsanız, huzursuzsanız size ait olan şeyleri kullanamadığınız için onları kullanmanızda hiçbir engel yok. Siz Allah'ın kanunlarını anladığınız zaman bu konunun mutluluğunu yaşamaya başlayacaksınız. Öyleyse Allah'ın kanunlarına dikkat edin. Bu kanunların hepsi ama hepsi sadece bütün insanları mutlu kılmak üzere dizayn edilmiştir. Ve Allah'ın kanununda mutluluğa karşı mutluluk, mutsuzluğa karşı mutsuzluk söz konusudur. Herkes kendi mutluluğunu o mutluluğa verdiği önem derecesinde
doğruları tatbik edebilme seviyesinde yaşar. Öyleyse doğru nedir? Doğru bizleri mutlu edecek olan her şeydir. Yanlış nedir? Yanlış da bizleri mutsuz edecek olan her şeydir. Dikkat edin. Hiçbir zaman mutluluğu nefsinizin afetleri istikametinde yaşayamazsınız. Mutluluğu sadece ruhunuzun hasletlerine paralel uygulamalarda yaşayabilirsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, unutmayın, bütün güzellikler, bütün mutluluklar sizin. Ve hepsi sizin kendinizi Allah'ın emrettiği standartlarda bir yönetimle yönetmenize bağlıdır. Yani sadece ruhunuzun taleplerini yerine getirdiğiniz sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Öyleyse nefsiniz ne ister? Başkalarına emretmek ister. Başkalarından üstün olmak ister. Sizi saysınlar diye başkalarını küçük gördüğünü her zaman beyan etmek ister. Peki ruhunuz ne ister? Ruhunuz başkalarına yardım etmek ister, hizmet etmek ister. Bunun için yaratıldığını bilmektedir. İşte siz ne kadar başkalarına yardım etmekten kaçınırsanız, o kadar nefsinize hizmet etmiş olursunuz. Ne kadar nefsinize hizmet ederseniz, o kadar mutsuz olursunuz. Şunu hiç unutmayın, nefsinizin afetlerine itaat ettiğiniz sürece aslında yalnız şeytana itaat ediyorsunuz. Ve şeytan bu kainattaki en büyük dostunuzdur, en büyük düşmanınızdır. Ve şeytan sizden sadece mutsuz olmanızı ister. Tek bir talebi vardır. Şu dünyada sizi mutsuz kılmak ve kıyametten sonra da mutlaka sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek. İşte iblisin istediği şey budur. Bunun için de elinde hazır bir donanım vardır. Bu nefsinizin afetleridir. Allah-u Teala bütün insanları

üçüncülüğü kazanır. Yani üçüncüler arasına girer. Kim ihlasa ulaşırsa o ikincilerin arasındadır. Kim selam makamına ulaşırsa selam makamının bütün katlarında birinciler vardır. Bütün mürtebasında, yedi kademesinde de onların hepsi birincilerdir. Yani nasıl zamanımızda müsabakalar yapıldıktan sonra o müsabakanın birincisi tayin edilir, ikincisi tayin edilir, üçüncüsü tayin edilir. Onlar müsabakanın birincileri, ikincileri ve üçüncüleridir. İşte hayırlarda yapılan müsabakalarında birincileri, ikincileri, üçüncüleri salihler, muhlisler ve ulul elbaptır. Aslında ulul elbap sabikunun hepsine verilen müşterek bir addır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın her şeye kadir olduğunu hiçbir zaman unutmamalısınız. Her şey ve siz Allah'a aitsiniz. Şeytana ait değilsiniz. Ama nefsiniz sizi götürüp şeytana teslim etmek için gerekli olan negatif vasıflara sahiptir. İblis de onlara tesir etmek suretiyle sizi yönetebilir. İşte müsabakalarda başaranlar sabikun şeytanın size tesir alanlarını %100 yok edebilenlerdir. Daimi zikir nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok eder. O zaman siz mutlaka daimi zikre ulaştığınız zaman hayırlarda yarışanlardan olursunuz. Unutmayın bundan o zatasına ver. Bütün sahabe daimi zikre başlılar. Şimdi sıra sizde. Daimi zikre ulaşabildiğiniz takdirde Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayabileceksiniz. Öyleyse bütün insanlar için hesaba çekilmek söz konusudur. Ama salihler için hesaba çekilmek hiçbir şey ifade etmez onlar için. Hesap zaten önceden bellidir. Bütün hayat filmlerini zaten görmüşlerdir ölmeden evvel. Ve onlar için sadece hayat filmlerini görmek bir mutluluk vesilesidir. Onların o sonsuz saadete ulaşacaklarının bir garantisini teşkil eder. Onların hayat filmleri, yani Allah'ın onları mahkemeye çekmesi. Allah bizi nasıl hesaba çeker? Mahkeme-i Kübra'da hesaba çeker. Mahkeme-i Kübra et demek, Allah-u Teala'nın sizi karşısına alıp da ey kulum anlat bakalım bana neler yaptın, hangi hataları işledin, hangi güzellikleri yaptın mı diyeceksiniz diyorsunuz. Hayır, diyor ki biz o gün kıyamet günü sizin ağzınızı mühürleriz diyor. Yani size konuşma yetkisi vermiyor Allah Teala. Ve uzuvlarınız söyler diyor. Uzuvlar nasıl söyler yaptıkları şeyi? Görüntüye alınıyor bütün yaptıklarınız. Kiramen Kasim'in melekleri tarafından hayatınızın doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen her saniyesi iki filmle filme alınır. Birisi davranışlarınızın, aksiyonlarınızın filmidir. Bütün hareketleriniz, bütün davranışlarınız doğumunuzdan ölümünüze kadar filme alınmıştır. Bu sonuç filmidir. Bir de sebep filmi seyredeceksiniz. Sebep filmi düşüncelerinizin filmidir. Melekler, Kiram'ın Kasım'ın melekleri düşüncelerinizi de tespit ederler. Ve düşüncenizle davranışlarınız arasındaki rabıta bu sebeple ortaya çıkar. Hangi suçu kim işlemiş

0: Bu suçu işlerken suçtaki kasıt derecesi acaba ne kadar? Bir insan bir başkasını kazara öldürebilir. Hiçbir zaman onu öldürmeyi dilemediği halde elinden düşen bir silahtan yere düştüğü anda çıkan bir mermi bir kişiyi öldürmüş olabilir. Bunda onun hiçbir tahlili yoktur. Sadece ihmali vardır. Hayat filmi bunu net olarak gösterir. Çünkü düşünceler de filme çekiliyor. Eğer kişi tamamen bunu yaptıysa önce ince ince planlayacaktır. Falan yerde o kişinin karşısına çıkacaktır. Silahındaki bütün kurşunları kişinin kalbine sıkacaktır. Onu öldürecektir. İşte bu külliyen kasıttır, taammüttür. Öyleyse Allah Teala bizi nasıl hesaba çekiyor? Kıyamet günü ulaşıyoruz mahşer meydanına. Orada öldürülüyoruz. Sonra hepimiz aynı yaşta ve cennet ve cehennem hayatını yaşayacak şekilde yeniden canlandırıyoruz, canlandırılıyoruz. Nefsimiz de aleminden geliyor. Fizik vücudumuzun içine giriyor. Nefsimiz ve fizik vücudumuz beraberce indi ilahiye ulaşıyoruz. İndi ilahide herkesin kendi hayat filmine çekilmesi söz konusudur. Otomatik sistemler kişiyi kendi hayat filmine uçarak ulaştırır. Ve orada doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün hayatınızı rakamlı bir kitap gibi göreceksiniz. Hayatınızın her saniyesi rakamınızın değiştiğini göreceksiniz. Bütün negatif filminizin negatif devresi, yani kısaca derece kaybettiğiniz her saniye sol tarafınızda Kiramen Katib'in melekleri tarafından muhafaza edilir. Size derecat kazandıran bütün olaylar da sağ tarafımızdaki kiramen katibin melekleri tarafından muhafaza edilir. Ve hayat filmimizin her iki tarafı da eksiktir. Ama ne zaman sevgili kardeşlerim, kıyamet günü oraya giderseniz hayat döneminizin tamamlanmış olduğunu ve kronolojik sıraya göre dizildiğini ve size ya sağınızdan ya solunuzdan verildiğini göreceksiniz. Eğer sağınızdan verilirse hesabı yüzünüzün akıyla verdiniz. Allah'ın cennetini hak ettiniz demektir. Bence herkes gibi siz de cehenneme uğrayacaksınız. Cehennemin durumunu mutlaka Allah Teala kıyamet günü gösterecek size. Allah Teala'ya şükretmeniz için. Sizi cehennemine değil de cennetine kabul buyurduğu cihetle ona şükretmeniz için. Hamd etmeniz için. Öbür taraftan cehenneme gidenlerin de hayat filmleri sol ve arka taraflarından verilir. Cennete gidecek filmlerin sağ ve ön taraflarından verilmesinin bir zıttı işlem gerçekleştirilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş. Ta kemiği kübra sizin hayat filminizi seyretmenizin adıdır. Bu hayat filminde her şey önceden size gösterilmek üzere hazırlanmıştır. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliğini yaşamaktır. O zaman bizim tavsiyemiz olur ki Allah'a bu olmayı tamamladıktan sonra da ona yaklaşmaya devam edin. Ona köle olun. Allah'a esir olun. O zaman Allah'ın sizi çekeceği hesap sadece mutluluğunuzun bir vesilesi olur. Allah razı olsun. Mesela Bakara suresinin 285. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Âmener Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel müminun. Kullun âmene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve resulihi. La nufarriku beyne ehadin min rusulihi. Ve kâlu semînâ ve âtânâ gufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîn. Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 285. ayet-i kerimesinde Resul ve müminler, Rabbinden ona, Resul'e, indirilene iman ettiler. Öyleyse burada Allah Teala kitabı olan bir resimden bahsediyor. Bu nebi resimse mutlaka şeriat kitabı söz konusudur. Bütün peygamberler için onlara Allah Teala'nın şeriat kitabı verdiğini görüyoruz. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim kainatın son şeriat kitabıdır. Bir daha değişmeyecek olan ve kıyamete kadar dünyayı şeriat statüsünde yönetecek olan Allah'ın indirdiği son mukaddes şeriat kitabı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilindiği gibi nebilerin sonuncusudur. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hatem-ül Enbiya olduğunu söylüyor. Nebilerin hatemi, mührü, yani hitamı noktasında olan kişi, mühürlendiği noktada olan kişi. Hitam kelimesi sona ermek istikametinde kullanılıyor. Aynı kökten gelir. Hatem kelimesiyle, mühür kelimesiyle son bulmak manasına gelir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir. Ama resimler artık peygamber olmaları mümkün değildir. Peygamber bir resim hiçbir zaman gelemeyecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kıyamete kadar. Ama resimler, peygamber olmayan resimler bütün kavimlerde var olacaklardır. Kıyamete kadar. Bütün kavimlerde yaşayacaklardır. Allah Teala kıyamete kadar bütün kavimlere Resuller göndereceğini kesinleştirmiş. Mü'minun Suresinin 44. ayet-i kerimesinde, Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde, Nâhâ Suresinin 36. ayet-i kerimesinde, Ali İmran Suresinin 164. ayet kerimesinde, İbrahim Suresinin 4. ayet kerimesinde, sevgili öğrenciler, izleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Resul hem de müminler diyor, ona Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilene iman ettiler. Sonra diyor, hepsi de Allah'a ve meleklerine ve kitaplarına ve resullerine iman ettiler. Burada Amintu'nun altı kesiminden sadece dördü ele alınmış. Konuyu bitirelim, tekrar dönelim oraya. Onun resimlerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız dediler. Hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hem de bütün sahabe onun Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın resimlerinden, yani Allah'ın resimlerinden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a dair hiçbirini diğerinden ayırmayız dediler diyor. Bunu diyenlerin arasında Resul'ün kendisi de var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün sahabede diyor ki Allah'ın nebi resulleri gelmiştir. Allah'ın veli resulleri gelmiştir. Kıyamete kadar da veli resuller gelmekte devam edecektir. Ve biz onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Hz. Musa, Hz. İsa arasında, Hz. Nuh arasında, Hz. İbrahim arasında bir farklılık söz konusu değil. Böyle bir farklılık yok. Böyle bir farklılık izah edilmemiş. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir hüviyette görünüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala her hususu en güzel standartlarda göstermiş, dizayn etmiş. Gerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gerek bütün sahabe Allah'ın resulleri arasında fark gözetmiyorlar. Acaba niçin fark gözetmiyorlar? Çünkü Allah'ın bütün resimleri, ister Peygamber Resul olsun, ister Nebi Resul olsun, yani isterse Veli Resul olsun, netice değişmez. Hepsi, hiç istisnası olmadan, hepsi sadece Allah'a teslim olmayı Allah'tan öğrenmiş ve beraberlerinde olanlara öğretmişlerdir. Neyi öğretmişler? Allah'a teslim olmayı. Ruhunuzu nasıl Allah'a teslim edeceksiniz? Beyninizi, fizik vücudunuzu nasıl Allah'a teslim edeceksiniz? Nefsinizi nasıl Allah'a teslim edeceksiniz? Allah'ın bütün nebi resulleri ve veli resulleri insanlara bu temel hakikatleri öğretmişlerdir. Yetmez, bütün resuller ve onlara tabi olanların hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Öyleyse hangi peygamberden bahsediyorsanız bahsedin, hepsi Allah'a ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de teslim etmişlerdir. Onlara tabi olanlar da aynı şeyi yapmıştır. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala hangi peygamberden bahsetmişse mutlaka onun Allah'a teslim ettiğine dair bir ayet koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Mutlaka o Nebi veya o Resul, Nebi olmayan Resul, mutlaka Allah'a teslim olmuştur. Öyleyse bu işareti herkes için aynı standartta görüyoruz. Bütün Nebiler, bütün Resuller ve onlara tabi olanların hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarıyla, veçleriyle, nefsleriyle hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bir teslim standardı içinde bütün insanlar var. Ve bu açıdan meseleye bakıyorsak, hepsi Allah'a teslim oldularsa, öyleyse Allah'ın kendilerine öğrettiği şey Allah'a teslim olmaktır. Bütün Resullere, ister Peygamber Resul olsun, Nebi Resul olsun, ister Evliya Resul olsun, Allah'ın velisi olsun, netice değişmez. Hepsi Allah'a sadece teslim olmayı öğrenmiş Allah-u Teala'dan ve dinlerini öğrenmek isteyenlere de Allah'a teslim olmalarının farz olduğunu öğretmişler. Hem kendileri bu farzları yaşamışlar, hem de öğrettikleri kişiler bu farzları yaşamışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve bu sebebe dayalı olarak bütün Resuller, bütün Nebiler sadece Allah'a teslim olmayı Allah'tan öğrendikleri için ve öğrettikleri kişilere bu hakikati öğrettikleri için hepsi aynı görevi, aynı titizlikle, aynı standartlarda gerçekleştirmişler. Üç teslimi de realize etmişler etrafındakilerde. Öyleyse tabi olmak da sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın emrinde tabi olan kişi Allah'ın yardımıyla mutlaka hedeflerine ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracağını kat etmiş. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dinlemek safhası, mürşide ulaşma safhası ve ruhun Allah'a ulaşma safhası Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Geri kalanlar da Allah'ın yardımıyla gerçekleşir ama kişinin gayreti asıldır. Daimi zikre ulaşmak, ondan evvel fizik vücudu Allah'a teslim etmek, kişileri aynı hedeflere ulaştıracaktır. Bu durumda tabiatıyla eğer bütün Allah-u Teala'nın resulleri, yani Evliya Resuller'de, Nebi Resuller'de Allah'a hem kendileri, ruhlarını ve nefslerini teslim etmişlerse hem de etraflarındaki insanların bu teslimlerin gerçekleşmelerine sebep olmuşlarsa, o zaman burada birbirinden ayırt edilmeden icap edilecek hiçbir şey yoktur. Bütün peygamberler Allah'ın yegane dinini, teslim olma dinini insanlara öğretmişlerdir. Onun için aralarında bir farklılık yoktur. Onun için Ali İmran suresinin 18 ve 19. ayetlerinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Resulleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ve sahabenin birbirinden ayırt etmediklerini, aralarında fark gözetmediklerini ifade ediyor. Burada da böyle bir dizayndan sonra Allah Teala diyor ki ve dediler ki işittik ve itaat ettik. Rabbimiz mağfiretini versin. İşittik ve itaat ettik. Hatırlayacaksınız olayı. Araf 172'de Allah Teala diyor ki biz Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun evlatlarını, onun çocuklarını, onların sırtlarından onların çocuklarını ve hepsinin sırtlarından çocuklarını çıkartarak huzurumuzda bütün Adem oğullarını topladık diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala bir sorgusuyla karşı karşıya diyor ki Elestü Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki Bela, evet hepimiz Allah-u Teala'ya demişiz ki o ezeldeki Eles vezmindeki günde evet demişiz sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah-u Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nesler size sizden yemin istiyorum. Nefsinizdeki bütün afetlerden kurtulmak ve bana teslim olmak konusunda hepinizden yemin istiyorum. Bana teslim olmayı garanti etmenizi istiyorum diyor Allah-u Teala. Tezkiye ve tasfiye olmanızı istiyorum diyor. Sonra diyor ki, ey fizik vücutlar, sizden de ahd istiyorum. Şeytana kul olarak sizi dünyada görmem bir gezegene göndereceğim. Orada şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız. Hepinizden şeytana kul olmaktan kurtulmanızı ve bana kul olmanızı istiyorum diyor bütün fiziklere, bizim fizik vücutlara ve fizik vücutlarımızdan da ahd alıyor Allah Teala bu konuda. Ahd vermelerini istiyor. Sonra da ruhlara dönüyor. Sizden de ey ruhlar misak istiyorum diyor. Fizik vücutlarınız ölmeden evvel bana ulaşacağınıza dair sizlerden de misak istiyorum diyor. Ve soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? Bütün nefsler, ruhlar, fizik vücutlar orada Elestübirat hüküm günü diyorlar ki Semina işittik. Allah-u Teala da buyuruyor. Öyleyse emrime itaat edin diyor. Yemin verin ey nefsler. Misak verin ey ruhlar. Ahd verin ey fizik vücutlar. Buyuruyor Allah-u Teala ve nefslerimiz yemin veriyor Allah-u Teala'ya. Tasfiye olacaklarına Allah'a nefslerini tamamen afetlerden temizleyerek nefslerini teslim edeceklerine dair ruhlarımız misak veriyor Allah-u Teala'ya. Biz hayattayken bizden ayrılıp Allah'a doğru yapacakları seyri sülûku tamamlamayı, Allah'ın zatında ifna olmayı garanti eden misak veriyorlar Allah-u Teala'ya bütün ruhlar ve bütün fizik vücutlar şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak konusunda Allah'a ahd veriyorlar. Ve Allah Teala soruyor Maide 7. İtaat ettiniz mi? Emrimi yerine getirdiniz mi? Yemin, misak ve ahdi gerçekten verdiniz mi? Dil ile ikrar deniyor buna. Ve bütün nesler, ruhlar ve fizik ruhlar hepsi diyorlar ki atana emre itaat ettik. Ve Allah Teala buyuruyor ki ben de yeminlerinizi, misaklarınızı, ahitlerinizi üzerinize farz kıldım. Üzerinize yükledim diyor. Artık yeminle, misakle ve ahitle yükümlenmiş durumdasınız diyor. İşte Bakara suresinin bu 285. ayet-i kerimesi bu açıdan yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz açısından ezeldeki bu dizaynın bizden alınması muhtevası içerisinde Allah-u Teala tarafından üzerimize yeminin, misakin ve ahdin farz kılındığı bir özellik taşır. Ve Araf 172, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi ve Bakara suresinin bu 285. ayet-i kerimesi yeminimiz, misakimiz ve ahdimizle alakalı. Ve zaten Allah'tan mağfiret diliyorlar. Yani bize mağfiret et, günahlarımızı sevaba çevir talebiyle geliyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mağfiret talebi Allah-u Teala'nın, biliyorsunuz ki mürşidimizin önüne ulaştığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen birisini Allah 10 tane nimet ihsanda bulunarak mutlaka mürşidine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o kişiyi Allah mürşidine ulaştırır. 10 tane ihsanın 10.'sü mürşide ulaşmaktır. Öyleyse Allah Teala 10. ihsanda mürşidi gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek bir adım atmıştır. Allah mürşidini ona göstererek 10. nimet, 10. ihsanda mürşide ulaşmaya hazır hale getirmiştir onu. Kul ikinci adımı atar, mürşidine ulaşır. O zaman da Allah'ın 10 tane nimeti oluşur. İşte bu nimetlerden bir tanesi o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi işlemidir. Bu işlem Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde en güzel şekilde ifade edilmiş. Cehenneme gitmeyeceğini söylüyor Allah-u Teala mürşidine tabi olup tövbe edenlerin. Mümin olacaklarını söylüyor. Nefs tezkiyesine başlayacaklarını söylüyor. Ve mümin olup nefs tezkiyesi yapan bu tabi olanların günahlarının sevaba çevrileceğini söylüyor. Onlara mağfiret edileceğini söylüyor. Bakara suresinin 285. ayet-i kerimesi Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesiyle alakalı. Arşı tutan melekler oradaki kişi mağfiret talebinde bulunuyorlar Allah Teala'dan. Demin söylediğimiz Furkan suresinin 72. ayet-i kerimesiyle alakalı. Nisa suresinin 168. ayet-i kerimesiyle alakalı. Orada mürşitlere tabi olmayanların Allah'tan mağfiret alamayacakları ifade ediliyor. Ve bütün olay tamamlanıyor. Dönüşümüz ancak sanadır. Ruhumuz ancak sana ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir güzel gün daha Kur'an-ı Kerim tefsiri standartlarında sona eriyor. Allah Teala'nın hepinizi en iyiye ulaştırmasını dilerim. Öyleyse bütün bir dizaynı sizlerle beraber bir mutluluk süreci içerisinde geçirerek tamamladığımız için Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyorum. Ve Allah'tan hepinizi Allah Teala'nın hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırarak Zülcenahayn kılmasını dileyerek, bu istikamette dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.
1: Salavat Allahümme salli ala Muhammed. Nezzü billahi min eşşeytanirracim. Elhamdülillah ya Rabbil alemin. Tu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Ve lâ dâlin. On. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi min eşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere böyle hitap etmek bile bir büyük zevk. Can dostlarım, gönül dostlarım. Biz gönlümüzce birbirimize dostuz. Gönlümüzden dostuz. O gönül ki, o kalp ki Allah'ın her zaman baktığı ve gördüğü yerdir. Hep kalbinize bakar. Acaba kalbinizde bir gün Allah'a ulaşma talebi var olacak mı diye. Olduğu takdirde ne olur? Olduğu takdirde o sizi cennetlerinden cennetlere koyar. Dünya sayesinde size ihsan eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'la ile olan ilişkilerimizde Allah'a dikkatle bakın. O sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu olmanızın ötesinde hiçbir talebi yoktur sizden. Ya öyle mi diyecek şimdi bir kısım insanlar? Allah Teala bize namazı farz kılmamış mı? Orucu farz kılmamış mı? Zekatı farz kılmamış mı? İslam'ın 5 tane şartını farz kılmamış mı? Kılmış. Kılmışsa hani bizden başka bir şey istemiyordu? İstemiyor. Burasını anlayamadık diyecekler tabii. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak görevleri var ya, onları siz sevmeyeceksiniz. Sevmek mecburiyetinde değilsiniz. Yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Allah size öyle bir sevdirecek ki onları siz yapmak isteyeceksiniz. Siz onlarda doyulmaz zevkler yaşayacaksınız. O zaman Allah-u Teala'nın size bunları zorla kabul ettirmediğini, anladığınız tarzda üzerinize farz kılmadığını, onları siz yapmak isteyeceğiniz için sizin derecat kazanmanızın bir sebebi olsun da o namaz kılma, o zikir yapma mutluluğunu kullarım yaşasınlar diye Allah-u Teala üzerinize farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sözüme son derece de dikkat edin bu noktada. Sizin üzülebileceğiniz hiçbir şeyi istemez. Sadece sizi mutlu kılacak olan şeyleri vücuda getirmenizi ister. Ama buna karşılık iblis devamlı sizin mutsuz olmanız konusunda bir faaliyetin sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala sizden ne ister? Sadece mutlu olmanızı. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir saadet, bir mutluluk davetiyesidir. Bütün insanlığa ve size de. Hani şu anda acaba bu dünyada benden daha mutsuz, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntılı bir insan var mı diye düşünen size de. Etrafındaki insanlar zarara uğramış olan, bir çözüm yolunun olmadığını zanneden, herkesin kendisine düşman olduğu konusunda olan, dünyanın en mutsuz insanı olduğunu düşünen size de, size de Allah-u Teala sadece mutlu olmanız için Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ama siz gözlerinizi Allah'a değil, kalbinizi Allah'a değil, dünya işlerinin sadece sizi üzen kesimlerine çevirdiniz. Onlarla meşgul şu anda kafanız. Komşularınız size neden kötü davranıyor? Onunla meşgul. Etrafınızdaki insanlar neden rahatsız, hasta? Onunla meşgul. Neden anlaşmazlıklar vücuda getiriyor o insanlar sizinle? Onunla meşgul. Sevgili kardeşlerim, yaşamak bir hünerdir. Sadece Allah'a sığınanlar çözümleri Allah'tan gece gündüz Allah'a yalvararak dileyenler elde eder. Dünyadaki şartlar ne olursa olsun onlar hep mutludurlar. Şimdi size soruyorum, hanginiz dayanabilir? 3 yıl süreyle yiyeceğini ölmeyecek kadar alabilme sıkıntısına asr-ı saadeti yaşayan sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaşadılar. 3 yıl muhasaraya tabi kılındılar. Karınlarına taş bastılar. Ama dayandılar. Şikayet etmediler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Onlar dünya saadetinin sahibi oldular. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada başka insanlar da yaşıyor. Herkes sizin standartlarınızda yaşamıyor. Bir kısmı şeytanla işbirliği halinde. Bir kısmı Allah ile hiç ilişkisi olmayan insanlar. Bir kısmının kalbi sadece insanlara kötülük yapmak için çalışıyor. Olabilir. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar, Allah sizinleyse, siz bunun farkındaysanız, onlar size bir zarar veremezler. Bakınız ne diyor Allah Teala Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesinde. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedürrüküm men darle izafe deytum sümme mercüküm cemiyan. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizedir. Nefslerinizin sorumluluğu nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez. Siz Allah'ı dost etmişseniz, olaylar sizin üzerinizde bir tesir vücuda getiremez. Takva elbisesi giymiş olacaksınız. Bir zırh kuşanmış olacaksınız. Öyleyse insanlar bana düşman oldu. Bu insanların yaptığı düşmanlıklar beni çok mutsuz ediyor. Ailemin fertleri başka başka hastalıklardan hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var. Ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Ya Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Öyleyse neden o devre asr-ı saadet diyoruz, bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz. Ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Hep hayatın sizi üzebilecek olan yanlarını iblis size gösteriyor. Allah ile olan ilişkiyi lazım gelen boyutta kuramıyorsunuz. Her zaman hayatın dikenleri olacaktır. Hayat bir dikensiz gül bahçesi değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizinle olan ilişkilerine dikkat edin. O sadece mutlu olmanızı ister ve mutluluğun standartlarını size vermiş. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer güveniyorsanız bilin ki diyor sizi yenecek yoktur. Eğer bana güveniyorsanız diyor ben sizi mutlu ederim. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana ulaştırmanızı mutlaka sağlarım diyor. Ve bunu siz yapmayacaksınız diyor. Ben yapacağım diyor. Size bana olan ibadetlerinizi sevdireceğim diyor Allah-u Teala. Ben sizlere bunu yapmadığınız bir şeyi, bana karşı yapmak istemediğiniz bir şeyi zorla yapın, bana ibadet edin demiyorum diyor Allah-u Teala. İbadetleri size ben sevdireceğim diyor. O zaman bunların sizin için bir yük olmadığını, bir zevk olduğunu yaşayacaksınız diyor. Sevgili kardeşlerim, yaşamanın sırlarına dikkatle bakın. Eğer iblis sizi etrafınızdaki negatif olaylara indekslemişse, odak noktanız onlarsa, insanın sizlere karşı, insanların sizlere karşı yaptığı yanlış davranışlar, sizi üzecek davranışlarsa ve siz bunlardan etkileniyorsanız, siz tasavvufu hem bilmiyorsunuz, hem yaşamıyorsunuz. İslam'ı yaşamıyorsunuz. Tasavvuf, İslam'ın yaşanmasıdır. 14 asır geriye doğru dönüp, ibretle onlara bakın. Hayatları savaşlarla geçti. Allah için şehit oldular. Şu kadarcık hayatlarının bir değeri yoktu onlar için. Allah'ın değeri vardı. Ve onlar mutluydular. Ölürken de mutluydular. Allah için şehit olurken de mutluydular. Bu dünya nasıl bu kadar değer kazanıyor gözünüzdeki? Her şey sizi mutsuz ediyor. Bu sohbet, bu mutsuzluk çukurundan sizi kurtarmak için yapılıyor. Ona güveniyor musunuz? Allah'a güveniyor musunuz? Eğer güvenseydiniz, bu mutsuzluk çukurunda olmazdınız. Biz sizinle beraberiz. Hangi şartların içinde olursanız olun. Allah sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Ama siz ondan çözülmüşseniz, şu dünyanın sıkıntıları sizi Allah'a bakamayacak kadar kuşatmışsa, Allah'ı defterden silmişseniz, ona ibadet etmenin bir zevk olduğunu hiç yaşayamıyorsanız, o zaman yanlışlıklar içindesiniz. Ne zaman Allah'a yönelirseniz, dünya problemlerinin sizi yakalayamadığı, kıskıvrak sizi mutsuz edemediği bir yeni zemine oturacak geminiz, hayat geminiz. Allah'ın temel emri odur. Bana tevekkül edin diyor. Bana güvenin diyor Allah Teala. Eğer Allah'a güvenirseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, o zaman huzursuz olmanın üzerine bir sünger çekmeyi başaracaksınız. Hiçbirimiz onlar kadar huzursuz edici şartlar içinde yaşamıyorsunuz. Ama İblis size etrafınızdaki şartları korkunç kabuslar gibi gösteriyor. Ve aklınızı oradan kurtarıp Allah'a konsantre edemiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir mutluluk kitabıdır. Onu ne kadar tatbik edebilirseniz, o kadar hayattasınız. Yoksa bir ölüsünüz. Şu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinin kör olduğunu, kulaklarının sağır olduğunu, kalplerinin idrak edemediğini söylüyor Allah Teala. Bütün insanlarda Allah'a açılan bütün kapılar, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar, yüzü iradesini bu istikamette kullandığı güne kadar, Allah'a ulaşmayı dilediği güne kadar kapalıdır. Şeytanın bütün kapıları da açık. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Hanginiz bize ulaşıyorsa ve dayanılmaz dertler içinde olduğunu söylüyorsa, onlara şunu söylüyoruz, şunu tavsiye ediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a güvenin. Biz her zaman sizin için Allah'a dua ediyoruz. Hepiniz için. Biz hepiniz için dua ediyoruz ama bir kısmınız mutlusunuz. Onlar Allah'a yaklaşmayı hedef ittihaz edenler, şeref ittihaz edenler. Şu dünyadaki bütün dertler o insanların üzerine gelse onları üzemez. Allah'ın yolundan ayıramaz. İşte sahabe öyleydiler. Kitabın bütününe iman edenler, kitabın bütününü tatbik edenler. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Öylesine kapılar açar ki mutluluktan camları açıp bağırmak geçer içinizden mutluyum diye. Ama bunlar sizin bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyorsa o zaman Allah-u Teala sizi üzmüyor. Siz şeytanın tesiri altında kendinizi üzüyorsunuz. Hanginiz şu anda bir üzüntünün sahibi ise o kesin olarak Allah ile yeterli ilişkinin sahibi değildir. Allah'a yeterli boyutta yönelmiş değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah'a yönelirseniz, kendinizi ona teslim ettiğinizi düşünürseniz, ben Allah içinim. Benim etrafımda olaylar cereyan edebilir. İnsanlar beni üzmek isteyebilir. Ama Allah Teala isterse ben o olaylardan tesir almamayı başarırım diye düşünebiliyor musunuz? Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O boşluktayken de, o ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bedava yaşanan bir şey değildir. Ama hepiniz için hazırdır. Öyleyse mutluluğa layık olmak mecburiyetindesiniz. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Her türlü problem Allah-u Teala tarafından sizin karşınıza sizi daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef sizin mutsuz olmanız değildir. Mutluluğu yakalamanızın şartlarına sizi adapte edebilmektir. Öyleyse hangi şartlar içindesiniz? Şu halinize bakın. Savaşta mısınız? Düşmanlar sizi silahla öldürmek için bekliyorlar mı? Onlar savaştaydı. Onlar her an ölümle burunlarındaydı. Ve en büyük şeref onlar için Allah yolunda ölebilmekti, şehit olabilmekti. Onlar aç kaldılar. Siz kaldınız mı? Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne söylediğime dikkatle bakın.

göstermemeyi başartan ilimdir. Onlar hayatınızdaki insanların size ters davranmaları, yanlış yapmaları, siz Allah'a güveniyorsanız, Allah sizin dostunuzsa ne yazar ki? Bir düşünün bakalım, bir karşılaştırın kendinizi. Sahabenin yaşadığı hayatla bugün yaşadığınız hayatı bir karşılaştırın bakalım. Ve sorun kendi kendinize. Şu hayatlarından devamlı şikayet halinde olan insanlar, sizlere sesleniyorum. Sorun kendi kendinize. Ben onların yaşadığı o günlerde yaşasaydım, acaba onlara katlanabilir miydim? Deyin bakalım kendi kendinize. Üç yıl aç kalmaya dayanabilir miydiniz? Her an düşmanla boğaz boğaza olmaya, onlar hem aç kaldılar, hem savaşlar yaptılar, ama hiç yılmadılar. Hiç moralleri bozulmadı. Mutsuzluğu hiç yaşamadılar. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler, Allah'a güvendiler. Ve güvenlerinin bedelini aldılar Allah-u Teala'dan. Asıl saadeti yaşadılar. Öyleyse unutmayın, yeni bir çağın içindesiniz. Bu çağın adı asr-ı saadet değil. Bu çağın adı asr-ı hidayet. İnsanların hidayetin ne olduğunu öğrenecekleri çağ. Ve bir mutsuzluklar girdabında hepiniz yuvarlanıp gidiyorsunuz. Öğrettiklerimiz bunlar mı? Bu kadar binlerce saat sizlere anlattığımız şeylerden bu kadar az mı nasip alacaksınız? Neden Allah'a güvenmiyorsunuz? Allah sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı ve bunun sırlarını sizlere öğretti. Mutlu olmanın sırları. Allah mutluluğun kainattaki tek sahibidir. Hepinizi bir tek sebebe dayalı olarak yarattı. Mutlu olasınız diye. Hayatınıza giren en küçük bir üzüntüde bu kadar ümitsizliğe düşecek misiniz? O zaman nasıl söyleyebilirsiniz ben tasavvuftayım diye? Ben İslam'ı yaşıyorum nasıl söyleyebilirsiniz? Nasıl diyebilirsiniz? İslam odur ki onlara işkence edildi. İşkenceye de dayandılar. Size işkence eden mi var? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda bir yolculuktasınız. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek için teçhiz edildiniz. Bu teslimler boyunca her geçen gün metanetinizin artması söz konusudur. Öyleyse birbirine sımsıkı bağlı, kenetlenmiş, Allah yolunda her türlü fedakarlığı yapacak olan
Allah'ın

dostları olmaya çalışacaksınız. Hiçbir şeyin sizi yıldıramadığı bir muhteşem dizayn içerisinde onlar sizi gördükleri zaman hayranlık duyacaklar. Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. Nerede sizi görenler, siz nasıl böyle insanlar oldunuz? Bu tasavvuf nasıl bir şey ki bu kadar birbirinizi seviyorsunuz? Bu kadar birbirinizle bir mutluluk dairesi içerisinde berabersiniz. Allah için bu kadar hizmet ediyorsunuz. Dünyada en çok ibadet edenlersiniz. Bu nasıl iş? Ben de sizin gibi olmak istiyorum. İşte böyle söylemediler sizin için. Söylüyorlar. Öyleyse bir toplumun en zayıf halkası zincirin en zayıf halkası gibidir. Bir zincirin gücü en zayıf halkasının gücü kadardır. Oradan kopar. Öyleyse tasavvufu anlamadan yaşayamazsınız. Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil, Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Kendinizi ne zaman başkalarına adayabilirseniz o zaman üzülemezsiniz kendiniz için. Buna zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız. İşte bunları öğreneceksiniz. Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, sizi toplu halde görenlerin imrenecekleri bir zincirleme dizayn içerisinde en sağlam insanlar olmalısınız. Birbirlerine karşı güven duyan ve dışarıdakilerin de mutlak bir güven duyduğu insanlar olacaksınız. Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. İmrenilecek insanlar. Herkesin sizin için bu ne kadar güzel bir yaşantı, ben de sizin gibi olmak istiyorum diyeceği bir güzelliğin içinde yaşamalısınız. Buna layıksınız. Burası o hüviyetin kazanıldığı ocaktır. Allah'ın ocağı. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Sözlerim hepiniz için. Şu dünyada her zaman imtihana tabi tutulursunuz. Başka insanlar sizi anlamazlar. Kırılacağınız davranış biçimleri olacaktır. Eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama bu davranış biçimleri 14 asır evvel onlara yönelen öldürme hüviyetine girmeyecektir.
Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bütün insanlar Allah için yaratılır. Hepiniz Allah içinsiniz. Allah için olmanın şuuruna vardığınız zaman kendiniz için yaşamadığını, Allah için yaşadığını idrak eden ve başkalarına yaptığı her yardımın Allah'a yardım etmek olduğunu idrak eden, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insan olmak yolunda cehd edeceksiniz. Bu cehdiniz ruhunuzun tesliminde, fizik vücudunuzun tesliminde, nefsinizin tesliminde hep artacak. Daha çok başkaları için, yani daha çok Allah için olacaksınız. Hep başkaları için olduğunuz sürece her geçen gün daha mutlu insanlar olacaksınız. İmrenilecek insanlar olacaksınız. Bu yuvanın en sağlam vasfı imrenilecek insanlar yetiştirmek. Cemaat halinde yaşamak kolay bir olay değildir ve insanlar sosyal mahluklardır. Cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedirler. Ama onlara, etrafınızdaki insanlara, özellikle tasavvufu yaşamayanlara öyle bir örnek olmalısınız ki onlar size sevgi, minnet ve neticede hayranlık duymalıdır. Ah ben de böyle olabilsem, onlar gibi yaşayabilsem demelidirler. Bu sözle olmaz. Ben şöyleyim, ben böyleyim demek bir şey ifade etmez. Davranış biçimlerinizle bunu evvela Allah'la ilişkilerinizde kendinize ispat etmek mecburiyetindesiniz. Allah için yaşamak. İşte bu, bunun özü başkaları için yaşamaktır. Ancak fedakarlık ettiğiniz sürece yaşarsınız. Başkalarının mutluluğuna sarf ettiğiniz her saniye sizin için bir kazançtır. Allah'ın en kıymetli hazinesi para değildir, altın değildir, zamandır. O zamanı başkalarının mutluluğunu harcayarak mutlu olmanızı istiyor Allah-u Teala. Eğer hepiniz bunu anlamış olsaydınız, bugün aranızda en güzel standartlarda öyle dostluklar var olurdu ki etrafınızdaki insanlar, dışarıdakiler buna sadece hayranlık duyabilirdi. Hamdolsun ki büyük bir kısmınız öylesiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olan kardeşlerimizle istihar ettiğimi söylemek istiyorum. Ötekiler de öyle olacaklardır diye bir büyük ümidin içindeyim. Allah-u Teala o sizi o standartlara ulaştıracak. Siz sadece o hedefe ulaşmayı isteyeceksiniz. Önce Allah'a ulaşıp ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi isteyeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, en sonra da iradenizi. Eğer birçoklarınızın zannettiği gibi zor bir şey olsaydı, bu hedefe sahabe ulaşamazdı. Hepsinin ulaşması mümkün olmazdı. Öyleyse zannettiğiniz gibi zor değil. Gayretin meyvesi gayretinizin mevcut olmasıyla
elde edilir. Allah'ın size vereceği mükafatı oturtabileceğiniz bir bazı vücuda getirmedikçe, siz getirmedikçe oraya Allah mükafatını koymaz. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Ama siz bodrum katını inşa etmedikçe ondan neticeyi alamazsınız. Öyleyse siz Allah yolunda kendinize düşeni yapmalısınız. Şu dünya hayatı mutlulukları da mutsuzlukları da içerir mi diyorsunuz? Hayır, öyle değil. Bir kısmına göre sadece mutsuzlukları, bir kısmına göre sadece mutlulukları, bir kısmına göre de hem mutlulukları hem mutsuzlukları içerir. Öyleyse neresindesiniz yolun? Başlangıçta sadece mutsuzluk vardır. Sonra mutluluklarla mutsuzluklar beraber yaşanır. Giderek mutluluklar artar. Nefsinizin kalbindeki afetlerin boşalması, yok olması süreci içerisinde, onlara paralel bir düzen içerisinde mutsuzluklar adım adım yok olur. Her geçen gün mutluluk oranınız artar. Sonra daimi zikirle birlikte daimi mutluluk da sizin olacaktır. İç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir sülh ve sükun hali. Dış dünyanızda başka insanlarla sizin aranızda tam bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. Ve Allah'ın emirlerinde ve nehilerinde tam itaat, bunlar sizi dünya saadetinin bütününe ulaştıracaktır. Unutmayın, şu anda dünya üzerinde sizin aldığınız bu seviyedeki bir bilgiyi alan başka bir toplum mevcut değil. Siz insanların öğrettiklerini öğrenmiyorsunuz. Siz Allah'ın öğrettiklerini öğreniyorsunuz. Öğretiler insanlara aitse yanlış olabilir. Ama Allah'a aitse orada yanlış bulmak imkansızdır. Öyleyse Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her ortamda mutlu olmanızı sağlayan çok şey bulacaksınız. Ararsanız, bulmayı hedef ittihaz ederseniz, mutlu olmayı başkalarına mutluluk vermek olarak kabul ederseniz, o zaman siz dünyadaki en mutlu topluluğu oluşturursunuz. Elbette mutluluğa bir günde ulaşılmaz. Elbette çok gayret sarf edeceksiniz. Allah yolunda imtihanlara tabi tutulacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman "O Allah, ben ona güvenirim" mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Güveniniz arttıkça daha çok mutluluğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınızın odak noktası hep üzüntülerse, siz sadece üzüntülere kendinizi odaklamışsanız, hep üzüntü içinde yaşarsınız. Etrafınızdaki insanların
size ulaştırabildiğin şey sadece üzüntüyse siz şeytanın elinde bir esirsiniz. O üzüntünün tasavvufta mutlu olanlarda mevcut olmadığını mı zannediyorsunuz? Üzüntü kaynağı her zaman vardır. Tasavvuf sizi o üzüntüyü sizin için yok saydıracak bir noktaya ulaştırmakla görevlidir. Bir gün yok olduğunu göreceksiniz. Sonra düşüneceksiniz ki eskiden de vardı bu olay, şimdi de var. Ama ben buna eskiden çok üzülüyordum. Artık üzülmüyorum. Hamdolsun ki yaşamın ne olduğunu öğrendim. Kendimi Allah'a yönlendirdim. Allah bana mutluluğu öğretti diye konuşabileceğiniz günler gelecek. Tasavvuf etrafınızdaki şimdi dert olarak düşündüğünüz şeylerin bitmesi anlamına gelmez. Onların bütün hayatı çilelerle geçti. Sahabeden bahsediyorum. Ama tasavvuf yani İslam yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini onlara o üzüntü zannettikleri şeylerin hava gözü olduğunu öğretti. Ölür zulür olduğunu öğretti. Hiç önemi olmadığını öğretti. Yaşamayı öğrendiler. Hayata bakış açıları değişti. Sıkıntılar artık onlar için değerli değildi. Onları etkisi altına alabilecek olan bir özelliğin sahibi olmayı her gün biraz daha kaybetti. Sıkıntılar, üzüntüler, olaylar. Her gün yerlerini daha çok, daha çok, daha çok mutluluğa terk ettiler. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz. Allah size bunu öğretecek. Ve mutlaka öğretecek. Siz istediğiniz sürece her geçen gün bu merdivenin üzerinde, mutluluk merdivenin üzerinde 28 basamakta devamlı olarak yükselirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, hayatın sıkıntıları vardır diye ölmezsiniz. O sıkıntıların şeytanın elinde sizi mutsuz ve ümitsiz kılacak veriler olmasına tesir sahaları oluşturmasına müsaade etmemeyi öğreneceksiniz. Göreceksiniz ki hayatınızın merkezinde siz varsınız. Ve size yön veren Allah sizi her alanda korumak yetkisinin imkanının sahibidir. Hüneri öğrendikçe dünya hayatının başkalarına üzüntü veren rüzgarları, fırtınaları, kasırgaları size hiç tesir etmeyecek bir noktaya ulaşacaksınız. O zaman vaktiyle ben bunlardan ne kadar üzülmüştüm, oysa ki hiç üzülecek şeyler değilmiş dediğiniz günlere ulaşacaksınız. O günlerde şunu göreceksiniz ki artık siz kendiniz için yaşamıyorsunuz. Başkaları için yaşadığınız için sizin üzerinizde oluşan tesirler sizin üzerinizde hiçbir tesir oluşturmamaya başlamış. Artık sizin için tesir sahası yok. Siz yoksunuz. O tesir sahası için cephe oluşturmuyorsunuz. Siz orada yoksunuz. Siz öbür tarafta başkaları için yaşayan bir insansınız. Onun için size o olaylar artık tesir edemez. Onları düşünecek vaktiniz olmayacak. Başkaları için yaşamaktan kendinize yönelen olayları negatif değerlendirebilecek olan zamana sahip olmayacaksınız.
düşünce standartlarınızın her alanda pozitif olmasını Allah size imkanlı kılacak, mümkün kılacak. Güzeli, daha güzeli, daha güzeli ve sonunda en güzeli yakalayacaksınız. O Allah'ın size vereceği son standarttır. İradenizin Allah'a teslimi. İşte tasavvufu yaşayanlar o mutlu insanlardır ki olaylar onların üzerinde tesir icra edemez. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala şu mutluluk denilen hayat tarzını sizin için yarattı. Bütün insanlar için yarattı. Ama o hedefe sadece bu tasavvufu yaşayabilenler ulaşabilir. Allah ile en sağlam standartlarda bağlantıyı kurabilen sizlersiniz ve sizler olacaksınız. Çünkü sizler Allah'ın hedefinin ne olduğunu yüzlerce ispatla öğrenebilmiş olan nadir insanlarsınız. Bugün dünya üzerinde yaşayan insanlar arasında. Etrafınızdaki insanlara bakıp onları yokladığınız zaman onların sizden ne kadar geride olduğunu göreceksiniz. Ve Allah'a her seferinde daha çok şükredeceksiniz. Bu ocakta olduğunuz için. Bu ocak dünya ocağı değildir. Bu ocak kainat ocağıdır. Kainata ilmin yayıldığı merkez. Öyleyse yeni giren kardeşlerimiz aramıza mutluluğun ne olduğunu henüz bilmedikleri için kendilerini eski sıkıntılarının devamında yaşıyor olarak aramıza girerler. Ama sonra bakarlar ki hayır öyle değilmiş. Allah'a yöneldikleri zaman o mutsuzlukları, sıkıntıları hepsi adım adım suyun güneş karşısında buharlaşması gibi yok olup gidecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kainatın en sağlam misali karşınızda. 14 asır evvel onların yaşantısı tarih hazineleri içerisinde bir bütün. Osmanlı'nın altın çağına bakın, aynı hayatı göreceksiniz. Osmanlı'nın yükselme devresi asr-ı saadetin bir devamıdır aslında. Osmanlı'nın yükselme güneşini oluşturan faktör tasavvuftur. Düşünün ki tasavvuf dışında Osmanlı ordusundan hiçbir fert yoktu. İlmiye sınıfının büyük kısmı, esnafın tamamı, halkın büyük kısmı tasavvufu yaşadılar. Ve dünyaya örnek oldular. Adalet götürdüler dört bir yana. Ve Osmanlı'yı Osmanlı yaptılar. Onlar mutluluğu yaşadı. Yükselme devri boyunca. İşte biz de kendimize o devri örnek almalıyız. Osmanlı'nın yükselme devrini. Sevgili kardeşlerim, unutmayın o kanı taşıyorsunuz. Osmanlısınız. Onlar onu başarmışlarsa her devirde başarılabilir. Siz Allah ile beraber olmayı hedef ittihad edeceksiniz. Olaylar karşısında sarsılmamayı, başkalarının davranışlarından
negatif etkilenmemeyi öğreneceksiniz. Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hapsedildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Öyleyse unutmayın, sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Ve şartlar, çevrenizdeki şartlar ne olursa olsun siz mutlu olabilirsiniz. Bu dizayna dikkatle bakın. Mutluluğunuzun mimarı sizsiniz. Siz bazı oluşturdukça Allah-u Teala onun üzerine binaları ard arda inşa edecektir. Layık olduğunuza, liyakatinize paralel olarak. Öyleyse mutlu olmak için çok sebebiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin, vakıflarımızın, dergimizin, radyolarımızın, uydumuzun değerli mensupları. Allah'ın hepimize hem cennet saadetini hem dünya saadetini bahşetmesini, sonsuz mutlulukların içinde Allah için, başkaları için yaşayabilecek günlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha mea salavat. Allah'a salavat.

0: Amin.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
2: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'udzu ve iyyake nestaîn. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Ramazan sohbetinde birlikteyiz, beraberiz. Bir güzelliği yaşamak üzere. Sizlerle beraber olmak başlı başına bir güzellik zaten. Ama Allah'tan bahsetmek, Allah'ın hepiniz için temel hedefi olan mutluluktan bahsetmek buna daha çok katkıda bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bir gün sizler de Allah'ın gözlükleriyle bakacaksınız olaylara. Her şeyin muhteşem bir denge ile merkezinde olduğunu göreceksiniz. Herkes neye layıksa onun karşılığını alır. Öyleyse herkes için geçerli. Neye layıksak onun karşılığını alma müessesesi. Mutluluk bir vetiredir. Üç ayrı cephede birden oluşması gerekir adına mutluluk diyebilmemiz için. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile ilişkilerimizde mutluluk. Bu mutluluğun üç dünyamızda birden oluşması, mutluluk adını verebilmemiz için birinci şarttır. Demek ki üç alemimizde birden mutluluk oluşmazsa o kişi mutlu değildir. Mutlu olduğunu sadece iddia etmektedir. İkinci faktör, mutluluğun kesintisiz olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk kesintisizdir. Eğer mutluluğa ulaşmışsanız, Allah Teala nefsinizin kalbindeki bütün afetleri temizlemişse, o zaman olaylar sizi yıkamaz. Negatif tesirlerini üzerinizde hissetmezsiniz. Ölümler size tesir etmez. Olayların en güzelini yaşarsınız. Mutluluğunuz kesintisizdir. Her şart altında mutlusunuzdur. Üçüncüsü, mutluluğun üçüncü şartı, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Eğer uyuşma yoksa, sulh ve sükun oluşmamışsa, Hayır, mutlu değilsiniz. Mutlu olduğunuzu sadece iddia ediyorsunuz. Öyleyse nasıl bir sürf ve sükun hali? İç dünyanızdaki mutluluktaki sürf ve sükun hali nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Dış dünyanızdaki mutluluk hali sizinle etrafınızdaki insanlar arasındaki kavganın bitmesidir. Allah ile ilişkilerinizde mutluluk hali, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememeniz halinde geçerlidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim,

muhtevaya dikkatle baktığımız zaman mutluluğun tarifinde bu üç temel unsurun mutlaka var olması gerektiğini görürüz. Yoksa insan gerçekte aksi takdirde mutlu değildir. Sadece mutlu olduğunu iddia etmektedir. Allah Teala sevgili kardeşlerim, hepinizi o hedefe yönelik olarak yarattı, mutlu olmanız için. Size dünya mutluluğunu vaat etti, size cennet mutluluğunu vaat etti. O kendine düşenleri mutlak olarak yapar. Sizden ne haber sevgili kardeşlerim? Siz de yapar mısınız? Yapacak mısınız? Dikkat edin, sizin mutluluğunuz söz konusu ve bu sizin elinizde. Çünkü Allah-u Teala mutluluğun kaynağının iradi yapıdan başladığını ifade ediyor. Mutluluk harekatı, mutluluk prosesi, mutluluk hedefine gidiş %100 sizin iradenizin devreye girmesini icap ettirir. Allah'ın size yardım etmesi için sizin mutlu olmanızı isteyen Allah Teala'nın size yardım etmesi için, sizi mutluluğa ulaştırması için sizin kendinize düşen adımı atmak mecburiyetiniz var. İradenizin %100 devreye girmesi gerekiyor. Allah Teala kulunun iradesine çok değer veriyor. Onsuz olmaz. Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah size yardım etmez. Net olarak bunu görüyoruz. Zümer suresinin 54. ayet kerimesinde Allah Teala diyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyyüküm azabe sümme la tunsarun. Üzerinize o ölüm olayı gelmeden önce,

Rabbinize yönelin. Rabbinize ulaşmayı dileyin. Yönelmek üçüncü basamaktan başlayan 14. basamağa kadar devam eden bir vetiredir. Allah'ın yardımı, siz bir verirsiniz, Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah Teala size mutlaka 10 katını verir. Kanunu 1'e 10'dur. Diyor ki, kimin davranış biçimleri ona derecat kaybettiriyorsa, buna karşılık ona ödenecek olan şey 1'e 1'dir. Misliyle eşittir. Bir derecelik hata yapan, derecat kaybeden bir kişinin amel defterine 1 derece yazılır. Ama kim bir güzel davranışta bulunmuşsa, o zaman derecat kazanan bir işlem yapmışsa, hayır işlemişse, o zaman onun her 1 derecesine 10 kat veririz diyor Allah Teala. Bir defa sevgili kardeşlerim, doğumunuzdan itibaren 1'e 10 torpillisiniz. Çünkü siz insansınız. 1'e 10 torpil. Hepinize. Öyleyse Allah'a yönelmenin başlangıç noktası iradenizin devreye girmesini gerektirir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah Teala size arda arda 10 tane ihsanda bulunacaktır. Raya esasıyla tecelli edecektir. Her şey bunun ışığında gerçekleşecektir. Raya esmasıyla tecellinin ışığında Allah'ın üzerinizde vücuda getirdiği işlevler, bir, gözlerinizdeki icabı mesulenin alınması, iki, kulaklarınızdaki vakranın alınması, 3, kalbinizdeki ekinnetin alınması, 4, yerine ihfat konulması, 5, göğsünüzden kalbinize nur yolu aç, 5, Allah'ın kalbinize ulaşması, 6, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, 7, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılması, 8, huşu sahibi olmanız, 9, Allah-u Teala'nın sizi mürşidinize göstermesi, 10, mürşidinize ulaştığınız zaman onunla tabi olma işlemi. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bir defa daha sayalım. 10 tane Allah Teala'nın sizin üzerinize vücuda getirdiği tesiri. Rahim esması ne yapar? 1, gözlerinizdeki icab-ı mestureyi alır. 2, kulaklarınızdaki vakayı alır. 3, kalbinizdeki ekinneti alır. 4, yerine ihfat koyar. Beş, kalbinize ulaşır. 6, kalbinizin nur kapısını kendisine çevirir.

7, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açar. 8, sizi huşuya ulaştırır. 9, Irşat makamını gösterir. Ve bütün bunları rahim esmasını üzerinizde tecelli ettirerek yapar ki aslında Allah'ın en büyük nimeti, en büyük ihsanı budur. Rahim esmasının tecellisi 10.'sü. Ne olur? Hedefinizi unutmayın. Mutlu olmanız için Allah'a kapalı olan bütün kapıların açılması gerek. Allah Teala açıyor, gözleriniz kör, açıyor. Kulaklarınız sağır, açıyor. Kalbiniz mühürlü. Sonradan açacak onu. Kalbinizin nur kapısı şeytana dönük. Onu Allah'a çeviriyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Ağır darda vücuda gelen bu olaylar Allah'ın kapalı olan kapılarının her birinin açılmasıdır. Yani Allah-u Teala sizin iradeniz devreye girip de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka 10 tane ihsanı size ulaştıracaktır. Allah'ın 10 ihsanı.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala niçin yapıyor bunu? Size mürşidinize niçin ulaştırıyor? Niçin kalbinize mürşid sevgisi veriyor? Niçin size zikri, namaz kılmayı, oruç tutmayı, ibadetleri sevdiriyor? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet kerimesinde diyor ki Allah Teala, Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelipse yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Ama dikkat edin. O kişi ulaştırır demiyor. Allah ulaştırır diyor. Peki kişinin dahli yok mu? Elbette var. Kişi namaz kılmasa, oruç tutmasa, özellikle zikir yapmasa, zikir yapmadığı takdirde mutluluk olayı gerçekleşmez, mutluluk gerçekleşmez. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye zikri sevdirmesi söz konusu. Zikrin sevilmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada bir müessese var. Allah'ın yardımı, Allah'ın sözünü tutması için şart. Allah Teala madem ki diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman Allah ulaştıracak. Peki kişi ibadetlerini yapmazsa, namaz kılmazsa, oruç tutmazsa ve özellikle zikir yapmazsa Allah'a ulaşabilir mi? Ulaşamaz. Zikir yapmazsa nefsinin kalbinde nurların birikmesi mümkün değil. Ruhunun da gök katlarının çıkması mümkün değil. Allah'a ulaşması mümkün değil. Öyleyse o kişinin mutlaka bunları yapması lazım. Yapması için ne olacak? Kişiye o ibadetleri yapma zevkini, yapma isteğini Allah aşılayacak. Allah o kişiyi ibadetlerini yapma konusunda istekli kılacak. Kılmazsa ne olur? Kılmazsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Öyleyse madem ki Allah'ın sözü var, Allah ulaştıracak, öyleyse kişi üzerindeki bu pozitif yardımları yapmak Allah'ın üzerine düşüyor. Ve Allah bunu mutlaka yapar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka ibadetleri sevdirir. Mürşid sevgisini verir, mürşidi sevdirir. İbadetleri sevdirir. Ve kişi zikir yapar, zikirden zevk alır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın yoluna çıkan kişi beklemediği güzelliklerle karşılaşır. Bir gün kalp gözünü açtığı zaman Allah Teala en güzel renkli filmlerdeki renklerden daha güzel renklerle bu alemin dışını göstermeye başlar size. Sizinle konuşmaya başlar. Onu kalbinizdeki kulakla duyarsınız. Onun gösterdiklerini kalbinizdeki gözle görürsünüz. En güzel renkler.
ulaşılmaz güzellikte. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. O güzelliği oluşturan o. Ama oluşturması için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bu yardım geliyorsa, ibadetleri seviyorsanız, zikir size söz zevk veriyorsa, namaz kılmak zevk veriyorsa, kendinizi Allah'a ibadet ederken mutlu hissediyorsanız, o zaman Allah'a ulaşmayı dilediğiniz kesindir. Allah size yardım edecek, mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunu kendi üzerine bir vazife olarak kabul eder Allah-u Teala. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse bu yardım o kişiye gelmez. Kişi namazlarını kılmaz, oruçlarını tutmaz, zikir yapmaz. Bunların hiçbirisi onun için bir zevk oluşturmaz. Kerhen yaptığı vazifeler olur. İstemeden, gönüllü olarak yapmadığı vazifeler olur. Allah o kişiyle meşgul olmaz. Ona bu hedeflere ulaşması için yardımda bulunmaz. Allah'ın sözü açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse o gün mutlaka Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Kim bana yönelirse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Yönelmeyenler, yönelmeyenlere Allah'ın yardımı, bu istikametteki yardımı gelmez. Allah sizi gene sever ama az sevilenden daha çok sevilene, daha çok sevilene, daha çok sevilene ulaşmak istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen yardım alamaz, hedeflerine ulaşamaz. Zümer suresinin söylediğimiz ayet-i kerimesi 54. ayet-i kerimesi, yoksa sonra yardım alınmazsınız diyor. Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Eğer yönelmezseniz yardım olunmazsınız, yardım olmazsanız Allah-u Teala'ya ne yönelim, ne ulaşabilirsiniz, yani ne ruhunuzu teslim edebilirsiniz, ne de fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi. Allah'ın yardımını alamayan insanlar hiçbir zaman Allah'ın cennetine ehil olamazlar. Hiçbir zaman dünya mutluluğunu yaşayamazlar. Şeytan onları hep bir takım emellerle oyalar. Zengin olunca mutlu olacaklarını zannederler. Allah-u Teala dünya malını isteyen bu insanlara dünya malını verir. Ama dünya malını elde ettikleri zaman bakarlar ki gene mutlu değiller. Dünya standartlarında ne yaparlarsa yapsınlar, mutlu olamazlar. Mutluluk Allah ile olan ilişkinin meyvesidir, çiçeğidir. Allah ile olan ilişkiniz yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kesinlikle bilin ki mutlu olamazsınız.
Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bilin ki mutlaka mutlu olursunuz. Allah'ın garantisi altına girersiniz. Öyleyse mutluluk, sizin mutluluğunuzu Allah Teala sizin elinize vermiş. Bir dilekle her şey başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersiniz, dilediğiniz takdirde mutlaka üçüncü kat cennete kadar Allah Teala sizi yükseltir ve dünya saadetinin de yarısından fazlasına mutlaka ulaşırsınız. Yani her gün yaşadığınız hayatın en az yarısında mutlu olursunuz. İkinci yarısında da olamazsınız tabiatıyla. İblis devreye girip başarı kazanacağı için. Nefsinizin afetlerinin %49'u hala durduğu için.

İradi yapının ortaya çıkması için bir vasıtadır sadece. Kulvara ulaşanlar sadece iki tane alternatifle karşı karşıyadırlar. Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Dilemeyenler seçilmelerine rağmen ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşamazlar. Dileyenlerse sıra sıra 7 kat cennetin ard arda sahibi olurlar. Eğer kendilerine düşen dikkat ve ihtimamı göstermekte devam ederlerse, Allah'a tevekkül ederlerse. Allah'ın yolunda yücelme, Allah-u Teala'nın yardımıyla 21. basamağa kadar, 22. basamağa kadar sürer. Allah oraya Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi istisnasız ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka daha evvel Allah-u Teala tarafından seçilmiştir. Dediğimiz gibi seçilenlerin %10'dan daha azı Allah-u Teala'ya ulaşmayı diler. Seçilmeyenler de çok bariz vasıfların sahibidir. Hangi konuda? Allah'a ulaşmayı dilememek konusunda. Başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men etmek konusunda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapacağınız şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, Allah bu işlemleri yapar. 10 tane ihsan verir size. 10. ihsanı olan mürşidinizi göstermekle sizi mürşidinize ulaştırır. Şimdi diyelim ki irşat makamını görmediniz. Yine gidip tabi olun. Belki tabiyetten sonra Allah'a ulaşmayı isterseniz tabi olan kişi zikir sohbetlerine başlar. Dinlemeye başlar. Dinlemesi onu mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştıracaktır diye düşünüyoruz. Evvela şu gerçeği unutmayacaksınız. Şu dünya üzerinde bir insan hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın, o mürşit mutlaka devrin imamına bağlıdır. O mürşit mutlaka devrin imamına bağlıdır. Yani ne demek istiyoruz? Yani hangi mürşit olursa olsun, ona tabi olunduğu zaman o mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelmez. Kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhudur. Öyleyse o mürşit de devrin imamını bilsin bilmesin, tanısın tanımasın, onun o olduğuna inansın veya inanmasın. İnanmaması söz konusu olmaması gerek. Eğer Allah ile konuşabiliyorsa mutlaka doğruları Allah'tan öğrenmiştir. Birçok insan irşat makamını işgal eder ama Allah ile konuşamaz. Çevresi onu irşat makamına getirmiştir. Allah getirmemiştir. Öyle birisine tabi olduğunuzu düşünün. Netice değişmez. Yine devrin imamı başınızın üzerine gelecektir. Neden öyle yapıyor Allah Teala? Çünkü herkesin ulaşabildiği yerde bir mürşit olmalı ki tabiye tahakkuk edip tabiyetin arkasından Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesindeki tövbe işlemi tahakkuk etsin. Ve devrin imamının ruhu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kişinin başının üzerine gelsin. Böyle bir olgu sizi 10 tane insanla mürşidinize ulaştırır. Orada 10 tane nimet alırsınız. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Fizik vücudunuzun şeytanın kul olmaktan kurtulması, Allah'a kul olması söz konusu olur. Mümin olursunuz. Bu güzellikler yeni bir hamleyi gerçekleştirmenin içindir. Nefs tezkiyesi yapacaksınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları gelecek ve iman kelimesinin etrafında toplanarak dolacak.

Böyle bir olayda nefsinizin kalbinde afetlerin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel yapıda olan fazıllar alacak. Her %7 fazilet birikiminde ruhunuz Allah'a doğru bir gökbete yükselecek. Böyle bir şey için zikir yapmak durumundasınız. Allah bunun için mutlaka bunun gerçekleşmesi gerektiği için size mutlaka zikri sevdirecek. Siz sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Ve mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacak. Neden artacak? Neden baştan insanlar mutsuzdur? Çünkü iç dünyasında da kavga vardır. Dış dünyasında da kavga vardır. Allah ile olan ilişkilerinde de kavga vardır. Kişi devamlı hatalar işlemektedir. Her hatanın arkasından Allah onları azap etmektedir. Ruhu da nefse huzursuzluk verir. Öyleyse kişi huzursuzdur ve azap içerisindedir. Her yaptığı yanlışlıktan sonra huzursuzluğu yaşar, azabı yaşar. İş dünyasında kavga vardır nefsiyle ruh arasında. Kavga varsa huzur yoktur. Dış dünyasında kavga vardır başka insanlarla kendi arasında. Huzur yoktur. Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın görevlerini yapmadığı için azap edilir. Yasakları işlediği için gene azaba muhatap olur. Kişi hep huzursuz olmaya mecburdur, mahkumdur. Huzursuzdur, huzuru yaşayamaz. İşte Allah-u Teala'nın yoluna girdikten sonra, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kişi 14. basamakta nefs tezkiyesine başlar ve dünya mutluluğu burada başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Her ikisinde de dünya saadeti başkalarından farklı değildir. Oradaki dünya saadetine bakalım. %50 ruhumuzun hasletleri, %50 de nefsimizin afetleri ya da %100 ruhun hasletleri, %200 nefsin afetleri, birisi güzelliğe çağıran, diğeri çirkinliğe çağıran iki sistem ama ikisi de eşit kuvvette. Kulvara eşit şartlarla oturuyorsunuz ama dengeyi bozan bir faktör var, şeytan. Şeytan nefsinizin afetlerine devamlı tesir eder, sizin sesinizi taklit ederek sizi devamlı kandırır ve günahları işletir. Her günah işledikten sonra da huzursuzluğunuzu zevkle seyreder. Allah tarafından cezalandırılmanız sizin yaptığınız hatalar sebebiyledir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz şükrederiz ki mutluluğun formüllerini bize öğretti, biz de sizlere öğretiyoruz. Elbette Kur'an'ın ışığında. Sadece Kur'an'ın ışığında. Öyleyse 14. basamağa ulaştınız. Nefs tezkiyesine başladınız. Nefsinizin kalbine fazıllar girip de iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayınca Allah'ın emirlerini ruhunuzun hasletleri gibi yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiilleri işlememeye çalışan, işlemek istemeyen yeni bir oluşma vücuda gelecektir. Nefsinizin kalbinde afetler atılacaktır. İman kelimesine yapışan

fazıllar kalbinizde toparlanmaya, iman kelimesine yapışıp orada kalmaya başlayacaktır. Kalbinizden atılmış olan karanlıkların o kadar kesimi geriye dönemeyecektir, dışarıda kalacaktır. Devamlı kalbinizden negatif faktörler, afetler atılacaktır. Fazıllar yerleştikçe nefsinizin kalbine.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, burada her %7 nur birikiminde ruhunuzun bir kat yükseldiğini Allah Teala size ihsan edecektir. Yükseldiğini idrak ettirecektir. Ve 7 defa %7 nur birikiminde nefsinizin kalbi %49 faziletlerle, fazıllarla, ki bunlar kişiyi faziletli kılacak olan temel faktörlerdir, %2 de rahmetle dolacaktır. Her %7 fazilette ruhunuz bir gök katı yükselerek 7. defa %7 nur birikiminde 7 tane gök katını aşacak ve ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. İşte burası ruhunuzun Allah'a ulaştığı nokta, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orası 3. kat cennetin sahibi olduğunuz yerdir. Dünya saadetinizin ise %50'yi aştığı yerdir. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı içinde her şeyin en güzele ulaştığını görüyoruz. Burası mutluluğun yarısıdır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın evliyası olduğunuz, nefsinizin kalbinde %51 nur birikiminin, fazilet ve rahmet birikiminin sağlandığı yer, dünya saadetinin %50'ye ulaştığı yerdir. Cennetlerdense 3. kat cennetin sahibisiniz. Bu noktadan itibaren zikrinizi arttırmaya devam ediyorsunuz. Eğer Allah'a tevekkül etmiş biriyseniz, mutlaka zikrinizi arttıracaksınız. Zikriniz arttıkça kalbinizdeki nur birikimi de ona paralel olarak artacaktır. Bu dizayn içerisinde nefsinizin kalbindeki nurların artan zikrinizde %51'den 61'e çıktığı yere kadar fena fillah makamındasınız. Sonra daha çok zikredeceksiniz. Beka makamına ulaşacaksınız. Sonra nefsinizin kalbinde %71'e kadar nur bu makamda birikir. Ne zaman rakam %71'e ulaşabilir? Zikriniz günün yarısından öteye geçtiği zaman. Zikrinizin günün yarısından öteye geçtiği noktada artık sizin için söz konusu olan şey züht makamının sahibi olmaktır. Zahit olursunuz. Her gün Allah'a günün yarısından daha çok zikreden birisisiniz ve Allah'a her gün ispat ediyorsunuz ki sizin gözünüzde kıymetli olan dünya değildir, Allah'tır. Zahiri statü değildir, manevi statüdür. Öyleyse burada siz artık dünyaya karşı, fizik hayata karşı zahitsiniz. Ona değer vermiyorsunuz. Ve zikrinizi daha çok arttırıyorsunuz. Zikriniz sizin kalbinizde %81 nur birikimini sağladığı zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. Bu teslimiyet noktası cennet saadetinizin 4. kat cenneti kapsadığı bir noktaya sizi ulaştırır. Dünya saadetiniz ise artık tamamlanmıştır. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememektedir.
nefsin kalbinde hala %19 karanlıklar olmasına rağmen onların fizik vücudunuzun davranış biçimi üzerinde bir tesiri olmamaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında her şey en güzel standartlarda gerçekleşir. Ve zikrinizi arttıracaksınız. Muhsinler makamını ve fizik vücudunuzda Allah'a teslim edildiği makam olan Muhsinler makamını geçeceksiniz ve daimi zikre ulaşacaksınız. Ulu'l-Elbab makamındasınız. Size zemin katın sırrı gösterilir. Devrin imamının dergahının özellikleri gösterilir. Manevi cephesindeki. Ve bundan sonra ne zaman size birinci gök katı gösterilirse o zaman Ulu'l-Elbab makamını geçtiniz. İhlas makamının sahibisiniz demektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları birer birer gösterilecektir. Ve yedinci katın birinci alem olan zikir hücreleri, ikinci alemi olan, affedersiniz, birinci alem olan zikir hücreleri değil, kader hücreleri, ikinci alem olan Ümmül Kitap, üçüncü alem olan Makam-ı Mahmud, dördüncü alem olan Divan-ı Salih. Arada Kudret Denizi var. Üçüncü alem. Makam-ı Mahmud dördüncü alem. Divan-ı Salih beşinci alem. Ve zikir hücreleri altıncı alem. İndi ilahi ise yedinci alem. İndi ilahinin en üst noktası Sitret-ül Müntaha'dır. Nihayetteki ağaç. Onu da gördüğünüz zaman Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet edecektir. Bu demektir ki nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Sonra Zühd makamının Muhsinler makamının Ulu'l-Elbab makamının ve İhlas makamının aşılmasından sonra ulaştığınız yer Salah makamıdır. Salah makamının birinci kademesi Tövbe-i Nasuh'tur. Onu açtınız. Allah günahlarınızı sevaba çevirir. Günahlarınızı örter. İkinci makamı Salah'ın size Salah nurunu bir nimet olarak verir. Salah nuruyla sizi şereflendirir ve nimetlendirir. Üçüncü kademe ve o örttüğü günahları sevaba çevirir. Dördüncü kademe burada irşada ulaşırsınız. İhlas makamında beşinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %100. Salah makamının bu dördüncü kademesinde irşada ulaşırsınız. Altıncı kat cennetin sahibisiniz. Mutluluğunuz, dünya saadetiniz %100. Ve iradenizi Allah'a teslim etmek için hazırsınız. Allah Teala'ya irade teslimi için talepte bulunursunuz. Talebiniz kabul edilir. İradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Ulaşabileceğiniz son noktaya ulaştınız. Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi irşat makamına tayin eder. Artık bir mürşitsiniz.
Buradaki mutluluk acaba nasıl bir mutluluktur? Daimi zikrin bir muhteşem mutluluk tablosu vardır. Cennet saadetinin en üstüne ulaştınız. 7. kat cennet, adın cennetlerinden birincisine giriyorsunuz. Dünya saadetiniz %100. Yani nasıl bir hüviyettesiniz? Neden mutlusunuz? Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. Nefsiniz ruh hüviyetine bürünmüş. Nefsiniz de ruhunuz da %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. İşte burası dünya mutluluğunun bütünüyle oluştuğu yerdir. Şimdi başlangıçtaki kişi neden mutsuzdur iç dünyasında bakalım. Nefsiyle ruh arasında devamlı kavga var. Bu kavga sebebiyle mutsuz ve hep yanlışlıklar yapıyor, günahlar işliyor nefsinin tesiri altında, arkadan da azap görüyor. Bu sebeple de mutsuz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman bunlar yok olacak. Daimi zikre ulaşan kişinin nefsinin kalbinde afetler tamamlanmıştır, yok olmuştur tamamıyla. Faziletler yerine geçmiştir. Ve nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. Çünkü nefsle ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşmuştur. Bu noktada kesintisiz bir dünya saadeti yaşanacaktır. İç alemde. Neden? İç dünyanızdaki kavga bittiği için. Ve davranış biçimlerinizde hep Allah'ın emirlerine itaat ettiğiniz için hep kazanacaksınız. Hiçbir azap veya huzursuzluk size ulaşmayacak. Allah Teala ve nefsiniz tarafından. Affedersiniz, ruhunuz tarafından. Peki dış dünyanızda durum ne olacak? Başlangıçta neydi? Devamlı etrafınızdaki insanlara hatlarını bildiriyordunuz. Onları öfkelendiriyordunuz. Öfkeleniyordunuz. Kalplerini kırıyordunuz. Kötü muamele ediyordunuz. Her seferinde de Allah Teala size azap veriyordu. Ruhunuz nefsinizi huzursuz kılıyordu. Ve huzursuzdunuz. Sıkıntılıydınız. Ama şimdi bu olayların hepsi bitti. Bu çevrenizdeki insanlara huzursuzluk vermekle kalmıyordunuz. Onlar sizden intikam almak için fırsat bekliyorlardı. İntikamlarını aldıkları zaman bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Ve siz de onlardan intikam almak için harekete geçiyordunuz. İntikam aldığınız takdirde bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Yeni bir günah işlediğiniz için. İntikamını alamazsanız intikamınızı, bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz oluyordunuz. Stres altında olduğunuz için. Ama hep huzursuzdunuz. Şimdi ise bütün bu olaylar bitmiştir. Hep Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasaklarınızı hiç işlemediğiniz için, etrafınızdaki insanlara kötü davranmanız mümkün değil. Onlar sizden memnun, siz de onlardan memnun olarak yaşantınızı devam ettiriyorsunuz. Sizden intikam almayı dileyen hiç kimse yok. Bu sebeple de mutlusunuz. Çünkü intikam almalarını gerektiren bir davranışın sahibi değilsiniz. Bu sebeple nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için stres sahibi olmanız da mümkün değil. Artık stresler geride kalmış. Bu açıdan da mutlusunuz. Öyleyse dış aleminizde başka insanlarla olan kavganız bitmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç aleminizde de yaşıyorsunuz, dış aleminizde de yaşıyorsunuz. Gelelim Allah ile olan ilişkiler cephesine. Ne görüyoruz? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz, zevk alarak. Allah'ın hiçbir yasağını işlemiyorsunuz. Çünkü nefsinizin de ruhunuzun da muhtevası Allah'ın bütün yasak ettiği fiillere kapalı. Hiçbir talep yok içinizde. Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getiren bir özelliğin sahibi oldunuz.
Allah size bütün ibadetleri sevdirdi, bütün güzellikleri işleyen birisiniz. Allah'a olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde %100 bir uyum halindesiniz, mutlaka bütün emirleri yerine getiriyorsunuz, hem de yasaklar cephesinde %100 bir uyum halindesiniz, Allah'ın yasak ettiği şeylere karşı içinizde bir talep de oluşmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece şunu görüyoruz. Bütün bu güzelliklerin yaşanması, mutluluk reçetesi Allah-u Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Burası iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun halinin yaşandığı, nefsinizle ruhunuz arasında kavganın bittiği, burası dış dünyanızda kesintisiz bir sülh ve sükun halinin yaşandığı, sizinle başkaları arasındaki kavganın bittiği, burası Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de bütünüyle güzelliği yaşadığınız, kesintisiz bir sülh ve sükun halini yaşadığınız yer. İşte dünya mutluluğu, işte cennetin 7. en son katı ve İrşat makamının sahibi oluşunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya mutluluğu da, cennet mutluluğu da sizlerin olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi Zülcelal'in kılmasını, hem cennet sayesinde hem dünya sayesinde ulaştırmasını, en üstün mertebelere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Mutlu olduğunuz zaman bizi hatırlayın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin cümle. Elhamdülillah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a bir defa daha sonsuz hamd'e şükrediyorum ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek imkanının sahibiyiz. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerini yaşamak imkanının sahibiyiz. Onunla birlikteyiz. Size ondan bahsetmek gibi müstesna bir zevkin içinde yaşamaktayım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimiz fizik standartlarda bir takım görevleri ihtiva eder ve fiziğin ötesinde de bir takım zevkleri yaşamayı. Öyleyse görevlerimize dikkatle bakalım. Allah'ın yolundaysa Allah için hiç önemi olmayan ama bizim için çok çok önemli olan görevlerimizi yapmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın, hiçbir Allah için yaptığınız şeye Allah'ın ihtiyacı hiçbir zaman olmamıştır, olması da mümkün değildir. Ama sizin ihtiyacınız var. Namaz kılmaya, zekat vermeye, oruç tutmaya, Ve özellikle zikir yapmaya sizin ihtiyacınız var. Allah'ın ihtiyacı yok. İşte şu dünya hayatını yaşıyorsunuz. Allah'ın fazlını yerine getirmekle mükellefsiniz kendiniz için. Bu sizin kurtuluşunuzun kıyametten sonraki sonsuz hayatınızda cenneti yaşamanızın şu dünyadaki bağlantısıdır. Düşünün sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. Olmaz ama 200 sene yaşayın. Ama orada 200 trilyon sene değil, 200 katrilyon sene değil, sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Bu düşünce sistemimize göre düşünemeyeceğimiz kadar sonsuz. Düşünce platformumuzun dışına çıktığı için sonsuz diyoruz yani. Öyleyse o sonsuz hayatı buradaki 3-5 yıllık hayatınızla kazanacaksınız. Burada ne yaparsanız oraya onu götürürsünüz. Öyleyse Allah-u Teala'nın her ibadeti doyulmaz zevkler olarak verdiğini hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın her ibadeti doyulmaz zevkleri oluşturur. Böylece hepiniz için bir olay söz konusu. Namaz kılmak bir zevktir. Biliyorum ki şimdi birçok kardeşimiz diyecek ki bize hiç öyle gelmiyor. Sevgili kardeşlerim, bir gün kalp gözünüz açılacak. Allah'ın size gösterdiklerini görmeye başlayacaksınız. Bir gün kalp kulağınız açılacak. Allah'ın söylediklerini duymaya başlayacaksınız. Aranızda binlerce kardeşimiz var. Bu standartın içinde kalp gözü açılmış, kalp kulağı açılmış, bu büyük zevki yaşayan. O zaman ne olur? Namaz kıldığınız zaman önünüzde duvarlar yoktur. Önünüzde
kainat açıktır. Allah'ın zatını gördüğünüz zaman da hep O karşınızda, yukarınızdadır. Hep O'nu görerek namaz kılacaksınız. Daha büyük bir zevk düşünebiliyor musunuz? İnsanlar kalp gözleri açılıp da Allah-u Teala onlara Kabe'yi gösterdiği zaman bundan büyük bir zevk alıyorlar. Orada namaz kılıyorlar diye. Ya Allah'ın izniyle namaz kılmak? Mümkün mü? Elbette mümkün. Hepiniz bu vasfın sahibisiniz. Hepinizin kalp gözü var. Hepinizin kalp kulağı var. Kalbinizde görme hastası var. Ama üzeri dışavet adlı bir perdeyle örtülmüş. Kalbinizde kalbinizin kulağı var. Ama mühürlü. İşte bu mühürün açılması, bu perdenin açılması sizin size düşenleri yapmanız da mümkün. Sizin ötesi bu dünyadaki zevklerin hiçbirine benzemez. Duyulmaz zevklerdir. Sizi zevkin şahikasına ulaştırır. Onun için Allah-u Teala insanlarına ne kadar şükredeceğinizi bilemezsiniz. Bir gün bakarsınız ki O size öylesine büyük ihsanlarda bulunmuş ki sizin yaptığınız şey ne diye bakarsınız. Ben zavallı bir insan olarak ne yapabiliyorum Allah'a diye bakarsınız. Direkt olarak Allah'a ne yaparsınız? Onun için namaz kılarsınız, ibadet edersiniz Allah-u Teala'ya. Onun zikrini yaparsınız. Ama günde 7 vakit namaz kılabilirsiniz. Bir 8. vakit yok. Zikrinizi de daimi zikre ulaştırabilirsiniz. Daha ötesi yok. Allah için yaptıklarınızın hepsini bir araya toplasanız, eğer Allah'ın size verdikleriyle onları mukayese ederseniz, bir dünyayla bir karıncayı mukayese etmiş olursunuz. Bir güneşle bir karıncayı. O zaman çok füzün duyarsınız. Allah'a karşı yapmanız icap edenleri yeterli boyutta yapamamanın hüznünü yaşamaya başlarsınız. Ya Rabbi dersiniz, ben şu yaptıklarıma bakıyorum, ben senin için ne yapabiliyorum ki? Senin bana verdiğin bunca nimetin karşılığında ben sana ne diyebiliyorum ki? Bunlar bana yetmiyor. Daha ötesinde bir şeyler yapmak istiyorum. Bunu Allah-u Teala'ya söylediğiniz zaman onun cevabını ben size şimdiden söyleyeyim. Diyor ki, seni ben yarattım. Senin nelere muktedir olduğunu en iyi ben bilirim. Hiçbir kulumuza onun iktidarında olanlardan daha fazlasını ne yükleriz ne de ondan isteriz. Daha fazlasını zaten yapamazsın. Allah-u Teala size ne verirse versin, yapabileceğiniz belli şeyler onun için. Hayatınızı Allah için vakfetmek, ibadetlerinizi yapmak, bütün insanlara bu istikamette faydalı olmak, hayatınızın tamamını Allah için harcamak, rüyalarınızda da Allah için olmak. Ama daha ötesi yok. Bu hayat büyük üzüntülerle sıkıntı verici bir olay olur insana. Bu hayat büyük zevklerle yaşanmaya değer bir hayat olur insana. İkisi de mümkün ve sizin seçiminize bağlı. Öyleyse
seçiminizi doğru seçim olarak yapın. Şu dünyada zulmeden insanlar gördünüz. Hepsi ölüp gittiler. Ellerinde yaptıkları zulmün onların mirası olan hayat filmleri kaldı. Onları cehenneme götürecek olan hayat filmleri. Şu dünyada da mutsuz, o arada da cehennemde de sonsuza kadar ızdırap çekecek olan zavallı insanlar. Bir de şu dünyayı sonsuz mutluluklarla yaşayan insanlar da var. Onlar hep Allah'a şükrederler. Allah'ın kendine verdiği o büyük nimetler sebebiyle. Hiç kimse kendi kendisine o nimetleri elde edemez. Ama hiç unutmayın, siz bir şey yapmak istediğiniz zaman Allah'ın yardımı öylesine büyük olarak gelir ki hiç başaramayacağınızı zannettiğiniz şeyleri bakarsınız ki başarmışsınız bile. Anlarsınız ki o yardım ediyor. Siz size düşeni yapmaya azmettiğiniz için o zaman yardımı mutlaka alırsınız. Öyleyse iki nevi insandan, kötü olanla iyi olan, çirkin olanla güzel olan hasletler arasından konuşuyorum. İnsanlar var. Allah'la işbirliği yapan, şeytanla işbirliği yapan, yüzlerinden anlarsınız. Televizyonlara bir dikkatle bakın. Bazı insanlar göreceksiniz orada, sizde şeytanı hatırlatan. Yoksa yanlış mı görüyorum? Bazı insanlar göreceksiniz, size Allah'ı hatırlatan. İnsanlar göreceksiniz, Allah'a çağırıyorlar sizi. İnsanlar göreceksiniz, Allah'a çağıranlara mani olmaya çalışarak, bunun meyvelerini vererek şeytana çağıran insanlar. Yüzlerine baktığınız zaman şeytanı görürsünüz. Benim söylediğim standartlarda televizyonunuzu dikkatle takip edin. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Allah Teala kalbinize ona göre verecek. Bir süre sonra seçmeye başlayacaksınız. Kim Allah'ın yolundadır, kim şeytanın yolundadır. Şu dünyada kuvvetin sahibi olduğunu denilen zavallı insanlar hep mahvolup gitmişlerdir. Götürebildikleri kendilerini cehenneme götürecek olan zulümleri. Ama sevgili kardeşlerim, Allah ile beraber olanlar için sadece mutluluk söz konusu. İşte o mutluluğu yaşayan birisi size sesleniyor. Allah'ın sayesinde yaşayan birisi size sesleniyor. Bu dünya sizin dünyanız. Sizi de mutlu olmak için Allah-u Teala dünyaya getirdi. Öyleyse eğer hedefiniz mutlu olmaksa, o zaman mutluluğun standartlarını yaşamak mecburiyetindesiniz ve sizin mutlu olmanız için Allah'ın ibadetlerini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Gerçekleştirdikçe onların doyulmaz zevkler olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Ben yaşayamıyorum diyorsanız doğrudur. Ama bu aşamada, gelecekte böyle olmayacak. Allah Teala size marifetullahından bir şeyler ihsan etmeye başladığı zaman böyle olmayacaksınız. Kalp gözünüz açıldığı zaman, bütün kainatı Allah Teala size göstermeye başladığı zaman böyle olmayacaksınız. Tayin mekanı yaşamaya başladığınız zaman böyle olmayacaksınız. Allah'a çok hamd edeceksiniz. Çok şükredeceksiniz size bu insanlarda bulunmuş diye.
Öyleyse şu dünyada Allah-u Teala'nın farzları var. Yerine getirmek zorunda olduğunuz farzlar. İşte bu zorunda olmak birçok insanın kanına dokunuyor. Ben serbest iradeli bir mahluk değil miyim? Evet, serbest iradeli bir mahluksun. Öyleyse niye Allah-u Teala bana takipler koyuyor? Mutlaka bunu yapacaksın, mutlaka bunu yapacaksın, mutlaka bunu yapacaksın diyor. Bakınız, Allah'ın yapmak istediğiyle şeytanın gösterdikleri arasında ne kadar büyük farklılık var. Allah-u Teala diyor ki, kullarım namaz kılsınlar, kullarım oruç tutsunlar, kullarım zekat versinler. Bunların arkasında yatan, bunların yapılmasıyla yaşanan o büyük zevkleri tatsınlar, yaşasınlar, onlara tiryaki olsunlar. Evet, namaz kılmak doyulmaz bir zevktir. Zikir yapmak doyulmaz bir zevktir. Zekat vermek, o parayı vermenin o büyük zevkine varabilmek. Biz o zevki yaşayamıyoruz diyor diyenleriniz var aranızda, biliyorum. Hatta eşim bana diyor ki, çoluk çocuğumuzun nafakasını neden zekat olarak veriyorsun? Bir tarafta iblis var. Ama öbür tarafta vermenin almaktan mukaddes olduğunu söyleyen Allah, bunu size yaşatmak için var. Bir gün öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki ancak onu verdiğiniz zaman ferahlayacaksınız. Onu vermedikçe, zekatı vermedikçe içinizde bir ukde kalacak. Bu benim param değil diyeceksiniz. Bu bana haram olan bir şey. Bunu vermek mecburiyetindeyim. Ve bunu bir mecburiyet olarak, bir angarya olarak gördüğünüz sürece bu zevki yaşayamayacaksınız. Ama bir gün öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki onu vermek kazancınızın %5'ini zekat olarak vermek, bir olarak vermek size sadece bir zevk verecek. Onu vererek bu zevki yaşayacaksınız. Namaz kılmanın bir zevk olduğunu, zikir yapmanın bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Allah'ın büyük ihsanlarına muhatap olacaksınız. Allah'ın bütün evliyası gibi. Unutmayın, aranızda binlerce evliya var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız günden itibaren Allah'ın evliyasından birisi olursunuz. Ama marifetullah bu sahnede, bu noktada mutlaka verecek diye bir kaide söz konusu değildir. Allah-u Teala kerem eder. Allah-u Teala ikram eder ve siz keramet sahibi olursunuz. O zaman onu yapan siz değilsiniz. Allah. Ama onun zevkini yaşamak sizin işiniz olur. Veren Allah, yapan siz, ama zevki yaşayan sizsiniz. Öyleyse bu dünya bir zevkler kumkumasıdır. Bu dünya bir mutsuzluklar kumkumasıdır. İkisi de geçerli. Ne zaman şeytanla ilişkinizi bitirirseniz, Allah ile olan ilişkiye başlarsanız, mutsuzluklar, huzursuzluklar, sıkıntılar birer birer yerini yavaş yavaş zevklere bırakacaktır. Dünya sizin için yaşanmaya değer bir yer olacaktır. Düşmanlarınızla birlikte, size kötülük yapmaya çalışanlarla birlikte yaşamak sizin için sadece bir zevk olacak. Her şeye rağmen Allah-u Teala size mutsuzlukları değil,
mutlulukları yaşatacak. Yani ne demek istiyoruz? Allah sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Allah'ın talebi mutluluğunuzdur. Şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister ve şeytanın talebi mutsuzluğunuzdur. Öyleyse kendinize sorun, mutlu mu yok? Değilim diyorsunuz. O zaman siz şeytanla ilişkilerinizi azaltmak, onun tesiri altından, onun dümen suyundan ayrılmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın gemisini takip eden, Allah'ın dümen suyunda bir insan olmak mecburiyetindesiniz. Son derece açık, kendinize sorun, mutlu muyum, mutsuz muyum? Mutsuzsanız, o mutsuz olduğunuz an, sizin üzerindeki tesir Allah'ın tesiri değildir. Sizin üzerinizdeki tesir şeytanın tesiridir. Allah'ın yolunda iken de sık sık bu olayı yaşayacaksınız. Şeytanın size hakim olduğunu, sizi huzursuz kıldığını yaşayacaksınız. Ona bu fırsatı vermeyin. Allah ile beraber olun. Allah'ın güzelliklerini yaşayın. İşte Allah'ın yolunda insanlar namaz kılarlar. Namaz kılmak başlangıçta onlara zor gelir. Unutmayın, zevklere ulaşabilmenin, İslam'ı yaşayabilmenin, tasavvufu yaşayabilmenin, Allah'a teslim olmayı yaşayabilmenin yolundaki en büyük vasıta, en güçlü vasıta zikirdir. Sadece zikirdir ki nefsinizin tezkiyesine ve tasfiyesine neden olacaktır. Zikre dört elle yapışın. Hiç vazgeçmeyin. Virdinizi yaptıktan sonra hani şu vücudunuzun yedi noktasında çektiğiniz zikir var ya hani şöyle sol göğsünüzün altında, sağ göğsünüzün altında, sol göğsünüzün üstünde, sağ göğsünüzün üstünde, sonra köprücük kemiklerinin birleştiği yerde, sonra alnınızda, sonra saçlarınızda alnınızın birleştiği yerde, yedi yerde çektiğiniz o zikirler var ya bir tadıyla, o zikirleri yapmakla kalmayın. Onun ötesinde de başkalarıyla konuşurken, dinlenirken her zaman elinizi nabzınıza koyup hep Allah kelimesini tekrar etmeye çalışın. Saatle zikrini devam etmek isteyen kardeşlerimizin saatinin sesini duyduktan sonra hemen ellerini namazlarına götürmeleri eğer müsaitse şartları ve herkes konuşmasına devam ederken hem onları dinleyip hem iç sesleriyle zikirlerini yapmaları asıldır. Konuşurken de eliniz nabzınızda olursa içinizdeki sesin devam ettiğini bilin. 5 dakika elinizi nabzınıza koyup zikir yapın. İş dünyanızda şimdi ben de öyle yaptım. Elimi nabzıma koydum size bir örnek olmak üzere. İçimden aynı şeyleri söyleyeyim. Hep Allah kelimesini nabzımın tek atışını yakalayabildim şu anda. Ben ise iki eceli söylüyorum. Çünkü aralı oluyor. Ve ne oluyor? 5 dakika bunu yaptıktan sonra çekin elinizi nabzınızdan, hala içinizdeki sesin devam ettiğini hissedeceksiniz. Öyleyse elinizde ne kadar çok imkan var zikir yapmak için. Zikir yapın. Allah'ın ismini andıkça nefsinizin kalbindeki afetlerin sizi terk ettiği kesindir. Zikir boyunca şeytanın sultası altına hiçbir zaman girmezsiniz. Zaten üzerinizde bir sultası da yoktur. Siz ona size tesir etmek imkanını verdiğiniz takdirde şeytan size tesir edilir. Öyleyse ibadetleriniz var. Namaz, zikir, zekat, hac. Bu ibadetlere devam edeceksiniz. Bütün güzellikleri yaşamaya çalışacaksınız. Ve
baştan şeytanın size angarya gibi gösterdiği şeylerin bir süre sonra doyulmaz zevkler olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Daha ötede zevkler hayatımızın bütününü kaplar. Her noktada hangi standartların içinde olursanız olun, mutlu bir insan olursunuz. İşte bu hayatın, dünya hayatının bu ibadetleri yaparken kazanılan zevkinin ötesinde bir de fizik ötesi zevkleri var. Bu zevklerden bir tanesinin adı tayin mekan olayı vücut bulmuş ve orada vücuda gelen olay sebebiyle fizik ötesi olay sebebiyle ben kısım dağıttı. Bir anda Hızır Aleyhisselam tarafından götürülüp oraya teslim edilmiş. Bu tayin mekanının en ötesindeki fizik ötesi tayin mekanı ve bir şeyin de bir başka yerde oraya götürülmesini temin eden bir faktör. Bu tayin mekanlardan en basiti nefs tayin mekanıdır. Herkes her gece aslında tayin mekanı yaşar ama kimse tayin mekanı yaşadığının farkına varmaz. Her nefs her gece siz uykuya daldıktan sonra normal standartlar içinde vücuttan ayrılır. Herkes uyur. Uyumadıklarını zannedenler de gözleri açıkta olsa mutlaka uyurlar. Bir uyku neyi ifade eder? En azından şuur olarak bu alemde mevcut olmamayı ifade eder. İnsanlar vardır, nefsleri vücutlarından ayrılamadan uyurlar. Bunlara uyur gezer denir. Nefsleri vücutlarındadır, ayrılamamıştır ama uyurlar. O zaman baş gözleri değil, nefslerinin baş gözüyle görürler ve başka bir alemde yaşarlar. Kalkarlar yataklarında, evin içine dolaşmaya başlarlar. Aslında orasını görmüyorlar. Kendilerini başka bir alemde görüyorlar. Yetmez, bakarsınız kapıyı açmıştır, dışarıda birisiyle konuşuyor. Siz de gelip bakarsınız kimle konuşuyor diye, kimse yok. Karşı tarafın sözlerini duyamazsınız. Ama o, fizik cesediyle konuştuğu için onun sözlerini duyarsınız. Bir muhaberenin yarısını işitirsiniz, yarısını işitemezsiniz. Ama sabahleyin, akşam nereye görmüştün, bana anlat dediğiniz zaman eğer hatırlayabilirse, karşı tarafın sözlerini de sizin duymadığınız kesimi de size aktaracaktır. O süre içerisinde o kişi başındaki bu gözlerle, bu fizik vücuda ait olan şuurla görmüyor. Nefsinin baş gözleriyle görüyor ve onun şuuru içerisinde. O sırada nefsinin baş gözleriyle gördüğü alem bu alem değil, fizik alem değil. Aynı standartlardaki ama başka bir alemin iç dünyasında yaşanıyor olay. Onun için siz karşı tarafın söylediklerini duymuyorsunuz, onu görmüyorsunuz ama o onu görüyor ve duyuyor. Nitekim hatırlarsınız o zaman, tamam dersiniz, işte bak sen bunları söyledin. Ama ben öbür taraftakinin söylediğini duyamamıştım. O zaman onu da dinlersiniz. Ve kesin olarak görürsünüz ki insanoğlu iki alemde yaşar. Bir, fizik standartlarda, fizik vücudunun şuurunda bu dünyada uyandığı andan yattığı ana kadar. İki, uyuduğu andan itibaren başka bir alemdedir. Nefsi vücudundan ayrılmış, başka bir aleme gitmiştir ve fizik vücut uyku haline girmiştir. Artık sadece nefes alan, uyuyan,
otomatik kontroller altında çalışan bütün organlarıyla hayatta olan bir insan ama uyku halinde. Şuur onda değil. Vücuda kumanda eden sistem onda değil, nefste. İşte böyle bir olayı, yani nefsimizin vücuttan ayrılma olayını her gece hepiniz yaşarsınız. Diğer söylediğim, nefsleri vücutlarından sık sık ayrılamayanlar,

elektron devir sayısı ile fizik vücudunuzun elektron devir sayısı eşittir. Biliyorsunuz ki fizik vücudunuzun elektron devir sayısı yani spini nefsinize göre 2 kattır. Uykuya dalmadan evvel olay böyledir. Uykuya daldığınız andan itibaren nefsinizin elektron devir sayısı artar, fizik vücudunuzunki düşer, ikisinin eşit olduğu noktada nefsiniz bir anda vücudunuzdan ayrılır. Başınızdan yukarı çıkar ve ayrı bir vücut oluşturur. O nefsinizdir. Fizik vücudunuzun her şeyiyle aynıdır. Bir gün onu göreceksiniz ve aynı olduğunu göreceksiniz. Varlığı 50 wattlık bir elektrik lambasını örtebilecek kadar bir duman gibi kendi sahasını kaplar. Duman hüviyetindedir. Ama fizik vücudunuzun aynı olan bir sistem. Bu vücudunuzdan ayrılan nefsiniz harekete başladıktan sonra ışık hızını mutlaka geçecektir. Gideceği yere, gündüzüğü gezegene ulaşmak için. Ve geri dönerken de tekrar sonsuz hızdan ışık hızına düşecek. Işık hızını yeniden aşarak bu aleme geri dönecektir. İşte bu ışık hızları sebebiyle, ışık hızını aşma noktasında Allah-u Teala neyi hatırlatmak istiyorsa ya da Allah-u Teala'nın sünnetleri onu şuurunuzda bırakır. Orasını net olarak hatırlarsınız. Geri kalanlarını hiç hatırlamazsınız. Işık duvarını geçme sırasında böyle bir olay mutlak olarak tahakkuk eder. Öyleyse nasıl oluyor da nefsiniz sonsuzluğa hareket edebiliyor? Allah'ın koyduğu 3 tane hız kanunu var. Işık hızı saniyede 300 bin kilometrelik bir hız. Işık hızının altındaki hızlara ait olan alt hız kanunu. Işık hızının üstündeki hızlara ait olan üst hız kanunu. Sonsuz hız düşüncenin hızıdır. Üst hız kanunun içindedir. Düşüncenin hızı sonsuzdur. Neyi düşünürseniz düşündüğünüz, onu düşündüğünüz anda oraya ulaşmıştır. Size kapının önünü düşünün desem, kendinizi kapının önünde düşünün desem, düşünürsünüz, kapının önünü gözünüz önünde canlandırırsınız, aynı anda düşünceniz oraya ulaşmıştır. Amerika'da Norfolk'ta düşünün desem kendinizi, yine düşünürsünüz, düşünceniz oraya aynı anda ulaşmıştır. Kendinizi ayda düşünün desem, yine düşünürsünüz, düşünceniz oraya da ulaşmıştır. Bu ulaşmaların birer saniyelik zaman aralarında teşekkür ettiğini düşünelim. Yolda geçen süre sadece bir saniyedir. Mesafe ne kadar uzak olursa olsun netice değişmez. Öyleyse bu sonsuz hızdır. Ama bu sonsuz hız zamanı hiçbir zaman sıfırlayamaz. Bu sebeple 5 boyutlusunuz. Yükseklik, genişlik, derinlik, herkesin bildiği 3 tane boyutunuzdur. Ama hız 4. boyutunuz ve zaman 5. boyutunuz. Hızla zaman arasında öyle bir ilişki var ki Allah devreye girdiği zaman bu ilişki kesin sınırlarına ulaşır. Allah, yegane yaratıcı olan Allah, zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah'a göre zaman mefhumu her zaman sıfırdır. O sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabilir. Bu sebeple zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı dolayısıyla hız ve zaman onun boyutları arasında mevcut değildir. Yetmez. Allah-u Teala biz insanlar gibi 3 boyutlu da değildir. Aslında boyutsuz.

zor, görünmeyi dilediği zaman iki boyuta ulaşır. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın neden boyutlardan münezzeh olduğunu düşünmelisiniz. Allah-u Teala hiçbir aleme ait değildir. Bütün alemler Allah'ın yaratığıdır. Öyleyse her alemin kanunu Allah'ta işlemez. Hiçbir alemin kanunu Allah'ta işlemez. Yaratıcı kanunlarını koymuş, o alemde yaşayanlara has bir kanun. Öyleyse bir insan nefsi vücudundan ayrıldıktan sonra acaba ne olur? O kişi fizik vücut olarak uykuya dalmıştır. Artık o fizik vücutta şuur yoktur. Yani ne kolları, ne bacakları, ne vücudu, ne başı o kişinin hissiyat standartlarının içinde değildir. O onları hissetmez. O hisleri sağlayan şey nefsimizin vücudumuzda oluşudur. Onun standartları içindeki şuur. Şuur ve vücuda kumanda eden akıl vücudu nefsle beraber terk etmişlerdir. Rüyayı yaşamaya başlayacaksınız. Şimdi kendinizi son rüyanızda düşünün bakalım. Nesiniz? Bir fizik vücudunuz var. Gene elbiseler giymişsiniz, gene insanlarla berabersiniz. Şu fizik dünyadaki hayatınızdan kendinizi ayırtamıyorsunuz. Orada yaşıyorsunuz, geçirdiğinizi düşünüyorsunuz. Öyleyse işte o vücudunuz var ya, o vücudunuz nefsiniz. Şunu göreceksiniz, Tayyip Ekin olayında geçmişe gidebilirsiniz, geleceğe gidebilirsiniz, zamanı da yaşayabilirsiniz. Rüyanızda kendinizi çok genç görebilirsiniz. Çok çok yaşlı da görebilirsiniz. Ama bulunduğunuz yaşta da görebilirsiniz. Tayyip Ekin olayında bir güzellik yaşanır. Uçmak. Bu doyulmaz bir zevktir. Dilediğiniz yerde, dilediğiniz hızda uçabilirsiniz. Yer çekimi kanunları size tesir etmez. Çünkü bu dünya adı verilen gezegenin çekim alanı, atraktivitesi, yer çekim gücü yalnız fizik vücudunuza ayarlanmıştır. Fizik vücudunuzu çekebilir ama nefsinizi çekemez. Ve çekemediği için siz boşlukta yere paralel olarak rahat durabilirsiniz. Ve uçmaya başlayabilirsiniz. Dilediğiniz hızda, dilediğiniz yükseklikte, dilediğiniz yerde. İşte bu üç tane serbestlik size parasız dünyanın ve kainatın her tarafına gitmeyi sağlar. Tabii adım adım gerçekleştirirsiniz. Ne olur? Başınızdan başlayarak vücudun, fizik vücudunuzdan ayrılırsınız. En son ayaklarınızda başınızın üzerinden çıkarak yere paralel bir şekil alır. Böyle bir dizayn Rabbani olarak yaşanabilir, zulmani olarak yaşanabilir. Bu zulmaniler de, yani o kültürün sahipleri de Allah'la ilişkisi olmayan bir takım istidraç sahipleri de şeytanla ilişki kurmak suretiyle tayin mekanlarını, zulmani tayin mekanlarını gerçekleştirirler. Ama dikkat edin, onlar ağır bir tehlike altındadırlar. Çünkü şeytan onların beyinlerindeki tam başın üzerindeki bir daire şeklindeki bir alanı tesiri altına alabilir. Orada bir şuursuzlanma olayı tahakkuk eder. Ve kişi oradaki şuurunun kaybolduğunu acı acı hisseder. Ve aylarca, bazen yıllarca bu bir nevi manevi yanıdır. Sizin beyninizde aslında görünür bir şey yoktur. Ama beyninizin manevi alanında bir
çok olayı geçirmişsinizdir. Bir kısa devre olayı. İblis size yapacağını yapmıştır. Öyleyse iki nevi tayyi mekan var. Bir, zülmani tayyi mekan, şeytan her zaman size bu kötülüğü yapabilir. İki, rabbani tayyi mekan, hiçbir zaman iblis size en küçük bir kötülükte bulunamaz. Çünkü burada şeytanın ulaşamayacağı bir muhafız var başınızın üzerinde. Mürşidimizin ruhu. O ruh orada durduğu sürece şeytan size hiçbir kötülük yapamaz. Öyleyse Allah'ın kontrolü altında tayyi mekanı yaşarsınız. Allah'tan talepte bulunacaksınız. Size bu yetkiyi vereceği güne kadar hep talep sahibi olacaksınız. Ve bir gün Allah-u Teala'sı yolunu ihsan ettiği zaman büyük mutluluklar yaşayacaksınız. Dikkat edin ki şartlar yine size bağlı. Sevgili kardeşlerim, sır saklayabilir misiniz? Sırra ehil misiniz? İnsanların sırlarını öğrendikten sonra bunları başkalarına hangi şartlar içinde olursanız olun ulaştırmadan saklamayı becerebilecek misiniz? Bunu yapabilip yapamayacağınız en çok Allah'ın bildiği bir husustur. Onun için bu ehliyete sahip olduğunuz güne kadar Allah-u Teala size tanıdık mekanlarda, bildiğiniz mekanlarda tayyi mekan yetkisini asla vermeyecektir. Öyleyse Allah'ın tayyi mekan vermesi de iki ayrı kondisyona bağlıdır. Birincisi ona ehil olmak ama henüz sır saklamaya ehil olmamak. Bu da o noktada da gene kısmen sır saklamayı bu olay ihtiva eder. Tayyi mekanın ikinci verilememe sebebi kişinin sır saklamasının ötesinde gördüğü olayların hesabını sadece Allah'a vermeyi usul haline getirebilmesidir. Böyle bir düzende Allah'ın kanunları vardır. Eğer tayyi mekan etkisine sahipseniz gördüğünüz hiçbir şeyi sadece başkalarına söylememek gibi bir durum değil. Onun ötesi var. O olayları görmemiş olduğunuzu düşünmek, onları Allah-u Teala'nın emriyle muhafaza etmek ve hangi şartların içinde olursanız olun, başka insanlara hiçbir noktasını ulaştırmamak. Sadece sizinle Allah arasında bir beraberlik söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi bilmiyor mu? Her şeyi biliyor. Hangi olayda kimin suçlu olduğunu, kimin suçlu olmadığını bilmiyor mu? Biliyor. Bundan hiç kimseyle paylaşmıyor. Öyleyse sadece sırra ehil olmanız yetmiyor. Tayyi mekana ehil olmak birinci şart, sırra ehil olmak ikinci şart. Tayyi mekana ehil olduğunuz zaman tayyi mekanı yaptırır ama hiç bilmediğiniz, hiçbir zaman da gitmeniz mümkün olmayan yerlerde tayyi mekan yapabilirsiniz. Hayatınız boyunca Allah söyleyebilir ki oraya hiçbir zaman gitmeyeceksiniz. Çünkü hayat filminiz önceden bellidir. Nerelerde ne yapacaksınız?
hiçbir zaman gitmeniz mümkün olmayan alanlar için size açık bir saha vardır. Tayin mekana izin olduğunuz anda Allah-u Teala o yetkiyi verir. Oralarda tayin mekan yaparsınız. Evlerin içerisini görürsünüz. Diyelim ki arda arda bir blok 100 tane ev ihtiva ediyor. En baştakinin duvarından içeri uçarak girersiniz. Duvardan sizin için sadece bir görüntüdür. O evdekileri görürsünüz. Oradan ikincisine geçersiniz. Evler birbirinin yanında. Bütün evlerde olanlar sizin için sır olmaktan çıkar. Öyleyse gördüklerinize hiçbir his duymadan dayanabilecek olan bir esnafa sahip olmak mecburiyetindesiniz. Ayrıca orada bir süre kalmanıza müsaade edilmez. Yolculuğunuza devam etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse dikkat edin. Her açıdan Allah'ın kanunları var. Ama Rabbani tayyi mekan yapanlar için emniyet %100'dür. Hiçbir zaman şeytanın size en küçük bir kötülük yapması mümkün değildir. Şeytanın o tesirlerine karşı bu zilmani ilimlerle meşgul olanlar yüzlerce vasıta geliştirmişler. Başlarının üzerine koydukları madeni taslar, bir sürü alet edevat. Hiç akıllarına gelmiyor bu zavallıların. Bütün bunları yapacak yerde Allah'ın yoluna girseler, hiçbirine gerek kalmayacak otomatik bir kontrol mekanizması, otomatik bir muhafız teşkilatı onları kontrollerinin altına alacak. Neden acaba Allah-u Teala başınızın üzerindeki devrin imamının ruhuna muhafız diyor? Onların ellerinin arasında önden arkaya doğru uzanan muhafız vardır diyor. Yani başların üzerinde, demek ki tam başların üzerinde ön tarafta başı, arka tarafta ayakları olan, yani sizin başınızdan yaklaşık 1-1,5 metre yukarıda birisi var. O ruh. Bazen küçük çocukların başınızın üzerine doğru bakıp birisiyle konuşmak ister gibi ellerini uzattıklarını falan görürsünüz. İşte onlar görüyor. Başınızın üzerindeki devrin imamın ruhunu görüyor. O bir muhafızdır. Siz kavlinizi bozmadıkça muhafız hep başınızın üzerinde durur. Şeytanın size yaklaşmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. Ve işte böyle bir dizaynla hepiniz tayyi mekan yapmak imkanını sahibisiniz. Aslında her gece yaşıyorsunuz bunu ama yaşadığınız şeyi şuurunda olmayarak yaşıyorsunuz. İki alemdeki şuur birbirinden farklı standartlara ışık hızının aşıldığı noktada ulaştığı için Allah-u Teala dilediklerini size mutlaka unutturur. Sadece onun unutmamanızı uygun gördüğü standartlar kalır geriye. Onun için her gece rüya görürsünüz. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Her gece o güzelliği yaşarsınız. Buradan kim bilir hangi planete uçarak gidersiniz. Birkaç saniye içinde oradasınız. Eğer fizik dünyamızın bir bölümüne ya da fizik alemin şu 250 milyar galaksisinden bir tanesine gitmişseniz orada fizik şartlar söz konusudur. Yani fizik vücutlar söz konusudur. Hiç kimse sizin nefsinizi göremez, işitemez. Sesini de işitemez. Siz onları hem görürsünüz hem seslerini işitebilirsiniz. Evlerin içinden geçersiniz. Duvarlar hiçbir zaman size bir şey ifade etmez. Bir engel teşkil etmez. Bir dış tesirle uyandırıldığınız anda şiddetli bir kuvvetin sizi hızla çektiğini, sonsuz hızla bir yerlere doğru gittiğinizi hissedersiniz. Birkaç saniye içinde vücudunuzun içindesiniz. Ve kendinize geldiğiniz anda
Konuşmaya tecrübe ederseniz konuşamadığınızı göreceksiniz. Kelimeleri birbirine yaklaştıramazsınız, oturtamazsınız. Daha nefsiniz vücudunuza yerleşmediği için. Birkaç saniye içerisinde bu yerleşim olayı tahakkuk eder. Ondan sonra konuşabilmeye başlarsınız. Öyleyse böyle bir standartta bu nefs tayi mekanının süresini aklınıza borçlusunuz. Allah'ınız kanunlarına göre bir madde veya partikül, herhangi bir canlı şey, kendi aleminin dışında olduğu anda sonsuzluğa ulaşabilir. O zaman o bulunduğu alem onun için madde hüviyetini kaybetmiştir. İkisi birbirinden ayrı alemlerin varlıklarıdır. Akıl da hiçbir aleme ait olmadığı için beraberinde olan o alemin maddesinin dışındaki bir hüviyetteki nesneyi, mesela zahiri alemde nefsi ve ruhu beraberinde kendi hızıyla, sonsuz hızıyla götürebilir. Akla hiçbir zaman bir ağırlık yüklemez götürdüğü şey, eğer o alemin varlığı değilse. Bu sonsuz hızdır. Öyleyse tayin mekanı yaşamak için Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Tayin mekanı yaşadığınızda her zaman yardım aldığınızı hissedeceksiniz. Allah'ın yardımı ve onun kontrolü altında bu sistemi tamamlayacaksınız. Ve bu büyük sevki yaşadığınız zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Ve zülmanilerin yaşadığı o binbir sıkıntı altında gerçekleştirebildikleri, beyinlerinin bir kısmının bir süre dondurulma tehlikesine rağmen gerçekleştirebildikleri o kısmi tayin mekan bile onlar için dünyanın en büyük zevkini oluşturuyor. Siz Allah'ın kontrolü altında, şeytanın hiçbir negatif tesirine duçar olmadan bu işi gerçekleştirecek olanlarsınız. Eğer bu büyük zevki yaşadığınız zaman Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz ve yaptıklarınızın onun size ihsanlarını hiçbir şekilde karşılayamadığını müşahede edeceksiniz. Tayin mekan sadece nefs tayin mekanı değil, ruh tayin mekanı da var. Allah'a köle olduğunuz zaman Allah-u Teala başınızın üzerine sizin ruhunuzu da gönderir. O ruh sizin için nasıl aklınız nefsinize kumanda ediyorsa, ruhunuza kumanda etmek için Allah'ın bir ihsanıdır. O başınızın üzerine gelen ruh, aklınız uyuduğunuz zaman ona kumanda ettiği zaman uyumuş olacaksınız. Uyuduğunuz zaman ona kumanda etmiş olacaksınız. Allah'ın uygun gördüğü şartlar altında. Aslında hep nefs tayin mekanı devam edin seni bütün ömrünce. Bazen Allah-u Teala özellikle ruhunuza bu yetkiyi verir. O zaman aklınız ruhunuza kumanda eder. Ve nereye giderseniz gidin, oradaki insanlar sizi fizik vücudunuzdan ayırt edemezler. Allah-u Teala'nın birçok evliyası bulunduğu yerden ayrılmadığı halde haçta görünür. Haçtaki insanlar onunla saatlerce konuşurlar. Beraber sohbet ederler. Her şekilde namaz kılarken, sohbet ederken, yemek yerken beraber olurlar. Ve onlara göre o ruhun onun fizik bedeninden hiçbir ayrıcalığı mevcut değildir. Onunla beraber olduklarına yemin edebilirler. Birçok şahit bunu her zaman ispat eder ki o kişi aslında bulunduğu yeri terk etmemiştir.
Ama aynı zamanda Mekke'de de birçok kişi tarafından görülmüştür, kesinlikle tespit edilmiştir. İşte bu ruh sayı mekanıdır. Ruh her alemde fizik olmak ve fiziğin ötesine geçmek özellikleri kendisine Allah Teala tarafından hediye edilen müstesna bir mahluktur. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Hiçbir hatayı işlemesi mümkün olmadığı için Allah'ın bu insanlarına layık olmuştur. Ve de kim ruh sayı mekanı yaparsa gittiği yerde bir fizik vücut görünür. O fizik vücut, fizik vücudun bütün özelliklerinin sahibidir. Hiç kimse ikisini birbirinden ayırt edemez. Fizik vücutta geçen yıllar boyunca hangi değişiklikler olmuşsa, ruhta sakalın ucundan ayak tırnağına kadar her şeyiyle onun aynıdır. Fizik vücudun vücuda getirdiği her şeyi oluşturabilir. Ama bunun ötesinde yetkileri vardır. Dilediği an görünmeyebilir. Dilediği an sonsuz hızla uçabilir. Bütün alemlere gidebilir. Dikkat edin. Nefs evre alemine ulaşamaz. Zemin katın tavanından öteye geçemez. Sırat-ı müstakim üzerine nefs bir yolculuk yapamaz. Nefs zemin katta ve zemin katın altında seyahat edebilir. Ama ruh 7 tane gök katına eğer daha evvel ulaşmışsa ulaşmak imkanının bütünlüğüyle sahibidir. Öyleyse dikkat edin. Nefs için bu zahiri alemde her yere gitmek söz konusudur. Ama üst kata, birinci kata bile çıkamaz. Ama dilediği her yere gidebilir. Ama ruh için Allah'ın uygun gördüğü yerlere, uygun gördüğü standartlarda gitmek mecburiyeti vardır. Ruh tayyi mekanı, nefs tayyi mekanının çok ötesinde bir olaydır. Ve Allah Teala buna herkese ihsan etmez. Bunlar nadir insanlardır. Çünkü özellikleri vardır. İki yerde birden, birinde fizik vücutları, birinde nefsleri olduğu için, birinde ruhları olduğu için iki yerde birden aynı anda bulunurlar. O sırada fizik vücut mutlaka uykudadır. Ama öyle bir olay yaşanır ki Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde o kişinin başının üzerindeki ruh bir başka yere gidip bu işlemleri görür. Ruh sayı mekanının bir başka şekli Allah'ın dileği istikametinde gerçekleşir ve kişi bu dünyada hayattadır, yürümektedir, gezmektedir ama aynı zamanda onun ruhu bir başka yerde Allah'ın kontrolü altında bulunabilir. Bu da bir ruh tayin mekanıdır. Ama onu bu tarzdaki bir ruh tayin mekanı o kişi yaşamaz. Allah-u Teala başta insanlara ibret olmak için bu tarzdaki ruh tayin mekanını dizayn eder. Üçüncü tayin mekan fizik vücudun tayin mekanıdır. Ruhun fizik vücudun üzerine örtü olmak suretiyle fizik vücudun iki katlı bir sayısıyla onun örtü olması suretiyle çıkılan bir yolculuğu ifade eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın huzuruna yükselebilmesi ruhunun vücuduna örtü olması suretiyle gerçekleşmiştir. Ruh vücuda örtü olduğu için ruh görülemediği için fizik vücutta görülmez olur. Ta ki birbirinden ayrılsınlar. Kervanlara ulaştığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fizik vücudu ayrılıyor ruhundan ve kervanlar da konuşuyor. Ama Allah'ın katına ulaştığı zaman ruhunun baş gözleri görüyor, ruhunun sesiyle yani içindeki sesle konuşuyor Allah-u Teala'yla ve tekrar katları geri dönüyor sonsuz hızla. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın sizden henüz gizlediği ama bir gün
bunları yaşama hakkını sizin istihkakınıza göre, hak erişimine göre size mutlaka vermek için hazır olduğu üç türlü tayin mekan söz konusu. Ve üniversitemizin kurulmasının arkasında bu manevi zevklerin yaşanması da söz konusu. Zülmaniler bu istikamette insanlara bir şeyler vaat ediyorlar. Neticede de insanların beyni şeytan tarafından çekişleniyor ve onlar belli bir süre yarı deli halde yaşamak mecburiyetine kalıyorlar. Allah'ın yolunda böyle bir tehlikenin hiçbir şekilde mevcut olmadığını söylemek isteriz. Teminlere başlarsınız, adım adım bunu daha detaylıca sizlere anlattığım zaman başardığınızı göreceksiniz. Siz Allah yolunda size düşeni yapın, Allah da kendi yolundaki layık olanların hepsine hediyesini versin. Allah Teala'nın hepinizi doyulmaz manevi zevklere ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a selam.

0: يسطا هارد ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. O Yüce Allah der ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine müstahhar kıldı. Allah Teala'nın indinde demek ki bütün göklerde yaratılanlar, bütün arzlarda yaratılanlar, kısaca bütün kainatta yaratılanlar, her şey ama her şey sizler için yaratılmış ve sizlerin emrine sunulmuş. Her şey sizler için. Öyleyse Allah'ın katındaki en değerli mahluk sizlersiniz. İşte bunun için Allah-u Teala'ya çok şükretmeliyiz ki bizi insan olarak yaratmış. Kainatı bizden başka ne yaratmışsa hepsini bizim emrimize vermiş. Her şey insan için yaratıldı ve insanın emrine verildi. Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse siz hak ettiğiniz zaman kainattaki her şeyin hakimi olabilirsiniz. Allah Teala bu istikameti sizi destekleyecektir. Her şeyin en güzel olacağı bir statüde yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse birçoklarınız bana şu sualı soracaktır. Tamam da biz mutsuzuz. Sakın ola ki mutsuzluğunuzun sebebini başkalarında aramayın. Şu kainat üzerinde sizleri mutsuz kılabilecek olan bir tek kişi var, o da sizsiniz. Hepiniz kendinizin saadetinden sorumlusunuz. Eğer mutsuz olduğunuzu söylüyorsanız, mutsuzluğun sebebi sizin yüklediğiniz gibi başkaları değil. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzu hep başkalarına yüklüyorsunuz. Alınca bana bunu yaptığı için mutsuzum. Eğer bana öyle davranmasaydı, şöyle davransaydı muhakkak ki ben mutsuz olmazdım. Hayır, öyle değil. Size olan davranışlardan hangi istikamete etkilenirseniz, o istikamette mutlu veya mutsuz olursunuz. Yani size yapılan bir kötülüğü, bir üzüntü vesilesi rahat rahat yapabilirsiniz. O sizi huzursuz kılar ve kabahati başkasına atarsanız, yani onlar size öyle davrandığı için mutsuzsunuz diye. Oysa ki sizi mutsuz eden o olay değildir. O olayın sizin üzerinize vücuda getirebildiği tesir sizi mutsuz etmiştir. Eğer mutsuzsan bir tesir aldınız. İşte bu tesir sizi mutsuz etti. Öyleyse böyle bir tesirin muhtevasına bakın. O tesiri sizin için Allah-u Teala yok etmek istiyor. Size olan başkalarının davranış biçimlerine dikkatle bakın. Onlar kendi nefslerinin gereğini yapacaklardır. Eğer size bir zarar verirlerse bunun bedelini derecat kaybederek ödeyecekler. Siz de onların size verdiği zararı derecat kazanarak telafi edeceksiniz. Öyleyse başka insanlar size bir zarar veriyor diye düşünüp de bunun üzerine üzülüyorsanız bu sizin olaylardan aldığınız tesiri gösterir. Eğer tasavvuftaysanız bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman olayların üzerindeki tesiri bütünüyle yok olacak. Ve o zaman olaylar sizi hiçbir şekilde izlemeyecek. Bir de bakacaksınız ki o size eskiden üzen olaylar artık sizin üzerinize ulaşmıyor. Neden? Çünkü onlardan lüzum dersi aldınız. Allah-u Teala muhtemeldir ki artık sizin etrafınızda o olayları tekrar vücuda getirmeyecektir. Lüzum dersleri aldığınız için. Öyleyse mutluluk adı verilen bir müessese varsa o sizin iç dünyanızdaki, dış dünyanızdaki ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki suç ve sükunu gösterir. Eğer siz suç ve sükunun sahibi olmuşsanız iç dünyanızda, bunun anlamı nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir dengeyi kurdunuz, savaşı bitirdiniz. Öyleyse hepimiz için söz konusu olan şey, bu hedefe ulaşabilmek, güzellikleri yaşayabilmek. Sizler için söz konusu olan şey, muhakkak ki mutlu olmak. Ve Allah-u Teala biliyorsunuz ki hepinizi sadece tek bir maksada yönelik olarak yarattı. Sizin mutlu olmanız. Ve istediği şey bu. Mutlu olmanızı istiyor. Eğer siz Allah'ın Kur'an'da verdiği tavsiyeleri, ki din alimleri bugün ne yazık ki bu tavsiyeler ötesine geçiyorum, farz emirleri unutmuşlardır, sizlere de bu itibarda öğretemiyorlar, tatbik ederseniz mutlaka saadete ulaşırsınız. Şeytan insanın en büyük düşmanı, insanları mutluluğa ulaştıracak olan temel faktörleri 14 asırda devreden çıkarmış. Ne demek istiyorum? Eğer söz konusu olan şey insanların saadetiyse, söz konusu olan şey insanların mutluluğuysa, unutmayın ki iblisin bir tek hedefi vardır. Bütün insanları mutsuz edebilmek, bu dünyada bütün insanları mutsuz edebilmek ahirette. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın sizin mutluluğunuz için sizden ne istediğini bilmenizdir. Ve bu bildiğiniz şeyler sizin şu ana kadar öğrenmiş olduklarınız değildir. Onun ötesindedir. Sakın amaçlarla, hedeflerle araçları yani vasıtaları birbirine karıştırmayın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi birer araçtır, vasıtadır. Bu araçlar sizi menzilinize götürecek, yani mutluluğa. Eğer buradan İstanbul'a gitmek istiyorsunuz, bir otomobile binip de denizden İstanbul'a gidiyorsanız, hedefiniz, amacınız İstanbul'a gitmektir. Araba, bindiğiniz araba sizi o hedefe ulaştıracak olan bir araçtır, bir vasıtadır. İşte namazlar, oruçlar, zekatlar, haçlar hepsi o aracı vasıtayı temsil ederler. Ama varmak istediğiniz yer orası mutluluktur ve hedefiniz odur. Cennet saadeti ve aynı zamanda dünya saadeti. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu saadete ulaşmak. Bizim görevimiz size Allah'ın bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'deki temel esaslarla, o esasları sizlere öğreterek ve sizlere yaşatarak oraya ulaştırmak. Bir, cennet saadetine ulaştırmak. İki, daha ötede dünya saadetine ulaştırmak. Cennet saadeti ve dünya saadeti, bunlardan birincisi önce kazanılır, sonra yaşanır. İkincisi, sonra kazanılır, önce yaşanır. Yani 28 basamaklık bir olgunlaşma sürecinin içerisinde 21. basamakta cennet saatini ödenersiniz. Ama yaşantınız, cenneti yaşamanız kıyametten sonradır. 21. basamakta bunu elde edersiniz. 27. basamakta dünya saatini elde edersiniz. Ve dünya saatinizi hemen yaşamaya başlarsınız. Nefsinizdeki afetler temizlendikçe dünya saadetindeki mutluluk standartınız her gün biraz daha büyür. Nefsinizin kalbinde %60 nur oluşmuşsa %40 karanlık vardır. Yani mutluluğunuz %60'a ulaşmıştır. Mutluluğunuzun %100'e ulaşabilmesi, yani olayların seyir sahasından tamamen dışa çıkışınız ancak daimi zikirde mümkündür. Ve Allah Teala sizi mutlaka saadete ulaştırmak sizin için zikri de daimi zikri de üzerinize farz kılmıştır. Şimdi bizim sevgili din adamlarına soruyoruz. Zikir farz mıdır? Bize diyorlar ki farz değildir. O zaman Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde acaba ne diyordu sevgili dostlarımız? Buyuruyor ki Allah Teala Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne diyor, ne diyor? Veskür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle Allah, Allah,
1: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
0: Zikret diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde bir emir Allah Teala'dan verin, Allah Teala tarafından verilmişse o bir farzdır. Kur'an'da bir emir olarak verilmeyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirilen faktörlerin ise adına sünnet diyoruz. Öyleyse eğer Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesiyle zikri farz hükümlerin arasına koymuşsa zikir farzdır. Peki daimi zikir farz mıdır? Hadi gelin beraber bakalım. İza kadeytimiz salate feskülün Allah'a kıyamen kuden ve ala cunubi. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin namazınızı bitirdiğiniz andan itibaren. Peki namazınızda gene zikredeceksiniz. Zikirle dirdi birbirine karıştırmayın. Tesbihle yaptığınız ve vücudunuzun yedi bölgesinde dolaştırdığınız tesbihi dolaştırarak dağıttığınız Allah'ın özel titreşimlerini oluşturduğunuz sistemin adına virt diyor Allah Teala. Ama ne zaman kalbinizin sesine ayak uydurarak kalbinizin her çift kutusunda biliyorsunuz ki kalbiniz çift tecelli atar. Yani kalbiniz şöyle atmaz. Şöyle atar. Her bir hecede içinizde kalbiniz devamlı olarak Allah'ın ismini tekrar eder. Unutmayın, siz isteseniz de tekrar eder, istemeseniz de tekrar eder. İnsanlar var, ateistler, Allah'a inanmıyorlar. Onların da kalplerindeki bu çift dediğine işlerindeki ses sonsuz bir şekilde hep Allah'ı zikretmekte. Onlar bunu istemedikleri halde gene devam edecektir. Ama eğer siz bunu istemezseniz mutluluğa ulaşamazsınız. Hangi mutluluğa ulaşamazsınız? İkisine de ulaşamazsınız. Cennet saadeti de dünya saadeti de mutlaka ama mutlaka ama mutlaka zikre ihtiyaç gösterir. Zikirsiz bir teslim olayı hiçbir zaman mümkün değildir. Ve Allah Teala bir ruhunuzu, önce ruhunuzu, iki fizik vücudunuzu, ikinci olarak fizik vücudunuzu, üç nefsinizi, üçüncü ve son olarak nefsinizi Allah'a teslim emrediyor. İşte Nisa suresi 58. ayet-i kerime اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِنَا اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Hepiniz Allah'ın size verdiği, sizin zannettiğiniz ama aslında Allah'a ait olan ve size emanet olarak verilen üç emanetin sahibisiniz. Birinci emanet ruhunuz, ikinci emanet fizik vücudunuz, üçüncü emanet nefsiniz. Üçü de sizde bir emanettir. Öyleyse siz üç tane emanetin sahibisiniz. Üç tane emanetin bulundurucususunuz. Sahibi siz değilsiniz. Sahibi Allah. Niçin sahibisiniz dedim? siz kendinizi sahibi zannettiğiniz için. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkatle bakın ki o emanetlerin ve sizin, üstelik sizin sahip olduğunuz ne varsa dünya mal olarak, ahiret mal olarak hepsinin sahibi gene siz değilsiniz. Onun sahibi her zaman Allah. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde siz bir emanetsiniz. Ne diyordu İmam-ı Şafii Hazretleri kendisine bize zekatı anlattığı zaman? Diyor ki, zekatın nesini soruyorsunuz? Nisabını. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre tabi diyorlar. %10'dur diyor. Biliyorsunuz Şafii mezhebinde teşhir geçerleri %10. Peki diyorlar, bize sana göre anlat bakalım. Sana göre değişiyor mu yoksa bu? Diyor ki, ben kendim zekatı. Anlamı ne? Şu benim gördüğünüz fizik vücudum var ya demek istiyor. O. Onun içinde bulunan nefsim, Allah'a ulaştırmış olduğum ruhum, onların hepsi bana ait değil. Ben de bana ait değilim. Ben de dahil olmak üzere bana ait olan, bana ait olduğunu şimdiye kadar zannettiğim, eskiden zannettiğim her şey aslında benim değil. Allah'ım. İşte olayı buraya oturttuğumuz zaman bir muhteşem sandal görüyoruz. Burada bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a köle olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bunun adı abd. Yani Allah'ın kulu olmak. Allah Teala bütün insanları başka bir şey için değil, Allah'a kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. İşte Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halektel insi vel cannı illa leyabudun. Allah Teala diyor ki, biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, abd olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanoğluna dikkatle bakın. İnsan Allah'a kul olsun diye yaratılmıştır. Ve üç kulluk mevkii söz konusu. Hepsinin de arkasında temel faktör zikirdir. Bütün ibadetleri en üst boyutlarda yapacaksınız. Ama özellikle zikri. Çünkü zikirden daha büyük bir ibadet yok. İşte şimdi gene bizim sevgili dostlarımızı anlaşamadığınız bir konu. Hepsi bize aynı şeyi söylüyorlar. Hayır diyorlar. En büyük ibadet zikir değildir, namazdır. Biz de diyoruz ki, güzel, siz bunu söylüyorsunuz, bize bir delil getirin bakalım. Getiriyorlar. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan menedar. Ama Allah Teala konunun açıkça cevabını getiriyor. Aynı ayeti kerimenin içinde. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Zikir diyor, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir diyor. Hadi beraberce bakalım bu ayet-i kerime, Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde söylüyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabı. Ve akumus salat. İnne salatı tenhemne ani fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki, Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat, yani tilavet et. Kur'an-ı Kerim'i tilavet et. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Sonra ve namaz kıl. İki, namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim hem Kur'an-ı Kerim tilavetinin hem de namazın zikir olduğunu açık bir şekilde ifade etmiş. Devam ediyor Allah-u Teala. İnne salate tenhevne anil fahşai vel münker. Çünkü namaz, namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ Allah Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de zikir daha büyük bir ibadettir. Yani Allah'ın ismini Allah
1: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah.
0: Bunu şimdi duyduğunuz ses gibi Özkan kardeşimizin sesiydi. Cezbe geliyor kendisine biliyorsunuz. Dilimizle, sesle söyleyebilirsiniz. Bunun adı cehri zikir. Açık zikir. Bir kısım tarikatlar açık zikir yaparlar. Allah'ın indinde kıymetli midir? Elbette kıymetlidir. Hafî zikir ne kadar kıymetliyse cehri zikir de o kadar kıymetlidir. Bu kardeşlerimiz genellikle halka olurlar. Bazen karşı karşıya gelirler ayakta ama hep Allah-u Teala'yı zikrederler. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Sesle de söyletirler bunu. Cehri zikir olsa kıymetlidir. Hafî zikir olsa kalplerinin atışına paralel olarak içlerindeki sesle kalplerin atışına iştirak etsinler. O da kıymetlidir. Bu iki zikrin ikisi de kıymetlidir. Ama bir tanesi devamlı olması mümkün olmayan bir zikirdir. Onun için onlar da, yani cehri zikir yapanlar da, sessiz zikir yapanlar da, onun dışındaki zamanlarında hafî zikir yaparlar. Yani kalplerinin atışına paralel olarak iç dünyalarında sessiz sesleriyle Allah'ı zikrederler. Sözüme dikkat edin. Sessiz ses diyorum. Zaten biliyorsunuz bizim adımızı deliye çıkardılar. Bu adam hafif üşütük diyorlar. Tabii bu saçmalardan bir tanesi diyorlar. Bu sessiz ses diyorlar. Ne demek? Hem sessiz hem de ses. Evet. Hem sessiz hem de ses. Kimler bilir? O sesi işlerinde duyanlar bilir. Eskiler çok da doğru olmayan bir şey söylemişler ama hadi biz de söyleyelim, onların ekmeğine biraz yağ sürelim. Ne diyorsunuz? Diyorlar ki deli olmadan veli olunmaz. Bu gerçek değil tabii. Ya da onlara göre gerçek zannettikleri bir şey. Çünkü bizim akıl doktorlarına göre eğer bir insanın kalp gözü açılmış da hafazan anlam, gök katlarını, melekleri falan görmeye başlamışsa bizim keskin doktorlarımız hemen bu kafayı sağlam üşütmüş, bundan daha deli olamaz kimse diye hükümlerini verirler. Eğer böyle bu standartlarda deli diyorlarsa, ki bizim deliliğimizin sebebi sorup niye bize deli diyorsunuz ya diyorsunuz. Sen gök katlarını gördüğünü söylüyorsun be kardeşim diyorlar. Gök katları, melekler, Allah'a doğru yükselen her katta eğitim gören ruhlar, bunları herkes görmez. Yalnız deliler görür. İşte kendi dinlerinden, kendi kültürlerinden haberi olmayan zavallı insanların hüküm noktaları bu. Hele hele bizim Özkan gibi böyle kesmen cezaya gelirseniz 3 defa delisiniz. Yani sizi deli etmek için direkt olan her şeyi yapanlar. Biz onlara demiştik ki bu delinin size bir suali var. Bakalım cevap verebilecek misiniz? Ne demiştik? Demiştik ki size bir cümle söyleyeceğiz. Biz bu cümleyi Allah'ın bize söylediğinden eminiz. O söylemiyor diye bir iddianız varsa o zaman siz de buna benzer bir cümle yapın bakalım. Hani herkes Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet-i Nurlar isimli kitaba, bu kitabı sen yazdın efendi, bu bir uydurmadır diyorlar ya, onlara hitap ediyorum şimdi. Kur'an-ı Kerim el basmayı nasılsa cesaret edemiyorsunuz. Allah mı yazdırdı, biz mi yazdık o kitabı diye. Onun için bir sualime cevap verin bari. Naçizane bir sual bu. Çok basit. Cümle şöyle. En çok seni seveniz seni en çok seveniz. Dikkat edin. Severiz değil. R ile değil. Rasim'deki R ile değil. Seveniz. N harfiyle. Naci'deki N harfiyle. Nesimi'deki N harfiyle. Bunun manası ne dediğimiz zaman bize ilkin demişlerdi ki o etrafımızdaki kişiler. Yani Allah seni en çok sevdiğini söylüyor. Yani sen kendi kendine Allah'ın seni en çok sevdiğini iddia ediyorsun. Hayır değil. Bu tek taraflı bir olay değil. Allah-u Teala burada seni en çok seveniz dediği zaman seni birçokları sever. İnsanlar da sever. Biz de severiz. Bu sevenlerin içinde, seni sevenlerin içinde seni en çok seven biziz. Seni en çok seveniz dediği zaman bizim sevdiğimiz birçok insan var. Bunların arasında en çok seni severiz diyor Allah-u Teala. Yani birincisinde sevenler arasında bir açıklama var. Sevenler için bir açıklama var. Bizi sevenler içinde en çok seven Allah'ıymış. Bir de ikincisinde sevilenler için açıklama var. Allah bizimle beraber birçok kişiyi severmiş. Onların arasında en çok bizi severmiş. Sadece iki tane cümle. Kadri meydan. Hadi bakalım bu cümleyi biz uydurduysak eğer, siz de böyle bir cümle yapın bakalım. Yapabilecek misiniz? Bir deneyin. Daha cümleyi söylediğim zaman cümlenin mahiyetini keşfedemediniz. Düşünün bir hafta falan vakit var size. Haftaya cevabını isterim Allah'a. Öyleyse bir iddiada bulunmadan evvel bütün insanlar vicdanlarına danışmalıdır. Eğer bizim hakkımızda yaptığınız bir iftira yüreğinizi fısıldatıyorsa onu yapmaktan kaçının. Çünkü cezalanırsınız. Biliyorsunuz ki birçok kişi bizim hakkımızda kötü şeyler söylediler. Ve bir kısmı bunu bizi çok üzen bir şekilde hayatlarıyla ödediler. Ve zannettiler ki biz onlar için beddua ettiğimiz için o insanlar ölmüşlerdir. Asla Allah'ın dostları hiç kimse için bedduada bulunmazlar. Biz de bulunmayız. Bize hangi fenalığı yaparsanız yapın, sizin için asla beddua etmeniz mümkün değildir. İşte o cezalandırılmadan korktuğu için bizim yaşarları Öztürk kardeşimiz bir türlü bizim şiddet ısrarlarımıza rağmen Kur'an-ı Kerim'e el vasıfta ikimizden birisi yalan söylüyor. Ben diyorum ki bu kitap senin tarafından uydurulmuştur. O da diyor ki hayır bu kitabı bana Allah yazdırdı. İkimizden biri yalan söylüyor. Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun.

eder. O vade geldiği zaman ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra olmaz. O dakikada, tam o dakikada ve Allah'ın sizin ölümünüzü kararlaştırdığı yerde orada öleceksin. Birisinin sizi öldürdüğünü düşünün. Şunu kesinlikle bilmenizi istiyorum ki, eğer o kişi sizi öldüremeseydi başka bir sebeple ama orada ve o dakikada ölmüş olacaksınız. Ayet-i Kerime son derece kesin. Diyor ki münafıklar, eğer Uhud Savaşı'na iştirak etmemiş olsalardı bizim kardeşlerimiz, babalarımız, amcalarımız ölmeyecekti. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Hayır, öyle değil. Onların hepsi sürüklene sürüklene evlerinden öldükleri noktaya getirilip o noktada ve aynı anda can verecekler diyor. Ne demek istiyor? Eğer orada savaşta düşmanları tarafından öldürülmemiş olsalardı ama gene savaşın olduğu yerde, o savaşın hangi noktasında, hangi koordinatında, mekan koordinatında öldülerse, o koordinatta, zamanın hangi koordinatında öldülerse, o koordinatta o insanlar gene ölmüş olacaklardı. Eğer bunu biliyorsanız, buna inanmışsanız ölümden korkar mısınız? Düşmanını sizi öldürmek istiyor, öldürdü. Ama öldürmeseydiniz siz zaten ölecektiniz. Aynı anda. Yetmez. Aynı sebeple öleceksiniz. Aynı anda, pardon, aynı zaman parçasında, aynı mekanda, aynı noktada öleceksiniz. Sebep değişecekti sadece. Hal böyleyse, buna kesin olarak inanıyorsanız, ya daha ötesini söyleyeyim, ya Allah Teala size ne kadar yaşayacağınız söylediyse, ne yapar? Allah-u Teala'nın öyle dostları vardır ki Allah-u Teala onlara ne zaman öleceğini önceden haber verir. Öyleyse size sormaz mıyız? Neden biz mutluyuz da siz mutsuzsunuz? İnsanlar neden Allah'ın kendi mutlulukları için emrettiği şeyleri yerine getirmezler? Dini, Allah'ın dinini hiç bilmeyenlerden öğrenmeye kalkarlar. İşte 14 asır sonra din artık Allah'ın mutluluk için indirdiği Kur'an-ı Kerim'den öğrenilmiyor. İnsanlar dinlerini Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Dikkat edin, o kitapların yazılmasında asırlar boyunca şeytan parmağını karıştırmış işe. Sonuç bu, son derece kesin çizgilerle söylüyorum. Sonuç şu, insanları cennet saatine ulaştırabilecek olan ne varsa, Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Bir insan nasıl cennete ulaştırılır? Kesin, garantili. Onların hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen tatbikattan çıkartılmış. Artık İslam alemi kendilerini cennet saatine ulaştıracak olan farzları yerine getirmiyor. Yetmez. Bir insanı dünya saatine ulaştıracak olan farzlar hangileri ise, onlar da Kur'an-ı Kerim'de var. Ama 14 asırda insanların yazdığı kitaplara çaktırmadan yaptığı müdahalelerle iblis dünya saatine ulaştıracak olan bütün tatbikatı ortadan kaldırmış. Kur'an-ı Kerim'de hepsi duruyor ama Kur'an-ı Kerim'e bakan kim? Kur'an-ı Kerim'i insanlar ezberliyorlar, Allah'ın farzlarından haberleri yok. Ne diyor? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenler de ol mahiler ki Kur'an-ı Kerim zaten hafızalarında ama ondan haberleri yok. Bütün güzellikler sizler için.

Ama ne olur? Ne olur Allah'ı ön plana alın. O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bunun için Kur'an-ı Kerim'ine temel hedeflerini koymuş. Nedir temel hedefleri? Sizin mutluluğunuz olacak olan temel hedefler. Temel farzlar. Öyleyse nedir farzlar? Ne sizi mutlu edebilir? Cennet saatine size götürecek olan unsurlara bakın. Birinci unsur. Bakın ne kadar basit şeylerden bahsediyorum size. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci ve sonuncu unsur bu. Çünkü böyle bir unsurun sahibiyseniz, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorsanız, meseleyi çözdünüz. Siz mutlu olmaya layıksınız. Mutlaka mutlu olacaksınız. Çünkü Allah-u Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtuluşu mümkün değil diyor. Ve İslam'ın 5 tane şartının içinde de Allah'a ulaşmayı dilemek diyemiyorsunuz. Ne yazık ki yok. Dikkat edin, İslam'ın 5 tane şartı deyince bunların mutlaka yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Daha ötelerde yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Zekatın nisabı 1/40 ama bir meclisiniz de var, 1/40 daha en az 2 kat zekat vereceksiniz. Orucunuzu Ramazan ayı boyunca tuttuktan sonra her perşembe günü de tutacaksınız. Namazınızı 5 vakit farzı kıldıktan sonra kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti olmak üzere 2 sünnet de ona ilave edeceksiniz. 7 vakit kılacaksınız. Öyleyse İslam'ın 5 şartı bütün boyutlarıyla geçerlidir. Ama bir insanı cennete götürmeye hiçbir standart içinde yetmez. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Biz öyle bir şey bilmiyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek var mı? Bu 5 tane şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama dilemezseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Hadi gelin beraber bakalım. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olurlar ve bununla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yunus 7. Yunus 8. Onların gideceği yer cehennemdir, ateştir. Neymiş efendim? Eğer Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemezseniz, yaşarken, hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemmiş. Biz mi söylüyoruz? Hayır, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bizim görevimiz sizi ikaz etmek. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bütün sahabenin dilediği gibi. Dilediniz, yaşantınız devam ediyor. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz. Ve mutlaka ona hayat verirsek kendimize ulaştırırız. Manası ne? Hayatını yoldan evvel, bize ulaşmadan evvel alırsak, onu gene cennetimize alırız. Çünkü biz ona söz vermişiz. Sırf o bize ulaşmayı diledi diye, mutlaka biz o kişiyi kendimize ulaştırmaya söz vermişiz. Ve bunu mutlaka gerçekleştiririz. Öyleyse olay ne? Allah-u Teala'nın dininde Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da bizi kendisine ulaştırmasını mutlaka gerektiriyor. Ve Allah-u Teala kimi kendisine ulaştırmayı dilerse mutlak olarak kendisine ulaştırıyor sözü var. Var mı? İşte Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amiri olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahiplerini, siz öyle istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi muhakkak ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Yaşarken
hayattayken. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, hayattayken, yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Kim dilerse mutlaka Allah Teala'ya ruhu ulaşır. Hangi şartta? Hayatı devam ederse. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah gördü, işitti ve bildi. Üç tane tabir kullanıyorum. Allah Teala diyor ki, Allah kalplerde olanı bilir. Bir. Allah kalplerde olanı görür. İki. Allah kalplerde olanı işitir. Üç. Siz Allah'a ulaşmayı kalbinizle dilediğiniz anda kurtuldunuz. Çünkü Allah işitti, bildi ve gördü ki siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Öldünüz. Dilediniz ve hemen arkasından öldünüz. Sıfır amel. Hiç Allah'ın güzelliklerini işleyemeden, namaz kılamadan, oruç tutamadan gittiğinizi kabul ediyorum. Gene de kurtulursunuz. Böyle bir dileğin sahibisiniz diye. Ha, aranızda bir takım su kurnazları var, şimdi düşünüyorlar. Biz öleceğimiz sırada ey Allah'ım biz sana ulaşmayı diliyoruz deriz, hop köprüye atlarız. Atlayamazsınız. Çünkü o anda yaptığınız talep bir defa kabul edilmez. Madde bir. Daha önemlisi Allah Teala sizin ağzınızdan çıkan cümlelere bakmaz. Alakadar bile olmaz onunla. O kalbinize bakar. Ve kalbinizde bunun yazması bu fikirde olan bir insan için hiçbir zaman mümkün değildir. Yani Allah'ı aldatabileceğinizi zannediyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyecekseniz hemen dilemeye çalışın. Allah'ı hiçbir zaman aldatamayacağınızı, yani dilinizde ben ey Allah'ım ben sana ulaşmayı diliyorum, işte gör beni demeniz yetmez. Gerçekten ulaşmayı dilemelisiniz. Bu da kalbi talebinize bağlıdır. Kalbinizde ne olduğunu ise en iyi o bilir. Kalbinize bunu soktuğunuz an gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyorsanız hiç korkmayın. Hiçbir kuvvet, hiçbir düşman sizi cennete ulaşmaktan men edemez. Allah'a ulaşmaktan da men edemez. Allah'a ulaşmaktan Allah men edebilir. Ulaşmadan evvel sizi öldürürse hayatınızın tayini ona aittir. Ölüm vakitleri belirli bir olaydır. Koordinatları belirli bir olaydır. Allah Teala sizdeki emanetini dilediği zaman alır. İşte onun için sakın geç kalmayın. Burada bir takım kardeşlerimiz var. Buradaki üniversiteye gidiyorlar. Onlardan bir tanesi genç bir delikanlı. Hep aynı şeyleri söylerdi. Daha biz çok genciz. Elimizde uzun ömür var. Ve bir gün olur biz de Allah'a ulaşmayı dileriz. İnşallah Allah Teala bizi kendisine ulaştırır falan. Ama öldü. Bunların hiçbirini gerçekleştiremeden öldü. Belki de anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyadan göçüp giderseniz kurtuluşunuz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve biz size neden her söylediğimizin arkasından onu ispatla dediğinde ayet veriyoruz? Aklını başına toparlayamayanlar o ayetlere baksınlar bakalım söylediğimiz doğru mu yanlış mı diye. Eğer doğruysa o zaman sakın başkasını suçlamayın. Bizim bundan haberimiz yoktu diyemezsiniz. Size belki 100. defa aynı şeyleri söylüyoruz. Hangi devirde yaşarsanız yaşayın mutlaka Allah Teala sizin kulağınızı da şu veya bu vasıtayla Allah'ın doğrularını iletecektir. Kabul etmek veya kabul etmemek sizin işiniz. Kabul etmezseniz o zaman gidiyor. Cehennemi kendiniz seçiyorsunuz. Allah'ın talebini kabul etmiyorsunuz. Peki de niçin kabul etmiyorsunuz? Sırf onu biz söylüyoruz diye mi? Bize inat olsun diye mi? Hani bir söz var papazı kızıp konuşmaz diye. Ne biz papazız, ne de zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan oruç tutmanın zevkini yaşayabilir. Ama
bu kadar kolay bir sebeple mutlaka cennete gitmeyi Allah Teala kabul etmişse, o zaman bunu gerçekleştirmemek yaparımızda arzı bir tabir ama kullanmak mecburiyetindeyim. Enayilik olmaz mı? Bakınız, tekrar ediyorum. Allah Teala size diyor ki, ey benim aziz kulum, ben seni yarattım ve mutlu etmek istiyorum. Mutlu olmanın da bir tane yolu var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Sadece bir dilek bu kadar zor bir şey mi? Neden Allah Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bakın, kesin hüküm koymuş Allah Teala. Diye bana ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme gider, yeri ateştir diyor. Bana ulaşmayı dileyen de mutlaka kurtulur diyor. Diyor mu? Elbette diyor. İşte bakın ne kadar açık bir şekilde. Vel asr. Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî hüs. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Ne olur hüsrandaysa? Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme koyarız. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Kimmiş hüsranda olanlar? Cehenneme gidecek olanlar. Allah Teala diyor ki, asla yemin ederim, zamana yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların büyük kısmı, aslında bunu tamamı diyor, arkadan dört tane istisna getirmiş. İnsanların hepsi hüsrandadırlar. Ama amin olanlar kurtulurlar. Mürşitlerine ulaşanlar kurtulurlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, yeminliyiz, tek ve ahireti yerine getirenler kurtulurlar. Üç vücutlarını Allah'a teslim edenler kurtulurlar. Dört. Ne diyor Allah Teala? İllellezine amenu. Amenu olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar hariç. Onlar hüsranlı olanlar değildir. Yani onların sevapları mutlaka günahlarını aşacaktır. Mutlaka biz onları cennete ulaştıracağız diyor Allah Teala. Sebep ne? Sadece bir tek sebep var. O kişiler Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ve bu dilekleri yüzünden bu insanlar mutlaka kurtuluşa ulaşacaklar. Tabi bu incelikleri size bugüne kadar kimse anlatmadı. Siz de tabi bu istikamette tepeden tırnağa haklısınız. Ama şimdi biz bunu söyledikten sonra da bunu gerçekleştiremezseniz, o zaman haklı olduğunuzu sakın düşünmeyin ve iddia etmeyin. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilediniz, mutlaka kurtuldunuz. Bundan sonra öleseniz de gam yemezsiniz. Neden? Çünkü mutlaka Allah Teala sizi cennete göndereceğini kesinlikle ifade etmiş. Kim amin olursa o hüsranda olanlardan değildir. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sonra ondan sonra mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Yaşarsanız zaten Allah Teala mutlaka sizin mürşidinize ulaştıracak. Ulaşmadınız. 10 tane ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. İşte bir tanesi Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Allah sana diyor ki, Habibim, eğer senin davetine, yani Allah'a ulaşmaya olan davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar nefslerine tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine, Allah'a davet eden Allah'ın mürşidine veya Peygamber Efendimiz tarafından gibi Allah'ın peygamberlerine tabi olmazsa, onlardan daha çok talayette olan kim vardır diyor Allah'tan. Sadece iki alternatif var. Bir, davetçiye tabi oluyorsunuz, hidayetçiye tabi oluyorsunuz. İki, olmuyorsunuz. Eğer tabi olursanız kurtuldunuz. Hidayete adım attınız. Artık dalalette değilsiniz. Tabi olmadınız. Tabi olmadınız sürece dalalettesiniz. İşte Taha suresinin 123. ayet-i kerimesi. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Sizlere hidayetçilerimiz gelecek.
manası, nerede olursanız olun, hangi kavimde yaşarsanız yaşayın. Bir, iki, zamanın hangi parçasında yaşarsanız yaşayın, size mutlaka hidayetçileriniz gelecek. Kim o hidayetçilere tabi olursa, onlar da dalaletten kurtulurlar. Sadece onlar da dalaletten kurtulurlar, şakide olmazlar. Yani cennetine, cehenneme de gitmezler, mutlaka cennete giderler. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki bu ilişkiler sizi mutlak saadete ulaştırabilir. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey o saadete ulaşmak ve bunu mutlaka gerçekleştirebilecek olan vasfın hepiniz sahibisiniz. Demek ki kurtuluşun, cennet saadetinin birinci standardı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Ondan sonra hedeflerinize ulaşamazsınız da kurtuluyorsunuz. Neden? Çünkü Allah Teala dedi ki bu Allah'a ulaşmayı diledi. Ben sana söz verdim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Ulaştığı zaman da cennetim ona açılacak. Ama o bana ulaşılmadan evvel ben onun hayatına son verdim. Onu öldürdüm. O yüzden bunu söyleyen Allah-u Teala yaşasaydınız mutlaka ona ulaştıracağı için sizi, Allah'ın sözü olduğu için bu, Allah-u Teala sizi o hedefe ulaşmış kabul ediyor ve kurtuluyorsunuz. Mürşidinize ulaşamadığınız zaman, ulaşamadığınız takdirde 10 ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şeye dikkatle bakın, mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Üzerinize farz kılınmış ve tebu ile ilgili vesileti buyuruyor Allah-u Teala Maide 35. Ona, Allah'a ulaşmaya kim size vesile olacaksa o vesileyi isteyiniz. Allah'tan o vesileyi İsteyiniz buyuruyor Allah-u Teala. İstemiyorsunuz, farz hükme riayet etmiyorsunuz. Allah-u Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesinde buyuruyor, dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla Allah'a ulaştıran yollarla gay yolları, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden ayrılmıştır. Kim şeytana değil de Allah'ın dostuna tabi olursa, kim şeytana tabi olmazsa Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a amin olursa onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulda sımsıkı yapışırlar diyor Allah-u Teala. Arkasında çok ibretli bir söz. Allah işitir ve bilir. Neyi? Kalbinizdeki sesi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah işitiyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah biliyor. Ve Allah sinirlerde olanı görür. Cihazı Suresinin 7. ayet kelimesi ve Allah-u Teala aynı zamanda da görüyor, işitiyor, biliyor ve görüyor sinirlerinizde olanı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın sözü var, mutlaka kurtuluşa ulaştınız. Yaşamadınız, öldünüz. Amine oldunuz, öldünüz, kurtuldunuz. Mutlaka cennete girersiniz. Cevap ettiniz, yaşandığınızda mürşidinize ulaşamadan öldünüz, tamam. Gideceğiniz yer cennet. Mürşidinize dikkat edin. Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ve mürşid diye bir şey de tabii ulaşmayı gerektirmeden, ulaşmayı dilemeden öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mürşidinize ulaşmadan evvel ölmeniz sizi mutlaka cehenneme götürür. Aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Allah'a ulaşmayı dileyen insan kurtulmuştur.
daha sonraki safhalara erişemedise de kurtulmuştur. Ama hayatı müsait. Mürşidine ulaşmış. Bir defa daha kurtuldu. Neden? Çünkü mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılır. Kalbinize iman yazıldığı zaman mümin olursunuz. Ve Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Siz mürşidinize ulaşmak istemiyorsunuz. Hiçbir zaman kalbinize iman yazılmaz. Zaten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Madde bir, buradan kaybettiniz. Daha ötede hiçbir olayı gerçekleştirmeniz zaten mümkün değil. Ama en azından mürşidinize ulaşmayı dilemediğiniz için hiçbir zaman mürşide ulaşamazsınız ve kalbinize iman da yazılmaz. Yani kendinizi sadece mümin zannederseniz hiçbir zaman mümin olamazsınız. Korkunun ecele faydası yoktur. Kendinizi mümin zannetmeniz hiçbir şey ifade etmez. Tıpkı bu söz gibi hiçbir şey ifade etmez, kurtulamazsınız. Yaşadınız, dikkat edin şimdi sözlerime, Allah'a ulaşmayı dilediniz, zaten kurtuldunuz. Hayatınız müsait, uzun hayat yaşayacaksınız, mürşidinize ulaştınız, zaten bu da kurtuluşunuzun bir nesnesi, çünkü mümin oldunuz. Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre, bütün müminler Allah Teala diyor, kadın olsun erkek olsun mutlaka cennetimizi alırız. Öyleyse gideceğiniz yer zaten Allah'ın cennetidir. Sonra mürşidinize ulaştıktan sonra nefsiniz 7 kademede temizlediniz. Sizden ayrılmış olan ruhunuz da Allah'a ulaştı. Allah'a verdiğiniz yemini ve nisaki gerçekleştirdiğiniz için gideceğiniz yer cennettir. Âl-i İmrân Suresinin 76. ayet-i kerimesi ve 77. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a verdikleri yemini nisaki ve ahdi gerçekleştirmezler. Onları pek ucuza satarlar. Az bir para karşılığı, az bir menfaat karşılığı, ücret karşılığı değiştirirler. Onların ahirette bir nasibi yoktur. Allah Teala diyor ki kim diyor Allah'a verdiği yemini ve misaki yerine getirirse onlar diyor mutlaka kurtuluşa ulaşırlar. Çünkü onlar takva sahibi olurlar. Biliyorsunuz ki takva sahibi olanların mutlaka cennete ulaşacak kesin. Âl-i İmrân Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa, nefsini kim tezkiye ederse, fizik vücudunu kim Allah'a kul ederse, böyle bir insan cennet saatine mutlaka ulaşmıştır. Hayatı olanlar buraya kadar gelmiştir. Hayatı devam edenler bunu da gerçekleştirmişlerdir. Cennet saatini elde etmenin kesin noktası burasıdır. Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin gerçekleştirilmesi, yani 21. basamak. İlk 7 basamakta amel oluyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, kurtuluşa ulaştınız. Yaşıyorsunuz, hayatınız devam ediyor. 14. basamakta yeni bir kurtuluşla karşı karşıyasınız, mürşidinize ulaştınız, zararından kurtuldunuz ve hidayete adım attınız. Kalbinize iman yazıldı, mümin oldunuz, mutlaka cennete girersiniz. 21. basamak, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için, nefsini tezkiye ettiğiniz için mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Çünkü hem Âl-i İmrân Suresinin 76-77. ayetleri gereğince sırf yeminlerinizi, misaklarınızı, ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtulursunuz. Tıpkı bunun gibi Hicr Suresinin 27-28-29-30. ayetleri gereğince yemininizi, mizakinizi, vaatinizi yerine getirdiğiniz için kurtuluşa ulaşırsınız, cennete ulaşırsınız. Hem de takva sahibi olduğunuz için mutlaka cennete ulaşırsınız. Çünkü bu üç tane yemini yerine getirmek sizi mutlaka takva sahibi kılar. Bütün takva sahiplerine gidecekler Allah'ın cennetidir. Daha öteye geçelim. Dünya saatinde istiyorsunuz. O zaman daimi zikre ulaşacaksınız. İrşadın sahibi olacaksınız. İrşada ulaşacaksınız. Ve teslime ulaşacaksınız. Yani ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. basamaktan sonra 4 basamak sonra fizik vücudunuzu, ondan 2 basamak sonra yani 6 basamak sonra nefsinizi de Allah'a Teala'ya teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibisiniz. Teslimlerinizi tamamladınız. İrşada ulaştınız.
cennet sadisesidir olur. Her bir gün tövbeyle sonra davet edilirsiniz. İrşad makamına sahip edilirsiniz. Tahrim suresinin 8. ayet kısmı gereğince. Bütün bu güzellikler cennet sahibini yaşamak ve dünya sahibini yaşamak Allah'ın sizlere mutlaka vermek istediği hediyeler. Bu hediyeleri alırsınız veya almazsınız, alırsınız mutlu olursunuz, almazsınız mutlu olursunuz. Hediyelerin gereğini yerine getirirsiniz, cennet müjdesinin sahibi olursunuz, dünya sahibinin sahibi olursunuz. Getirmezsiniz, ne cennet sahibine ne dünya sahibine ulaşamazsınız. Ama bilin ki din Allah'ın bütün insanlara onların mutlu olması için indirilen kaidelerin bütünüdür. Ve Allah sizden yalnız mutluluğunuzu ister. Her ne kadar size öğretilen din sizi mutlu edebilecek hiçbir standardın sahibi değilse de söylediklerimizin ışığı altında dininizi bir defa daha incelemeniz tavsiye olunur. Mutluluk sizin için. Mutluluklar üzerinize olsun diye diliyoruz. Bu vesileyle geçmiş olan regaib kandilinizi kutlamak istiyoruz. Yine geçmiş olan bugünkü cumanızı kutlamak istiyoruz. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz şükrederiz, hamd ederiz ki İslam konusundaki açıklamalar için bizleri bir defa daha bir araya getirdi. 100 soruda İslam nedir? Kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Allah razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, sünnetullah nedir?
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sünnetullah, Allah'ın tatbikatıdır. Allah Teala sonsuz bir kompütür sistemiyle kainatı kontrol altında tutuyor. Aslında kainatı kontrolü altında tutan bu sonsuz kompütür sistemidir. Allah Teala ise o sistemin sahibidir, kurucusudur. Ol demiştir, sistem oluşmuştur. Bütün kainat sonsuz bir kontrol altındadır. İşte Yüce Rabbimiz buyuruyor, Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve yeniden göğe yükseleni en iyi bilendir. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Burada sünnetullahın kesin bir işaretini görüyorsunuz. Allah Teala kainatı yaratırken biliyorsunuz ki evvela enerjiyi yarattı. Sonra bu enerjiyi hünnes ve künnes kanunlarına uygun hale getirdi. Fela uksumu bil künnes el cevarü künnes diyor Allah Teala. O merkezi çekim gücüne kasem ederim ve onun etrafında dönene diyor, cevelan edene, hareket halindeki alana. İşte birincisi merkezi çekim gücü, ikincisi merkez kaç kuvvetiyle onun etrafında hareket halinde olan, eliptik bir yörünge halinde hareket halinde olan bir sistem. Mikrosisteme baktığınız zaman atomu görüyorsunuz. Makro sisteme baktığınız zaman güneş sistemlerini görüyorsunuz. Hep aynı dizayn. İlle merkezde bir çekim gücü ve onun çekim gücüne tabi olan çevredeki daha küçük sistemler eliptik yörünge üzerinde devamlı hareket halindeler. Dikkat edin, yörünge dairesel değil, daima eliptiktir. İşte böyle bir dizaynda sonsuz bir hareket görürsünüz. Eliptik olmasının arkasındaki temel maksadı da Allah Teala açıklayınca anlarsınız. Diyor ki bir elektronun bir proton etrafındaki seyri seferi daima eliptik bir yörünge üzerinde cereyan eder. Eliptik yörüngenin merkeze en yakın olan kesiminde en yüksek hız ve en düşük manyetik alan vardır. Merkeze en uzak olan kesiminde ise en yüksek manyetik alan, en düşük hız vardır. Bir elektronun eliptik yörüngesi üzerindeki her noktasında hızla manyetik alan çarpımı birbirine eşittir. Bu eşitlik hiç değişmez. İşte Allah Teala bu sonsuz dizaynı yapan elektronik sistemi kurmuş. Ve bu sonsuz büyüklükteki elektronik sistem her elektronla ayrı ayrı ilgilenir, her protonla ayrı ayrı ilgilenir, hepsine sonsuz bir mükemmellikte muntazaman enerji gönderir, bu enerjiyle muhteşem bir dizayn sergiler. Sadece bir hidrojen atomundan bahsettiğimiz zaman bir büyük problem görünmüyor. Ne oluyor? Merkezde bir tane proton var. Bu protonun çevresinde dönen sadece bir tane elektron var. İşte bir tek protonla bir tek elektron bütün kainatın oluşum noktasıdır. Allah Teala iki hidrojen atomunu, üç hidrojen atomunu, dört, beş, altı, yedi birçok hidrojen atomlarını tutarlı bir noktada bir araya getirdiği her vasatta mutlaka bir element oluşur. Ve bu vasatlara dikkat edin. Eğer sistem oluşmuyorsa o zaman yanma söz konusudur, yok olma söz konusudur ve bir elektrik enerjisinin boşalması söz konusudur. İşte bu boşalma sistemine, yani tutarsızlık sistemine, tutarsızlık sebebiyle bir araya gelememe sistemine radyasyon deniyor. Öyleyse ne demek istiyoruz? Bir elektron, bir proton etrafındaki bir dönüşünde iki defa Allah-u Teala'dan enerji alır, iki defa da bu enerjiyi tekrar Allah-u Teala'ya gönderir. Bu sebeple elektronların proton etrafındaki hareketleri hiçbir zaman bitmez. Yetmez, bir protonun içindeki bütün elektronlar aynı anda Allah-u Teala'dan enerji alırlar ve kendi etraflarında dönmelerini bu enerjiyle temin ederler. Onların dönüşündeki hız hangi tarafıysa, proton da kendi içindeki iki kuark ve iki karşıt kuarkla aynı istikamete döner. Ve bu yavaş bir döngüdür. Öyleyse bir proton, bir elektrondan oluşan sistemde bir problem yok. Her şey normal. Bir tane merkezde bir çekim gücü var. Çevrede bir tane elektron dönüyor. Peki ya Allah Teala iki tane hidrojen atomunu bir araya getirirse ne olur? İki tane hidrojen atomunun birleşmesinden merkezde iki tane başlangıçta proton oluşur. Bilindiği gibi bir hidrojen atomunun bir protonu var, çevrede bir elektron dönüyor. İkinci hidrojen atomunun da merkezinde bir tane proton var, çevrede de bir tane elektron dönüyor. Ama bunlar birleştiği zaman ne olur? Çevrede sadece bir tane elektron döner, ikinci elektron merkez elektronu olur. Bütün bu sistemleri kontrol eden mekanizma sünnetullah'tır. Sonsuz bir kontrol mekanizması, her zerreyle ayrı ayrı ilgilenen bir sistem. İşte bu Allah'ın sünnetullah'ı. Ne olur? İki tane hidrojen atomu bir araya geldiğinde çevrede dönen iki tane proton, iki tane elektrondan bir tanesi merkez elektronu olur, bir tanesi çevrede dönmeye devam eder. Şimdi buradaki olaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani Allah-u Teala'nın ne kadar muhteşem bir dağıtım, enerji dağıtım sistemini simgelemek için söylüyorum bunu. Merkezde iki tane proton var, iki tane protonla beraber de bir tane elektron var. Allah-u Teala bu protonlardan bir tanesine enerji veriyor ve merkez elektronuna da aynı anda enerji veriyor. Bu enerji aynı zamanda çevre elektronuna da gelir. Merkez elektronu enerjilendiği zaman, enerjiyi aldığı zaman manyetik alanı artar. Protonun da aynı anda enerji almasıyla protonlardan bir tanesinin, mesela soldaki protonun enerjisi artar. Artan çekim güçleri sebebiyle artı ve eksi kutupları birbirini çeker ve proton nötron haline dönüşür. Neden nötron haline dönüşür? Çünkü bir protonun merkezinde 3675 tane elektron var. 3676 tane de karşıt elektron var. Yani birinci grup negatif enerjiyi, ikinci grup pozitif enerjiyi temsil ederler. İşte bir eksik olan elektron, karşıt elektron, 3675 elektron dedik. Karşıt elektron sayısı bir fazla, 3676. 3675 elektrona bir tane daha elektron geldiği zaman 3676. elektronla merkezdeki proton eşit sayıda elektron ve nötronun sahibi olur. Bunun manası negatif güçlerin pozitif güçleri dengelemesi ve sıfırlamasıdır. Nöt olur. Bu sebeple bunun adına nötron denir. İkinci devrede Allah-u Teala o protonun içine onun nötron yapacak şekilde gelen, ona yapışan elektrona sadece ona enerji verir ve onunla birlikte ikinci protona enerji verir. Ne oldu? Birinci protona enerji gelmediği için o çekim gücünü kaybetmiştir. İkinci proton kendisine gelen enerji sebebiyle elektrona da aynı zamanda elektrik enerjisi gelip onun manyetik alanını arttırdığı için hem elektronun manyetik alanı gücü yükseliyor, hem de ikinci protonun manyetik gücü yükseliyor. Bu sebeple ikinci proton elektronu oradan alıyor, kendisine çekiyor. Ne oldu? ikinci proton bir elektron ilavesiyle eşitlendi. 3676 elektrona mukabil 3676 karşıt elektron oldu. Fakat buna mukabil biraz evvel nötron olan, yani 3676 elektronla 3676 karşıt elektrondan oluşan nötronun bir elektronu eksildi, karşı tarafa gittiği için. Ne oldu? Tekrar proton haline dönüştü. Bundan sonra ne oluyor? O sonsuz sistem, muhteşem sistem bu sefer gene aynı elektron enerji veriyor ama birinci proton enerji veriyor bu sefer yeniden. Ve tekrar elektron birinci proton tarafından çekiliyor. İkinci proton nötron hüviyetindeydi. Tekrar proton oluyor. Birinci proton proton hüviyetindeydi. Nötrona dönüşüyor. Böylece sonsuz bir nötron ve proton değişikliği her şeyi muhteşem bir dizayn içine sokuyor. Hiçbir atom sisteminin içinde devamlı protonlar ve devamlı nötronlar yoktur. Bir elektronun şu kadar nötronu vardır, bu kadar protonu vardır demek sadece bir matematik hesaptır. Realitede sonsuz bir değişkenlik söz konusu. İşte bu değişkenliği dizayn eden sistemin adına sünnetullah diyoruz. Yaratılıştaki sistem. Kainatta ne varsa her şey elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşan atomlardan vücuda gelmiştir. Eğer canlıysa sistem, atomlar hücreleri oluşturuyor. Hücreler de yaşayan mekanizmaları oluşturuyor. Öyleyse sistemlere dikkatle bakın. Her şey Allah'ın yüce yaratış kudretini ve sünnetullahı ifade ediyor. İşte mikro alemden bu misali veriyoruz. Sonra geçiyoruz makro aleme ve sistemi görüyoruz. Allah-u Teala yaratıyor güneşi. Güneş bir kızıl ateş halinde. Parçalar kopuyor. Bu parçalardan birisi dünyadır. Dünya da kızıl ateş halinde. Parça kopuyor, ayı oluşturuyor. Güneşin etrafındaki bütün gezegenler güneşten kopan parçalar. Bir tanesi dünya, ay dünyanın gezegeni, o da dünyadan kopan bir parça. Nereden biliyoruz? İşte Kur'an-ı Kerim kıyamet günü zamanın tersine çalışmasını anlatırken sünnetullahın gereği olarak diyor ki ay dünyayla birleştiği zaman ve gene buyuruyor Allah-u Teala dünya güneşle birleştiği zaman zamanın tersine döndüğünün kesin işaretini görüyoruz. Nasıl başlangıçta dünya güneşten koparak oluşmuşsa, ay da dünyadan koparak oluşmuşsa, güneşten kopan dünya güneşin etrafında bir gezegense, güneşte, dünyadan kopan ay da dünyanın etrafında bir gezegense, kıyamet günü onların tekrar birleşmeleri söz konusu. Çünkü zaman ondan da daha geriye gidecektir. Bunların ayrılmasından daha geriye gidecektir. Öyleyse sünnetullah'a dikkatle bakın. Her yerde, her zaman bir muhteşem sistem sizinle alakalıdır. Şu anda biliyor musunuz ki vücudunuzdaki trilyon kere trilyonlarca elektronlara sonsuz bir şekilde Allah'ın enerjisi gelmektedir. Nötron adı verilen bu enerji elektronunuza gelir. Bütün elektronlarınıza. Bu elektronlar her hidrojen atomunda iki tane kuark teşkil ederler. Ama bir de karşıt elektronlar var. Onlara da karşıt nötronlar gelir. Ve sonsuz bir şekilde dönerek gelirler. Aynı istikamette dönmekte olan fakat yavaşlamak üzere olan elektronu tekrar hızlandırırlar. Böylece sonsuz bir enerji gelişi, sonsuz bir döndürüş ve döndürüş zayıflamak üzereyken yeniden gelen enerji, birbiri ardından sonsuz bir enerji akımı. Şimdi anladık mı ne demek istiyor Allah-u Teala? Allah gökten ineni, yere gireni, gökten inen yere ulaşıyor, yerdeki elektronlara veya insanlara ulaşıyor. Her bir elektrona bir tane nötron ulaşıyor dönerek. Sağ spinli elektrona, sağ spinli bir nötrona, ve hızla yapışıyor ona, onu döndürüyor. Zayıflamak üzere, hızı yavaşlamak üzere olan elektron yeniden hız kazanıyor. İşte böylece sonsuz bir dizi halinde birbirinin ardından gelen nötrinolar, nötrinolar, nötrinolar. Bunlar da gökten inenler. Ne yapıyorlar? Yere giriyorlar. Yani vazife yaptıkları yere giriyorlar. Orada elektronları döndürüyorlar. Sonra vazifeleri bitiyor. Oradan ayrılıyorlar. Allah'a tekrar dönüyorlar. Oradan enerji alıp Allah'ın katından yeniden geliyorlar. Yeniden aynı elektrona, aynı nötrona ulaşıyor. Sistem muhteşem. İşte Allah'tan gelen bütün nötrolar gökten inenleri, elektronları döndüren bütün nötrolar ikinci safhada yerde görev yapanları, tekrar Allah'a dönen nötrolar göğe yükselenleri temsil ediyor. Sonsuz bir enerji alışı ve verişi. Allah'ın katından enerji almıyor. Kompütür sistemi, Allah'ın sünnetullahı bunu muhteşem bir şekilde dizayn ediyor. Bu dizaynın bir muhteşem parçası da Allah-u Teala'nın sünnetullahının vücuda getirdiği muhteşem bir eşitlik, bir ihtiyaç olayı. İşte Allah-u Teala diyor ki size yeşil ağacı verdik. Ondan yakarsınız diyor. Kur'an-ı Kerim'deki ifade böyle. Ne demek istiyor? Yeşil yapraktan bahsediyor Allah-u Teala. Yeşil yapraklara dikkat edin. Klorofil özümlemesi yaparlar. Ne ifade eder bu? Ağaçlar yerlerinden kımıldamazlar. Öyleyse Allah-u Teala onların ihtiyacı olan karbonhidratları onlara verecek olan bir sistemi hazırlamış. Bunu hazırlayan da Allah'ın sonsuz kompütür sistemi. Topraktan kökleri vasıtasıyla su alıyor ağaçlar. Havadan karbondioksit alıyor ağaçlar. Ve topraktan aldıkları suyla, havadan aldıkları karbondioksitten karbonhidratları oluşturuyorlar. Mutlaka bir oksijen açığa çıkıyor. Bütün ağaçlar gündüz boyunca devamlı oksijen havaya bırakırlar. Bu dengenin bir bölümü. Şimdi ikinci bölümüne geliyoruz. İnsanlardan bahsediyoruz. O bitkilerin çıkarıp havaya attığı artık madde var ya, oksijen, insanlar için hayati bir madde. İnsanlar da o oksijeni alıyorlar. İç dünyalarında onu kullanıyorlar ve karbondioksit çıkartıyorlar dışarıya. Öyleyse insanların ve hayvanların havadan aldıkları oksijenle bu sebeple dışarıya çıkardıkları artık madde olan karbondioksit bütün bitkilerin hayati maddesidir. Karbondioksit olmazsa hiçbir bitki yaşayamaz. Öbür taraftan bitkilerin çıkardığı oksijen olmazsa hiçbir insan ve hiçbir hayvan yaşayamaz. Sünnetullah'ı görüyor musunuz? Allah'ın sonsuz kompütür sistemini görüyor musunuz? Nasıl bir denge yaratmış ki bitkilerle hayvanlar ve insanlar birbirine muhtaç. Muhtaç olmayan, o kompütür sistemini yapan, onu vücuda getiren, o emriyle onu oluşturan Yüce Allah. Öyleyse bir büyük dengeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Ozon dengesi. Dikkat edin, dünya üzerinde bugün trilyonlarca iğne yapraklı ağaç var. Bu iğne yapraklı ağaçların asıl özelliği yapraklarını dökmemeleri. Dökmezlerse ne olur? Allah-u Teala kar yağdırdığı zaman o mevsimde bu iğne yapraklı ağaçların üzerleri karla dolar. Bu dengenin sağlanması için son derece önemli bir olaydır. Ozon dengesinin. Ne zaman Allah-u Teala bu karları eritirse, eriyen karlar sebebiyle yeşil yapraklar açığa çıkar. Açığa çıkarsa ne olur? Açığa çıkarsa oksijen havaya bırakmaya başlarlar. İşte ne zaman ozon yapısında bir azalma tahakkuk ederse Allah-u Teala iğne yapraklı ağaçların üzerindeki karları eritiyor. Allah-u Teala'nın koyduğu o sonsuz kompütür sistemi ne oluyor? Ağaçlar oksijen bırakıyorlar tabiata. Bıraktıkları oksijen yükseliyor. Ozon tabakasını tedavi ediyor. Ve devam ediyor bu. Devam ediyor, devam ediyor. Öyle bir nokta giriyor ki ozon normalin ötesine geçiyor. O zaman Allah-u Teala'nın sistemi, sonsuz kompütür sistemi sünnetullah yeniden kar yağdırıyor iğne yapraklı ağaçlar üzerine. Bu karlar iğne yapraklı ağaçların iğnelerini, yapraklarını örttüğü zaman klorofil özümlenmesine mani oluyor. O zaman havaya bu milyarlarca, pardon trilyonlarca ağacın bıraktığı oksijen yavaş yavaş azalıyor. Azaldıkça ozon tabakasında bir eksilme söz konusu oluyor. Ve sistem öyle bir kontrol altında tutuyor ki her şeyi, denge negatif olarak bozulduğu zaman, yani ozon tabakası bir yerden artık çatlayacakmış gibi azaldığı zaman, sünnetullah yeniden karları eritmeye başlıyor. Ve iğne yapraklı ağaçlar serbest kalınca tekrar yeşil yapraklar klorofil özümlenmesine başlıyorlar. Yeniden havaya sonsuz bir oksijen salgısı. Yine tedavi, ozon tabakasının tedavisi. Böylece Allah Teala'nın koyduğu sünnetullah sonsuz bir dizaynı ifade ediyor. Bu Allah Teala'nın yarattığı canlılar ve cansızlar arasındaki muhteşem denge. Ya insan, insan için tabiat ötesi şartlar söz konusu. Evvela ruhunuz var, sonra nefsiniz var, sonra fizik vücudunuz var. Her birinin Allah-u Teala'yla ayrı bir alışverişi var. Ne zaman zikir yaparsanız Allah'ın katında rahmet fazla salavat gelir. Göğsünüze, göğsünüzden nefsinizin kalbine ulaşır. Nefsinizin kalbinde bir işlem oluşturur. Tabi bu işlem her şeyi en güzele çevirecektir. Öyleyse Allah'tan gelen rahmet fazla salavat Allah'ın birer enerjisidir. Allah-u Teala bu enerjilere emir adını veriyor. İşte böylece bütün sistemleri oluşturan Allah-u Teala onlardaki en güzeli ortaya koyuyor. Allah'ın rahmeti, Allah'ın fazlı ve Allah'ın salavatı gene emirleri temsil eder. Allah-u Teala emir deyince Allah'tan gelip bir görev yapan ve yeniden dönüşleri Allah olan sonsuz ya da o sonsuz kompütür sisteminin dönüşünü sağladığı bir muhteşem gidiş ve geliş. Bunların adına Allah-u Teala emir diyor. Unutmayın, ruhunuz da bir emirdir. Allah'tan gelmiştir. Sizde emanettir. Tekrar Allah'a geri dönecektir. Bütün nesneler, bütün rahmetler, fazlar, salavatlar hepsi emirdir. Ve bunlar hepsi bir görev yapmak üzere gelirler. Ve bu emirlerden bir kısmı nefsimizin kalbine gelir. Orada yerleşik kalır. Vakti gelince tekrar geriye döneceklerdir. Öyleyse nefs tezkiyesini sağlayan, nefsin tasfiyesini sağlayan sistemlerin hepsi Allah'tan gelen, görev yapan, en sonunda tekrar Allah'a geri dönecek olanlardır. Öyleyse sistem bir bütündür. Gelenler, görev yapanlar ve tekrar geriye dönenler. Unutmayın, biz şimdi bunları anlatırken Allah-u Teala'nın bize gönderdiği başka bir grup nur bizim üzerimizden şu anda fizik olarak bizi dinleyenlerin hepsine ulaşır. O da Allah-u Teala'nın bir emridir. Hac sırasında veya sıkıntılı bir devrede Allah-u Teala sekine sindirir. Bu sizi bir uyku haline getirir. Tekrar normal halinize getirir. Uyuklarsınız, tekrar kendinize gelirsiniz. Uyuklarsınız, tekrar kendinize gelirsiniz. Hepsi Allah'ın o sonsuz kompütür sisteminin, yani sünnetullah'ın sizinle olan ilişkisidir. Öyleyse her şey muhteşem, öyle değil mi? Allah hepinizden razı olsun. Allah'a salli aleyhi ve sellem.

0: sualler ve cevaplara inşallah devam ediyoruz. Evet.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, vakit saatlerinde biz de ibadete başladık deniliyor. Doğru mu? Vakit ve saat gelince ibadeti aslında neyin ifadesidir?
0: Allah razı olsun. Vakit saat gelince ibadete başlarız sözü tamamen şeytanın bir sahtekarlığı. Yani insanlar şunu demek istiyorlar. Biz aslında ibadet etmeyi istiyoruz. Ama Allah Teala bize ibadet etmek için müsaade etmiyor. Nasip kılmıyor bize. Eğer nasip kılsa biz mutlaka bunu yaparız. Bu bize bağlı değil, Allah'a bağlı. Baştan aşağı yanlış bir mesele. Allah Teala diyor ki sizin dileğiniz bizim yerine getirmemiz gereken bir vecibedir. İşte bir söz talebena ve cebena. Siz talep edin, biz de icabet edelim. Bu konunun kısa söylenmiş olucu. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Ucibu davet et da'i izâ dehani. Diyor ki biz kim bize dua ederse dua edenin davetine icabet ederiz. Yani onun talebinin istediği şey her neyse onu yerine getiririz. Burada dikkat edilmesi lazım gelen şey Allah'ın bir talep üzerine hareket edişidir daima. Talep yoksa Allah'tan yardım beklemeyin. Allah Teala yardımı sebepsiz kılmaz. Kur'an-ı Kerim'de son derece açık bir ifade bulunuyor. Allah abesle iştigal etmez. Eğer Allah Teala hiç layık olmayanlara, onların layık olmadıkları şeylere verecek olsaydı, o zaman adalet meselesinin sahibi olmazdı. O zaman hakkın da sahibi olmazdı Allah Teala. Eğer Allah Teala birilerine bir şeyler ikram ediyorsa, ihsan ediyorsa, ihsanları ve ikramları onların liyakatine göredir. Dikkat edin sözüme, liyakat pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Bu istikamette geçerli olan şey, Allah'tan talepte bulunmaktır. Kul Allah'tan talepte bulunursa hangi istikamette talepte bulunuyorsa o istikamette Allah'ın yardımını alacağı kesindir. Çünkü Allah Teala demin söylediğimiz gibi kim bize dua ederse, bizden bir şey talep ederse anlamına kullanıyor bunu. Biz onun dua edinin davetine icabet ederiz. Neyi istiyorsa bizden onu vücuda getiririz. Şimdi burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Allah'ın vücuda getireceği şey kulun talebine göredir. Tamam. Ama kul ona layık değil. Allah Teala vücuda getirir mi? Getirmek için kulu hazırlar. Onu liyakatinin talep ettiği şeyi isteyebileceği, talep ettiği şeye ulaşabileceği

başkalarından daha üst seviyede bir hizmet etmek ihtiyacını duyuyorsanız, bu hizmetin sahibi olacaksınız eğer, bu hizmetlerin muhtevasını oraya götürün. O hizmetin bulunacağı yere götürün. Hizmetler sizin işaretinizi taşır. Hizmetin aynası yaptığınız işlerdir. Sizin iç dünyadaki talebiniz hangi seviyede arzuluysa, Allah konusundaki muhtevayı dizayn etmeye Allah Teala size yalnız o istikamette yardım eder. Sadece o istikamette. Öyleyse sizin davranış biçimlerinizin muhtevası Allah ile olan ilişkilerinizin talep seviyesiyle ilişkisini tanzim eder. Siz sahip olmadığınız bir üst seviyede dilekte bulundunuz Allah-u Teala'dan. Son derece normaldir. Allah-u Teala bunu hiç yadırgamaz. Böyle milyonlarca talep almıştır kullarından. Ne yapar? Kulunu o seviye için hazırlamaya çalışır. Ama bunun için kulun duyarlı olması gerekir. Daha üst seviyedeki taleplere ulaşabilmek için daha çok emek sarf etmesi gerekir. Daha çok namaz kılması, özellikle daha çok zikir yapması gerekir. İşte böyle bir dizaynı tahakkuk ettirebilmek okul için mutlak surette geçerlilik arz eder. Bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın istediği seviyeye ulaşabilmek için gereken faturayı ödemektir. Bunun anlamı zekatını vermektir. Bunun anlamı, en büyük anlamı, daha çok, daha çok, daha çok zikir yapmaktır. Öyleyse kişi zikrini arttırdıkça daha üst seviyelerin sahibi olur. Ve zikrini arttırabilmek için de mutlaka Allah-u Teala'dan talepte bulunmalı kişi. Allah-u Teala mutlaka talepleri kabul edicidir. Daha üst seviye zikir, daha üst seviye iştiyakı oluşturur. Daha üst seviye iştiyak yerine getirildikçe daha üst seviye liyakati oluşturur. Daha üst seviye liyakat ise mutlaka daha üst seviyede mükafatı getirir. Görüyorsunuz ki birbirine bağımlı olarak sistem bir spiral halinde devamlı yükseliyor. Yükselen bir spiral söz konusu. İşte bu yükselen spiralin başında Allah'tan o konuda talepte bulunmak gelir. Bir adam kulü kulüye talep ediyor. Ya Rabbi bana daimi zikri ihsan et. Bunun için hiçbir fatura ödemeye niyetli değil. Ama diyor madem ki Allah Teala her şeyi kabul ediyormuş bütün talepleri, benimkini de kabul etsin bakalım. Ben daimi zikre ulaşmak istiyorum. Bu bir talep sayılmıyor Allah-u Teala'nın indinde. Allah-u Teala kalbinize bakar. Gerçekten onu istiyor musunuz? O hedefe ulaşmayı istiyor musunuz? İstediğinizi nereden çıkartır? Onun faturasını ödemeye hazır oluşunuzdan. Ödemiyorsunuz faturayı, ödemeye ehil değilsiniz, layık değilsiniz, talepli değilsiniz. Her şeyden evvel talebinizin sözle Ya Rabbi ben daimi zikrin sahibi olmak istiyorum demekle yakın bir ilişkisi söz konusu değildir. Hatta daha açık konuşayım, hiç ilişkisi söz konusu değildir. Önemli olan kuru kuruya sizin talep savunmanız değil. Bu talebi kalben yapmanız, Allah-u Teala'nın onu işitmesi, görmesi, bilmesi neye bağlıdır? O talebin yerine gelmesi için sizin onun ücretini ödemeye hazır olduğunuzun Allah-u Teala tarafından bilinmesine bağlıdır. İşte o zaman bütün hedeflere ulaşırsınız. Gecelerinizi daha çok uykusuz geçirirsiniz. Hatta Allah-u Teala yataklarına yatmayanlardan bahsediyor. Onlar diyor gecelerinde yataklarına yatmazlar. Sabaha kadar diyor Allah'a ibadet ederler. Şimdi yıllar, yüz yıllar öncesine gidelim. Ebu Hanifi, İmam-ı Azam Hazretleri bir arkadaşını anlatıyor. Vallahi diyor benim diyor akşam aldığım abdestle sabah namazını kılmam bir çocuk yüzünden olmuştur diyor. Arkadaşları bakıyorlar. Ya diyorlar sen ne diyorsun? Son derece basit bir şey söylüyorum diyor. Bir akşam diyor eve gidiyordum diyor yorgun argın. Kenarda çocuklar konuşuyorlardı. Çocuklardan biri dedi ki diyor bu giden var ya diyor bu meşhur İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bu adam

0: Şam aldığı abdestle sabah namazı kılar dedi benim için diyor. İçimden diyor bir ses geldi. Madem ki benim için böyle düşünüyorlar, ben böyle olmalıyım. Ve talep ettim Allah-u Teala'dan diyor. Allah-u Teala benim talebime uygun olarak uykularımı azalttı, azalttı, azalttı. Ve akşam aldığım abdestle sabah namazını gerçekten kılmaya başladım. Şu anda o durumdayım. Tabii bu hedefe ulaşmak için evvela müşriklerin ulaştığını söylemeye gerek yok diyor. Bütün güzellikler sizin talebinize bağlı. Yani biz talep ediyoruz da Allah-u Teala bize bunu vermiyor. Biz aslında ibadet etmeyi çok istiyoruz ama nasip etmiyor Allah-u Teala. Bu sadece bir masaldır. Ve bu masalı kimseye yutturamazsınız. Yani bu işi bilenin, bunu yaşayanın hiçbirisine böyle bir masalı yutturamazsınız. Öyleyse gerçekten istiyorsanız onun bedelini ödemeye hazır olun. Daha az uyumaya, daha az uyumaya, daha az uyumaya ve uykusuz geçen bütün namazlarınızı zikirle geçirmeye, namazla geçirmeye, ibadetle geçirmeye hazır olun. Bu bedeli ödemeye hazırsanız göreceksiniz Allah-u Teala'nın sizi nerelere taşıyacağını, ne kadar muhteşem hediyeler ihsan edeceğini. Allah razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, İslamiyet insanı temiz bir ahlaka davet eder. Ben zaten kalbim böyleyim. Buna herkes şahit. Fazlasına lüzum yok. Demek doğru mu?
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne hikmetse herkes kalbinin çok temiz olduğunu ifade ediyor. Aslında hiçbirinin kalbi de temiz değil. Hayır, insanlara iftira atmıyorum. Söylediğim bir kanun. Eğer bir insan nefsini tezkiye etmek istikametinde gerekli 7 tane kalp şartının sahibi değilse, zikirde yapmıyorsa, onun kalbinin temiz olması mümkün değil. Çünkü söz konusu olan şey şu devamlı atan fizik kalbimiz değil. Vücudumuzdaki kanı toplayıp temizlikten sonra vücudumuza tekrar gönderen o kalpten bahsetmiyoruz. Nefsin kalbinden bahsediyoruz. Ve kalbin temizledikleri zaman da bu fizik vücudumuzun kalbini değil, nefsin kalbini ifade ediyorlar. Hiç kimsenin kalbi o kişi başkalarına kötülük yapmıyor iddiası gereğince sırf böyle bir iddianın sahibi oldu diye temiz olmaz. Kalbin temizliği evvela 7 tane kalp şartına bağlıdır. Allah-u Teala kalbinizdeki ikindeti alacak. Bir, yerine ifat adlı bir müessese koyacak. İki, Allah kalbinize bir kompütür sistemiyle ulaşacak. Üç, kalbinizin şeytana dönük konumdaki Allah'a ait olan kapısını Allah'a dönük konuma gelecek, getirecek. Yani kalbinizi Allah'a döndürecek. Dört şart. Beşinci şart, Allah göğsünüzden nefsinizin kalbine bir tünel, bir yol açacak. Bundan sonraki iki şart mürşide ulaşmanıza bağlı. Mürşide ulaşamayan bir kişi de bu iki şartın oluşması mümkün değildir. Birinci şart, yani altıncı şart oluyor. Birden beş tane şart söylediğimize göre yediye ulaşmak için iki şarta daha ihtiyacımız var. Birinci şart, Allah kalbinizin mührünü açar. Bu altıncı kalp şartıdır. Kalbinizin içine imanı yazar. Yedinci kalp şartı. Son ikisi mürşide ulaşmadan vücuda gelmez. Öyleyse daha konunun başındayız ama bir hatırlatmakta fayda var. Bir insan mürşidine ulaşmadıkça nefs tezkiyesine başlayamaz. Nefs tezkiyesine başlayamazsa kalbinin temiz olması hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi bize ne kadar vatan anlatırsa anlatsın, inanmayız. Hiç kimse de inanmaz. Çünkü kişinin söyledikleri Kur'an-ı Kerim'e uygun değil. Yaşayanların yaşadıkları ve hissettiklerine de uygun değil. Öyleyse bu kişinin bu kalp şartlarına sahip olması hepsini temizlediğine zarar eder mi? Hayır, etmez. Bundan sonra zikir yapmaya başlayacak kişi. O zaman Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacak. Kalbinin açılmış olan bir hareketli hale geldiği için onun kalbinin en alt boyutuna kadar 3 tane nur itecek. Mühür zulmani kapıyı kapayacak. Zikir boyunca o kişinin nefsinin kalbine asla bir karanlık, şeytanın karanlığı giremeyecek. Buna karşılık mühür Rabbani kapıdan ayrıldığı için Allah'ın Rabbani kapıdan gönderdiği rahmet ve salavat o kişinin kalbinden içeri girip nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlayacak. İşte bu amelü salihattır. Nefsi ıslah edici ameldir. İşte bu amel kişiyi ıslaha götürecektir. Ve her kademede %7 nur birikimiyle bu kişi 7 defa %7 nur birikimiyle ruhunu Allah'a kadar ulaştıracaktır. Öyleyse kalbini Allah'ın zikrine açık tutan bu kişinin söylediğimiz 7 tane kalp şartına sahip olan bu kişinin başka bir ifadeyle mürşidine ulaşıp hidayete adım atmış olan bu kişinin hidayete ermesi 7 kademede emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, marbiye ve teskiye kademelerinde nefsini temizlemesine bağlıdır. Bu işlemlerden hiçbirini yapmamış olan bir kişinin benim kalbim temiz demesi Allah'ın karşısında açık bir yalanın ifadesidir. Çünkü kalbi o anda, bunu söyleyen kişinin kalbi o anda %100 afetlerle doludur. Bu afetleri temizlenmedikçe kimsenin kalbi temizlenmiş olamaz. Yani temiz olamaz. Temizlenme müezzesinin ise 7 tane kalp şartına bağlı olarak mutlaka zikri tatbik etmekle gerçekleştiğini görüyoruz. Öyleyse bir insan benim kalbimi temizlemekle nefsinin kalbi temiz olmaz. Kaldı ki söz konusu olan şeyi gerçekleştirdiğini düşünelim. 7 kademede bu kişi nefsini temizlesin %49 der. 2'de huşuda kazandığı nur %51. Yani sadece Allah'ın nurları nefsindeki %100 afetin %50'den daha fazlasını temizleyebilmiştir. Daha kalbin öbür yarısı kapkaranlıktır. Bu noktada bile kalbin diğer yarısı kapkaranlık. Ama kişi bu olaylardan hiçbirini yaşamamış. Nefsinde en ufak bir nur aydınlığı yok. Ve kişi diyor ki benim kalbim benim temiz. İsterseniz sorun etrafındaki kişilere. Benim kimseye evvelallah bir zararım dokunmaz. Bu bir safsatıdır. Kişinin Allah'ın bildirisinden ve yaşantı stilinden hiç haberi olmayan zavallı insanların uyduruğudur. Kaldı ki bu noktada daha onların söylediği seviyeye kişi ulaşmamıştır. Bundan sonra kişi zikrini daha çok arttıracak, Allah ona bir taat verecek, daha sonra zikrini daha çok arttıracak, günün yarısını aşacak zikri, o zaman zahit olacak, daha sonra zikrini daha çok arttıracak ve fizik vücuduna Allah teslim edecek, daha sonra daimi zikre ulaşacak, daimi zikre ulaştıktan sonra nefsindeki bütün afetler temizlenecek ve kişi halis olacak. 27. basamakta ihlas makamının sahibi olacak. İşte bu makamdaki bir insan bunu söyleyebilir ancak benim kalbim temizleyebilir. Onlar da hiçbir zaman onu söylemeye tenezzül etmezler. Çünkü öyledirler. Bunu söylemeye de hiçbir zaman ihtiyaçları yoktur. Hareketlerinden her şey bellidir. Öyleyse bir insanın benim kalbim temiz demesi görüyorsunuz ki Allah'ın kanunları karşısında hiçbir şey ifade etmiyor gerçekten. Nefsinin kalbini temizlemedikçe. Allah razı olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz vahiy ile ilhamın farkı nedir?
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vahiy ve ilham gerçekten birbirinden farklı iki tane olaydır. Evvela eski bir hurafeden bahsedelim. Diyorlar ki Allah peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışındaki insanlara da ilham eder. Külliyen yanlış bir olay. Allah Teala bütün insanlarla olan konuşmalarına vahiy diyor. Dikkat edin konuşmalarına diyorum. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah'ın hiçbir beşerle, hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile. Öyleyse Allah Teala kuluyla konuşuyorsa, bu konuşma muhabere şeklindeyse, sual ve cevapsa söz konusu olan şey, kul Allah'tan soruyor, Allah da ona cevaplar veriyorsa, karşılıklı bir muhabere, bir konuşma söz konusuysa, bunun adı vahiydir. Peki ilham nedir? İlham da bir insanın bir problemi çözemediği anda Allah-u Teala'nın ona verdiği aydınlatıcı bir anlık bir bilgi. Veya bir güzel sanatlar mezunu, mesela şiir yazan bir kişinin aklına Allah-u Teala'nın güzel bir mısrağı, beklenmedik güzellikte bir mısrağı, o kişinin kalbine aynısızın fısıldaması hali. Veya resim yapan birisinin belli olmayan bir noktada en güzel renkleri bir araya getirebilmesi Allah'ın ona verdiği ilhamla gerçekleşir. İlham geçici ve Allah'ın bir an için o kişinin kalbine ulaştırdığı bir ihsandır. Sözle ulaştırılır ve kişi onu belki de çoğu zaman kendi düşünceleri zannederek hemen tatbik sahasına koyar. Ama aslında Allah'ın bir hediyesidir. Bir anlık bir hediyedir. Kişi ondan sonra Allah-u Teala'dan sualler sorar, yeniden ister ama bir şey gelmez. Allah-u Teala'nın dilediği an, dilediği standartta bir bilgiyi o anda gerçekten onun ihtiyacında olan birisine ulaştırması hali ilhamı ifade eder. İlhamda karşılıklı konuşma diye bir şey yoktur. Kişinin Allah-u Teala'ya devamlı sualler sorması, Allah'ın ona cevaplar vermesi hiçbir zaman ilhamda geçerli değildir. İşte geçmiş asırlardan beri yazılan kitaplar kötü bir niyetle değil, mutlaka Allah'ın peygamberlerine olan derin saygı sebebiyle Allah peygamberlerine vahyeder ama onların dışındakilere vahyetmez, onlara ilham eder diye peygamberlere olan saygılarını dile getirmişlerdir diye düşünüyoruz. Ama böyle bir ifadenin doğru olmadığını kesin olarak söylemek mecburiyetindeyiz. Ve şunu unutmamanızı istiyoruz. Bizim vazifemiz Allah'ın bütün doğrularını Kur'an'daki esaslara uygun olarak sizlere bildirmektir. Öyleyse Allah-u Teala başka insanlara vahyetmezmiş. Şimdi bakınız. İnsan adı verilen bu Allah'ın mahluku kainatta Allah'a göre en değerli mahluktur. Neden? Çünkü dünyayı insan için yaratmış. Dünyada neyi yaratmışsa yarattığı her şeyi insan için yaratmış. Canlı ve cansız her şeyi. Öyleyse Allah-u Teala'nın insan için yarattığı şeylere dikkatle bakın. Evvela bu dünya her şeyiyle insanlar için yaratılmış. Sonra da bütün kainat sadece insanlar için yaratılmamış. Sadece insanlar için yaratıldıktan sonra insanın emrine musahhar kılınmış. Hem yaratılıyor hem de emrine veriliyor bütün kainat. O kadar Allah-u Teala'nın sevdiği bir mahluk ve Allah-u Teala o mahlukuna vahyedemiyor. Onlara ilham veriyor peygamber değiller diye. Ama gidiyor Allah-u Teala insan olmayan bir mahlukuna, mesela bir bal arısına vahyediyor. Nahl Suresi 68. ayet-i kerime Allah'ın bal arısına arıya vahyettiğini söylüyor Allah-u Teala. Gidin en uzak yerlerden balınızı toplayın da insan için bir şifa olan balı üretin. Yetmez. Allah-u Teala Zilzal Suresi'nde Allah yerleri ve göklere vahyetti diyor. Allah yerleri ve göklere vahyediyor ama en sevgili, en kıymetli mahluk olan insana vahyedemiyor. Böyle bir saçmalık olur mu? Allah-u Teala Allah'ın hiçbir beşerle konuşması olmamıştır. İlla vahy ile ifadesine rağmen Allah'ın bal arısına, bütün arılara diyelim, Allah-u Teala'nın arıya ve yerleri göklere vahyetmesi söz konusu da insana vahyetmesi söz konusu değil. Peki Allah-u Teala'nın insana, peygamber olmayan insanlara vahyettiği kesin mi? Elbette kesin. Allah-u Teala buyuruyor, Allah Hazreti İsa'nın havarilerine vahyetti diyor. Allah-u Teala Hazreti Meryem'e vahyetti diyor. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın annesine vahyetti diyor. Yoksa bunların peygamber olduğunu mu iddia edeceksiniz? Öyleyse bir bilgi verirken, din hakkında bir bilgi verirken çok dikkatli olmanızı ben şahsen istirham ediyorum. Lütfen Kur'an-ı Kerim'e bakın. Görüyorsunuz ki Eğer Allah-u Teala yalnız peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışındaki hiç kimseye vahyetmez, onlara sadece ilham eder diyorsanız, büyük bir yanılgının içindesiniz. Ve yaptığınız yanlış, yalnız sizi ilzam etse gene bir problem değil. Çünkü bunun vebalini siz çekersiniz, gidersiniz cehenneme. Ama bunu insanlara açıklıyorsunuz ve insanları yanlış bilgilerle donatıyorsunuz. Onların cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorsunuz. Ve de yanlış bilgileri doğru zannetmekle de devam ediyorsunuz. Şimdi bu söylediklerimizi Kur'an-ı Kerim'den incelediğiniz zaman ne cevap vereceksiniz bize? Hala Allah yalnız peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışındaki insanlara vahyetmez diyebilir misiniz? Allah razı olsun. Evet, yeniden Serdar hocamız suali okuyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, Resul ve Nebi farkı nedir?
0: Allah-u Teala ve Tekas Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Nebi ve Resul kavramını çok kesin bir şekilde birbirinden ayırmış. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Allah-u Teala ne zaman Kur'an-ı Kerim'de Nebi adı verilen birilerinden bahsetmişse bunların mutlaka peygamber olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar Nebi kavramı nerede kullanılmışsa Allah-u Teala onun yanında mutlaka bir peygamberin adını veriyor. Bunlar Nebiler, hepsi peygamberlerdir. Şimdi Resuller kimlerdir? Bu tarzdaki bir sualin cevabına geliyoruz. Resuller peygamber de olabilirler, peygamber olmayabilirler de. Diye ilahiyat fakültelerinde okutulan derslerde ne yazık ki Nebi ve Resul kavramı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de açıkladığının tamamen tersi bir hüviyete bürünmüş. Bu konudaki derslerde söylenenler şöyle. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Resuller de kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Kendilerine kitap verilen peygamberler olan Resullerin kitaplarını kendilerine peygamber, kendilerine kitap verilmeyen nebilerle tatbik etmek mecburiyetindedir. Her şey yanlış. Diyorlar ki bütün nebiler Resuldür, bütün Resuller de nebidir. Yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Yanlış. Her şey yanlış. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman nebilerden başlayalım. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorlar. Evet, ilahiyat fakültesinde böyle öğretiliyor. Ortaokullarda, liselerde böyle öğretiliyor. Açın din kitaplarını. Bakın din dersi konusunda ne diyorlar? Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorlar. Yanlış. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki ey nebiler ben size kitap verdim ve hikmet verdim diyor. Allah-u Teala diyor ki ey nebiler bütün nebileri huzurunda toplamış ve bütün nebilere sesleniyor. Ey nebiler ben sizlere kitap verdim ve hikmet verdim. Kimmiş nebi? Allah'ın kendisine, kendilerine kitap verdiği peygamberler. Ve bu adamlar derslerinde nebilerin kendilerine kitap verilmeyen peygamberler olduğunu söylüyorlar. Bu kadar Kur'an-ı Kerim'e ters bir iddia olabilir mi? Şimdi imtihana girdiğinizi düşünün. Nihayet fakültesiniz. Fakültesindesiniz. İmtihana girdiğiniz sual bu. Eğer derseniz ki Âl-i İmrân suresinin 81. ayeti kerimesi diyor ki nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir, sınıfta kaldınız. Kur'an-ı Kerim'deki doğruyu söylediğiniz halde sınıfta kaldınız. Çünkü onların müfredat programı böyle yazıyor. Peki şimdi geçelim ikinci bölümüne. Bütün nebiler